0: çeneni.
1: Bir yıl önce.
0: Geri çekilin, yoksa kadını öldürürüm. Geri çekilin.
2: Sakin olun. Sakin olun Bay Von.
0: Patron Nerik Çav'ı görmeni sağla. Yoksa bu pisliği gebertirim. Söylesene, arama nasıl çaldın? Ha, nasıl çaldın?
3: Çalmadım efendim, çok üzgünüm.
0: Az önce yeterince kibirli görünüyordun. Sana borcumu ödemem için beni zorluyordun. Şimdi kıvırıyor musun ha? Kal orada.
2: Bay Von. Sakin olun Bay Von. Lütfen
0: konuşmayı
2: sakin
0: bırak
2: olun.
0: Basını ara. Ben ölmeye hazırım. Hadi bakalım.
2: Tamam tamam. Basın nerede?
4: Aman tanrım, el bombası var. Öylece gidemem.
2: Sakin olun Bay Von. Basın burada. Ne isterseniz söyleyin. Sakin olun lütfen. Geç.
0: Hey,
2: hadi.
0: Kamerayı bana çevirin. Çık ortaya Erikcan. Sen bir vampirsin. Bunların olması için beni sen zorladın. Bana çok para kazanacağımı ve her şeyin iyi olacağını söyledin. Bana şirket kaynaklarını kullanmamı söyledin. Hayatımı mı istiyorsun? Al işte buradayım Erik. Seni pislik. Çık ortaya. Ne yapıyorsun? Geri çekil.
2: Geri çekilin, geri çekilin. Kimse kımıldamasın.
5: Seni geçer, reyini al.

0: Lan kapağını aç! Hadi!
1: Çabuk, acele edin!

0: İyi misin? İyi misin?
1: Aa, ben iyiyim. Kalabalığı dağıtın.
2: Yürü. Hadi.
3: Paramı geri verin.
4: Teşekkürler memur Çen. O adam var ya, tam bir deli. Borsada bazıları kazanır, bazıları da kaybeder. Onu en ağır cezaya çarptırın. Herkes onun gibi olsaydı beş parasız kalırdı. Anladınız mı beni? Beş parasız.
1: Sen kimsin?
4: Aha işte kart vizitim. Ben Eric Cho. Spekülasyon isterseniz beni arayabilirsiniz.
0: Öyle durmayın, hadi delilleri toplayın.
5: Tabii efendim, size yardım edeceğim. Gelin.

0: İki tane kurşun geçirmez yelek giymen iyi olmuş.
1: Bir saniye.
0: Haline bir baksana.
1: Ben geldim eve.
0: Birkaç tane ödülünüz var.
1: Şş, bir dakika. Evet.
0: Yani kendinle gurur duymalısın. Sence o kadar iyi miyiz ha? Chiu, sen kalabalık kontrolünde çalıştın. O insanlar senin nasıl oldu da geçti ha? Bütün gazeteciler de rehin alındı. Hong, buraya gel. Gel. Bir suçlunun senden daha hızlı silah çekmesine nasıl izin verebilirsin? Ben sana silah çekmeyi öğretmedim mi? Ceketin seni engelliyor. Cebin çok dolu, tamam mı? Cebine şanslı taş koy.
2: Müstakbel kayınbiraderinin sözünü dinle. Dikkatli ol. Evet kardeşim.
3: Harika, yemek zamanı.
2: Millet öğle yemeği vakti.
4: Olsun. Hadi gelin ya. Gitmiştim ben. Gerçekten karnım gırıldıyor.
2: Link. Bugün bana söyleyeceğin bir şey yok mu?
0: Ne?
2: Ekibinin kalanı için bir doğum günü mesajın yok mu?
0: Oh, mecbur muyum ha? Doğum günüm kutlu olsun. Hadi yiyelim.

0: kasayı aç. Aç dedim.
1: Ben sadece bir çalışırım.
2: Bombam var.
3: Yere yat lanet ulası, yere yat.
2: Telefonun var mı?
1: Evet.
2: Polisi ara.
1: Ha?
2: Polisi ara.
1: Ha?

0: 4 3 4
1: 6
0: 5

Sakin ol dostum. Hadi kıpırda hadi.

0: Kalk! Kalk!
1: Asya Bankası bugün 5 maskeli ve silahlı soyguncu...
2: Joe 100 puan aldı. Fire ve Tin 80'er puan. Bense 60 puan aldım. Bu puan başı 1 milyon dolar eder. Kalansa çanağa gidecek. Ama Su, sen parayı düşürdün. Ve 200 puan kaybettin işte.
3: Bu çok saçma. Kimse bana yardım etmedi. Bunu bana nasıl yaparsın?
4: Para için kavga etmeyi bırakın. Para önemli değil. Su, bir hata daha yaparsan devre dışı kalırsın. Anladın mı?
1: Polis bir basın toplantısı düzenledi ve kıdemli müfettiş Chen şöyle konuştu.
5: Kendimize güveniyoruz. Onları 3 saatte ele geçireceğiz. Polise karşı sergiledikleri davranışlar ya da mücadeleleri onların naif hırsızlar olduklarını gösteriyor. Halkı temin ediyorum ki onları tutuklayacağız. Siz hiç merak etmeyin. Onları mutlaka yakalayacağız.
6: İyi misin? Söylesene Sam.
7: Merhaba. Neredeyse ölüyordum. Hastaneden çıkıp onları kendim yakalamak istiyorum.
6: Endişelenme. Onları bu gece yakalayacağız.
7: İpucu var mı?
6: Muhbirim saklandıkları yeri buldu.
7: Polis memurlarını hedef olarak kullanmayı planlıyorlar. SDU'yu bilgilendirdim.
6: SDU'nun ben olduğumu bilmiyor musun?
8: Sen merak etmesem. Biz SDU'dan daha iyiyiz.
7: Evet, öyle baylar.
6: Bugün finans şirketinden bazı haydutlar seni görmeye geldi.
7: Merak etme, borcumu ödeyeceğim. Söz veriyorum.
6: Yardıma ihtiyacın olursa mutlaka söyle, tamam mı? Elimden geleni yaparım.
7: Elbette. Vin... Onlarla uğraşırken sakın acımayın. Adamlar manyak.
6: Gizlice çıkabilirsen bir içki içelim. Yarın iyi olursan adamları tespit edersin.
7: Dostum, senin özgüvenine gerçekten hayranım.
6: Kumar oynamayı bırakmalısın.

0: Sen en iyisi arabada kalıp sakin olmaya bak.
1: Terfi mi bekliyorsun?
2: Niye olmasın, acele et, benim yapılacak işlerim var.
3: Benim de.
4: Bu gece tatil için eşyalarımı toplamalıyım.
5: Bunu siz bana bırakın efendim.
6: Tamam, iyi denemeydi.
1: Henüz senin sıran gelmedi.
7: Pekala, artık işe dönmeliyiz. Akşam yemeğinde rahatlarız. İki takım ayrılın. Önce A takımı.
2: Tabii efendim.

0: harika. Ama 3 saniye geç kaldım. Her saniye için birini alın.
1: Evet efendim.

0: Neden? Git buradan. Hemen git.
1: Hulk, bekle beni. Beni bekle.
2: Dur bakalım. Onu şimdi öldür.

0: Hulk! Hulk! Hulk!
1: Bombalar!
0: Uyan Hulk! İyi misin?
1: Bombalar.
0: İyi misin?
1: Onları çıkar.
0: Dayan.
1: Onları hemen çıkar.
0: Hulk dayan! Seni alacağım! Seni alacağım!

0: Çabuk ol. Hadi acele etmeliyiz.
1: Çekil şuradan.
0: Hadi çabuk ol, çekil şuradan.
2: Sana çekil dedik.
1: Al bakalım. Oo, bak adamın cüzdanı. Aa, bu polismiş.
0: Ne, polis mi? Tamam, hadi.
1: Hadi kaçalım.

Bak, seni bekleyen bir sürü harika şey var. Geçmişini unut ve acını güce dönüştür.

0: Hey. Hey.
1: Sen kimsin?
2: TC 1667. Emrinize amadeyim. Ben ortağınız Frank Chang'im.
1: Benim ortağa ihtiyacım yok. Bir yıl izin alacağım.
2: Müfettiş Tai izninizi iptal etti.
1: Eşyalarıma dokunma.
2: Ama şu anda ev gerçekten çok dağınık. Bu davranışınız kabul edilemez, tamam mı? Hayatınızı değiştirmek için önce kendinizi değiştirmelisiniz. İşe yaramaz şeyleri atmalıyız mesela. Böylece istediğiniz şeyleri bulabilirsiniz.
1: Söylemeyi bırak ve bana biraz su getir.
2: Kız arkadaşınız buradaydı. Sizin için bir şey bıraktı. Bir yüzük.
1: Ne? Sakın dokunma ona. Git hadi.
2: Söyleyecek bir şeylerim daha var. Lütfen dinleyin beni. Dinleyin. Tamam. Dinleyin. 3 ay önceki banka soyguncuları başka bir iş daha yaptılar. Çok fazla adam kaybettik. Müfettiş Tai sizin ilgilenmenizi istedi.
1: Hong Kong'da binlerce polis varken neden ben?
2: Nedenini bilmiyorum. Söylemedim. Adamlar deli. Ve para için yapmıyorlar. Son zamanlarda senin davanı online bir oyuna dönüştürdüler. Sanıyorum ki o online oyunu insanları çekmek...
1: Artık o olaydan söz etmeyi bırak, git! Git buradan!
2: Dinleyin efendim.
1: Git dedim! Defol!

0: Alo.
1: Müfettiş Çen, benim.
0: Yine mi sen? Beni rahat bırak.
2: Kız arkadaşınızın evindeyim.
1: Bir sorun mu var?
2: Elbette. Bir şey oldu.
0: Ne oldu ona?
1: Başka niçin arayayım ki?
0: O nasıl? Söyle hemen.
1: Hemen gelmeniz gerek.
0: Sakın bir yere gitme. Geliyorum.
2: Güzel kokuyor.
3: Biraz daha zeytinyağıyla daha iyi olacak.
2: Dur bir tadayım.
3: Ama sıcak, dikkatli ol.
2: Tadı güzel.
3: Tabii ki öyle.
2: Ona yüzüğü verdim bu arada. Yüzüğü görünce gerçekten çok şaşırdı. Seni önemsiyor. Sadece kendini bir türlü affedemiyor.

0: Alo? Alo?
1: Kimsiniz?
0: Alo?
2: Aa, çürüger. Otursana.
3: Senin burada ne işin var?
2: Ne? Yapmamı istediğin şeyi yaptım. Yani beni kovuyor musun? Ah, bunu al demiştin ya. $200 ve $500 da gözlerime verdiğin zarar için.
0: Unuttuğunu sanmıştım.

0: Şey, pastayı o seçti. Ben sadece getirdim.
1: Sağ ol.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
0: Bu mutlu bir gün. Gülümse. Sen de bir dilek tut ve sonra mumu üfle.

0: Ama sıcakken yemelisin. Ne yazıyorsun?
1: Hiçbir şey.
0: Biliyorum. Üzgünüm, affedersin.

0: Neden onları atmıyorsun?
1: Neden atayım ki? Hatıraları öylece atamazsın.

0: beni affetmeyeceğini biliyorum.
1: Sen öyle düşünüyorsun. Ben bir hemşireyim. Sürekli kaybedilen biri için bir tedavi olup olmadığını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
0: İşte bunu. Özlediğin kişiyi görmeyi.
1: Peki ya göremezsen? Göremezsen zamanla o da bir anı olacak. Öyle değil mi?
0: Anlıyorum. Kendimi affedemiyorum.

0: içmek yardımcı oluyor mu bari? Ekibinin intikamını almak istiyorsun, anlıyorum. Ama tüm yaptığın şey burada ölümüne içmek. Onları hızlı bir şekilde yakalamalısın. Yani adamların için başka ne yapabilirsin ki zaten? Senin için onları araştırdım. Adamlar kesinlikle paranın peşinde değiller. Ayrıca video oyunlarına karşı bir şey... Hey! İzin ver bitireyim. Araştırmalarım gösteriyor ki video oyunlarını seviyorlar. Kullandıkları silahlar Avrupa menşeli ve bu silahların ucuz olmadığını gösteriyor. Bu adamlar zengin yani. Bu parayı nereden bulduklarını...
1: Evine git.
2: Yardım edin!
3: Bu taraftan, hadi!
2: Bu taraftalar! Soyuldum!
0: Polis, kıpırdamayın!
2: Soyuldum!
3: Lanet olsun!
4: Lanet olsun!
3: Bu da ne böyle?
4: Canın cehenneme!

0: Canın ya, cehenneme!
1: Dur dur şunu! Hadi kalk artık! Çen sen bir polis memurusun. Dur dur hırsızı! Durma orada!
0: Çekil önümden!
1: Durdur
0: çekil
1: onu!
0: Dedim.
1: Dur dur dedim!
0: Sana çekil dedim!
1: Hadi dur
0: çekil.
1: Dur!
0: Çekil! Tamam.
2: Ben de gerçekten çok açgözlü davrandım. Ve kadının çantasını çaldım. Çok üzgünüm. Kendimi gerçekten çok çok hey suçlu nasıl yazılıyordu?
3: Unuttum dostum. Bilmiyorum, hatırlamıyorum.
4: Suçlu mu? Ha. Yani suçluyum gibi mi? Hapiste buna bakabilirsin. Orada bir sürü sözlük var. Çok zamanlı olacak zaten.
3: Ha? Şimdi ne yapacağız ha? Söylesene. Ne yapacağız şimdi?
4: Hanımefendi. Hanımefendi. Bir mendil istiyorum.
5: Hemen getireyim.
4: Onları hücrelerine nasıl koyacağız?
5: Sadece yap.
4: Ama nasıl? Affedersiniz. Ben burada yeniyim de o yüzden sordum.
6: Hadi gel benimle.
3: Bizim için bir şey söyle lütfen.
2: Teşekkür ederiz.
4: Kesin ağlamayı. Hey, suçluya bakmayı da unutmayın.
3: Olur.
5: Bunlar ne yaptı?
4: Hafif bir suç. Ben Frank Chang. Kıdemli müfettişim. Henüz bitirmedim. Ben baş müfettişin ortağı PC-1667.
5: Ben de Sasa, teknik destek bölümünden.
7: Bakın millet, kahramanımız geri dönmüş. Bu sefer ne ödül istiyorsun? Utanmıyor musun? Burada hoş karşılanmıyorsun. Kimsin sen? Polis komiseri mi?
4: Ben müfettiş Cheng'in yardımcısıyım efendim.
7: Sen kimsin?
4: PC-1667 efendim.
7: Amirin kim? Cevap ver.
4: Asya Bankası davasına bakıyorum efendim.
7: Bir ortağım olduğunu bilmiyordum.
4: Sizi kastetmemiştim. Müfettiş Chen'leyim.
7: Bu olaydan tamamen ben sorumluyum. O değil.
8: Durma. Onunla git.
4: Ben seninle olmak için transfer edildim. Onun için değil.
7: Davayı çözebilir mi? Pekala. Dur sana Chen'in hikayesini anlatayım. Bir görevde 9 adamı yönetiyordu. Adamların hepsi öldü. Bunu bilmiyor musun? Hepimiz onun yüzünden bir yakınımızı kaybettik. Onun kibri yüzünden. Söylesene, söyle. Bütün bunları bilmiyor musun? Onların ölümünden kim sorumlu?
4: Evet efendim. Ama ben onun Asya Bankası'ndan önce her zaman bütün davaları çözdüğünü biliyorum. O işi bitirmek için burada. Yani olayı sizden daha hızlı çözebileceğinden korktuğunuzu anlıyorum. Bu doğru mu efendim?

0: İkinizin bunun üzerinde çalışmanıza izin vereceğim. Bakalım önce kim çözecek?
1: Bahis konusu ne?
0: Mağlup olan diz çökecek ve özür dileyecek.
1: Kabul ediyorum.
0: Sana soran oldu mu?
1: Müfettişen. Müfettişen.
2: Bırak!
1: Müfettişen. Ne diyorsunuz?
3: Bahsi reddediyorum. O önerdi.
0: Dur! Kaybeden istifa edecek.
1: Tamam, anlaştık. Nereye gidiyoruz?
3: Eve, uyumaya.
1: Ne? Demin bir iddiaya girdik.
3: Kesinlikle kaybedeceğiz. Neden bahse girdin? Polis olmak istemiyorum ki.
1: Ama ben senin ortağınım.
3: Bu davayı neden soruşturmak zorundasın? Kimsin sen?
1: PC 1667.
3: Yani?
1: PC 1667. Ben Kwong'un kardeşiyim. Ekip arkadaşın Kwong'u hatırlıyor musun? Ben onun kardeşiyim. Onu öldüren çeteyi bulmalıyım.
4: Oo, demek evin yolunu biliyordun. Dün gece neredeydin? Her yerde seni aradım.
5: Bir toplantım vardı. Seni ilgilendirmez.
4: Sen benim karımsın. Seninle başa çıkamazsam polisi nasıl idare edeceğim?
5: Nesin sen, söyler misin? Bir çöp parçası. Alt tarafı bir polissin. İnsanlar sana babam yüzünden iyi davranıyor. Neyse ki oğlun senin gibi değil. Kusursuz olduğunu düşündüren şey amir olman mı? Ne yazık.
4: Neden söz ediyorsun sen? Olduğum yere gelebilmek için çok çalıştım. Oğlun da senin gibi işe yaramasın teki.
5: Ne?
4: Onu sen şımarttın.
5: Sen nasıl bir babasına? Tek yaptığın onu dövmek.
4: Kalk! Kalk seni çöplük! Saate baksana! Kaç olmuş? Bak, tüm yaptığın bütün gün internette dolaşıp para harcamak. Ben bir yöneticiyim. İtibarımı kaybettiriyorsun. Şu haline bir bak. Tırnağın bile olamazsın. Çöplük seni. Çöp herif.
5: Joe, sen ona aldırma. Çalışmak istemiyor.

0: Sen bugün evde kal. Annen sana biraz para verecek. Ne istiyorsan yap, tamam mı?
1: Son zamanlarda vatandaşlar polislerin davranışları konusunda şikayetçi oluyorlar. Tekrar söylüyorum, tüm polis memurları görevdeyken kanunlara uyup adil olmalı. Sizi temin ederim ki polis sorunları uygun ve adil şekilde halledilecektir. Bundan emin olun.

Biliyor musunuz çocuklar? Sizi gerçekten heyecanlandıran bir şey bulduğunuzda bu... bütün daha uçurucudur.

0: Sana video oyunlarını sevdiklerini söylemiştim. Senin olayını online bir oyuna dönüştürmüşler.
1: Kim bunlar?
2: Söylemesi zor. Bunu farklı ülkelerdeki servis sağlayıcılarından yüklemişler.
0: Sasan.
2: Bu da Asya Bankası'nın arka sokağı. Arka sokağa girip çıkmadan önce şu suçluya dikkat et.
1: Çanta.
0: Onları oraya sen yolladın müfettiş. Bu onlarla birlikte demektir.
1: Sen mi? Neden her zaman bunu giyiyorsun?
0: Bu palto benim için çok önemli.
3: Merhaba. Ne istiyorsunuz?
0: Sam Wong'u arıyorum.
3: Sam Wong da kim?
0: Patronlarından biri. Eskiden bir polisti. Yoksa bilmiyor musun? Heh? Wong. Sam Wong.
3: Onu tanımıyorum.
0: Lütfen. Benimle dalga geçme.
3: Buna nasıl cüret edersin?
0: Pislik.
4: Hey, ne yapıyorsun sen?
5: Gel buraya.
4: Sakın dışarı çıkma.
6: İşte bu!
0: Ne oldu?

0: Vin.
1: Ne oldu sen? Neden burada saklanıyorsun?
0: Saklanmıyorum, bu bir iş. Tamam mı? Bu bir iş sadece.
2: Sam.
0: Ne istiyorsun?
2: Patron seni istiyor.
0: Ne oldu patron, ne var?
3: Polis neden burada? Hissediyorum diye kendini o kadar da büyük sanma. Tamam mı?
0: Pekala. Bir daha olmayacak.
3: Bir dahaki sefere seni koruyamam.
0: Evet efendim. Defol buradan!

0: Dinle. Soygun için buradayım. O sokaktaki tek kişi sendin.
1: Dostum bak, gerçekten hatırlayamıyorum. Lanet olsun, hatırlayamıyorum.
2: Sen bir polis memuruydun. Daha gözlemci olman gerekmiyor mu? Elinde çantası olan bir kadın hatırlıyor musun?
1: Kapat çeneni! Sen saçmalıyorsun evlat! Bak Vin, gerçekten hatırlayamıyorum, tamam mı? Bana bir daha sorma. Bu dava yüzünden polisliği bıraktım. Seni bir dost olarak kabul ediyorum. Ama yardımımı istiyorsan, üzgünüm. Sana yardım edemem. Üzgünüm.
0: Sam. Onlar kardeşlerim gibiydi. Bana yardım et.

0: Tüm bildiğim birinin kadın oldu. Oyun oynamayı seviyorlar. Bu saati de ondan aldım dostum. Yapabileceğim tek şey bu.
1: Daha önce söyleseydin ya.
0: Dikkatli ol, tamam mı?

0: Bu X saçlılarının logosu. Bir X oyuncuları çetesi. Evet. Bugün Shing Mao merkezinin çatısındalar.
1: Anlaşıldı. Sağ ol. Hoşça kal. X oyunu.
2: Yerimdeyim. Tamam.

0: kızıl saçlı adam.
1: İçeri! Kımıldayın! Hadi! Polis! Polis!
2: Alo?
3: Polisler burada.
2: Çıkmaya çalışın. Sizinle aşağıda buluşuruz.
4: Onları benim için bul.
1: Herkes sessiz olsun.
4: Yoksa üzülürsün. Dikkatli ol.
1: Herkes sessiz olsun dedim. Hadi sessiz olun. Sessiz olun dedim.
2: Arkadaşın?

0: yanına. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
1: Sam! Sam!
0: O para çantasını tefecilere ödeme yapmak için ben aldım. Ama beni buldular. Onlara planlarını anlattım. O ekibin ölümünden ben sorumluyum. Çok üzgünüm Vin. Çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Vin, beni affet. Lütfen beni affet dostum. Beni affet. Lütfen affet. Çok özür dilerim. Lütfen.

0: Bey, olduğunuz yerde kalın. Kımıldamayın, durun. Kımıldamayın. Durun. Durun. Frank! Frank! Frank!
1: Adamsın!
2: Müfettiş dayı!
3: Merhaba. Yarattığın sorunlar karşısında önünde eğiliyorum. Diğer hükümet birimlerinden ve vatandaşlardan tam 72 tane şikayet aldım. Onlara ne diyeceğim sen söyle. Hadi söyle de bileyim. Bakalım bunlar için ne diyeceksin. Hadi konuş bakalım. Seni dinliyorum. Söyle hadi. Konuşsana.
4: Affedersiniz efendim. Asya Bankası'nı soyan çeteyi bulduk.
3: Bekle. Sen ne zaman döndün?
4: Beni siz çağırmışsınız.
3: Ben mi çağırdım?
4: PC-1667'ye söylemişsiniz.
5: Herkese noodle yapar mısın?
6: Hayır. Noodle'lar teselli edicidir. Ama avunmak istediğimde seni düşünüyorum.
5: Bu kadar basit mi yani?
6: Daha ne istersin? Ah, Müfettiş Can. Biz de tam senden söz ediyorduk.
5: Benim işim vardı.
4: Neden polisçilik oynuyorsun?
6: Bundan 10 yıl önce bir adam oğlu için yiyecek çaldı. Dükkandan çıktığında onu bir kamyon ezdi. O kibar bir polisti.
4: Sana açıklaman için bir şans verdim. Neden hala yalan söylüyorsun?
6: Gerçeği söylüyorum.
4: Sen Kwong'un kardeşi falan değilsin. Kimsin sen?
6: Her zaman polis olmak istedim ama asla...
4: Neden işime burnunu soktun? Bunu neden yaptın? Amacın neydi? Söyle hadi!
6: Doğru. Ben polis değilim. Ama hiç zarar verdim mi?
5: Yok, hayır, hayır. Ben de vermedim. O da vermeyecektir.
6: Sasa'nın arkadaşlarına oyunu kazanmaları gerektiğini söyledim. Böylece sonraki hamlelerini anlayabiliriz. İnan bana.

0: Şüphelileri ayıkladık. Hepsi burada. Sasan.
1: Su Shao, bir nakliyat patronunun kızı. Ortadan kayboldu. Fire bir mücevher imparatorunun oğlu. Eski Amerikan denizcisi. Bu sahibi Tin Tin Lau. Babası Kanfuk Güvenliğin Başkanı. Max Long dahi bir oyun yaratıcısı ve onun babası da uluslararası iş adamı Wing Yung. Annesi Japon. Joe Kwan annesi için çalışıyor. Amerika'da okumuş. Başarısız biri. En önemlisi ise sıkı durun. Baba polis. Kuzey bölgesi şef amiri.
0: Hepsi zengin aile çocukları. Anlayacağınız hayatta hiçbir amaçları yok.
2: Beni izle.
3: Chan Kou Wing, baş müfettiş. Bizim olayımızdan sonra bir yıl uzaklaştırma almış. Kız arkadaşı onunla evlenmeyecek.

0: Polis olmak istiyorsan neden akademiye girmiyorsun?
1: Çünkü babam bir hırsızdı.
0: Bir daha sakın bana yalan söylemeye kalkma, tamam mı?
1: Adam seninle oynuyor.

0: Kız arkadaşındayım. Oyunlarda en iyisinden iyiyim. Benimle oyna, kaybedeceksin.
1: Bana bak, onu rahat bırak.
2: Üzgünüm. Ben
0: ne dersem o olur.
2: Oyun polis karakolunda başlıyor. Hoşça kal.
1: Geliyorum.

Hoşçakal.

0: Hoi, seni buraya getiren nedir?
1: Müfettiş Chen'in başının dertli olduğunu ve gelip onu görmem gerektiğini söylediler.
0: Burada hiçbir şey olmadı. Sen toplantı odasında bekle, ben onu çağırayım.
1: Peki.

0: Hoi?
1: Evet.
0: Seni ben aradım.
1: Ona ne oldu?
0: O geliyor. Ben sadece onun yakın bir arkadaşıyım. Lütfen geldiğinde bunu ona ver. Bu bomba kesinlikle sabit durmalı. Eğer toplar ortalanmazsa bomba patlayacaktır. O yüzden kıpırdama. 10 dakikan var. Bunu ona kendim vermek isterdim ama eminim bunu sen de yapabilirsin. Çok teşekkür ederim.
2: Hoi seni odada bekliyor. Hadi git.
3: Sal.

0: Şimdi ne yapacağız?
1: Herkesi dışarı çıkarın. Bu bir bomba. Çabuk. Hemen bomba ekibini arayın. Çabuk olun.
2: Korkma. Sakın korkma. Sakin. Onu güvenlik odasına taşımama yardım et. Unutma. Topların merkezde kalması gerekiyor.
3: Anladım.
4: Bacağım uyuştu.
2: Bir. İki. Üç.
4: Yok bir şey.
2: Tamam tamam tamam.
4: Çabuk olun, çıkışa doğru ilerleyin. Bu tarafta.
2: Hemen oturtalım.

0: Bekleyin. Genellikle kırmızı kablo olur. Ya da mavi ya da sarı. O zaman şey...
1: Çık dışarı. Çektim.
0: Müfettişen! Müfettişen! Hoye!
1: Sakın korkma.
2: Korkmuyorum. Sen yanımda olduğun sürece ben hiçbir şeyden korkmuyorum.
1: Üzgünüm.
2: Kardeşim de senin gibi polisti. Ona bir şey olacağını biliyordum. Birini suçlayacak olsaydım, katilleri suçlardım. Kardeşimin ölümü için seni suçlamadım. Geçen seneden beri seni öyle görmek beni ne kadar üzdü biliyor musun?
3: Güvenli odaya ekrana verin. Hadi.
4: Ben bomba ekiminden müfettiş Çek. Durum nedir?
5: Evet, sanırım bombayı sabitlemeyi başardım. Burada farklı katmanlarda devre tahtaları var.
4: Herhangi bir kablo olabilir. Sakın hiçbirini kesme.
1: Hengi kurtaramadım. Ama seni kurtarmalıyım.
2: Aptal olduğumu düşünebilirsin ama... Beni seviyor musun?
1: Bu hayatta ve sonrakinde.

0: Hey, bu numara olabilir. Oradan hemen çıkın.
1: Hey, bekle. O el. Kımıldama. Sakın kımıldama. Hayır. Hayır.

Oye! Oye! Oye! Oye! Oye! Oye, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır! Benimle kal! Oye! Uyan! Lütfen! Lütfen!

0: polis kılığına girip bir polis birimini bombalayan birine yardım etmekle suçlanıyorsun. Tutuklusun.
1: Hey dostum, var mı?
2: Bırak, kanser olacaksın.
3: Merak etme. Gitmene izin verirler. Gözlerinden anladım.
4: Bunu kendine sen yaptın.
5: Ah evet, zor bir dava bizi bekliyor.
6: Ağır bir ceza alabilir.
1: Bu dava çok zor olacak.
6: Evet biliyorum, çalışacağız.
7: Polis tacizinden korkuyoruz. Ve onu tespit için buradayız işte.
6: Ha, bu arada SP bunu onayladı. Müfettişcan, kız arkadaşınız nasıl? Onu ziyaret etmek isteriz.
4: Hastaneye yaklaşırsanız sizi öldürürüm.
8: Hey, ne

0: etmeye çalışıyorsunuz? Acaba onu bizi tehdit etmekle de suçlamalı mıyız? Dürüst olmam gerekirse pis polislerden iğreniyoruz. Bu gece başka bir bankı daha soyacağız. Oyun devam ediyor.
1: Jokvan, seni kendi ellerimle yakalayacağım.
0: Her zaman. Tabii buradan çıktıktan sonra.

0: Bankanın en üst katında 100 milyon dolar nakit var.
1: Gösteri zamanı.
2: İzin ver bir telefon edeyim ha. Kefareti ödemek istiyorum da.
3: Üzgünüm, sana yardım edemem. Onları ben de yakalamak istiyorum.
2: Sasa! Ne oldu?
4: Yapamadım. Yapamadım işte.
3: Kalpsiz. Kalpsiz.
4: Evet, aynen.
2: Sasa, beni çıkarmaya çalış. Yoksa bu gece bir sürü insan ölecek.
4: Söylesene nasıl? Seni çıkarmak için onu öldürmeliyim. Nasıl yapacağım?
1: Bir şey düşünün.
4: Olamaz. Babam bana adil olduklarını düşündüğü için polise katılmamı söyledi. Yarın ayrılıyorum. Babamı bir daha görmek istemiyorum. Onu asla görmek istemiyorum.
3: Ben tuvalete gidiyorum.
4: Baba dur. Çok sık tuvalete gidiyorsun, yoksa hasta mısın?
5: Bu dosyaları tekrar gözden geçirmem gerekecek.
6: Pekala, ben müdürle konuşurum.

Beni göremiyorlar.

0: Teşekkür ederim.
1: Aman tanrım! Öldüm ve cennetteyim herhalde.
2: Oyunda her seviyede yeni talimatlar veriliyor.
3: Bana kalırsa adamlar deli. Eğer oyunu kazanırsak bir sonraki hedefi bulacağız.
4: Başardım. Evet. İşte bu. Sonunda. Evet.
5: Hong Kong Bankası'nı korumak için.
3: Hong Kong Bankası mı?
6: Banka alışveriş merkezinde. Sasa, ne yaparsan yap. Adamlarımızı uzak tut.
3: Peki.
0: Polisi ara. Korkma. Sadece polisi ara.
2: Ben mi? Affedersiniz.
7: Ne var?
2: Biz Hong Kong polisindeniz. Gelin. Teleskobunuza ihtiyacımız var.

0: Oradalar.
1: Telefonunuz var mı? İzin verin. Kullanın. Sağ olun.
2: Alo, acilatı buyurun.
3: Safa, benim için birkaç arama yapalım.
2: Acele et, onları fazla oyalayamam. Hattımı izleyeceklerdir.
1: Sadece bunları ara. Müfettişler.
0: Durduralım onları.
4: Bahisleri artırıyoruz. Vurulan her polise tam iki kat daha fazla puan.
5: Joe, aşağıda çok fazla insan var. Yine de ateş edecek miyiz?
0: Kalabalığı panikletmeyin. İnsanları birer birer çıkarın.
6: Tamam, bu taraftan çıkaralım.
0: Baksana, baksana.
1: Hanımefendi, hanımefendi. Lütfen buraya gelin.
5: Ters giden bir şeyler var Joe. En iyisi gidelim.
4: Kapat çeneni. Fire, oraya. Anne, baba. Neden buradalar? Neden buraya geldiler?
2: Neden bu kadar polis var?
7: Neler oluyor?
2: Oğlumuz nerede? Gördünüz mü?
1: Yukarıda bankayı soyuyorlar.
2: Ha?
7: Soygun mu?
2: Bu imkansız.
6: Babamı öldürmen için sana 1 milyon.
8: Ben benimki için 2 milyon veririm.
9: İşte alışveriş merkezi. İçeri teker teker girin.
6: İşte orada.
8: Max, geri gel. Gel Max.
6: Max. Max, geri gel. Max, nereye gidiyorsun?
4: Lanet olsun. Sakin olun.
10: Max. İyi misin? Bir yardım etsin. Bir yardım çağırsın. Gerçekten kötü görünüyor.
9: Bir ambulans çağırsın. Düştü.
6: Hey! Kaçın!
10: Kaçın!
4: Müfettiş çağın!

0: Yuh! Vuruldum! Yardım et!
1: Lanet olsun, hayır, bu olamaz.
2: Kaçın! Kaçın!

0: Dur! Anne babaların görmesini istemiyorum. Son kez beraber kalmıştık. Bir daha dinleyelim.
1: Tamam.
0: Koşun, koşun hadi!

Kaybettin.

Lanet olsun!

0: Çıkartın silahlarınızı! Ellerinizi başınızın üzerine koyun!
1: Ben de polisim!
0: Yere yatın! Sen kimsin?
1: Ben baş müfettiş Şen. Biri vuruldu. Ambulans çağırın. Çabuk olun. Hadi arayın şu ambulansı.
0: Peki o kim?
1: Kanaması çok fazla. Kurtarın onu. Ölüyor. Lütfen. Adam ölüyor. Acele edin. Lütfen acele edin.
0: Bu gerçekten Şen. Çabuk olun.

0: Dur! At silahını. Bırak o silahı.
1: Joe, vazgeç artık. Etrafımız polislerle çevrili.
0: Öyle mi? Hiç korkmuyorum. Hatta ikinizi de buradan benimle birlikte götüreceğim.
2: Hey! Ama ben polis değilim. Beni öldürürsen kaybedersin.
1: Joe, sen polisten nefret etmiyorsun. Babandan ve kendinden nefret ediyorsun.

0: Kapa şu lanet çeneni.
1: Arkadaşların öldü. Başka kimse ölmemeli. Oyun bitti artık. Kaybettin. Kaybettin.
0: Ben kaybetmem. Ben asla kaybetmem. Son bir oyun daha oynamak istiyorum.
1: Hayarı kaldırma. Hayır, dur, dur. Tamam, peki kurallar.
0: Yine aynı oyun. Bu sefer de onun hayatı için.
1: Kabul ediyorum. Sen söyle.

0: Joe! Joe! Ne yapıyorsun sen? Joe! Kendine gel! Vazgeç! Bırak! Vazgeç!
1: Joe! Bırak artık!
0: Joe! Bırak artık! Bu şekilde nasıl yaşarım ben? Seni çöplük!

Silah!

0: bırak beni. Ne yaptığımı biliyorum ben.
1: Sıkı tutun.
0: Beni bırak ki kurtulasın.
1: Seni bırakmayacağım.

0: Hani bana sıkı tutun demiştin, ne oldu?
1: Sen de denesene. Ben daha çok acı çekiyorum bir kere.
2: Aa, ne oluyor? Hey,
0: müfettişçe.
1: Sağ olun.
0: Hey.
1: Herkese teşekkürler.
0: En azından
1: teşekkürler.
0: Çöz beni.
1: Sağ olun.
3: Ah, gerçekten kötü görünüyor.
0: Hadi çöz beni lütfen. Müfettiş.
4: Hoi, iyi görünüyorsun. Artık taburcu oldun.
5: Hoşça kalın. İyi günler.
4: İyice dinlen.
5: Güle güle. Hoşça kalın.

0: Nasılsın Tüçen? Bir aydır buradayım. Karım benden haber bekliyor. İflas ettim. Borç almalıyım. Söz vermiştim. Lütfen. Lütfen. Yalvarıyorum. Lütfen.
1: Baba, çok acıktım ben.
0: Tamam. Burada bekle Frank.
2: Dur! Hırsız var! Hırsız var! Polisi arayın! Hırsız var!
3: Koş Frank!
2: Polisi arayın! Polisi arayın!
4: Hey, bu tarafta!
5: Tamam, geliyorum. Koş.

0: Baba!
1: Kımıl baba! Senin lanet hırsız!
2: Bekle!
1: Siz kimsiniz?
2: Müfettiş Şen. Hemen ambulans çağır.
1: Hemen.
2: Evlat. Dünya işte böyle bir yerdir. Adaletsizliklerle dolu. Birçok şey seni üzebilir. Ama geçmişi unutman lazım. Büyüdüğünde iyi bir adam. Söylesene, senin adın ne?
3: Ben Frank Chang.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

11 Eylül saldırılarının ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bilinen 129 terör saldırısı girişimi bulunmakta. 8 pilot tren ve metro istasyonlarını hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 35 bin kilometreyi aşkın tren hattı bulunmakta. Her mesai gününde 15 milyon yolcu bu hatları kullanmakta, denetlenmeden. Ülkenin tren hatlarına karşı düzenlenecek terör saldırılarını engellemenin anahtarı saldırıyı önleyebilecek zekada gizlidir. Bunu başaramadığınızda en büyük savunma silahımız yolcuların kendileridir. Ulusal Güvenlik Departmanı.

0: Evdeyim bak. Evet. Haklısın. Bilmiyorum ama inan bana anlamaya çalışıyorum. Baba, birazdan metroya bineceğim. Telefon kesilebilir, tamam mı?
1: Vakit kaybetmiyoruz. Sadece biraz...
2: Bunu planlamıştım.
1: Şu an hiçbir şey yapmadan dikiliyoruz.
2: Harita bu. Tek yapmamız gereken trene binmek. Buna eminim.
1: Tamam.
2: Birine sormak ister misin?
1: Kimseye yol sormak istemiyorum. Sadece gitmek istiyorum.
2: Bak eğer istemiyorsan...
1: Hayır, yolu bulabilirim. Tamam.
2: Tamam.
3: Detroit'te bombalı saldırı. Los Angeles Şerif Departmanı.
4: Lütfen konuşur musun benimle?
5: Burada olmaz.
6: Bir sonraki

0: Adam. Adam.
1: Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim.
0: Hayır, hayır, hayır, hayır. Beni yardım etsin. Beni yardım etsin.
2: Dilim. Ya dilim. Hayır, hayır bebeğim. Hayır, Kristin. Kristin.

0: Yaralı mısın?
1: Ben iyiyim.
2: İyi misiniz? Arkada kurtulan var mı?
1: Hayır. O öldü mü?
2: Öldü. Dikkat et.
3: Hey, ne yapıyorsun?
2: Telsizini arıyorum.
3: Boşuna uğraşma. Burada sinyal alamazsın.
2: Evet ama telsizini bulursak sinyal alabiliriz. Arka tarafı kontrol edeceğim.
1: Haydi, insanların yardıma ihtiyacı var.
3: Hadi. Hadi bebeğim. Hey kız.
2: Geri çekildi lan.
3: Bebeğim.
1: Ceren. Çok kötüyüm.
3: Ne?
4: Baba, ne oluyor?
2: Leyla'm, geri çekil. Hayatım hala duvara bağlı gibi görünüyor. Seni buradan çıkaracağım. Nefes al. Bana bak. Bana bak, seni buradan çıkaracağım.
1: Bebeğim.
2: Tatlım, annen yaralandı ama o iyileşecek, tamam mı? Bana bak, bana bak. Annen için cesur, tamam mı?
1: Ne yapabilirim?
5: Ella me estaba hablando, pero no la entendía.
1: Ama ben...
5: Yo creo que quería que le diera el mensaje a la hija, pero no sé.
3: Hey, dostum. İyi misin?
6: Senaryomu bulamıyorum.
3: Onu sonra arayabiliriz. Sen... O
4: ses neydi?
2: Sesler. Sesler duyuyorum. Bak tatlım, sen annenle kal. Ben sizi buradan çıkaracağım, tamam mı? Biri bizi buradan çıkaracak.
3: Bu tünel her an çökebilir.
2: Şükürler olsun. Aranızda doktor var mı?
1: O olabilir ama İspanyolca konuşuyor.
2: Önemli değil. Eşimle çocuğum çevirebilir. Hadi. Acele edin. Bu tarafta.
1: Dur. O doktor mu?
2: Hemen gelecek.
1: Hayır, o bekleyemez.
2: Onun durumu dar. Hemen geri dönecek.
1: O bekleyemez dedim sana. Bekleyemez. Lütfen.
2: Doktor olduğundan bile emin değiliz. Dilimizi konuşamıyor. Beni dinlemelisin. Karım söylediklerini çevirebilir ama önce yardıma ihtiyacı var.
5: Pero no puedo ayudar.
1: Anlamıyorum. O iyileşecek değil mi? İyileşecek.
2: Üzgünüm. Hadi. Hadi çabuk.
1: Bayım. Yaşıyor.
3: Lanet olsun.
1: Hayır hayır, geçecek, kımıldamayın.
3: Dayanın, sizi oradan kurtaracağız. Gel gel, bana yardım et. Bana yardım et hadi.
7: Ne oldu?
1: Hayatım, ben iyileşeceğim, tamam mı? Bu hanımefendi bana yardım edecek.
8: Parece peor de lo que es. ¿Sí?
5: Yo voy a ayudar a tu mamá.
1: Tamam.
2: Ne söyledi tatlım?
4: Yardım edebileceğini söylüyor.
5: Pero vas a necesitar un doctor pronto.
4: Senin doktor olduğunu sanıyordum.
2: Ne demek istiyorsun? O doktor değil mi?
5: Yo fui una enfermera. Yo
1: o bir hemşire, tamam mı? O bir hemşire.
4: Eskiden hemşireymiş.
2: Şimdi ne yapıyorsun? Bu nasıl söyleniyor? Ne tatlım, şimdi ne yapıyorsun? Nasıl söyleniyor?
5: Ama de llaves.
2: Ne?
1: Ev temizliyormuş.

0: geçti. Bir kaza oldu. Kırmızı hattasınız, tamam mı?
1: Bu kaza değildi, bir depremdi. Titreşimi hissetmediniz mi?
2: Bu tünellerin 7.5 şiddetine dayanması gerekiyor. Eğer bu bir depremse çok büyük olmalı.
3: Durun, ben deneyeceğim.
2: Tamam. 1, 2, 3, itin.
3: Bu bir deprem değildi.
0: Nereden biliyorsun?
3: Kokudan. Havai fişek gibiydi.
4: Bu trenler barutla çalışmıyorsa bir bomba patladığını söyleyebiliriz.
0: Ne?
1: Terörist bombası gibi.
2: Hayır hayır. Bundan emin olamayız. İnsanları korkutmayı bırak.
3: 3 kere Irak'a gittim. O kokuyu tanıyorum.
2: Neyse, onu kurtaralım.
3: Bu işe yaramayacak. Daha güçlü bir şey bulmalıyız.
0: Seni kurtaracağız, tamam mı?
5: Teşekkür ederim.
0: Geçecek. Geçecek, tamam mı? Ben buradayım. Lütfen iyi olacaksın.
5: İyileşeceğini söyle, tamam mı? Söyle, iyi olacağım.
0: İyi olacağım. İyi olacağım.
2: Bir tür anahtarımız olsaydı koltuğu tamamıyla sökebilirdik.
3: Lanet olası şeyi kıralım derim.
2: Ha, omurgasını da mı kıralım?
5: Sizin için fark etmeyecekse omurgamı kırmayın lütfen.
4: Arka tarafta yardımınıza ihtiyacımız var.
0: Her şey yolunda mı?
4: Yaraların temizlenmesi için daha fazla malzeme gerekiyor. Sargı bezi gibi şeyler
1: benim
4: lazım.
1: Benim alkolüm var.
4: Harika, bak onu karıma götürebilir misin? Ben yardım çağıracağım.
2: Dostum, dışarıda beton yağmuru var.
3: Dur, ben de seninle geleceğim.
5: Durun. Önce beni buradan
4: karımın
5: kurtarın.
4: Karımın bekleyecek vakti yok.
3: Siz onu çıkarmaya çalışın. Ben hemen geri döneceğim.
4: Geliyor musun?
3: Evet. Biraz ışığa ihtiyacımız var.
4: Sıkışmış. Üçleyince. 1, 2, 3.
6: Biz orta vagondaydık. Trenin geri kalanına ne oldu?
3: Bir dakika. Pekala, beni izle.

0: Aman tanrım.
1: Görünüşe bakılırsa tren bodoslama çarpmış. Bu taraftan çıkmamız mümkün değil.
2: Hey, hey! Bu taraftan.

0: Bak, babam bu malzemeleri size getirmemi söyledi. O yardımcı armaya gitti, tamam mı? Merhaba, ben Tori.
1: Teşekkür ederiz. Adım Kristin. Bu da kızım Dylan. Sanırım Yolanda mıydı? Onu tanıyorsun.
2: Yere bakın.
0: Dışarıdan geliyor.
2: Buradayız.
3: Buradayız.
2: Yardım edin.
4: Dylan.
2: Yardım edin.
4: Dylan.
2: Baba.
4: Bizi sattın. Bu işi görebiliyor musun? Dylan. Dylan, beni duyabiliyor musun?
2: Evet.
5: Tamam.
6: Sağlığın iyi oldu. Daha iyi. Basınç azalmaya başladı.
0: Hey, bakın. Dışarıdakiler bir çıkış yolu bulmuş olabilir ama size ihtiyaçları var.
5: Bana da mı?
0: Evet, hadi.
5: Dur.
7: Dışarı mı çıkacaksın?
0: Buna mecburuz.
7: Hemen geri döneceğim dostum, yemin ederim.
6: Dur. Hepinize ihtiyaçlar olamaz.

0: Adamına dikkat et.
1: Buradayız. Ne yapıyorsunuz? Tek ihtiyacımız olan küçük adam.
2: Buradan nasıl çıkacağız?
1: O taraftan. Diğer tarafa kadar uzandığından emin olmamız imkansız.
3: Biz buradan geçemeyiz ama... Belki de sen...
4: Oraya girmemi mi istiyorsunuz?
2: Bunun bir yere çıktığını nereden çıkardınız?
1: Baksana.
0: Tünelin sonundaki ışık. Hey, bakın hareket ediyor.
1: Evet. Sürünerek gidebildiğim kadar ileri gidip bağırdım ama kimse cevap vermedi.
3: Bakın, belki de sen daha ileri gidebilirsin. Aslında bunu istemezdim ama...
0: Deneyebilirim.
4: Hayır. Ben giderim, ben gitmeliyim.
2: Hayır, hiçbiriniz gitmemelisiniz. Bu bir ölüm kapanı.
0: Buradan daha mı kötü?
4: Hayır, ben yapabilirim. Önemli değil. Yani... muhtemelen günün birinde bunun filmini çekecekler. Öyle değil mi? Hep kahramanı oynamak istemişimdir.
3: Tamam. Bol şans.
0: Hey, bunu yanına al.
1: Adımına dikkat et.
0: Söylesene, senin adın ne?
4: Boyd. Boyd Milliken.
0: Sen oyuncusun, öyle değil mi?
4: Evet. Beni tanıdın mı?
0: Senaryo okuduğunu görmüştüm.
4: Evet.
0: Ama seni bir yerlerden hatırladığıma eminim. Bir reklam olabilir mi mesela?
4: Evet, güneş sistemi gibi giyinmiş adamlardan biriydim. Doğru söylüyorsun.
0: Evet, sen gezegenlerden biriydin, öyle değil mi?
4: Evet, öyleydim. O reklamı hala yayınlıyorlar mı?
2: Sen hangi gezegendin, Boyd?
4: Uranüs. Burası çok daralmaya başladı.
2: Bu iyi değil. Onu oradan çıkarmamız gerek.
0: Boy!
4: Sanırım bir örümcek gördüm.
1: Boy, iyi misin?
4: Evet, ben iyiyim. Sadece biraz bacağım kanadı.
5: Hadi devam et Boy. Biraz daha ilerle.
4: Sanırım bir çıkış yolu buldum. Hadi Boy karakterini sakın bozma. Kahraman ol. Korkmuyormuş gibi davran. Işık güçleniyor.
1: Güzel.
4: Yaklaşmış olmalıyım. Benimle dalga mı geçiyoruz?
0: Neymiş?
4: Lanet olası bir bilgisayar. Hiçbir şey yok. Gidecek hiçbir yer yok. Geri dönebileceğimi bile sanmıyorum.
1: Tamam.
5: Durun,
1: geri çekin.
5: Boyd, beni duyabiliyor musun? Hadi dostum, orada mısın?
1: Cevap ver.
2: Hadi Boyd, bir şey söyle.
0: Hadi Boyd.
5: Boyd
3: öldü.
6: Çıkış yolunu buldunuz mu?
1: Hayır, bulamadık. Tünel çöktü, oyuncu çocuk öldü. Ve biri bizi çıkarana kadar mahsur durumdayız. O benim çantam.
6: Bu benim suçum. Çantaları bir araya toplamasını istedim. Burada mahsur kalacaksak kaynakları değerlendirmeliyiz diye düşündüm.
1: Bu iyi bir fikir.

0: seninle miydi?
1: Evet. O benim karım. Trende olduğunu bile hatırlamıyordum. O klostrofobiktir, trene binmezdi. Lütfen acele edin, acele edin.
2: Hadi. Hadi.
1: Bebeğim. Bebeğim. Tanrım.
3: Prima, firmemente, no, él no está oprimiendo.
4: Baba, daha sıkı bastır.
2: Hiç önemi yok.
5: Hey, bir şey buldum. Buraya gelin.
1: Aman tanrım. Bu koca bir hastane gibi.
2: İlk yardım çantasına neden kilit takılır ki?
5: Önemli değil. Kilitlerle aram iyidir.

0: Ne buldunuz?
1: Başka bir bomba.
2: El yapımı bir bomba. Hem de çok büyük. Etkisiz hale getirmek için 12 dakikamız var.
3: Çok kötü bir ilk yardım çantası.
4: Daha sert.
5: Hey! Bayım!
6: Bu iyi bir zaman değil.
5: Size ihtiyacımız var.
6: Bu iyi bir zaman değil dedim.
5: Biliyorum ama ölüm kalım meselesi. Acele edin.
7: Baba. Bana bırak.
3: Ya daha fazlası varsa?
0: Hayır. Birden fazla olduğunda genelde iki olur. Ben tarih öğretmeniyim. Bu bilindik bir yöntemdir. İlk bomba insanları bir araya getirir. İkinci bomba patlar.
8: Tamam, emin olalım. Her şeyi kontrol edin. Dikkatli bir şekilde.
6: Ne oluyor burada? Aman Tanrım.
1: Lütfen bu durumlarda ne yapacağını bildiğini söyle.
8: En azından bu şeyle uğraşmamamız gerektiğini biliyorum.
0: Bir noktada ona müdahale etmemiz gerekecek. Öyle değil mi? Yani bilemiyorum ama telefonun kapatma düğmesine bassak?
8: Ya kapatma düğmesi sahte bir tetikse?
0: Bilmiyorum.
1: Peki ya iki kabloyu da aynı anda çekersek?
8: Hayır, hayır. Treni boşaltalım derim. Buradan uzaklaşalım.
1: Patlamasına izin mi verelim? Bu tünel bir patlamayı daha kaldıramaz. Ben burada balon bile patlatmazdım.
3: Ya onu küçük tünele koyarsak? Boyd'un olduğu yere.
8: Evet, evet. Bu iyi bir fikir. Yeterince...

0: Yerine ittirebilirsek şokun büyük kısmını ortadan kaldırabilir.
1: Hayır hayır, imkansız. Karımı tünelin hemen yanında.
0: O zaman onu oradan çıkarırız.
1: Ama bu da onu öldürür.
2: Ayrıca yine de kapalı bir alanda olacak. Basıncın gidebileceği hiçbir yer yok.
3: Ben etkisiz hale getirmekten yanayım. Biz zeki insanlarız. Buluruz yolunu.
1: Hayır.
4: Bu neden ilk yardım çantasında?
0: Çünkü mükemmel bir kamuflaj. İstersen duvara bile asabilirsin.
4: Evet ama duvarda asılı değildi. Bir çantaydı. Ya bunu yapan kişi hala aramızdaysa?
1: Nasıl yani? İntihar bombacısı gibi.
3: Bu çok saçma. Bakın. Gördünüz mü? Bir geri sayım var. Yani saldırgan patlamadan önce buradan kilometrelerce öteye kaçmayı planlıyordu.
4: Evet, planlıyordu. Peki ya ilk bomba erken patladıysa?
0: Evet. Evet, eş zamanlı bir patlama çok daha mantıklı olurdu.
5: Hani ilk bomba kalabalığı bir araya getirmek için.
0: Evet ama insanları çökmüş bir tünele nasıl toplayabilirsin ki?
1: Bir dakika, bir dakika. Bombacının hala bu trende olabileceğini mi söylüyorsun?
2: Yani ya öldü... ya da içimizden biri. Peki şimdi ne yapacağız?
4: Hayattaysa ve yaşamak istiyorsa konuşsa iyi olur.
1: Bu harika. Seri katil lütfen öne çıksın.
0: Ya bize etkisiz hale getirmeyi çoktan söylediyse?
2: Ne, ben mi?
0: Az önce kabloları aynı anda çekmemizi söyledin.
2: Dalga geçiyor olmalısın.
4: O sadece fikir yürütüyordu, senin de yaptığın gibi.
0: Evet. Ama ben teröriste benzemiyorum.
2: Ne o, Müslüman mı olduğumu düşünüyorsun? Dostum saçmalıyorsun.
1: Bakın kendimizi öfkeye kaptırmayalım.
3: 9 dakika.
0: Bak eğer yanılıyorsam üzgünüm. Ama çoğu terörist sana benziyor, unutma.
5: Ben Müslümanım. Nişanlım da Müslüman. Müslümandı.
0: Bakın kesinlikle o olduğunu söylemiyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. Burada hepimiz birer şüpheliyiz. Ben de dahil olmak üzere. Ama zamanımız azalıyor ve bir karar vermeliyiz. Ve gerçek şu ki... çoğu terörist Orta Doğu kökenli genç adamlardan oluşuyor.
2: Ya da soluk suratlı ucube askerlerden. Aramızda onlardan var mı?
0: Senin adın ne?
2: Dostum vaktimizi harcıyorsun.
0: O zaman adını söyle hemen.
2: El.
0: El ne?
2: Kaide. Hernandez. Brezilyalıyım.
0: Ama İspanyolca bilmiyorsun.
2: Brezilyalar Portekizce konuşur senin. Benim adım Brezilya'dan geliyor. Ben Michiganlıyım bak. Bana inanmıyor musun? Al. Alberto Hernandez. Büyük vadide doğdum. Kar küreme aracım var ve pistonları tutuyorum. Şimdi bombayı ihmal edebilir miyiz?
1: Beyler bu hiçbir yere varmayacak. Hadi ama.
3: 8 dakikamız var.
5: Bir şey buldum. Mühendislik kitapları, çoğu metrolar ve trenler üzerine.
4: Belki de çantada kimlik vardır. Bakın. Evet bakın, fotoğraflar var. Tüneller ve istasyonlar var. Bunların hepsi Los Angeles'ın metrolarıyla ilgili. Bu bombacının olmalı.
0: O senin mi?
2: Hayır.
0: Ne? Ne oldu?
4: O sensin.
2: Ben bombacı değilim, yemin ederim, tamam mı? Yemin ederim bombacı değilim, anlıyor musun?
4: Onu nereden buldun?
0: Ölen polisten.
2: Bak hayır hayır lütfen. Aradığın adam ben değilim. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum, tamam mı? Ulaşım mühendisliği üzerine. Tez konum yeni Riverside hattı. Yemin ederim ben bu trenlerde yaşıyorum diyebilirim. Yalan söylememeliydim ben.
0: Kabloları aynı anda çekmemizi söylemiştim. Bu işe yarar mı? Söyle.
2: Abi yürütmüştüm.
0: Söyle.
2: Gerçekten.
0: Bu doğru mu?
2: Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bak o ben değilim. Onu durdurun, tamam mı? Silah olan ben değilim.
4: Kesin şunu.
0: Bombayı nasıl etkisizleştireceğim?
4: Kes şunu. Kes şunu.
0: Tamam dur yeter. Tamam ellerimle öldürürüm.
4: Ne yapıyorsun?
1: Dilim dur tatlım. Dur dilim. Dilim dur tatlım. Tatlım. Sen iyi misin?
4: Ama ne yapıyorsun?
1: Gidip annenin yanında durman gerekiyor, tamam mı? Hayır hayır hayır. Bana bak tatlım. Lütfen beni. Ve annenin yanına git, tamam mı? Hadi. Hadi hemen git.
0: 6,5 dakika.
4: Dur, ne yapıyorsun?
0: Yaralı kolunu yana çek.
4: Lütfen.
0: Yaralı kolunu yana çek.
4: Bunu yapamazsın, hayır.
2: Hayır, lütfen, lütfen, hayır.
0: Bu sadece acı. Doğruyu söylediğin anda hepsi geçecek.
2: Hiçbir şey bilmiyorum. Lütfen hayır.
4: Lütfen Turan.
2: Hayır. Dur.
4: Lütfen yeter. Yeter dedim.
0: Bombayı tahminle mi durdurmak istiyorsun?
2: Sana bir şey söylersem sadece durmanı istediğim için söyleyeceğim. Bunu uydurmuş olacağım. Ben bombacı değilim. Hayır dur. Bombacı ben değilim.
3: Yeter. Şimdi beni dinleyin. Gerçeği söylese bile ne söylediğini nasıl anlayacağız ha? Söylesene bundan sonra ne olacağını nereden bileceğiz? Bize verdiği bilgiye güvende olduğunu düşündüğünde güvenmek zorundayız.
6: Ne? İki kabloyu aynı anda mı çekeceğiz?
3: Evet. Çünkü yaşamak istediğine inanıyorum. Yaşamak istiyorsun öyle değil mi? Söyle. Şu an aksini söylemezsen o bombayı dışarı çıkarıp iki kabloyu da çekeceğim.
2: Tamam yap. Ne yaparsan yap. Sadece yap.
3: Benim için yeterince iyi.
4: Hayır dur. Durun. Peki ya bombacı o değilse?
5: Neden böyle söyledin?
4: Çünkü az önce bir şey hatırladım. O çanta onunsa diğeri ona ait olamaz.
6: Neden?
4: Çünkü iki çanta taşımıyordu.
6: Bunu nereden biliyorsun? Fotoğrafik hafızan mı var senin?
4: Hayır.
6: Tam karşında oturuyordum. Benim elimde ne vardı?
4: Onun elinde iki çanta yoktu. Tamam mı? Bunu fark ederdim.
6: Bunu tünele götürüp etkisiz hale getireceğim. Yanılıyor olabiliriz.
7: Hayır. Bunu yapamazsın. Karım hala o tünelde.
6: Bu en fazla insan için en iyi şans. Dört dakikan var.
3: Bunu başkası yapmalı.
6: Benimle bir sorunun mu var senin?
3: Hayır, seninle ilgili bir sorunum yok. Ama bu bomba patlarsa ne yapılacağını bilen tek kişi sensin. Geri kalanımızdan biri olmalı. Hemen karar vermeliyiz. Hemen şimdi. Kim?
4: Ben en küçüğüm. Ben en uzak.
6: Hayır, bunu ben yapacağım. Konu kapanmıştır.
3: Hayır, ben yapacağım. En yaşlınız benim. Uzun bir hayat yaşadım. Karım da öldü. Ben yapacağım. Konu kapanmıştır.

0: Seni tünele ben götüreceğim.
1: Dört dakika sonra döneceğim.
2: Arka tarafa gitmesi gerektiğini söyle.
3: Arka tarafta sana ihtiyaçlarım var.
2: Acele etmesi gerek.
3: Hadi acele et.
4: Ne oluyor?
2: Bir bomba bulduk. Merak etmeyin. Etkisiz hale getirmeyi biliyoruz. Ama şimdi bombayı en az hasar vereceği bir yere götürecekler.
3: Babanla git.
4: Hayır, burada kalacağım.
3: Babanla git.
2: Burası güvenli değil bebeğim.
4: Peki anne?
2: Hey, dalga mı geçiyorsun? Annenin bugün neler atlattığını gördün. Ha? Annen her şeyi atlatabilir.

Sam! Sam! Sopayı buldun mu?

0: Hala ipucu mu arıyorsun?
1: Merak etme, hiçbir şey bulamadım.
0: Muhtemelen çoktan kaçmıştır.
1: Affedersin.
0: Hey, dur. Öncesinde neden ağlıyordun?
1: Ne zaman?
0: Trene bindiğin zaman. Bir adam için ağlıyordun.
1: Evet. Babam.
0: Baban mı?
1: Aslında o... O gerçekten harika bir baba. Bu sabah ben... Onu bir daha görmek istemiyordum. Şimdi onu görememekten korkuyorum. Evet.
0: Ön taraf.
2: Herkes iyi mi?
3: Evet, evet biz iyiyiz. Galiba dışarıdan geldi.
4: Annenle kal, tamam mı?
2: Yaralanmışlar. İyi misiniz? Acele et.
3: Neredesin?
2: Aa, bu taraftan, bu taraftan.
4: Sen iyi misin? Hadi benimle kal dostum.
2: Mason. Yolanda'yı çağıracağım.
5: Onu ben taşırım. Sen Mason'a yardım et. Hadi.
4: Mason.
5: Buraya otur.
4: Mason. Hayır. Mason.

0: ¿Se ha muerto?
1: Ben bir ses duydum. Kafamı çevirip baktığımda kendimi havada uçarken buldum. O beni kenara ittirdi.
0: Baba.
1: Mason hayatımı kurtardı. Benim için kendini feda etti. Hayatını benim için feda etti. Onun hikayesini herkese anlatmalıyız.

İki katı dayanacak. Adam elektrikçiydi. Özür dilerim. Kaza olduğunda tartışıyorduk. Bana nişan yüzüğü vermişti. Ben de yüzüğü geri vermek istemiştim. Bu yüzük bizim adetimiz değil. Paraya ihtiyacımız vardı. Adam yüzüğe daha fazla ihtiyacım olduğunu söylemişti. Hayır, lütfen.

0: Rubina?
1: Bu taraftaki kabloda kaçak var. Aküyü bitirecek. Daha karanlık olacak ama zemin ışıkları

0: kendini kaybetmeye başladı.
1: Nişanlısını kaybetti. Bu kadar üzülmeseydi daha çok endişelenirdim. Örneğin Sam gibi.
0: Ne?
1: Bir gariplik var. Sanki o...
0: Herkes kendince yas tutar Tori. Belki de karısını o kadar sevmiyordu, bilmiyorum. Ama bu onu bir katil yapmaz.
1: Onun parmağında yüzük yok. İçinde bomba olan çantaya bakıyordu. Çanta kadının önündeki koltuktaydı.
0: Tori, beni dinle, unut bunu.
1: Hayır El, Mason çantayı sarsıyordu.
0: Mason'ın bombaya ulaşmak istemediğini nereden biliyorsun? Silahı alan da oydu.
1: El, silah kimdi?
2: Teşekkür ederim, sorun değil.

0: Karen'in üzerini örtmemin sakıncası var mı?
1: Hayır yok, çok düşüncelisin. Teşekkür ederim. Kat. Onun adı Kat'iydi.
0: Ah evet. Katie. Özür dilerim. Yanlarına gitsem iyi olur.

0: Nereye gidiyorsunuz?
1: O çok üzgün. Konuşmak için dışarı çıkacağız.
0: Tamam, dikkatli olun.
1: Teşekkür ederim. Ne oldu?
2: Kes şunu, ne yapıyorsun? Dur!
1: Silah burada değil. Onu birinin aldığını düşünüyorum. Beni dinle. Kimin yaptığını biliyorum. Ve gerçekten yardımına ihtiyacım var. Lütfen.
0: Neden bahsediyordunuz?
3: Rubina.
0: Sana bunu yaptıkları için çok üzgünüm.
3: Onları suçlayamam.
0: Kimi suçluyorsun? İlginç bir soru, değil mi?

eşin hakkında konuşmak istemiştim. Sen de Rubina ile benzer bir durumdasın. Ve buna ne kadar dayanabileceğini bilmiyorum.

0: Rica etsem acaba onunla belki konuşursan biraz daha rahatlar.
1: Olur tabii. Elimden geleni yaparım.
0: Teşekkür ederim.
1: Nasılsın? İyi misin?
2: Evet, ben iyiyim. Gerçekten. Ben sadece eşinin yüzüğünün ne kadar güzel olduğuna bakıyordum. Düşecek gibi görünüyordu. Onu saklamak isteyeceğini düşündüm. Çok güzelmiş.
1: Teşekkür ederim.
2: Evet.

0: Dylan tatlım, burada ne işin var?
1: Annem su istemişti.
0: Tamam, al.
1: Neden yüzüğünü ona verdin?
0: Tamam Dylan.
2: Pekala sen. Buraya geç. Geç şuraya. Çabuk. Çabuk.
0: Tamam tamam.
3: Tatlım, annen suyunu bekliyor.
1: Baba.
3: Ne yapıyorsun? Sen neden elinde silah var? Ne yapman?
2: Dur olsun? Sakın kımıldama. Yoksa onu öldürürüm. Şimdi beni dinle. Onu dışarı çıkaracağım. Ve kurtarılmayı bekleyeceğiz. Sonra serbest bırakacağım. Kızına bir şey olmayacak, tamam mı? Sakın kımıldama. Kımıldama, konuşma. Hadi gidelim.
0: Sam. Lütfen. Lütfen onu değil, beni al. Lütfen.
2: Bunu yapamam. Bunu yapamam çünkü... Sen onu feda edersin, değil mi? Hadi gidelim, çok yavaş. Çok yavaş.
0: Lütfen dikkatli ol. Dikkatli olmamız gerek.
2: Pekala, oradan çok yavaşça geçmeni istiyorum.
3: Buna izin veremem.
0: Hayır, Jared. Hayır. Jared, ona bir şey olmayacak.
3: Tanrım.
0: Hayır, ona bir şey olmayacak.
3: Götürmesine tamam. İzin veremem. Ama Tanrım. Christine'e söyleyeceğim. Christine'e söyleyeceğim.
2: Dylan'dı değil mi? Adın Dylan'dı. Pekala Dylan. Çok korkutucu olduğunu biliyorum. Ama ben de korkuyorum. Neden biliyor musun? Çünkü babam bana çok kızgın. Çok kızgın. O adama ne yaptığını gördün mü? Bunu gördüğünü biliyorum. O adamı çok incitti. Hem de çok. Aynı şeyi bana yapmasını istemiyorum. Ne yapabiliriz ki? Bak, bir fikrim var. O mağaranın içinde bir ilaç çantası var. İçinde çok güzel ilaçlar var. Bu ilaçlar anneni iyileştirebilir. Oraya girer ve çantayı getirip anneni iyileştirirsen baban beni affedebilir, değil mi? Ama delik çok dar. Oraya sığamam. Sen sığabilirsin.
1: Hayır, yapamam.
2: Evet, yapabilirsin. Ne olacağını düşünsene. Anneni iyileştirirsen baban bana kızgın olmaz. Öyle değil mi? Evet, şimdi sen içeri gireceksin ve içinde güzel ilaçların olduğu doktor çantasını dışarı çıkaracaksın. Buraya getireceksin. Ben de arkanda olacağım. Önünü görmen için sana ışık getireceğim. Sen o doktor çantasını getir hadi. Hadi Dylan, git getir.
4: Jared. Oye gritos. ¿Dónde está Dylan? ¿Dónde está Dylan?
3: Sam. Sam Dylan'ı götürdü.
5: Bir şey yapmamız gerek. Onu hemen geri almalıyız.
0: El, o ne derse aynısını yapmamız gerek, tamam mı?
6: Hiçbir şey yapmayacak mısın ha? Başından beri mücadele eden sensin.
0: Ben ne olduğuna bak. El haklıydı. Onu dinle,

0: benim suçum.
1: Nasıl bunlar benim suçum da ne demek?
0: Katil sen zannetmiştim. Karısı hakkında yalan söylediğini fark ettik. Ona tuzak kurduk ve Jared çok, çok üzgünüm.
2: Bak o yalan ne yaparsanız yapın eninde sonunda ortaya çıkacaktı. En azından artık karşı koyma şansımız var.
3: Hayır, karşı koymayacağız.
1: Küçük kızımın başına bir şey gelirse.
2: Hey! Sen de iyilik meleği sayılmazsın. O adamın ağzından çıkan hiçbir şeye inanmıyorum ve ona plan yapacak vakit vermek istemiyorum.
0: Ne yapmak için plan? Hiçbir yere gidemez. Hepimizi öldürmek için şansı vardı ve bunu yapmadı.
4: Öyle mi? Benim nişanlımı öldürdü. Ve ben hiçbir şey yapmadan burada duramam.
5: Hadi Dylan. Aferin sana. Devam et. Hadi Dylan. O çantanın içinde annenin ihtiyacı olan ilaçlar var Dylan. Acele et, aferin sana. Peki hala işte bu. Şimdi onu bana getir. Kapağı açma. Dylan, kötü kız, ışıklar söndü. Dylan, orası korkutucu değil mi? Ha? Işığı yeniden açacağım ama sadece çantayı buraya getirirsen. Getirmezsen orada öleceksin Dylan. Ve ben de metro vagonuna geri döneceğim. İnsanları vurmaya başlayacağım. Tabii annenle başlayacağım. Sonra babanı. Tamam mı? Dylan, ışığı yakıyorum. Aferin sana. Hadi. Dylan.
4: Dylan.
5: Yavaşça. Şimdi çantayı açacaksın. Çantayı yere koy. Pekala, ışığı içeri tut. İçeri. Bunu sen mi yaptın? Sen mi kırdın?
0: Hayır.

0: ederiz.
1: Polisin telsizi.
2: Şşş, durun durun dinleyin. Nerede?
0: Yerinizi bildirin.
1: Buradan
0: tekrar
1: geliyorum.
0: Ediyorum, yerinizi bildirin.
2: Bakın bakın.
0: Tekrar ediyorum.
2: Galiba bunun altı. Ona ulaşamıyorum.
0: Tek yapmanız gereken düğmeye basmak.
3: Onu görüyorum.
0: Anlaşıldı mı? Sadece düğmeye basın lütfen. Tekrar ediyorum.
3: Aa, yakaladım. Yakaladım.
0: Sıkıca yakaladım. Tutun.
1: Düğmeye bas.
0: Tekrar
1: düğmeye
0: ediyorum.
1: Bas.
0: Sesimi duyan var mı? Yerinizi bildirin lütfen. Eğer sesimi duyuyorsanız düğmeye basın lütfen. Tekrar ediyorum lütfen düğmeye basın.
4: Yapma.
0: Anlaşıldı mı? Tekrar ediyorum lütfen düğmeye basın.
4: Parmaklarını aç.
0: Sesimi duyuyorsanız düğmeye basın lütfen.
5: Buraya getir.
0: Sesimi duyan var mı? Lütfen düğmeye basın. Tekrar ediyorum. Düğmeye basın lütfen.
4: Buraya.
0: Anlaşıldı mı? Tek yapmanız gereken düğmeye basmak. Düğmeye basın.
5: At onu buraya.
0: Yerinizi bildirin lütfen. Tekrar ediyorum. Yerinizi bildirin.
4: Mı istiyorsun? O zaman trenden ayrılmayacaksın ve hiçbir şey yapmayacaksın. Tamam mı? Hadi.

0: onu kırdı. Telsizi kırdı. Bunu neden yaptı? Kurtarılmak istemiyor mu?
1: Size söylemiştim, ona güvenmeyin. Bu kurtarılmakla ilgili değil.

0: Anlamıyorum. Neden bizi vurmadı?
1: Mermiler. Cesetlerde mermi olmasını istemiyor. Kurtulabileceğini düşünüyor.
0: Bunu nasıl başaracak?
2: Yes, bomb.
0: Ne?
3: Bomba. Bombayı yeniden etkileştirirse hepimize kazada ölmüş süsü verebilir.
1: Kendisini öldürmeden bunu nasıl yapacak?
2: Bilmiyorum ve öğrenmek istemiyorum.
0: Ama Tanrım.
4: Bunu neden yapıyorsun?
5: Köpeğin var mı Dylan? Onun adı ne?
4: Daisy.
5: Daisy, pekala. Daisy arada yaramazlık yapar, öyle değil mi? Belki de caddenin karşı tarafına koşar. Bir arabanın altında kalıp ezilip ölebilir. Ha? Öyle değil mi? O zaman Daisy'yi cezalandırman gerekir. Kötü Daisy. Öyle değil mi? Çünkü o bir hayvan, içgüdüsüyle hareket eder. Biz de birer hayvanız. Sen, ben, bütün insanlar ve bizim içgüdülerimiz iyi değildir. İçgüdülerimiz hayatta kalmakla ilgilidir. Yani yalnızca kendimizi önemseriz. Diğer insanları önemsediğimizden daha fazla. Acı çekmenin ne demek olduğunu anlamamız gerekir. Sonra durup kendimize bu neden oluyor diye sorarsak bundan bir ders alabiliriz. Biz rahat yaşadığımız sürece başkalarının ölümüne seyirci kalabiliriz ama daha iyisini yapmalıyız. Bundan daha iyi olmalıyız. Yoksa yaşayacak bir dünyamız kalmaz ki. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm Dilin. Sen iyi bir kıza benziyorsun. Işığı tut.
0: Fazla uzakta değil. Chris, kurtarma ekibi yolda. Benimle kalman gerek. Dilinin sana ihtiyacı var tatlım. Tamam. Herkes yerini alsın. Bu adamı buraya çekmemiz gerek. Ses çıkaralım.
1: Belki de yukarı tırmanabilirim.
3: Tamam. Ne yapacağız?
0: Neden yukarı çıkmıyorsun? Senin gelmeni beklemez.
3: Daha iyi bir fikrim var. Ama önden başlamam gerek. Tamam.
2: O ses de ne?

0: Tamam, üç deyince. Bir, iki, üç.
1: Hey, bir ışık görüyorum.
2: Feneri bana ver.
1: Biri geliyor.
0: Bebeğim.
1: Ben kaçtım. Onu göremedim.
0: Hiçbir şey öğrendin mi? Sana bir şey söyledi mi?
3: İki bomba yapıyor.
1: Ne?
3: Biri büyük, diğeri küçük.
1: Küçük bombayla hem bizi hem de tüneli havaya uçurabilir.

0: Az önce bunu trenin altına bıraktım.
1: Sadece 66 saniye var. Dura bas.
0: Hayır, saçmalama.
1: Evet, farklı bir telefon, sadece sayaç olarak kullanıyor.
0: Hayır, buna inanmıyorum. Bunu geri atalım ve trende kalalım derim.
2: Hayır. Kristin arkada, o öyle bilir. Lütfen.
1: Tamam, tamam. Durduracağız.
0: Dur!
1: Tamam. Bu şey patlamadığında bunu anlayacak. İkinci bir bomba daha var.
2: Onu durduracağım.
1: Nasıl?
2: Ona saldıracağım.
1: Hayır hayır, silah var.
2: Umurumda değil. Ben
0: bir tarafa çık. Nereye ateş edeceğini biliyor.
2: Lütfen, bunu yapmam gerek.
1: Baba.
2: Hayatım, beni dinle. Güven bana.
1: Jared, ben de seninle geleceğim.
3: Ben de geleceğim.
1: Ben de sizinle gelecek.
0: Ona birden saldırırsak bizi teker teker vuracaktır.
2: O zaman önce ben gideceğim.
1: Hayır. Ya başka bir yolu varsa?

0: Şimdi.
1: Baba! Gerald!
2: Pekala. Hepiniz çok cesursunuz. Aferin size. Evet, bunu takdir ediyorum ama hemen şu an trene geri dönmezseniz sırayla hepinizi teker teker yakalayacağım. Hemen trene dönmezsen önce karını sonra kızını öldür. Hadi!
3: Çok fazla mermi harcadı ve bunu biliyor.
4: Hey, hepimizi vuramazsın.
2: Tek kurşunum kaldığını mı umacaksın? He? Tek kurşunum kaldığını şansa bırakamazsın. Hemen trene geri dönün dedim.
5: Bunu yapmayacaksın. Yapacak olsan çoktan yapardın. Sen bir korkaksın.
0: Hayır. Detroit, Atlanta, Los Angeles. Ben çok anlamlı işler yaptım. Buradaki işim tamamlandı. Ölmeye hazırım, şansını zorlama. Sana son bir şans veriyorum. Hemen o trene geri dön.
5: Hayır!
0: Hayır!
6: Özür dilerim.

0: Dylan. Hayır, yapma. Dylan.
1: Geri çekil.
2: Silahı bırak. Hadi bebeğim. Bunu yapma.
1: Buna mecburum.
2: Lütfen bebeğim, silahı bırak.
0: Dylan. Babanı dinle.
2: Dylan, silahı bırak. Lütfen silahı bırak.
0: Hadi babanı dinle.
1: Hayır.
0: Hayır, yapma.
1: Çekil.
0: Hayır.
1: O ölmeyi hak ediyor.
0: Evet. Hak ediyor. Ama bu yine de yanlış. Silahı bana ver. Bunu yapma. Hepsi geçecek.

0: Ve bugün başınıza gelen onca şeyin ardından erdemi seçiyorsunuz. Ne kadar erdemliysen o kadar zorlanırsın. Aferin sana. Ben iyi bir öğretmenim.
1: Kim olduğumun seninle hiçbir ilgisi yok.
0: Artık var.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: kapa çeneni.
1: Bir yıl önce.
0: Geri çekilin, yoksa kadını öldürürüm. Geri çekilin.
2: Sakin olun. Sakin olun Bay Von.
0: Patron Derek çabuk görmeni sağla. Yoksa bu pisliği gebertirim. Söylesene. Ama nasıl çaldın? Ha, nasıl çaldın?
3: Çalmadım efendim. Çok üzgünüm.
0: Az önce yeterince kibirli görünüyordun. Sana borcumu ödemem için beni zorluyorsun. Şimdi kıvırıyor musun ha? Kal orada.
2: Bay Von. Sakin olun Bay Von. Lütfen
0: konuşmayı
2: sakin
0: bırak
2: olun.
0: Basını ara. Ben ölmeye hazırım. Hadi bakalım.
2: Tamam tamam. Basın nerede?
4: Aman tanrım, el bombası var. Öylece gidemem.
2: Sakin olun Bay Von. Basın burada. Ne isterseniz söyleyin. Sakin olun lütfen. Geç.
0: Hey,
2: hadi.
0: Edersiniz. Kamerayı bana çevirin. Çikolata Erikcan. Sen bir vampirsin. Bunların olması için beni sen zorladın. Bana çok para kazanacağımı ve her şeyin iyi olacağını söyledin. Bana şirket kaynaklarını kullanmamı söyledin. Hayatımı mı istiyorsun? Al işte buradayım Erik. Seni pislik. Çık ortaya. Ne yapıyorsun? Geri çekil.
2: Geri çekilin, geri çekilin. Kimse kımıldamasın.
5: Kimse çevreyini al.

0: bana aç. Hadi.
1: Çabuk acele edin.

0: İyi misin? İyi misin?
1: Ben iyiyim. Kalabalığı dağıtın.
2: Geri. Hadi.
3: Paramı geri verin.
2: Teşekkürler Memur Çen. O adam var ya, tam bir deli. Borsada bazıları kazanır, bazıları da kaybeder. Onu en ağır cezaya çarptırın. Herkes onun gibi olsaydı beş parasız kalırdı. Anladınız mı beni? Beş parasız.
1: Sen kimsin?
2: Aha işte kart vizitim. Ben Eric Cho. Spekülasyon isterseniz beni arayabilirsiniz.
0: Öyle durmayın, hadi delileri toplayın.
4: Tabii efendim, size yardım edeceğim. Gelin.

0: İki tane kurşun geçirmez yelek giymen iyi olmuş.
1: Bir saniye.
0: Haline bir baksana.
1: Ben geldim evet.
0: Birkaç tane ödülünüz var.
1: Şş, bir dakika. Evet.
0: Yani kendinle gurur duymalısın. Sence o kadar iyi miyiz ha? Chiu, sen kalabalık kontrolünde çalıştın. O insanlar senin nasıl oldu da geçti ha? Bütün gazeteciler de rehin alındı. Hong, buraya gel. Gel. Bir suçlunun senden daha hızlı silah çekmesine nasıl izin verebilirsin? Ben sana silah çekmeyi öğretmedim mi? Ceketin seni engelliyor. Cebin çok dolu, tamam mı? Cebine şanslı taş koy.
2: Hey! Müstakbel kayınbiraderinin sözünü dinle. Dikkatli ol. Evet kardeşim.
3: Harika, yemek zamanı.
2: Millet öğle yemeği vakti.
4: Oh, hadi gelin ya. Gitmiştim ben. Gerçekten karnım gurulduyor.
2: Link, bugün bana söyleyeceğin bir şey yok mu?
0: Ne?
2: Ekibinin kalanı için bir doğum günü mesajın yok mu?
0: Oh, mecbur muyum ha? Doğum günün kutlu olsun. Hadi yiyelim.

0: kasayı aç. Aç dedim.
1: Ben sadece bir çalışırım.
2: Bombam var.
3: Yere yat lanet ulası, yere yat.
2: Telefonun var mı?
1: Evet.
2: Polisi ara.
1: Ha?
2: Polisi ara.

0: 3, 4,
1: 6, 5.
2: Tamam.
0: Evet be.

Sakin ol dostum. Hadi kıpırda hadi.

0: Kama odama. At silahını. At silahını dedim. Kontrol et.
1: Emredersiniz efendim. Temiz.

0: Kalk! Kalk!
1: Asya Bankası bugün 5 maskeli ve silahlı soyguncu...
2: Joe 100 puan aldı. Fire ve Tin 80'er puan. Bense 60 puan aldım. Bu puan başı 1 milyon dolar eder. Kalansa çanağa gidecek. Ama Su, sen parayı düşürdün. Ve 200 puan kaybettin işte.
3: Bu çok saçma. Kimse bana yardım etmedi. Bunu bana nasıl yaparsın?
4: Para için kavga etmeyi bırakın. Para önemli değil. Su, bir hata daha yaparsan devre dışı kalırsın. Anladın mı?
1: Polis bir basın toplantısı düzenledi ve kıdemli müfettiş Chen şöyle konuştu.
5: Kendimize güveniyoruz. Onları 3 saatte ele geçireceğiz. Polise karşı sergiledikleri davranışlar ya da mücadeleleri onların naif hırsızlar olduklarını gösteriyor. Halkı temin ediyorum ki onları tutuklayacağız. Siz hiç merak etmeyin. Onları mutlaka yakalayacağız.
6: İyi misin? Söylesene sen.
7: Merhaba. Neredeyse ölüyordum. Hastaneden çıkıp onları kendim yakalamak istiyorum.
6: Endişelenme. Onları bu gece yakalayacağız.
7: İpucu var mı?
6: Muhbirim saklandıkları yeri buldu.
7: Polis memurlarını hedef olarak kullanmayı planlıyorlar. SDU'yu bilgilendirdim.
6: SDU'nun ben olduğumu bilmiyor musun?
8: Sen merak etmesem. Biz SDU'dan daha iyiyiz.
7: Evet, öyle baylar.
6: Bugün finans şirketinden bazı haydutlar seni görmeye geldi.
7: Merak etme, borcumu ödeyeceğim. Söz veriyorum.
6: Yardıma ihtiyacın olursa mutlaka söyle, tamam mı? Elimden geleni yaparım.
7: Elbette. Vin... Onlarla uğraşırken sakın acımayın. Adamlar manyak.
6: Gizlice çıkabilirsen bir içki içelim. Yarın iyi olursan adamları tespit edersin.
7: Dostum, senin özgüvenine gerçekten hayranım.
6: Kumar oynamayı bırakmalısın.

0: Sen en iyisi arabada kalıp sakin olmaya bak.
1: Terfi mi bekliyorsun?
2: Niye olmasın? Acele et. Benim yapılacak işlerim var.
3: Benim de.
4: Bu gece tatil için eşyalarımı toplamalıyım.
5: Bunu siz bana bırakın efendim.
6: Tamam, iyi denemeydi.
1: Henüz senin sıran gelmedi.
7: Pekala, artık işe dönmeliyiz. Akşam yemeğinde rahatlarız. İki takıma ayrılın. Önce A takımı.
2: Tabii efendim.

0: Temiz.
1: Temiz.
0: Temiz.
2: Temiz.
0: Orada biri var.
2: Tamam, sakin ol. Kımıldama, yoksa...

0: A ve B ekibine ayrıl.
1: İki adam burada kaldı.
2: Anlaşıldı.
3: Oyun zamanı.
4: Hey, ne oluyor?
0: Sakin sakin.
4: Bu da ne?
0: Sakin olun.
4: Müfettişen.
0: Timing, ne oldu? Ne?
2: Seni duyamaz.
0: Timing. Rick. Hoi. Sen burada adamlarla kal.
4: Tabii efendim.
0: Hong, benimle gel.
5: Neredeler? Nereye gittiler?
0: Geri çekil.

0: Commandement. Zinming. Aç.
1: Ateş edin.

0: Wong! Wong! Müfettiş Chen! Müfettiş Chen! Müfettiş Chen!
1: Sakin ol. Bekle.

0: Ne oldu böyle? Yardım edin bana.
1: Neredesin? Çık ortaya! Bunu neden yaptın?
2: Hala hayatta olman iyi olduğunu anlamına gelmiyor. Seninle oyunumuzun bitmediği anlamına geliyor.
1: Kimsiniz siz?
2: Bizler polis düşmanlarıyız.
1: Bırak gitsinler.
2: Önce silahını at.
1: Sana onları bırak dedim.
2: Hayır.
1: Kiyo! Kiyo!
2: Bunu sana sadece bir kez söyleyeceğim.
1: Ne istiyorsunuz?
2: Seninle oyun oynamayı. Sen polis atış şampiyonusun, değil mi? Silah nasıl yapılır biliyorsun. Bakalım kim daha hızlı yapıyor.

0: Hadi gel.
1: Kurallar nedir?
0: Adamlarının silahları. Kim bunları daha hızlı bir araya getirirse kazanacak. Sadece iki adam için oynuyoruz.
1: Tamam. Hazır. 1, 2, 3.

0: Gelişim.
1: Kaybettin.
2: Hayır!
3: Başka ne oynamak istiyorsunuz?
4: Sıra bende. Sen polis dövüş koçusun. Bahse girerim. Seni 20 saniyede yenebilirim. İki adam için.
0: Tamam.
3: Hazır. Başlayın.

0: kaybettin.
1: Beni de öldürün.
2: Bize tam 3 saat içinde yakalayacağını söyleyen sen değil miydin? Artık bundan o kadar emin değilsin, değil mi?
3: Bırakın onları gitsinler.
2: Diz çök. Yalvar.
3: Lütfen bırakın onları, lütfen.
4: Tamam, bir şans daha. Kurallar aynı. Hadi.
3: Peki. Bu sefer 4 kişi için.
4: Vay canına. Bravo. Tamam.
2: Tamam. Olur. Hazır. Başlayın.

harika. Ama 3 saniye geç kaldın. Her saniye için birini al.

0: Git buradan. Hemen git.
1: Tavuk bekle beni. Beni bekle.
2: Dur bakalım. Onu şimdi öldürürüm.

0: Hulk! Hulk! Hulk!
1: Bombalar!
0: Uyan Hulk! İyi misin?
1: Bombalar.
0: İyi misin?
1: Onları çıkar.
0: Dayan.
1: Onları hemen çıkar.
0: Hulk dayan! Seni alacağım! Seni alacağım!

0: Çabuk ol. Hadi acele etmeliyiz.
1: Çekil şuradan.
0: Hadi çabuk ol, çekil şuradan.
1: Sana çekil dedik. Al bakalım. Oo, bak adamın cüzdanı. Aa, bu polismiş.
0: Ne, polis mi? Tamam, hadi.
1: Hadi kaçalım.

Bak, seni bekleyen bir sürü harika şey var. Geçmişini unut ve acını güce dönüştür.

0: Hey. Hey. Sen kimsin?
1: TC-1667. Emrinize amadeyim. Ben ortağınız Frank Chang'im.
0: Benim ortağa ihtiyacım yok. Bir yıl izin alacağım.
1: Müfettiş Tai izninizi iptal etti.
0: Eşyalarıma dokunma.
1: Ama şu anda ev gerçekten çok dağınık. Bu davranışınız kabul edilemez, tamam mı? Hayatınızı değiştirmek için önce kendinizi değiştirmelisiniz. İşe yaramaz şeyleri atmalıyız mesela. Böylece istediğiniz şeyleri bulabilirsiniz.
0: Söylemeyi bırak ve bana biraz su getir.
1: Kız arkadaşınız buradaydı. Sizin için bir şey bıraktı. Bir yüzük.
0: Ne? Sakın dokunma ona. Git hadi.
1: Söyleyecek bir şeylerim daha var. Lütfen dinleyin beni. Dinleyin. Tamam. Dinleyin. 3 ay önceki banka soyguncuları başka bir iş daha yaptılar. Çok fazla adam kaybettik. Müfettiş Tai sizin ilgilenmenizi istedi.
0: Hong Kong'da binlerce polis varken neden ben?
1: Nedenini bilmiyorum. Söylemedim. Adamlar deli. Ve para için yapmıyorlar. Son zamanlarda senin davanı online bir oyuna dönüştürdüler. Sanıyorum ki o online oyunu insanları çekmek...
0: Artık o olaydan söz etmeyi bırak, git! Git buradan!
1: Dinleyin efendim.
0: Git dedim! Defol!

0: Alo.
1: Müfettiş Çen, benim.
0: Yine mi sen? Beni rahat bırak.
2: Kız arkadaşınızın evindeyim.
1: Bir sorun mu var?
2: Elbette. Bir şey oldu.
0: Ne oldu ona?
1: Başka niçin arayayım ki?
0: O nasıl? Söyle hemen.
1: Hemen gelmeniz gerek.
0: Sakın bir yere gitme. Geliyorum.
2: Güzel kokuyor.
3: Biraz daha zeytinyağı ile daha iyi olacak.
2: Dur bir tadayım.
3: Ama sıcak, dikkatli ol.
2: Tadı güzel.
3: Tabii ki öyle.
2: Ona yüzüğü verdim bu arada. Yüzüğü görünce gerçekten çok şaşırdı. Seni önemsiyor. Sadece kendini bir türlü affedemiyor.

0: Alo? Alo?
1: Kimsiniz?
0: Alo?
2: Aa, üçüncüler. Otursana.
3: Senin burada ne işin var?
4: Ne? Yapmamı istediğin şeyi yaptım. Yani beni kovuyor musun? Ah, bunu al demiştin ya. $200 ve $500 da gözlerime verdiğin zarar için.
0: Unuttuğunu sanmıştım.

0: Şey, pastayı o seçti. Ben sadece getirdim.
1: Sağ ol.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
0: Bu mutlu bir gün. Gülümse. Sen de bir dilek tut ve sonra mumu üfle.

0: Ama sıcakken yemelisin. Ne yazıyorsun?
1: Hiçbir şey.
0: Biliyorum. Üzgünüm, affedersin.

0: Neden onları atmıyorsun?
1: Neden atayım ki? Hatıraları öylece atamazsın.
0: Beni affetmeyeceğini biliyorum.
1: Sen öyle düşünüyorsun. Ben bir hemşireyim. Sürekli kaybedilen biri için bir tedavi olup olmadığını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
0: İşte bunu. Özlediğin kişiyi görmeyi.
1: Peki ya göremezsen? Göremezsen zamanla o da bir anı olacak. Öyle değil mi?
0: Anlıyorum. Kendimi affedemiyorum.

0: içmek yardımcı oluyor mu bari? Ekibinin intikamını almak istiyorsun, anlıyorum. Ama tüm yaptığın şey burada ölümüne içmek. Onları hızlı bir şekilde yakalamalısın. Yani adamların için başka ne yapabilirsin ki zaten? Senin için onları araştırdım. Adamlar kesinlikle paranın peşinde değiller. Ayrıca video oyunlarına karşı bir şey... Hey, hey! İzin ver bitireyim. Araştırmalarım gösteriyor ki video oyunlarını seviyorlar. Kullandıkları silahlar Avrupa menşeli ve bu silahların ucuz olmadığını gösteriyor. Bu adamlar zengin yani. Bu parayı nereden bulduklarını...
1: Evine git sen, evine git.
2: Yardım
3: bu taraftan,
2: edin.
3: Hadi.
2: Bu taraftalar! Soyuldum!
0: Polis kıpırdamayın!
2: Soyuldum!
3: Lanet olsun!
4: Lanet olsun!
3: Bu da ne böyle?
4: Canın cehenneme!

0: Canın ya, cehenneme!
1: Dur dur şunu! Hadi kalk artık! Çen sen bir polis memurusun. Durdurun sizi! Durma orada!
0: Çekil önümden!
1: Durdur
0: çekil
1: onu!
0: Çekil dedim!
1: Durdur
0: sana
1: dedim!
0: Çekil dedim!
1: Hadi durdur!
0: Çekil! Tamam.
2: Ben de gerçekten çok açgözlü davrandım. Ve kadının çantasını çaldım. Çok üzgünüm. Kendimi gerçekten çok çok... Hey, suçlu nasıl yazılıyordu?
3: Unuttum dostum. Bilmiyorum, hatırlamıyorum.
4: Suçlu mu? Ha. Yani suçluyum gibi mi? Hapiste buna bakabilirsin. Orada bir sürü sözlük var. Çok zamanlı olacak zaten.
3: Ha? Şimdi ne yapacağız ha? Söylesene. Ne yapacağız şimdi?
4: Hanımefendi. Hanımefendi. Bir mendil istiyorum.
5: Hemen getireyim.
4: Onları hücrelerine nasıl koyacağız?
5: Sadece yap.
4: Ama nasıl? Affedersiniz. Ben burada yeniyim de o yüzden sordum.
6: Hadi gel benimle.
3: Bizim için bir şey söyle lütfen.
2: Teşekkür ederiz.
4: Kesin ağlamayı. Hey, suçluya bakmayı da unutmayın.
3: Olur.
5: Bunlar ne yaptı?
4: Hafif bir suç. Ben Frank Chang. Kıdemli müfettişim. Henüz bitirmedim. Ben baş müfettişin ortağı PC-1667.
5: Ben de Sasa, teknik destek bölümünden.
7: Bakın millet, kahramanımız geri dönmüş. Bu sefer ne ödül istiyorsun? Utanmıyor musun? Burada hoş karşılanmıyorsun. Kimsin sen? Polis komiseri mi?
4: Ben müfettiş Cheng'in yardımcısıyım efendim.
7: Sen kimsin?
4: PC-1667 efendim.
7: Amirin kim? Cevap ver.
4: Asya Bankası davasına bakıyorum efendim.
7: Bir ortağım olduğunu bilmiyordum.
4: Sizi kastetmemiştim. Müfettiş Chen'leyim.
7: Bu olaydan tamamen ben sorumluyum. O değil.
8: Durma. Onunla git.
4: Ben seninle olmak için transfer edildim. Onun için değil.
7: Davayı çözebilir mi? Pekala. Dur sana Chen'in hikayesini anlatayım. Bir görevde 9 adamı yönetiyordu. Adamların hepsi öldü. Bunu bilmiyor musun? Hepimiz onun yüzünden bir yakınımızı kaybettik. Onun kibri yüzünden. Söylesene, söyle. Bütün bunları bilmiyor musun? Onların ölümünden kim sorumlu?
4: Evet efendim. Ama ben onun Asya Bankası'ndan önce her zaman bütün davaları çözdüğünü biliyorum. O işi bitirmek için burada. Yani olayı sizden daha hızlı çözebileceğinden korktuğunuzu anlıyorum. Bu doğru mu efendim?
7: İkinizin bunun üzerinde çalışmanıza izin vereceğim. Bakalım önce kim çözecek?
4: Bahis konusu ne?
7: Mağlup olan diz çökecek ve özür dileyecek.
4: Kabul ediyorum.
7: Sana soran oldu mu?

0: Müfettişen. Müfettişen.
1: Bırak!
0: Müfettişen. Ne diyorsunuz?
2: Bahsi reddediyorum. O önerdi.
3: Dur! Kaybeden istifa edecek.
0: Tamam, anlaştık. Nereye gidiyoruz?
2: Eve, uyumaya.
0: Ne? Demin bir iddiaya girdik.
2: Kesinlikle kaybedeceğiz. Neden bahse girdin? Polis olmak istemiyorum ki.
0: Ama ben senin ortağınım.
2: Bu davayı neden soruşturmak zorundasın? Kimsin sen?
0: PC 1667.
2: Yani?
0: PC 1667. Ben Kwong'un kardeşiyim. Ekip arkadaşın Kwong'u hatırlıyor musun? Ben onun kardeşiyim. Onu öldüren çeteyi bulmalıyım.
1: Oo, demek evin yolunu biliyordun. Dün gece neredeydin? Her yerde seni aradım.
4: Bir toplantım vardı. Seni ilgilendirmez.
1: Sen benim karımsın. Seninle başa çıkamazsan polisi nasıl idare edeceğim?
4: Nesin sen, söyler misin? Bir çöp parçası. Alt tarafı bir polissin. İnsanlar sana babam yüzünden iyi davranıyor. Neyse ki oğlun senin gibi değil. Kusursuz olduğunu düşündüren şey amir olman mı? Ne yazık.
1: Neden söz ediyorsun sen? Olduğum yere gelebilmek için çok çalıştım. Oğlun da senin gibi işe yaramasın teki.
4: Ne?
1: Onu sen şımarttın.
4: Sen nasıl bir babasına? Tek yaptığın onu dövmek.
1: Kalk! Kalk seni çöplük! Saate baksana! Kaç olmuş? Bak, tüm yaptığın bütün gün internette dolaşıp para harcamak. Ben bir yöneticiyim. İtibarımı kaybettiriyorsun. Şu haline bir bak. Tırnağın bile olamazsın. Çöplük seni. Çöp herif.
4: Joe, sen ona aldırma. Çalışmak istemiyorsan bugün evde kal. Annen sana biraz para verecek. Ne istiyorsan yap, tamam mı?
1: Son zamanlarda vatandaşlar polislerin davranışları konusunda şikayetçi oluyorlar. Tekrar söylüyorum, tüm polis memurları görevdeyken kanunlara uyup adil olmalı. Sizi temin ederim ki polis sorunları uygun ve adil şekilde halledilecektir. Bundan emin olun.

Biliyor musunuz çocuklar? Sizi gerçekten heyecanlandıran bir şey bulduğunuzda bu... bütün daha uçurucudur.

0: Sana video oyunlarını sevdiklerini söylemiştim. Senin olayını online bir oyuna dönüştürmüşler.
1: Kim bunlar?
2: Söylemesi zor. Bunu farklı ülkelerdeki servis sağlayıcılarından yüklemişler.
0: Sasan.
2: Bu da Asya Bankası'nın arka sokağı. Arka sokağa girip çıkmadan önce şu suçluya dikkat et.
1: Çanta.
0: Onları oraya sen yolladı müfettiş. Bu onlarla birlikte demektir.
1: Sen mi? Neden her zaman bunu giyiyorsun?
0: Bu palto benim için çok önemli.

0: Merhaba. Ne istiyorsunuz?
1: Sam Wong'u arıyorum.
0: Sam Wong da kim?
1: Patronlarından biri. Eskiden bir polisti. Yoksa bilmiyor musun? Heh? Wong. Sam Wong.
0: Onu tanımıyorum.
1: Lütfen. Benimle dalga geçme.
2: Buna nasıl cüret edersin?
1: Pislik.
3: Hey, ne yapıyorsun sen?
4: Gel buraya.
3: Sakın dışarı çıkma.
5: İşte bu.
1: Ne oldu?

0: Vin.
1: Ne oldu sen? Neden burada saklanıyorsun?
0: Saklanmıyorum, bu bir iş. Tamam mı? Bu bir iş sadece.
2: Sam.
0: Ne istiyorsun?
2: Patron seni istiyor.
0: Ne oldu patron, ne var?
3: Polis neden burada? Hissediyorum diye kendini o kadar da büyük sanma. Tamam mı?
0: Pekala. Bir daha olmayacak.
3: Bir dahaki sefere seni koruyamam.
0: Evet efendim. Defol buradan!
1: Dinle. Soygun için buradayım. O sokaktaki tek kişi sendin.
0: Dostum bak, gerçekten hatırlayamıyorum. Lanet olsun, hatırlayamıyorum.
4: Sen bir polis memuruydun. Daha gözlemci olman gerekmiyor mu? Elinde çantası olan bir kadın hatırlıyor musun?
0: Kapat çeneni! Sen saçmalıyorsun evlat! Bak Vin, gerçekten hatırlayamıyorum, tamam mı? Bana bir daha sorma. Bu dava yüzünden polisliği bıraktım. Seni bir dost olarak kabul ediyorum. Ama yardımımı istiyorsan, üzgünüm. Sana yardım edemem. Üzgünüm.
1: Sam. Onlar kardeşlerim gibiydi. Bana yardım et.

0: Tüm bildiğim birinin kadını oldu. Oyun oynamayı seviyorlar. Bu saati de ondan aldım dostum. Yapabileceğim tek şey bu.
1: Daha önce söyleseydin ya.
0: Dikkatli ol, tamam mı?

0: Bu X saçlılarının logosu. Bir X oyuncuları çetesi. Evet. Bugün Shing Mao merkezinin çatısındalar.
1: Anlaşıldı. Sağ ol. Hoşça kal. X oyunu.
2: Yerimdeyim. Tamam.

0: kızıl saçlı olan.
1: İçeri! Kımıldayın! Hadi! Polis! Polis!
2: Alo?
3: Polisler burada.
2: Çıkmaya çalışın. Sizinle aşağıda buluşuruz.
4: Onları benim için bul.
1: Herkes sessiz olsun.
4: Yoksa üzülürsün. Dikkatli ol.
1: Herkes sessiz olsun dedim. Hadi sessiz olun. Sessiz olun dedim.
2: Arkadaşın?

0: Vay canına. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
1: Sam! Sam!
0: O para çantasını tefecilere ödeme yapmak için ben aldım. Ama beni buldular. Onlara planlarını anlattım. O ekibin ölümünden ben sorumluyum. Çok üzgünüm Vin. Çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Vin, beni affet. Lütfen beni affet dostum. Beni affet. Lütfen affet. Çok özür dilerim. Lütfen.

Olduğunuz yerde kalın. Kımıldamayın, durun. Kımıldamayın. Durun. Durun. Frank! Frank!

0: adamsın.
1: Müfettiş dayı.
2: Merhaba. Yarattığın sorunlar karşısında önünde eğiliyorum. Diğer hükümet birimlerinden ve vatandaşlardan tam 72 tane şikayet aldım. Onlara ne diyeceğim sen söyle. Hadi söyle de bileyim. Bakalım bunlar için ne diyeceksin. Hadi konuş bakalım. Seni dinliyorum. Söyle hadi. Konuşsana.
3: Affedersiniz efendim. Asya Bankası'nı soyan çeteyi bulduk.
2: Bekle. Sen ne zaman döndün?
3: Beni siz çağırmışsınız.
2: Ben mi çağırdım?
3: PC-1667'ye söylemişsiniz.
4: Herkese noodle yapar mısın?
5: Hayır. Noodle'lar teselli edicidir. Ama avunmak istediğimde seni düşünüyorum.
4: Bu kadar basit mi yani?
5: Daha ne istersin? Ah, Müfettiş Can. Biz de tam senden söz ediyorduk.
4: Benim işim vardı.
3: Neden polisçilik oynuyorsun?
5: Bundan 10 yıl önce bir adam oğlu için yiyecek çaldı. Dükkandan çıktığında onu bir kamyon ezdi. O kibar bir polisti.
3: Sana açıklaman için bir şans verdim. Neden hala yalan söylüyorsun?
5: Gerçeği söylüyorum.
3: Sen Kong'un kardeşi falan değilsin. Kimsin sen?
5: Her zaman polis olmak istedim ama asla...
3: Neden işime burnunu soktun? Bunu neden yaptın? Amacın neydi? Söyle hadi!
5: Doğru. Ben polis değilim. Ama hiç zarar verdim mi?
4: Yo, hayır hayır. Ben de vermedim. O da vermeyecektir.
5: Sasa'nın arkadaşlarına oyunu kazanmaları gerektiğini söyledim. Böylece sonraki hamlelerini anlayabiliriz. İnan bana.

0: Şüphelileri ayıkladık. Hepsi burada. Sasan.
1: Su Shao, bir nakliyat patronunun kızı. Ortadan kayboldu. Fire bir mücevher imparatorunun oğlu. Eski Amerikan denizcisi. Bu sahibi Tin Tin Lau. Babası Kanfuk Güvenliğin Başkanı. Max Long dahi bir oyun yaratıcısı ve onun babası da uluslararası iş adamı Wing Yung. Annesi Japon. Joe Kwan annesi için çalışıyor. Amerika'da okumuş. Başarısız biri. En önemlisi ise sıkı durun. Baba polis. Kuzey bölgesi şef amiri.
0: Hepsi zengin aile çocukları. Anlayacağınız hayatta hiçbir amaçları yok.
2: Beni izle.
3: Chan Kou Wing, baş müfettiş. Bizim olayımızdan sonra bir yıl uzaklaştırma almış. Kız arkadaşı onunla evlenmeyecek.

0: Polis olmak istiyorsan neden akademiye girmiyorsun?
1: Çünkü babam bir hırsızdı.
0: Bir daha sakın bana yalan söylemeye kalkma, tamam mı?
1: Adam seninle oynuyor.

0: Kız arkadaşındayım. Oyunlarda en iyisinden iyiyim. Benimle oyna, kaybedeceksin.
1: Bana bak, onu rahat bırak.
2: Üzgünüm.
0: Ben ne dersem o olur.
2: Oyun polis karakolunda başlıyor. Hoşça kal.
1: Geliyorum.

0: Hoşça kal.
1: Hoyi, seni buraya getiren nedir?
2: Müfettiş Chen'in başının dertli olduğunu ve gelip onu görmem gerektiğini söylediler.
1: Burada hiçbir şey olmadı. Sen toplantı odasında bekle, ben onu çağırayım.
2: Peki.
3: Görüşürüz.
4: Tamam, görüşürüz.

0: Hoi?
1: Evet.
0: Seni ben aradım.
1: Ona ne oldu?
0: O geliyor. Ben sadece onun yakın bir arkadaşıyım. Lütfen geldiğinde bunu ona ver. Bu bomba kesinlikle sabit durmalı. Eğer toplar ortalanmazsa bomba patlayacaktır. O yüzden kıpırdama. 10 dakikan var. Bunu ona kendim vermek isterdim ama eminim bunu sen de yapabilirsin. Çok teşekkür ederim.
2: Hoi'ye seni odada bekliyor. Hadi git.
3: Sal.

0: Şimdi ne yapacağız?
1: Herkesi dışarı çıkarın. Bu bir bomba. Çabuk. Hemen bomba ekibini arayın. Çabuk olun.
2: Korkma. Sakın korkma. Sakin. Onu güvenlik odasına taşımama yardım et. Unutma. Topların merkezde kalması gerekiyor.
3: Anladım.
4: Bacağım uyuştu.
2: Bir. İki. Üç.
4: Yok bir şey.
2: Tamam tamam tamam.
4: Çabuk olun, çıkışa doğru ilerleyin. Bu tarafta.
2: Hemen oturtalım.

0: Bekleyin. Genellikle kırmızı kablo olur. Ya da mavi ya da sarı. O zaman şey...
1: Çık dışarı. Çık dedim.
2: Müfettişen! Müfettişen! Hoye!
1: Sakın korkma.
3: Korkmuyorum. Sen yanımda olduğun sürece ben hiçbir şeyden korkmuyorum.
1: Üzgünüm.
3: Kardeşim de senin gibi polisti. Ona bir şey olacağını biliyordum. Birini suçlayacak olsaydım, katilleri suçlardım. Kardeşimin ölümü için seni suçlamadım. Geçen seneden beri seni öyle görmek beni ne kadar üzdü biliyor musun?
4: Güvenli odaya ekrana verin. Hadi.
2: Ben bomba ekiminden müfettiş Çik. Durum nedir?
5: Evet, sanırım bombayı sabitlemeyi başardım. Burada farklı katmanlarda devre tahtaları var.
2: Herhangi bir kablo olabilir. Sakın hiçbirini kesme.
1: Hengi kurtaramadım. Ama seni kurtarmalıyım.
3: Aptal olduğumu düşünebilirsin ama... Beni seviyor musun?
1: Bu hayatta... Ve sonrakinde. Seni hep seveceğim.

0: Hey, bu numara olabilir. Oradan hemen çıkın.
1: Hey, bekle. O el. Kımıldama. Sakın kımıldama. Hayır. Hayır.

Oy! Oy! Oy! Oy! Oy! Oy, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Benimle kal, oy.

0: Polis kılığına girip bir polis birimini bombalayan birine yardım etmekle suçlanıyorsun. Tutuklusun.
1: Hey dostum, var mı?
2: Bırak, kanser olacaksın.
3: Merak etme. Gitmene izin verirler. Gözlerinden anladım.
4: Bunu kendine sen yaptın.
5: Ah evet, zor bir dava bizi bekliyor.
6: Ağır bir ceza alabilir.
1: Bu dava çok zor olacak.
6: Evet biliyorum, çalışacağız.
7: Polis tacizinden korkuyoruz. Ve onu tespit için buradayız işte.
6: Ha, bu arada SP bunu onayladı. Müfettişçen, kız arkadaşınız nasıl? Onu ziyaret etmek isteriz.
4: Hastaneye yaklaşırsanız sizi öldürürüm.
8: Hey, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Acaba onu bizi tehdit etmekle de suçlamalı mıyız? Dürüst olmam gerekirse pis polislerden iğreniyoruz. Bu gece başka bir bankı daha soyacağız. Oyun devam ediyor.
4: Jokvan, seni kendi ellerimle yakalayacağım.
8: Her zaman. Tabii buradan çıktıktan sonra.

0: Bankanın en üst katında 100 milyon dolar nakit var.
1: Gösteri zamanı.
2: İzin ver bir telefon edeyim ha. Kefaret ödemek istiyorum da.
3: Üzgünüm, sana yardım edemem. Onları ben de yakalamak istiyorum.
2: Sasa! Ne oldu?
4: Yapamadım. Yapamadım işte.
3: Kalpsiz. Kalpsiz.
4: Evet, aynen.
2: Sasa, beni çıkarmaya çalış. Yoksa bu gece bir sürü insan ölecek.
4: Söylesene nasıl? Seni çıkarmak için onu öldürmeliyim. Nasıl yapacağım?
1: Bir şey düşünün.
4: Olamaz. Babam bana adil olduklarını düşündüğü için polise katılmamı söyledi. Yarın ayrılıyorum. Babamı bir daha görmek istemiyorum. Onu asla görmek istemiyorum.
3: Ben tuvalete gidiyorum.
4: Baba dur. Çok sık tuvalete gidiyorsun. Yoksa hasta mısın?
5: Bu dosyaları tekrar gözden geçirmem gerekecek.
6: Pekala, ben müdürle konuşurum.

beni göremiyorlar.

0: Teşekkür ederim.
1: Aman tanrım! Öldüm ve cennetteyim herhalde.
2: Oyunda her seviyede yeni talimatlar veriliyor.
3: Bana kalırsa adamlar deli. Eğer oyunu kazanırsak bir sonraki hedefi bulacağız.
4: Başardım. Evet. İşte bu. Sonunda. Evet.
5: Hong Kong Bankası'nı korumak için.
3: Hong Kong Bankası mı?
6: Banka alışveriş merkezinde. Sasan, ne yaparsan yap, adamlarımızı uzak tut.
3: Peki.
0: Polis ara. Korkma. Sadece polis ara.
2: Ne, ben mi? Affedersiniz.
7: Ne var?
2: Şey, biz Hong Kong polisindeniz. Gelin. Teleskobunuza ihtiyacımız var.
6: Evet, oradalar.
2: Telefonunuz var mı? İzin verin, kullanın. Sağ olun.
3: Alo, acele hattı, buyurun.
8: Sasan, benim için birkaç arama yapalım.
3: Acele et, onları fazla oyalayamam. Hattımı izleyeceklerdir.
2: Sadece bunları ara. Müfettişler.
6: Durduralım onları.
0: Bahisleri artırıyoruz. Vurulan her polise tam iki kat daha fazla puan.
9: Joe, aşağıda çok fazla insan var. Yine de ateş edecek miyiz?
6: Kalabalığı panikletmeyin. İnsanları birer birer çıkarın.
10: Tamam, bu taraftan çıkaralım.
6: Baksana, baksana.
2: Hanımefendi, hanımefendi. Lütfen buraya gelin.
9: Ters giden bir şeyler var Joe. En iyisi gidelim.
0: Kapat çeneni. Fire, oraya. Anne, baba. Neden buradalar? Neden buraya geldiler?
3: Neden bu kadar polis var?
11: Neler oluyor?
3: Oğlumuz nerede? Gördünüz mü?
2: Yukarıda bankayı soyuyorlar.
3: Ha? Ha?
11: Soygun mu?
3: O imkansız.
10: Babamı öldürmen için sana 1 milyon.
12: Ben benimki için 2 milyon veririm.
13: İşte alışveriş merkezi. İçeri teker teker girin.
1: İşte orada.
12: Max, geri gel. Gel Max.
1: Max. Max, geri gel. Max, nereye gidiyorsun?

0: Sakin olsun. Sakin olun.
1: İyi misin? Biri yardım etsin. Biri yardım çağırsın. Gerçekten kötü görünüyor.
2: Bir ambulans çağırsın.
0: Müfettiş Çağın! Durun, durun! Hayır, gitmeyin! Seriye uyu arayın!

0: Vuruldum! Yardım et!
1: Lanet olsun, hayır bu olamaz.
2: Kaçın! Kaçın!

0: biliyorum. Son kez beraber kalmıştık. Bir daha dinleyelim.
1: Tamam.
0: Koşun, koşun hadi.
2: Kaybettin.

0: Atın silahlarınızı! Ellerinizi başınızın üzerine koyun!
1: Ben bir polisim!
0: Yere yatın! Sen kimsin?
1: Ben baş müfettiş Şen. Biri vuruldu. Ambulans çağırın. Çabuk olun. Hadi arayın şu ambulansı.
0: Peki o kim?
1: Kanaması çok fazla. Kurtarın onu. Ölüyor. Lütfen. Adam ölüyor. Acele edin. Lütfen acele edin.
0: Bu gerçekten Şen. Çabuk olun.

0: Dur! At silahını. Bırak o silahı.
1: Joe, vazgeç artık. Etrafımız polislerle çevrili.
0: Öyle mi? Hiç korkmuyorum. Hatta ikinizi de buradan benimle birlikte götüreceğim.
2: Hey! Ama ben polis değilim. Beni öldürürsen kaybedersin.
1: Joe, sen polisten nefret etmiyorsun. Babandan ve kendinden nefret ediyorsun.
0: Kapa şu lanet çeneni!
1: Arkadaşların öldü. Başka kimse ölmemeli. Oyun bitti artık. Kaybettin! Kaybettin!
0: Ben kaybetmem, ben asla kaybetmem. Son bir oyun daha oynamak istiyorum.
1: Ayarı kaldırma. Hayır, dur. Tamam, peki kurallar.
0: Yine aynı oyun. Bu sefer de onun hayatı için.
1: Kabul ediyorum. Sen söyle.

0: Sen adamımsın. Bunu başaracaksın. Biliyorum.
1: Söyle.
2: Başla.

0: Joe! Joe! Ne yapıyorsun sen? Joe! Kendine gel! Vazgeç! Bırak! Vazgeç!
1: Joe! Bırak artık!
0: Joe! Bırak artık! Bu şekilde nasıl yaşarım ben? Seni çöplük!

0: Silah boş!
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
2: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. LÖTEM İstanbul Karakol. Kuryo Collection by Hilton.
3: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
3: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
3: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.
4: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. Lötem İstanbul Karaköy. Kuryo Collection by Hilton.

0: zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. LÖTEM İstanbul Karaköy. Kuryo Collection by Hilton.
1: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
2: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjan

0: tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: bırak beni. Ne yaptığımı biliyorum ben.
1: Sıkı tutun.
0: Beni bırak ki kurtulasın.
1: Seni bırakmayacağım.

0: Hani bana sıkı tutun demiştin, ne oldu?
1: Sen de denesene. Ben daha çok acı çekiyorum bir kere.
2: Ne oluyor?
0: Müfettişler.
1: Sağ olun.
0: Hey.
1: Herkese teşekkürler.
0: En azından
1: teşekkürler.
0: Çöz beni.
1: Sağ olun.
3: Gerçekten kötü görünüyor.
0: Hadi çöz beni lütfen. Müfettiş.
4: Hoi, iyi görünüyorsun. Artık taburcu oldun.
5: Hoşça kalın. İyi günler.
4: İyice dinlen.
5: Güle güle. Hoşça kalın.

0: Hadi gidelim.
1: Nereye peki?
0: Ne bileyim, ifademi al.
1: Şu anda daha çok polis olmak istiyorum, tamam mı?
0: Sahtekarlardan ne haber?
1: Bunlar olur.

0: Nasılsın Tüçen? Bir aydır buradayım. Karım benden haber bekliyor. İflas ettim. Borç almalıyım. Söz vermiştim. Lütfen. Lütfen. Yalvarıyorum. Lütfen.
1: Baba, çok acıktım ben.
0: Tamam. Burada bekle Frank.
2: Dur! Hırsız var! Hırsız var! Polisi arayın! Hırsız var!
3: Boş, Frank!
2: Polisi arayın! Polisi arayın!
4: Hey, bu tarafta!
5: Tamam, geliyorum.
3: Koş!
1: Baba!
6: Kımıldama! Senin lanet hırsız!
7: Bekle!
6: Siz kimsiniz?
7: Müfettiş Şen. Hemen ambulans çağır.
6: Hemen.
7: Evlat, dünya işte böyle bir yerdir. Adaletsizliklerle dolu. Birçok şey seni üzebilir. Ama geçmişi unutman lazım. Büyüdüğünde iyi bir adam. Söylesene, senin adın ne?
8: Ben Frank Chang.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
10: Efendim iyi akşamlar. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de yine dop dolu bir gündemle, beyaz ana haberle karşınızdayız. Hoş geldiniz diyelim ve geçelim gündemin önemli haberlerine. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başlayacağız. Bugün İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nden verdiği mesajlarını, adaletin insanlığın ortak ideali olduğunu söyledi öncelikle. Yurt dışına kaçan suçlulara da mesajı netti Cumhurbaşkanı'nın. Erdoğan'ın bir sonraki durağı ise Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı açılış töreni oldu.
11: Adalet güçsüzün güçlüye ezdirilmemesidir. Adalet mazlumu zalimden koruma kudretidir.
12: Mesajları çarpıcıydı. Gazze'deki adaletsizliğe vurgu yaptı. Türkiye'nin Gazze'ye sırtını dönmeyeceğini söyledi.
11: Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Gazze bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nden verdi mesajlarını. Yurt dışına kaçan suçlulara seslendi.
11: Suç işleyip ülke dışına çıkarak adaletten kaçabileceğini sananlar nereye saklanırlarsa saklansınlar kendilerini güvende hissetmemeli.
12: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki durağı Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı açılış töreni oldu.
11: Projemizin hizmete girmesiyle etkilerini çok geniş bir alanda göreceğimiz yeni bir dönem başlayacak.
12: Muhalefete de tepkisi vardı.
11: FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle bize saldırıyorlar. Kimse kusura bakmasın, boğazlarına kadar yolsuzluğa batmış durumdalar.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattındaki ilk seferi gerçekleştirdi. Baba eskiden Lüleburgaz'a test sürüşü yaptı.
10: Ve belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarıyla devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun 180 milyar liralık vurgunla suçlanan gizli kasası Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı sayın seyirciler. Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyondaysa gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
13: ...180 milyar liralık vurguna imza atmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasasıydı. Yunanistan'da yakalandı. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının firari isimlerindendi Murat Gül İbrahimoğlu. İddianamede örgüt yöneticisi olarak gösteriliyordu ve Ekrem İmamoğlu'nun para kasası olduğu öne sürülmüştü. 2 Ekim'de Yunanistan'da yakalandı.

0: Türkiye'ye iadesi için hukuki süreç başlatıldı. Gül İbrahimoğlu 120 milyar lirası Cebeci hafriyat sahasından olmak üzere toplam 180 milyar liralık vurgun yapmakla suçlanıyordu. Özel jetle yurt dışına para taşıdığı iddia edildi. Ve uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Rabia Karaca'da Gül İbrahimoğlu'nun özel jette uyuşturucu partileri verdiğini anlatmıştı. Şimdi gözler iade sürecinde. Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik de ikinci dalga operasyon düzenlendi. Aralarında başkan yardımcılarının da olduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve 7'si de gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlandı. Adliyeye gönderilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Böylelikle Silifke Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sayısı 14'e yükseldi.
1: Ve fon soruşturması efendim Türkiye gündeminde kalmaya devam ediyor. 3 fondan 187 milyar 653 milyon lira gelir elde edenlerden gönüllü geri iade istenecek. AK Parti'nin fon kanunu teklifinde de çalışmalar tamamlanıyor. İşte fon soruşturmasındaki son gelişmeler.
2: Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur.
3: Fon soruşturması tüm hızıyla devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek haksız kazanç sağlayanlara çağrı yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin Bakan Gürlek, 100 milyonun üzerine kazanç sağlayan kişi sayısını 214 olarak açıkladı. 214 kişinin 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon lira gelir elde ettiğini duyurdu. Fon şirketleri hesapları tek tek incelendi. 214 isim belirlendi. Mağdurların hakları için harekete geçildi. 3 fon Tera, Pusula ve Hedef fonlarıydı. Bu fonlardan milyonlarca lira haksız kazanç elde eden 214 kişiden gönüllü iade istenecek. Tera fonlarında 102 gerçek kişi 28 milyar lira, 38 tüzel kişi ise yaklaşık 62 milyar 77 milyon lira kazanç elde etti. Pusula fonunda ise 19 gerçek kişi 69 milyar 700 milyon lira, 20 tüzel kişi ise 10 milyar lira kar sağladı. Hedef fonlarında ise 20 gerçek kişi 2 milyar 976 milyon, 15 tüzel kişi ise yaklaşık 14 milyar 900 milyon liralık kazanç sağladı. Ve geri iadesi sağlanan paralar, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından oluşturulan gönüllü iade hesabına aktarılacak. Toplanan paralar mağdurların hesaplarına kademeli olarak gönderilecek. Fon soruşturmasında 3 gazeteciye de yanıltıcı bilgi suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Gazeteci İsmail Saymaz, Murat Ağrel ve Şaban Sevinç, dezenformasyon suçlamasıyla ifadeye çağrıldı. Ardından gazeteci Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında gözaltı kararı verildi. Gazeteci Balcı kararı sanal medya hesabından gözaltına alınıyorum diyerek duyurdu. AK Parti'nin ise 10 maddelik kanun teklifi çalışmalarında sona gelindi. Kanun teklifinde 455.578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek. Ara ödeme sağlanacak. Ayrıca kanun teklifinde fonu da kendi mal varlığının ve gerçek hak sahiplerinin tespit edilmesi sağlanacak. Tasfiye edilen fonlardan elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması amaçlanıyor. Değer kaybının da önüne geçilmesi hedefleniyor. Enflasyon karşısında değer kaybı yaşanmaması için ilk giren ilk çıkar yöntemi devreye alınacak. TMSF sürece dahil olacak. Kayyum sıfatıyla satış veya tasfiye işlemlerini yürütecek. Fon Koordinasyon Kurulu da dördüncü kez bir araya geldi. Toplantıda 1 milyon liraya kadar yatırımı olanlar için ara ödemeler ele alındı.
1: Ünlü şarkıcı Atilla Taş'ın Mersin'de yaşayan kızı 14. kattan düşerek hayatını kaybetti. Evlat acısı yaşayan şarkıcı cenazede sinir krizi geçirdi.

0: acıların en büyüğünü yaşadı. 14. kattan düşen kızını toprağa verdi.
1: Ah! Babam! Buna mı? Buna mı sar? Sar öleceğim ben. Babam! Ne olur babam! Babam!
0: Sezen Taş henüz 34 yaşında, iki çocuk annesiydi.
2: Sizin bir çocuğunuz da var.
3: Evet, değil bir mi? Çocuğum var, evet. Kızım.
0: Mersin'de yaşadığı sitenin 14. katından düşüp hayatını kaybetti.
2: O nerede?
3: O evlendi. Trabzon'a.
2: O kadar büyük.
3: Tabii Trabzon'a gelin gitti. İki tane çocuğu oldu. Ben dedeyim şimdi.
0: Ünlü şarkıcı Atilla Taş kızının acı haberiyle yıkıldı.
2: Şaka.
3: Evet, iki tane torunum var.
2: Gerçekten mi?
3: Evet.
0: Cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
3: Ben çok çok küçüktüm. 17 yaşında evlendim. 18 yaşında baba oldum. Ondan sonrası zaten öyle gelişti.
0: Sezen Taş'a veda vaktiydi. Ünlü şarkıcı kızının cenazesinde zor anlar yaşadı. Kızının tabutuna sarılıp dakikalarca gözyaşı döktü. Sezen Taş'ın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi. Şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
4: Bir yandan da Türkiye'nin gözü kulağı bir kez daha Yalova Adliyesi'ndeydi sevgili izleyenler. Güllü davasında ikinci duruşma bugün gerçekleştirildi ve mahkeme Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. İşte Tuğyan için kalemin kırıldığı o duruşmada yaşananlar.
5: Önümü açar mısınız?
6: Neler söylersiniz?
7: Davada tanık olacaksınız.
0: Türkiye'nin konuştuğu Güllü davasında karar çıktı. Güllü'nün kızı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
8: Mahkeme en üst seviyeden cezayı vermiştir. Üzüntülüyüz. Söyleyeceğimiz bu kadar.
0: Öldürülen bir anne, iki kardeş. Kardeşlerden biri sanık, diğeri müştekiydi.
8: Hiç kimse onun yerinde olmak istemez. Düşünün, bir tarafında annesini kaybetmiş birisi, bir tarafta yargılanmış bir ablası.
0: Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması için gözler bir kez daha Yalova Adliyesi'ndeydi.
9: Nasıl bir karar çıkmasını bekliyorsunuz?
10: Yani ben olayın içinde olan herkesten şikayetçiyim.
0: Bugün ikinci duruşma gerçekleşti. Tuğyan yine hakim karşısındaydı ve aynı soru bir kez daha soruldu.
11: Soruyorum sana, kız çocuğu olarak anneni sen mi öldürdün?
10: Hayır.
0: Savunmasını ağlayarak yaptı. Anne katil olarak yaftalandım dedi. İftiraya uğradığını söyledi.
10: Üzerime asılan suçlamayı kabul etmiyorum. Elim bir kazadır. Annemin düşme anını görmedim. Görsem müdahale ederim. Sırtımı yasladığım en yakın arkadaşımı kaybettim. Sultanın bana attığı iftirayı anlamlandıramıyorum.
0: Ve korumalar eşliğinde adliyeye gelen Tuğyan'ın avukatı Merve Uçanok sözü aldı.
12: Şu an geçebilir miyiz? Çekilin.
8: Pardon.
0: Tuğyan için 10 aydır cehennem hayatı yaşıyor dedi. Annesini atma planı olsa bunu arkadaşının yanında yapacak kadar aptal olduğunu düşünmüyorum diye de ekledi. Ve karar öncesi mahkeme salonunda ses kayıtları dinletildi.
13: Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum, sen de beni.
0: Herkesi tek tek dinleyen mahkeme heyeti Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırdı. Gözyaşlarına boğulan Tuğyan'a son sözleri soruldu. O da öteki dünyada ilahi mahkemeye annemle el ele çıkacağım dedi. Çıkışta avukatı açıklama yaptı. Karara itiraz edeceklerini söyledi.
14: Şöyle ki henüz yargılama sona ermiş değil. Sizler de biliyorsunuz ki istinaf ve yargıta aşaması var.
0: Delillerin değerlendirilmediğini belirtti. Yanlış bir kanaat oluştu dedi.
14: Deliller doğru düzgün, layıkıyla tartışılmadan bir kanaat oluştu mahkemede. Sonuna kadar Tuğyan Ülkem Gülter'in arkasındayım ve yargılamanın en sonunda Tuğyan'ı kızına kavuşturacağım.
4: Ve bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz efendim. Amili futbol takımı teknik direktörü Vincenzo Montella'nın görevine son verildi. Tekrar ediyorum son dakikayı. Amili takım teknik direktörü Vincenzo

0: Montella'nın görevine son verildi. Açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün yaptığı kritik toplantının ardından internet üzerinden, sanal medyadan yapıldı sevgili izleyenler. Yeniden tekrar etmem gerekirse Vincenzo Montella'nın işine son verildi. Artık A Milli futbol takımının başında değil kendisi. Evet sevgili izleyenler, kuyumcu soymaya çalışan iki hırsız çelik kasayla başa çıkamamış, elleri de boş kaçmak zorunda kalmışlardı. O şüpheliler tespit edildi. Biri de operasyon öncesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Diğer zanlı ise gözaltına alındı. Ölen hırsızın internetteki son araması ise kasa hırsızlığının cezası kaç yıl oldu?
1: Valla şeytan aklına gelmez.
2: Terzi dükkanının duvarını kesip kuyumcu soymak istemişlerdi. Hırsızlardan biri yakalanmadan hayatını kaybetti.
3: Tozlar içindeydi dükkan. İçeri geçince anladım ki buraya birileri girmiş.
2: İki acemi hırsız planını yapmıştı. Hedeflerinde bir kuyumcu vardı. Kuyumcunun bitişiğindeki terzi dükkanına girdiler. Duvardan delik açıp kuyumcuya geçtiler. Ama kuyumcunun kasasını açamadılar. Elleri boş kaçtılar. Ekipler harekete geçti. Kamera kayıtları didik didik incelendi.
1: 120 saatlik bir inceleme. Sağ olsunlar burada bayağı bir hafta boyunca inceleme yaptılar.
2: Hırsızlar komşu esnaf ve çalışanıydı. Hemen operasyon düzenlendi. Ama hırsızlardan biri kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. İnternette yaptığı son aramada kasa hırsızlığının cezası kaç yıl oldu? Diğer şüpheli gözaltına alındı.
0: Efendim İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan bir trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olan sanık Berkay Beyaz mahkemeye bastonla gelerek yürüyemediğini iddia etti. Mağdur tiyatrosu oynadı yani. Ama mahkeme heyeti bastonlu oyununu ortaya çıkardı.
2: Mahkemeye bastonla geldi, yürüyemiyorum dedi. Bir kişinin ölümüne neden olan sanığın mağduriyet tiyatrosu mahkeme salonunda deşifre oldu. 26 Mart 2016 yılında trafik kazası yapan Berkay Beyaz'ın aracı takla atıp başka bir aracın üstüne düşmüş. Araç sürücüsü Beşiktaş Divan Kurulu üyesi Mustafa Tırhan Tiryaki hayatını kaybetmişti. 10 yıldır devam eden davada emsal bir karar çıktı. Berkay Beyaz duruşma salonuna güvenlik görevlisinin yardımıyla ve bastonla geldi. Mahkemeye yaralı izlenimi verdi. Yaptığı savunmada beni taksi sıkıştırdı. Hızım 40-50 kilometre civarındaydı diyerek beraatini talep etti. Ama mahkeme heyeti bastonlu tiyatroyu ortaya çıkardı. Berkay Beyaz'ın Instagram hesabını mercek altına alan heyet, sanığın düğününde doyasıya oynadı, otomobilleri sorunsuz kullandı, hatta bir araçla 247 kilometre hız yaptığı görüntüleri tespit etti. Üstelik ehliyetini de kazadan bir gün önce almıştı. Berkay Beyaz bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kaçma şüphesi göz önünde bulundurularak duruşma salonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Efendim Manisa'da ahşap bir ev alevlere teslim oldu. O sırada alevler arasındaki evini izleyen ev sahibi fenalaştı ve hastanede de hayatını kaybetti.
2: Ahşap ev yanarak küle döndü. Alevleri izleyen ev sahibinin yüreği dayanmadı, hayatını kaybetti. Gece saatleriydi. Manisa Kula'daki bir evden alevler yükselmeye başladı. Metin Balcı ve ailesi hemen kendini sokağa attı. Yeni çıktı daha, yeni çıktı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi başladı. Yanan evini izleyen

0: falcının yüreği dayanmadı, fenalaştı. Metin Balcı hastaneye kaldırıldı ancak olmadı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Geriye küle dönen ahşap evi ve ailesi kaldı.
1: Aksaray'da ise bir kadın önünü kesen iki hemcinsi tarafından öldüresiye dövüldü efendim. O anlarda güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı.
2: Direkt saçından tutarak yapıştırdılar yere.
0: Hemcinsleri saldırdı. Sokak ortasında dayak yedi.
2: Tekmeler, yumruklar vurmaya devam ettiler. Yerlerde sürüklediler.
0: Sema B. 3 çocuk annesi. İddiaya göre iş yerinden bir arkadaşıyla aralarında anlaşmazlık vardı.
2: Sürekli sözlü satışmalar, ters sözler, işte tehdit, işte Sema yerimde gözün mü var şeklinde sürekli ithamlarda bulunuyordu bana.
0: Ancak her şey işten çıkarılmasıyla başladı.
2: Bu kişinin çıkışı veriliyor. Evime girerken kapımın önünde kumpas kurmuşlar bana.
0: İki kadın tarafından önü kesildi, öldüresiye dayak yedi. Ve korkunç bir de iddiası vardı.
2: Bundan sonra devam edersen diye de bıçak silah gösterdi. Silahını gösterdi. Bir daha dedi bu iş yerine gidersen bundan sonraki sıradaki bu diyerek onu da gösterdi.
0: Sema Bey darp raporu aldı, şikayetçi oldu.
1: Sevgili izleyenler, İstanbul Kuyumcu kentte geçtiğimiz günlerde benzeri görülmemiş bir dolandırıcılık yaşanmış. 16 kuyumcudan 64 kiloluk vurgun yapılmıştı. İşte o vurgunun arkasından uluslararası bir şebeke çıktı. Şebekenin Hindistan'dan Dubai'ye uzanan 1,7 milyarlık pırlanta kaçakçılığı yaptığı da anlaşıldı.
3: Müvekkillerim dolandırıldılar. Ticaret adı altında dolandırıldılar.
4: Kuyumcuları dolandırıp 64 kiloluk altın vurgunu yapmışlardı. O vurgunun arkasından uluslararası şebeke çıktı.
5: Bize dediği savunma şu: ben aldım, size ödeyemedim. Sizden aldıklarımı erittim, size geri verdim.
6: Kuyumcu kent geçtiğimiz günlerde 420 milyonluk bir vurgunla sarsılmıştı. 16 kuyumcudan 64 kiloluk altın alındı. Onlar eritildi, saf altına çevrildi. Ödeme günü gelindiğinde ise battık cevabı verildi.
3: 50 gram, 100 gram, 200 gram sonunda 16 kişinin 64 kiloya varan bakiyesine çıkıyor.
6: Mağdurlar soluğu emniyette aldı, şikayetçi oldu. 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.
3: Ben battım diyor. Peki alacağın var mı piyasadan? 1 kilo, 2 kilo alacağım var. Peki 62 kilo nerede?
4: İşte o vurgunun lideri Habib Kocabaşoğlu'nun 1.7 milyarlık pırlanta kaçakçılığının da baş aktörlerinden biri olduğu anlaşıldı.
3: Hiçbir şekilde satmadan direkt o gün işçilikle altınları bozup piyasaya sürerek kişisel servet ediniyorlar.
6: Pırlantalar Hindistan ve Hong Kong'dan ucuza satın alınıyor, Dubai'de sahte belgelerle yasallaştırılıyordu. Ardından Türkiye'deki kuyumcu ve mücevheratçılar da pazarlanmak üzere getiriliyor. Havalimanındansa bu pırlantalar şampuan ve kulaklık kutularında sokuluyordu. İşte tüm bunların ardından teslimat sırasındaysa güveni sağlamak için 5 liralık banknotların seri numaraları kullanılıyordu.
3: Müvekkillerim dolandırıldılar. Ticaret adı altında dolandırıldılar.
4: Kuyumcu Habib Kocabaşoğlu yakalandı. Örgüt üyesi Belgin Çalıcıoğlu da tutuklandı. Tutuklu örgüt yöneticisi Manesi ve örgüt üyesi Çalıcıoğlu'nun 45'er yıla kadar hapsi istendi.
1: Efendim, Bursa'da denetime takılan alkollü sürücü önce ters yönden kaçmayı denedi. Başaramayınca yakayı ele verdi. Yasal sınırın tam 5 katı da alkollü çıktı. Rekor cezanın ardından da yapacak bir şey yok. Ehliyetsiz süreceğiz artık, bundan sonra durmam zaten dedi.
7: Alkolü satıyor, ikazda bulundu. Ona rağmen kaçıyordun yani.
8: Sizden abi.
7: Yakaladık zaten, kaçamıyor.
8: Kaçmak istesem kaçardım ki.
7: Kaçamadım. Kaçmak istedim ben.
0: Kaçmaya çalıştı. Yakayı ele verince yaptığı savunma onu cezadan kurtaramadı. Rekor bir ceza yedi.
8: Yetim yok ama abi, mecbur çalışacağız yani. Ekmek parası.
9: Ben bundan sonra her yakalandığımda 200 bin vereceksin.
8: Yetim sağ olsun abi.
0: Bir motokurye trafik denetimine takıldı. Ters yönden kaçmaya çalıştı ama yakayı ele verdi.
10: Biz birkaç defa sana dur yeterli.
11: 3 tane yerden geçtik.
10: 4'den kaçtık.
11: 3 tane
10: yerden geçtik. Bir sonraki abi.

0: Milli atlaması oradan da kaçacak.
1: Yapılan testte 1.02 promil alkollü çıktı.
2: Ben polisten kaçmadım. Ters şeride girmişim, farkında değilim.
3: Tamam.
1: Ehliyetini kaptırdı. 235 bin lira ceza yedi. Ama caydırıcı cezalar sürücüyü durdurmaya yetmedi.
2: Yapacak bir şey yok. Siz süreceksiniz artık, değil mi?
4: Balıkesir Bozcaada açıklarında bir balıkçı efendim 15 kilo dev bir kalamar yakaladı. Görenler şaşkına döndü. Kilosunu da 1000 liradan satışa çıkardı.
5: Dev kalamar. Yaklaşık 15 kilo. Tam bir canavar.
1: Oltaya dev bir kalamar takıldı. 15 kiloluk kalamar görenleri hayrete düşürdü.
5: Hayatımda ilk defa görüyorum. 15 kilo.
1: Bozcaada'da bir balıkçı adeta denizden hazine buldu.
5: 43 yaşındayım. İlk defa böyle bir kalamar görüyorum.
1: Oltaya dev bir kalamar takıldı. Denizden çıkarıp bandırma balık haline getirdi. Esnaf Sezgin Acar'a verdi.
5: Çok güzel, çok lezzetli yerli kalamar. Herkese teşekkür olsun.
1: O da herkes gibi şaşkınlığını gizleyemedi.
5: Kalkmıyor, yerinden kalkmıyor.
1: Kalamarı parçalara ayırdı. Kilosunu 1000 liradan satışa çıkardı.
5: Kilosunu 1000 TL'den satıyoruz. Müşterimize sunarız bu şekilde.
4: Artvin Şavşat'ta 63 yaşındaki bir adam da ağaca çıkmış ceviz topluyordu. Dengesini kaybedince düştü. Dallarda mahsur kaldı efendim. Tabii ekipler hemen seferber oldu.
6: Tamam, gelsin. Yavaş.
7: Sol eline dikkatli.
8: Bırakmayın. Tamam.
1: Ağaca çıkıp ceviz topluyordu. Ama dengesini kaybetti. Düştüğü dallarda mahsur kaldı.
6: Tamam, gelsin. Yavaş.
1: Çok 63 yaşındaki Tuncer Yıldırım ceviz toplamak için ağaca çıktı. Elindeki sopayla cevizlere vurup aşağı düşürüyordu. Ama bir anda dengesini kaybederek düştü.
7: Şef, orayı bırakma şef. Sol eline dikkat
1: et. Ekipler geldi. Mahsur kalan Tuncer Yıldırım'ı halat yardımıyla aşağı indirmeyi başardılar.
6: Bırak.
1: 63 yaşındaki adam hastaneye götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
4: Efendim acı bir haberle devam ediyoruz. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı kentteki bir otelin otoparkında silahla başından vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Ayrancı hayatını kaybederken olayın intihar olduğu ortaya çıktı.
9: Son derece üzgünüm, şok içindeyim, kırgınım, kızgınım ama bunların hiçbir tanesi bu yolculuğu değiştirmiyor.
10: Bir otelin otoparkında başından vurulmuş halde bulundu. Hayatını kaybetti. Vali yardımcısının acı ölümü yakınlarını ve sevenlerini derinden sarstı. Evet. 46 yaşındaki Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı bir otelin otoparkında silahla başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralıydı. Hızla müdahale edildi ve hastaneye kaldırıldı. Ama acı haber geldi. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili savcılık talimatıyla geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı ve ilk çalışmaların ardından olayın intihar olduğu ortaya çıktı. Vali yardımcısı İhsan Ayrancı beylik tabancasıyla başına tek el ateş etmişti. İhsan Ayrancı için bugün Afyonkarahisar Valiliği önünde tören düzenlendi. Vali Naci Aktaş konuşmakta zorlandı.
9: Son derece üzgünüm, şok içindeyim, kırgınım, kızgınım ama bunların hiçbir tanesi bu yolculuğu değiştirmiyor.
10: Ve duaların ardından omuzlarda taşındı Vali yardımcısı İhsan Ayrancı. Son yolculuğu için memleketi Amasya Sulova'ya gönderdi.

0: gönderildi. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma ise sürüyor.
1: İstanbul dün sabah Maltepe'deki bina faciasıyla sarsıldı. İki kişinin hayatını kaybettiği

0: patlar gibi.
1: Elif, korkutmak istemem ama bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı.
2: Arama kurtarma ekibi geldi. Sesimi duyuyorsan sesler. Sesleri bir ortam bir yerlere üç defa
3: vur. İsmi neydi? Betül müydü? Betül.
4: 39 yıllıktı. Üstelik iki katı kaçak çıktı. Facia göz göre göre geldi. 7 katlı bina 5 kişiye mezar oldu.
5: Ah Gülcan Bembeyaz. Ah Gülcan Bembeyaz.
6: Sakin olun. Bu binanın girişi nerede ya? Ambulans gelecek, itfaiye gelecek.
7: Sağdır abi, sağdır.
4: Bilirkişi ön raporu çıktı. Yıkım kararının uygulanmadığı belirlendi. Gözaltındaki binanın mimarı ve şantiye şefi kusurlu bulundu.
8: Deprem oluyor zannetti. Yani her şey böyle yerden yere vurdu yani.
9: Taşıma yok, nereden gitti?
4: Maltepe'de dün sabah 1987 yapımı bir binanın ilk 3 katı saniyeler içinde tuzla buz oldu.
10: Herkese seslendim, çıkın dışarıya, deprem var şiddetli diye, kimse çıkmadı. Bir patlama oldu, ondan sonra baktık bina toz duman.
11: Abi nerede gitti?
12: Abi şurada gireceğime şurada.
4: Bina ve çevresi mahşer yeriydi. Ekipler zamanla yarıştı. Enkaz altında kalanları kurtarmak için yoğun çaba harcandı. Üçü çocuk, 10 kişi betonların arasından böyle çıkarıldı.
2: Arama kurtarma ekibi geldi. Sesimi duyuyorsan sesler. Sesleri bir ortam bir yerlere üç defa vur.
4: Ama acı haberler peş peşe geldi. İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Gülce Turhan ve Ahmet Muhammed İnan yıkım anında can vermişti.
5: Ah Gülcan Bembeyaz. Ah Gülcan Bembeyaz.
4: Enkaz altında 3 kişi daha vardı. Çok geçmeden o umutlu bekleyişte son buldu. 20 saatin sonunda Mesut Bilecen ve Hüseyin Özkurt'un, 25 saatin sonunda Ahmet Muhammed İnan'ın kardeşi 20 yaşındaki Zeynep İnan'ın cansız bedeni çıkarıldı. Bir eve iki ateş düştü. Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi. Faciaya ilişkin bilirkişi incelemeleri de tamamlandı. Hazırlanan ön raporda bina için 1989 ve 1990 yıllarında üstteki kaçak 4 katın yıkım kararının verildiği ama uygulanmadığı ortaya çıktı. Gözaltındaki bina mimarı Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş kusurlu kabul edildi.
13: Binamız eski bir binaydı. Tamam. Eşim ve kızım evde değildi çok şükür. Ben tektim evde.
4: Giriş kattaki atölyenin son görüntüleri de ortaya çıktı. Üstelik facia göz göre göre gelmiş. Dükkanın kiracısı duvarlardaki çatlakları böyle görüntülemişti.
1: Elif, korkutmak istemem ama bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı.
4: İhmaller bu kadarla da sınırlı değildi. Enkaz kaldırma çalışmaları anında yapılan incelemelerde betonda deniz kabuklarına rastlandı.
6: Sakin olun! Bu binanın girişi nerede ya? Ambulans gelecek, itfaiye gelecek!
4: Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
14: Sevgili izleyenler, haftanın işte son işlem gününde altın fiyatlarının seyrine bakacağız şimdi. Çarşamba günü en dip seviyeyi test eden altın beklenenin aksine haftayı yükselişle kapattı. İşte

0: Sarı metaldeki son durum.
1: Yükselişle beraber altın paniği yaşandı.
2: Altın güvenli liman olduğu için ilgi hiçbir zaman bitmez.
3: Altın yine ilgiyi üzerine topladı. Hafta ortasında dip seviyeyi gören altın haftayı yükselişle kapattı.
4: Hafta ortasında iki ayın en dip seviyesini gören altın fiyatları haftanın son işlem gününe gelindiğinde ise yeniden yükselişe geçti.
1: Altın %1,5 artışla kapatıyor şu anda. %1,5 artış ciddi bir rakam.
5: Ciddi bir yükseliş biz bekliyoruz esasen ama bu bir sinyal olarak görebiliriz.
1: Bu demek oluyor ki altın artık yükseliş trendine girmiş durumda.
3: Ons altın %1'e yakın değer kazandı.
5: 4200 seviyelerine yaklaştı. Şu an 4180 seviyelerine.
3: Bu durum yurt içi altın fiyatlarına da yansıdı.
5: %1'lik bir yükseliş var. Haliyle tabii bu da fiyatlara yansıdı.
2: Ya yatırımcı olarak parasına göre gram ve çeyrek.
4: Peki yatırımcının en çok tercih ettiği altınlar arasında olan gram ve çeyrek altının haftanın son işlem günündeki fiyatlaması ne kadar?
1: Dün gram altında 24 ayar da dün 6600 liraydı. Şu anda da 6720 seviyelerini görmüş durumda.
5: Çeyrek altında 10700'lerden şu anda satışlar.
3: Dolar geriledi, altın yükseldi.
1: Dolara bağlı olarak da altında hareketlenmeler oluyor.
4: Almaya mı geldik,
6: satmaya geldim.
5: Kesinlikle paniğe kapılıp satmamalarını tavsiye ediyorum.
1: Fiyatlar bence bozulmak için çok erken.
5: Uzun vadede mutlaka yükseliş bekliyorum.
1: Alım fırsatı diyebilirim. Değerlendirmeye çalışıyor vatandaşımız.
0: Türkiye günlerce ilik nakli için biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamit Yorulmaz'ı konuştu. Hamit'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı, işte detayları.
7: Şu an bir donör bulunsa dahi ilik nakli yapılması risk taşıyormuş.
8: İlik nakil olmam için babamı bulmam lazım.
9: Onca soruna bir yenisi eklendi. Hamit'in vücudu şu anda bir ilik nakline uygun değil.
7: Hamit'in ferritin yani demir depolarını gösteren değerleri çok düşük olduğu için şu an bir donör bulunsa dahi ilik nakli yapılması risk taşıyormuş.
9: Hamit Yorulmaz 18 yaşında. 3. evre Akdeniz anemisi hastası. Yıllar önce ilik nakli olacağı sırada korkunç gerçeği öğrendi.
8: Biyolojik babamın bana hayat vermesini istiyorum.
9: Biyolojik babasını aramaya başladı çünkü annesine ne zaman sorsa aldığı cevap hep aynıydı.
10: Ben yine annen olarak sessiz kalma hakkımı kullanıyorum.
8: Annem yıllardır benden kaçıyor. Biyolojik babamın kim olduğunu söylemiyor. Anneme sorduğumda dayımlarla kötü olurum diyor.
9: Ve Hamit için harekete geçilmiş. Anne Hilal Beyit ve dayı Mehmet Yorulmaz gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Hamit'in annesi jandarmada oğlunun babasının kim olduğunu itiraf etmişti.
7: Şu baba meselesi 2 yıl önce halledilseydi bu çocuk şu anda Nihal Hanımcığım şu anda iyileşmiş olacaktı.
9: Ve Hamit'in hikayesi ünlü şef Danilo'yu da etkilemişti.
7: Anlıyor musun? Evet. İzmir'de bir işletme açacakmış, yeni bir işletme. Diyor ki ben orada Hamit gelsin bizimle çalışsın diye sana bir iş teklifinde bulundu.
9: Hamit'in sağlık durumuna ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.
7: Hamit'in böyle şu kadar ömrü kaldı falan gibi bir şeyin söylenmesinin de doğru olmadığını altını çizdiler.
9: Hamit ilaçlarını kullanmadığı için değerleri düştü ve şu anda ilik nakli olması risk taşıyor.
7: Mevcut durumu göz önüne alındığında önümüzdeki birkaç yıl içinde ilik nakli yapılmasının dahi tehlikeli olabileceği söylendi bize.
0: Efendim 4 yıl arayla 2 farklı kadının ölümüne neden oldu. Tutuksuz yargılanan doktorsa duruşmada tek kelime dahi etmedi.
11: Daha önce de aynı işlemle başkasının ölümüne sebebiyet veren doktor, ablamın da ölümüne sebep olmuştur.
3: Adeta doktor değil seri katil gibiydi. Benzer işlemle 2 kişinin ölümüne neden oldu. Mahkemede tek kelime etmedi.
11: Biz kardeşler olarak suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz.
3: Son olay 29 Ekim 2024 tarihinde İzmir Karşıyaka'da yaşandı. Melike Çiftçi 59 yaşındaydı. Daha güzel görünmek için kalça dolgusu yaptırmaya karar verdi. Çiftçi işlem için doktor öyle anlaştı. Ancak doktor kendisine işlemi hastane yerine kardeşinin güzellik merkezinde yapmayı teklif etti. Çiftçi başına geleceklerden habersiz güzellik kursuna işte böyle geldi. Son anları güvenlik kameraları an be an kaydetti. Dolgu işlemi yapıldı. 59 yaşındaki kadın fenalaştı. Yürüyerek geldiği güzellik kursundan işte böyle kucakta çıkarıldı.
11: Doktor diye bahsedilen kişi ablamız fenalaştığı sırada herkesten önce kaçmış. Resmen ablamı ölüme terk etmiştir.
3: Hastaneye kaldırılan Melike

0: öfke çiftçi kurtarılamadı. Olayın ardından doktor da dahil olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan doktor hakkında ortaya çıkan bir gerçekse kan dondurdu. Melike çiftçinin ölümüne sebebiyet veren doktorun 2020 yılında da benzer bir işlemle Kübra Boyraz'ın ölümüne neden olduğu ve 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.
1: Daha önce de aynı işlemle başkasının ölümüne sebebiyet veren doktor, ablamın da ölümüne sebep olmuştur.
0: Tutuksuz yargılanan doktor için bu defa da hakkında 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Melike çiftçinin acılı ailesi isyan etti.
1: İstenilen ceza çok hafif derecededir.
0: Mahkeme günü tek kelime etmeyen doktor yeni bir avukat talebinde bulundu ve hala dışarıda.
2: Çağımızın hastalığı dijital obezite. Dijitalleşmenin hızla yaygınlaşması çocuklar üzerinde oldukça derin etkiler yaratıyor sevgili izleyenler. Dijital obezite yaklaşık 40 farklı dijital hastalığın temel kaynağı ve kaygı, stres gibi psikolojik sorunlara da yol açabiliyor.
3: Çok ekran başında kalan çocukların, ergenlerin obez olmaları ihtimaller dahilinde.
4: Ekrana olan bağımlılık da son dönemlerde çok artmış durumda.
5: Sadece telefonla büyüyen çocuklar oluyor.
6: Ekrana çok maruz kalan çocukların dijital obezite ihtimali artıyor.
7: Ruh sağlığımızı olumsuz etkileyebiliyor.
8: Çocukla parkta gezmek, onunla eğlenmek, biraz daha arkadaş gibi olmak tabii ki onun açısından daha güzel.
9: Aileler çocuklarına yolculuk yaparken ya da yemek yerken telefonları ellerine veriyorlar. Huzursuzluk çıkarmadan video izlesinler diye, ama en büyük hatayı bu noktada yapıyorlar.
10: Belli sürelerde verilirse bir zararın olduğunu düşünüyorum.
11: Hangi oyunları oynadığını, neler yaptığını mutlaka kontrol etmek önemli.
12: Kızım evinde televizyon bile almadı. Çocuk yetiştiriyor, kitap okutarak büyütüyorlar.
10: Hastalığa da yol açabilir.
9: 40 farklı hastalığın temelinde ise dijital bağımlılık var.
13: Sosyal açıdan geri planda kalabiliyor, kaygı, depresif belirtileri beraberinde göstermeye başlayabiliyor.
9: İşte uzmanlar bu noktada aileleri uyarıyor. Çocuklarınızın eline telefon vermek yerine onlarla sosyal aktivite yapın diyorlar.
14: Çocuk neyden keyif alıyorsa, bu spor olabilir, dışarı çık olabilir. Mutlaka bunlara yönlendirmeli.
15: Çünkü kendimizi aslında onlara adamak da önemli. Onlarla zaman geçirmek, o zamanı kaliteli hale getirmek çok daha değerli.
2: Kahramanmaraş'ta 55 yaşındaki bir polis memuru da akrabalarının kavgasını ayırmak isterken öldürüldü. Polis memurunun öldürüldüğü anların görüntüsü de ortaya çıktı.
0: Akrabalarının kavgasını ayırmak için araya girdi. 55 yaşındaki polis memuru o kavgada hayatını kaybetti. Beyoğlu mahallesinde akraba iki grup arasında alacak verecek kavgası çıktı. Polis memuru Sadullah Orçan da akrabalarını ayırmak için olay yerine koştu. Ama kavga daha da alevlendi. Kuzeni Alihan Orçan'ın ateşlediği pompalı tüfekle vuruldu. Sadullah Orçan ağır yaralandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anına ait görüntüler de çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Orçan için Türkoğlu ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Kuzeninin ölümüne neden olan Alihan Orçan da yakalanarak gözaltına alındı.
2: İstanbul Küçükçekmece'deki eğlence mekanında da bir müşteri tartıştığı kişiye ateş açtı ve çatışma çıktı efendim. İzinli günündeki bir polis memuru ve bir başka kişi hayatlarını kaybetti.
0: Eğlence mekanında müzik kapandı, silahlar konuştu. Çıkan çatışmada biri polis, iki kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre iki grubun arasında anlaşmazlık vardı. Küçükçekmece'deki bu müzik holde karşılaştılar. Biri silahını çıkardı, karşı tarafa ateş açmaya başladı.

0: İzinli olan polis memuru Kubilay Çınar da içerideydi. Saldırganı durdurmak için silahına sarıldı. Tetiğe bastı, çatışma çıktı. İçeridekiler panikle dışarı çıktı. Kimi yaralılara müdahale etti, kimi de bağırarak yardım istedi. Kurşunların isabet ettiği biri polis memuru, iki kişi hayatını kaybetti. İki kişi de ağır yaralandı. Mekan mühürlendi, silahı inşaat alanına atan saldırganla 7 suç ortağı kısa sürede yakalandı.
1: Efendim şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından Beyaz Ana Haber bütün hızıyla devam edecek.
2: İkinde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışanı
3: tak. Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
5: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

0: Damla.
1: Bence çok eğlenceli. Tamam, benim
2: yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
6: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
3: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca. İstanbul'un en seçkin otel dedi. Lötem İstanbul Karaköy. Courier Collection by Hilton.

0: zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedim. Lötem İstanbul Karaköy. Curio Collection by Hilton.
1: Şimdi sütlüsü de var. Yeni 330 gram sütlü ve 400 gram kakaolu birlik gurme, %40 fındık parçacıklı krema, 169 lira 90 kuruş. Bu cuma Coop'ta.
2: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
3: Sütaş labneyi.
4: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
6: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
7: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
8: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
9: Bellona, Bellona.
10: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
11: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
12: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
13: Arabanı arabam.com'a.
14: Reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. Sevgili izleyenler, Şili'deyiz. Şili'de şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Bir sürücü de aracıyla sele kapıldı. O korku dolu anlar bakın nasıl kaydedildi.
15: Sel felaketi işte böyle geldi. Aracıyla sele kapılan sürücü dehşet yaşadı. Şiddetli yağış kenti esir aldı. Yağışın ardından sel felaketi yaşandığı araçlar sürüklendi. Evler sular altında kaldı. Bir kişi de aracının içinde sele kapıldı. Su önüne ne kattıysa sürükledi. Sürücü o korku dolu anları işte böyle kaydetti. İnsanlar evlerinde mahsur kaldı. Ekipler teyakkuza geçti. Mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarıldı. Güvenli bölgelere tahliye edildiler.
14: Ve hafta sonu sevgili izleyenler adeta yaz mevsimi yaşanacak diyebiliriz. Termometreler 25 dereceye çıkacak ancak yeni haftanın ilk günüyle beraber de gök gürültülü sağanak yağışlar bizi bekliyor.
16: Hava bugün çok sıcak, çok güzel, tam benim sevdiğim havalar.
17: Pastırma sıcakları geldi sanırım.
16: İstanbul'da yazdan kalma günler devam ediyor. Öğlen güneş yakıyor, akşamsa buz kesiyor. İşte herkes bugünlerde ne giyeceğini şaşırıyor.
17: Hem soğuk hem sıcak anlamadım bir türlü.
16: İstanbul havasına yine de belli olmuyor diye bir tane ceket aldım yanıma.
17: Bir gün yağmur görüyoruz aynı zamanda, gün içinde güneş de görebiliyoruz.
18: Mevsimler değişti, insanların değiştiği gibi.
17: Hava ne kadar sıcak olursa olsun yanımızda ceketimiz üzerimize her zaman taşıyoruz.
16: Şu an İstanbul 22 derece. Yarın ve yarından sonra da güneşli günler devam edecek ve uzun bir süre güneş kendini göstermeyecek. O yüzden hafta sonunu güzel, keyifli bir şekilde geçirin. Pazartesi günü sağanak yağış geliyor.
17: Son iki gün diyorsunuz yani. Tamam, değerlendireceğim. Yarın gezebilirim, evet. Plan yapmak için güzel, değerlendirilmesi gereken bir hava var.
16: Peki yurdun diğer bölgelerinde hava nasıl olacak?
18: Pazartesi sağanak her yeri saracak. Karadeniz sahil şeridi hariç gök gürültülü sağanak hakim olacak.
17: Artık şemsiyelere geri dönüyoruz, yapacak bir şey yok. Şemsiyemizi unutmayalım.
14: Efendim, bu haberle birlikte Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Hemen şimdi ise para piyasalarına ve daha doğrusu haftanın son gününde bütün piyasaların rakamlarına bakacağız.

0: Efendim, Sencer Bey meselesi hallolduğuna göre Adil Bey de bir an önce uğurlanmalı.
1: Haklısın Remzi. Polat Alemdar neredeyse gelir. Onunla konuşup bu işi de bir an önce sonlandırmamız lazım. Gir.
2: Efendim, önemli bir gelişme var.
1: Söyle.
2: Efendim, Polat Alemdar Sencer Bey'i teslim almış. Fakat infazı gerçekleştirmemiş.
1: Neden?
2: Efendim, tim komutanına teslim edip mekandan ayrılmış.
0: Polat Alemdar'ın niyeti nedir? Nasıl gerçekleştirmez infazı?

0: Polat, neler oluyor?
1: Poyraz ailemi kaçırdı.
2: Kızımın, babamın, ailemin
1: hayatları tehlikede.
0: Sana nasıl yardım?

0: birlikte olabiliriz?
1: Sencer'in infazını bizzat ben gerçekleştireceğim. Benden haber alana kadar infazı gerçekleştirmemenizi istiyorum.
0: Polat, Poyraz ailen karşılığında seninle Sencer için pazarlık mı yapıyor?
2: Sencer, Poyraz'ın umurunda bile değil.
1: Onun tek istediği bana acı çektirmek.
3: Polat Alemdar, bizim yapabileceğimiz bir şey olursa haberdar et. Sencer Bey konusunda da senden haber gelene kadar bir şey yapılmayacak.
1: Tamam, ben sizi arayacağım.

0: Faruk'la konuşmanın sırası mı Alemdar?
1: Kızının hayatı tehlikede, sen nelerle uğraşıyorsun?
0: Şimdi kendi telefonunu
1: yanındaki delikanlıya ver. Onda kalsın. Bundan sonra seni bu telefondan arayacağım.
2: Ne diyorsan, nasıl diyorsan öyle olacak. Sadece ne istediğini söyle.
1: Biraz oyun oynamak istiyorum Alemdar. Oynayalım mı?
3: Oynayacağız. Görüyorsun işte, buradayım. Gel beni al.
1: Alemdar, hani ben nasıl diyorsam, ne diyorsam öyle olacaktı? Ya benim oyunumu oynarsın, ya şimdi kapatırım telefonu, bir daha ne kızından, ne annenden, ne babandan haber bile alamazsın.
3: Seni dinliyorum.
1: Ha, öyle yola gel. Alemdar, sen anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı? Cevap ver Alemdar, oyun bozanlık yapma.
2: Annemi.
1: Yalan söylemeyi hiç beceremiyorsun. Ama madem öyle diyorsun,
0: annenden başlayalım.
1: Bir saat içinde vefakar bir evlat olduğunu göstermezsen, annen ölecek.
3: Ne yapmam gerekiyor?
1: Anneni kurtarman için gereken ipucunu sana çoktan verdim. Biraz kafanı çalıştırman yeterli.
3: Hoynaz!
4: Abi, aradığı numara gizli değil. Telefonu ver, numarayı hemen istihbarata bildireyim.
3: O numara kim bilir nereden mandallanmıştır Akif. Bir şey bulamazlar. Ama yine de baksınlar. İpucunu sana çoktan verdim dedi. İpucunu sana çoktan verdim dedi.

0: Poyraz nerede?
1: Bilmiyorum.
0: Poyraz nerede?
1: Bilmiyorum. Bilmiyorum.
0: Eninde sonunda konuşacaksın. Boşuna yorma beni.
1: Bilmiyorum.
0: Poyraz nerede?
1: Bilmiyorum.
0: Poyraz nerede?
1: Yemin ederim bilmiyorum.
0: Poyraz nerede?
1: Bilmiyorum.
2: Kara. Yeter, bayılacak.

Buna ayılt. Sen konuşacaksın mı? Yoksa sen de mi ayılıp bayılmak istiyorsun ha?

0: çoktan verdim dedi. İpucunu bana çoktan verdi. İpucunu sana çoktan verdim.
1: Poyraz'ın adamları. Onları biz almadık tabii. Poyraz bize ver. Kara yara. Çabuk ara.

0: Kızımı nereye götürüyorsunuz?
1: Senin şimdi asıl hanımın için kaygılanman lazım muhterem.
0: Nazife Hanım'a ne yaptınız?
1: Sırat Köprüsü'ne koyduk. Karşıya mı geçecek, bu tarafta mı kalacak? Onu oğlum belirleyecek.
0: Sende hiç mi merhamet duygusu yok? Ömründe hiç kimseden şefkat görmedin mi?
1: 15 yıl öyle bir yerde kaldım ki o söylediklerinin anlamını bile unuttum. Hatırlamak istiyorum. Bakalım siz bana o duyguları tekrar hatırlatabilecek misiniz?

0: Usta, bunlar hiçbir şey bilmiyor. Bu kadar işkenceye dayanabilmeleri mümkün değil.
1: Kara ipucu bunlarda.
0: Usta, vallahi istersen bir de sen dene ama bunlar hiçbir şey bilmiyorlar.
1: Belki de bildikleri bir şey değil Kara.
0: Gördükleri, duydukları bir şey mi o zaman usta? Lan!
1: Tuzlanlar onların mı?
2: Evet abi.
0: Lan sen
1: her
0: ne
1: şey
0: gördün?
1: Yerine baktınız mı?
0: Poyraz'la ilgili duyduğunuz, gördüğünüz enteresan bir şey var mı?
3: Çok irrite oluyor.
1: Arabaların iyice arayın. Gerekirse motoruna kadar sökün.
2: Ne arayacağız abi?
1: Bilmiyorum Aynur'a. Görünce anlayacağız. Siz farklı, tuhaf, normalin dışında bir şey görürseniz haber verin.

0: Vakfin hanginizin?
1: Bir şey sordu lan. Benim.
0: Akbil kullanıyorsan bu jetonun sende ne işi var?
1: Benim değil o. Ben Akbil kullanıyorum.
0: Nerede kullanıyorsun?
2: Konuş lan!
1: Banlıyo treninde.
2: Usta, bu da banlıyo trenine binmek için jeton.
0: Sürekli bindiğin hat hangisi?

0: Akifsiz kalın. Poyraz'la ilgili neye ulaşabiliyorsanız ulaşın. Trenle ne işi var? Babası makinist miymiş? Küçükken trene mi binermiş? İpucu olarak niye tren jetonu koymuş onu öğrenmeye çalışın. Tamam mı?
1: Tamam abi.

0: Usta, buradan yetişmemiz çok zor.
1: Tamam, Cahitler hastanede. Onlar daha yakın. Abdüley, beni iyi dinle.
2: Efendim, heyetteki boş üyeliklerle Aybars'ın görevini üstlenecek adayları belirlememiz lazım.
3: Önce Sencer Bey'in verdiği hasarın tespitini yapalım. Sonra diğer konulara karar verelim.
2: Sencer Bey'le mi görüşeceksiniz?
3: Evet Remzi. Hasar tespiti yapmak için önce onu sorgulamamız gerekiyor.
2: Ben bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum.
3: Neden?
2: Birincisi, heyetin aldığı bir karar var. Bunu çiğnemiş olursunuz. İkincisi, Sencer Bey şu durumda size hiçbir şey söylemez. Tek yapacağı şey, heyeti kendi amaçları için manipüle etmek olacaktır.
3: Ben gerekirse durumu heyete ifade ederim. Sencer Bey'i sorgulamamak büyük hata olur.
2: Efendim, o zaman müsaade ederseniz bir önerim var. Sorgulamada heyet üyelerinden birinin bulunması farklı algılamaların önüne geçecektir.

0: abinin yanında olsak bunlar olmazdı. O Erkan'ın yaptığı yetmedi, bir de bizi birbirimize düşürdü. Ne? Hatalısın Abdüley. Hem de çok hatalı.
1: Cahit sus artık. Sıka sıka ağzımda diş kalmadı. Dua et şu mesele bir çözülsün. Yoksa ikimizden biri tamamen susacak.

0: Polat nerede Pusat?
1: Yenge Polat abi doktorla beraber.
0: Doktoru mu geldi? Nerede bir gidip bakayım.
1: Doktorla beraber çıktı demek istedim yenge.
0: Ne olmuş ki? Nereye çıktılar?
1: Nereye gittiklerini söylemedi. Hemen döneceğim dedi.

0: Fırsat benden ne saklıyorsunuz?
1: Ne saklayacağız yenge? Benim hiçbir şeyden haberim yok.
0: Bir şey olmasa Polat bu durumda yanımdan ayrılmazdı.
2: Savcı hanım, anneniz hanımefendinin doktoru sizinle görüşmek istiyor.

0: Abdülhamit, istasyona vardınız mı?
1: Abi şimdi giriyoruz. Tren birazdan kalkacak.
2: Sen yetişebilecek misin?
0: Yetişemiyorum Abdülhamit. Siz trene binin. Annem trenin içinde bir yerde.

0: Ne var bunun içinde?
1: Bana ne be kardeşim?
0: Ulan şaka mı yapıyorum? Aç şunu. Delirtme beni. Kimse yerinden kalkmasın.

0: bir şey bulabildin mi Akif?
1: Abi elimde bir soruşturma tutanağı var.
2: Poyraz trene binmemek için asker sevkini geciktirmiş.
0: O ne demek Akif?
1: Abi Poyraz 8 yaşındayken
2: annesi tren kazasında ölmüş. Kadın emzemin geçitten geçerken tren çarpmış.
0: Akif kaza tam olarak nerede olmuş?
2: Abi dosyasında başka bir bilgi yok.

0: Öğrenmen lazım hakim.
1: Poyraz İlkokulu nerede okumuş?
2: Erenköy İlkokulu'nda okumuş. Göztepe mahallesi Taş Mektep sokakta oturuyorlarmış.
1: Abi Göztepe civarında bir yerde olmalı.
3: Ne oldu usta?
0: Annem trende değil Kara. Raylarda. Abdülyeleri ara. Treni durdurmaları lazım.
1: Efendim Kara.
4: Abdüley, treni durdurmanız lazım. Nazife anne raylarda.
1: Ne diyorsun Kara?
4: Biz raylara ineceğiz. Treni durdurun.
1: Cahit, treni durdurmamız lazım.
5: Ay,
1: Hakan.
5: Ay, kızlar da çekiyor.

0: Aç şunu, aç. Treni durdurman lazım. Çekil Abdüle.
1: Ay.
0: Ne yapıyorsunuz? Çabuk treni durdur. Raylarda biri var.

0: anacığım. Geçti anacığım.
1: Çok duygulandım Alemdar.
2: Neredeyse ağlayacağım. Bana annemi kurtarmam için böyle bir fırsat verilmemişti.
3: Poyraz, yeteri kadar eğlendin. Artık bitir bu oyunu. Beni al, ne istiyorsan yap.
1: Ben öyle anlayışsız bir insan mıyım? Annene daha yeni kavuşmuşsun. Biraz hasret giderin. Ben anneme doyamadım.
2: Benden sana tavsiye. Vaktin varken anana doya doya sarıl.
1: Sonra da çok yoruldun, dinlen. Ama derin uyuma. Her an arayabilirim.

Oh, my God.

0: Muhterem, müjdemi isterim. Oğlun annesini kurtardı. Bakalım seni kurtarabilecek mi?
1: Tamam. Anladık. Güçlüsün. Akıllısın. Korkusuzsun ama yeter. Ben kolay kolay yemin etmem ama Elif'i bırak. Alemleri yaratan, gücün kudretin sahibi Allah-u Teala'ya yemin ederim ki Polat senin kılına bile zarar vermeyecek.
0: Yemin etsem boşa gitmez. Sen et. Zaten senin oğlun benim kılıma zarar veremez.
1: Vermiş ki bu kadar kinlenmişsin. Benim oğlum mazluma bir şey yapmaz. Senin babanla Polat'ın ne ilgisi var ki baban rahmetli olmuş?
0: Sen oğluna toz kondurmuyorsun. Ama oğlum benden masum değil. Ben mağdur mazlum hesabı yapmam. Ama oğlun benden fazla adam götürmüştür.
1: Hiçbirimiz günahtan azade değiliz. Hepimiz yanlış yapabiliriz. Ama bir kötü kalple bile bile yanlış yapmak var. Bir de bilmeden, istemeden incitmek var.
0: Oğlum aciz diyorsun yani. Ben en azından bahane üretmiyorum. Ne yapıyorsam bilerek, isteyerek yapıyorum. Arkasında duruyorum.
1: Sen de bahane üretiyorsun. Polat'ın arkasına saklanıyorsun. Babanın ölümünden suçluluk duyuyorsun. Bunu kendine ikrar edecek cesaretin yok.
0: Muhterem, iyi psikolojik hareket yapıyorsun ama sen git bunları oğluna anlat. Ben bunları yiyecek yaşı çoktan geçtim.
1: Ben de senin zulmünle titriyecek yaşı çoktan geçtim.

0: Kaybetmenin en iyi tarafı ne biliyor musun? Giderken peşinden kimleri nereye götürebileceğini seçebiliyorsun.
1: Adil Bey devrildiğinde Faruk Bey'in size olan yardımlarından bahsediyorsanız, Faruk Bey o konuda doğru olanı yaptı. Heyet bu konuda Faruk Bey'i kusurlu bulmadığını vekil seçerek gösterdi.
2: Biz buraya bunları konuşmak için gelmedik. İhanetinizin boyutlarını anlamaya geldik.
0: Ona sizin çapınız yetmez.
1: Sencer Bey, asabiyetinizi anlıyorum ama bu şekilde bir yere varamazsınız. İnfazınız ertelendi. Polat Alemdar maalesef başka işlerle meşgul olmak zorunda kaldı. Sizi temin ederim ki pişman olmak için gerekli vaktiniz olacak.
3: Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz siz?
4: Baskın var. İçeri girmek üzereler.

0: Ne yapıyorsun sen?
1: Aksaçlı ele geçirildi. Her şeyi imha etmek zorundayız.
0: Ne demek Aksaçlı ele geçirildi? Kim ele geçirdi?
1: Heyet Aksaçlı'yı devirdi. Aksaçlı hükmünü yitirdi.

0: Anne! Polat! Ne oldu?
1: Sakin ol canım. Annem iyi, biraz korktu.
0: Ne olmuş? Niye korktu?
1: Anlatacağım canım.
0: Polat!
1: Korktuğum başıma geldi Leyla. Annemi, babamı, Elif'i kaçırdılar.
0: Kim? Sencer mi?
1: Onun köpeği. Annemi tren raylarına bağlamış. Son anda kurtardık.
0: Ömer baba, Elif?
1: Hala elinde. Kafayı yemek üzereyim.
0: Ne istiyor bu adam?
1: Bana acı çektirmek istiyor. İstediğini de başarıyor.

0: kimsin sen?
1: Baban sana benden bahsetmedi mi yoksa?
0: Hayır. Sen babamın arkadaşı mısın?
1: Arkadaştan öte amcan sayılırım.
0: Cahit amca ile Abdülay amca gibi mi?
1: Onlardan bile yakın.
0: Burası neresi? Dedemle ninen nerede?
1: Burası benim resim atölyem. Baban senin resmini çizmemi istedi. Sana sürpriz yapacaktı ama uyandın.
0: Senin gözüne ne oldu?
1: Kötü adamlar yaptı.
0: Babama söyledin mi? Babam onları çok fena yapar. Ben eve gideceğim. Çağır babam. Ben ağzını çok sıkıldım.
1: Ama daha resim bitmedi.
0: Bitmezse bitmesin. İstemiyorum.
1: Ama sen bütün sürprizleri bozuyorsun. Arayalım.

0: babanı bakalım. Müsaitse gelsin alsın seni.
1: Anne, hatırladığın hiçbir şey yok mu? Bir ses, enteresan bir şey. Hiçbir şey görmedin mi, duymadın mı?
2: Oğlum, hiçbir şey hatırlamıyorum.
1: Anne, hatırlaman lazım. Babam, Elif.
3: Polat, üzerine gitme annenin. Sen böyle yaptıkça iyice geriliyor.

0: Yeğenim çok tatlıymış Polat.
1: Ne diyorsun sen?
2: Yanımda çok sıkılmış. Babam gelsin beni alsın diyor. Ben güzellikle anlattım babanın işi var diye ama ısrar ediyor.
3: Aa, babam görünüyor mu orada? Baba?
1: Kızım.
3: Baba ben sıkıldım burada. Hadi gel beni al.
4: Beraber eve gidelim.
1: Kızım benim işlerim var şimdi. Sen biraz daha orada kal. Sonra gelip alacağım seni.
3: Senin işin varsa Leyloş gelsin alsın. Hepiniz birden neredesiniz?
1: Onlar sana doğum günü sürprizi yapacaklar. Ama aramızda sır. Sakın bildiğini belli etme.
4: Burada hiç oyuncak yok ki. Bu amca da hiç güzel resim yapamıyor.
0: Sen bana öğret o zaman. Hadi Polat. Sen de bir an önce işini bitir de gel. Elif'i çok bekletme.
2: Amca baba yarısı ama biz senin yerini
0: tutamayız neticede. Hadi Elif'le bize bir öpücük gönder de kapatalım. Öptük Polatcığım. Görüşürüz.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca. İstanbul'un en seçkin otel dedi.
7: Le Temp İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
8: Metro yine tıklım tıklım.
9: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
10: Redoxon üçlü etkinin sakin içeriğindeki ol. C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu sakin destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
11: Damla?
12: Bence çok eğlenceli.
11: Yok, ben almayayım.
13: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
14: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
13: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
15: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
16: Bayer'den.
17: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive. Kendine ayırdığın o an.
18: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
19: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışanı tak.
1: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla. Bellona.

0: Hatta 500 gram sade helva ve keçi boynuzu tahin helvası 69 lira 90 kuruş. 500 gram Antep fıstıklı tahin helvası 129 lira 90 kuruş.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
5: Banka Hadis'te veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de, 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

0: dolapları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
2: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
3: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
2: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
4: Bu makarna aşmış.
5: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
9: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
10: Dene, sana da çıkar.
9: Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Bu cumartesi KOP'ta 500 gram sade helva ve keçi boynuzu tahin helvası 69 lira 90 kuruş. 500 gram Antep fıstıklı tahin helvası 129 lira 90 kuruş.
5: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
6: Bellona, Bellona.
7: Bu hafta sonunun kazandıran Vin ürünleri. Bütün piliç alımında %30 Vin para kazan. Hem şokta hem cepte şokta. Doya doya harca.
6: Vin, Vin, Vin.
8: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
9: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
10: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
11: Daha daha ne var?
12: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
13: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
12: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
13: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
12: Hiç gerek yok, Piril var.
14: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
12: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
14: Yeni Piril Ultra Güç.
15: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dediği.
16: Le Temp İstanbul Karakol. Kuyo Collection by Hilton.
17: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Abi MOBESE kayıtlarını aldık.
1: Anneyi bu araçla taşımışlar.
2: En son nerede görünmüş?
1: Abi tünelden birbirinin aynı iki araç çıkıyor. Biri Bağcılar'da, biri de Sultanbeyli'de MOBESE'lerin kapsamından çıkmış.
2: Bu araç her şeyi planlamış. Amacı benimle oyun oynamak.
3: Usta, bizim de ona iyi bir oyun oynamamız lazım o zaman.
2: Ben onun benimle oynamasına izin vereceğim. Siz de yapabilirseniz oyununu bozacak bir şeyler bulacaksınız.

0: Gel.
1: Efendim, Sencer Bey'in kriz geçirdiğini bildirdiler. Tim komutanın ne yapması gerektiğini soruyor.
0: Sencer Bey'i oradan çıkartmak güvenli değil.
2: Bence de. Bunun kaçma girişimi olmadığından emin olmalıyız.
0: Ben Polat Alemdar'a söz verdim. Sencer Bey'in ölmesine göz yumamam.
3: Efendim, o zaman müsaade ederseniz durumla ben ilgileneyim.

0: Kara, yaptığını unuttum sanma. Şu iş bitsin, hesaplaşacağız.
1: SIM'de sevaba girdin işte Cahit. Bir insan kurtaran bütün dünyayı kurtarmış olur. Böyle bir laf var, bilmiyor musun?
0: Bak Kara, sen işin gırgırındasın ama ben çok ciddiyim. Bu yüzden o Abdüley'i çizdim, kendinize sildirme.
1: Cahit, ben o kadar uzun süre, o kadar çok adamdan nefret ettim ki. Bir süre sonra sevdiğim insanlara yüreğimde, beynimde yer kalmadı. Bu yüzden evlat acısıyla yandım. Hala da yanıyorum. Bak, nefretini ya bitir, ya da nefret ettiğini bitir. Yoksa bu nefret seni bitirir.

0: Huzur evinde hemşire, personel, kim varsa sorguladım. Buradan bir şey çıkmaz.
1: Nasıl çıkmaz? Bu adamın hiç mi geleni gideni yokmuş?
0: Personelin bildiği kimse yok.
2: Boşuna getirdin bizi buraya Cahit.
1: Bu Poyraz'ın adamları nerede? Gidip bir de onlarla konuşalım.
2: Buraya boşa geldik yetmedi. Bir de gidip orada mı vakit harcayalım? Adamlara badem ezmesi yaptım, badem. Bir şey yok işte, olsa konuşurlardı.
1: İyi ya, madem ezdin, gidip yiyelim işte.
3: Az bir işim kaldı, sonra seni aldıracağım yanıma. Tamam, yarın bir uğrarım. 15 yıl nasıl dayandıysan biraz daha dayan. Tamam, tamam.
4: Ne anlatıyor?
3: Ya ne anlatacak? Şöyle özledim, böyle özledim. 15 yıl ihmal ettin, şimdi var etme.
4: Sen ne duyacağını zannedip aradın? Ben sana dedim şu kardeşini evlendir diye. Bak, başına kaldı.
3: Ya arkadaş, kısmeti çıktı da yok mu dedik?
4: Kim böyle kayınbiraderi olsun ister ki? Millet senin korkundan kızın yanına mı yaklaşabildi ki?
3: Bu Polat Alemdar'la oynadığın yetmedi mi? Babasını öldürelim, kapansın bu hesap.
4: Alemdar'ı hiç mi merak etmiyorsun?
3: Neyini merak edeceğim? Sıkalım kafasına, sonra istediğin kadar merak et.
4: Sen Alemdar'dan tırstın mı Aras? Ne öyle panik yapıyorsun?
3: Ne tırsacağım Poyraz? Çocuk gibi oyun oynamak bize yakışmıyor.
4: Sen benim hiç oyun oynadığımı gördün mü? Sebepsiz yere bir şey yaptığımı gördün mü?
3: Görmedim de. Bu hapishanede geçirdiğimiz zaman seni değiştirdi.
4: Haklısın, değiştirdi. Hem de çok değiştirdi. Biz hep yüreğimizle savaştık. Biraz beynimizi çalıştırsak 15 yıl orada kalmazdık.
3: Şimdi bu yaptığın beyin çalıştırmak mı?
4: Hayır. Polat Alemdar'ın beynini çalıştırıyorum. Sinirlerini bozuyorum. Ben onu şu dakika karşıma dikerim. Ama istediğim sorulara cevap alamam.
3: Ne soracaksın? Zaten ihtiyarlarda, Remzi'de her sorunun cevabı var.
4: Benim soracağım sorunun cevabı sadece Alemdar'da.

0: Cahit, bunlara çok acıdıysan nüfusuna geçirebilirsin.
1: Herkes kendi işine baksın. Poyraz sizi bize yem ettiğine göre umurunda değilsiniz. Kendinizi boşuna ezdirmişsiniz. Yaşamak istiyorsanız bana bir neden verin. Yoksa benim de umurumda olmayacaksınız. Sıkacağım kafanızı.
2: Bizim bildiğimiz bir şey yok. Ne biliyorsak söyledik zaten. Sıkacaksanız sıkın.
1: Senin Poyraz'ın ekibinde olacak yaşın yok. Nereden tanıyorsun Poyraz'ı?
2: Albayımdan tanıyorum.
0: Bu albay Rasim Tufan mı?
2: Evet. Ben huzur evinde personeldim. Orada tanıdım rahmetliyi. Bana çok sahip çıktı. Babalık yaptı.
1: Albay ölünce de Poyraz senin yanına aldı, öyle mi?
2: Evet. Albayım bütün özel harp tekniklerini öğrettiği için aldı tabii.
1: O zaman sen çok yakındın albaya.
2: Tabii. Her işini ben görürdüm.
3: Hiç geleni gideni yokmuş albayım. Huzur evinden öyle dediler. Herhalde senden başka seveni yoktu.
0: Hanımefendi sana bir şey sordu.
2: Albayım herkes sayardı. Ama onun kimseye ihtiyacı yoktu.
0: Albayın yetiştirdiği yüzlerce adam var. Niye kimse gelip gitmiyordu?
2: Kimse bilmiyordu onun orada olduğunu. Albayım kabul etmiyordu.
1: Albay dışarıdan biriyle muhakkak görüşüyordur. Senin haberin yoktur.
2: Bir yıl öncesine kadar biri gelip gidiyordu. Ben gizlice görüştürüyordum ama sonra ayağını kestim.
1: Şimdi bu gelen niye geliyordu?
2: İhsan diye. Albayın maaşını çekip getiriyordu. Para tırtıkladığını anlayınca albayım kovaladı.
1: Yok mu bunun soyadı? Kimdir? Nerede buluruz?
2: Kimdir? Nerede bulursunuz bilmem. Zaten bulup ne yapacaksınız ki? Müptezel pis herifin tekidir. Elinde böyle bir şurup, habire içiyor ne anlıyorsa.
0: Hay ben onun şurubuna.
1: Hayırdır Kara? Müptezel deyince seninkilerden herhalde. Tanıyor musun?
0: Arkadaş, çocuk doğru söylüyor. Bulup ne yapacağız? Boş ver, hiç bulaşılmaz, ilgilenmeyelim.
1: Kafayı mı yedin sen? Ne demek bulup ne yapacağız? Belki de adam Poyraz'ın yerini biliyor. Bunların hepsi aynı ekipte.
0: Esasında bu şurup denilen adam beni çok güldürüyor. Ama normal bir insan değil ha. 3 dakikadan fazla çekilmiyor. Japon yapıştırıcısı gibi bir şey. Böyle bir yerindeydi mi? Etini koparmadan kurtulamazsın bu heriften. Müptezel ya. Hiç bulaşmıyor.
1: Kara boşuna konuşuyorsun. Nerede buluruz bu şurup hissan mıdır, turup hissan mıdır? Sen onu söyle.

0: bırakmamışlar.
1: Karalardan haber var mı?
2: Yok abi. Onlar da bir iz arıyorlar. Ama daha bir şey bulamamışlar.
0: Poyraz aramadı mı abi?

0: İyi dinlendin mi Alemdar? İkinci etaba hazır mısın?
1: Fırsatım varken tadını çıkar Poyraz.
2: Öyle tek olmaz. Beraber tadını çıkaracağız. Bak kaç zaman sonra ailenin ne kadar değerli olduğunu öğrettim.
0: Bir şey daha öğrettim.
2: Başka ne öğretmişim?
0: Bu ülkedeki bütün öldürdüğümü sanıyordum. Hem büyüğünün yaşadığını öğrettim bana.
2: Ya ben sana bir şey öğretememişim.
0: Aras, Polat Alemdar kızına kavuşmak istemiyor.
3: Polat ne yaptın?
1: Bir daha arayacak Leyla. Beni çıldırmış halde görmekten psikopatça bir zevk alıyor. Ona istediğini veriyorum.

0: Akif, koca istihbarat bu telefonun yerini nasıl tespit edemiyor?
1: Yurt dışından aldığı uydu telefonlarından konuşuyor. Her seferinde yeni bir hattan arıyor. Yerini tespit edebilmemiz için uzun süre konuşması lazım.

0: Hazır mısın muhterem?
1: Neye hazır mıyım?
0: Kavuşmaya hazır mısın?
1: O benim elimde olsa, ben çoktan beni yaradana kavuşmak isterdim. Ama ne benim elimde, ne de senin elinde.
0: Muhterem, gene kitabın ortasından konuştun. Haklısın. Ne senin elinde, ne benim elimde. Tamamen oğlunun elinde.

0: İhsan Bey, bu kaçıncı kemancı? Yeter artık. Millet sizin yüzünüzden cemiyetimize gelmiyor.
1: Arkadaşlar, burada sanat icra ediyoruz. Şaklaballık yapmıyoruz. Herkes işini yapacak.
2: İhsan Bey çok haklı. Evet. Sabahtan beri söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum ama dekolteme dekolteme bakıp duruyor terbiyesiz adam.
1: Ulan hem işini yapmıyorsun hem de röntgenini mi yapıyorsun lan?
0: Olur, sakin ol.
1: Şimdi kim elinden alacak ulan seni?
0: Lütfen.
1: Gebersini bulan seni bırakın.
3: Ben sevdim bu insanı.
1: Sanat arkadaşlar, sanatçı arkadaşlar.
3: İşini ciddiye alan adamları severim.
1: Sanatçı ne oluyor lan? Gel lan buraya. Gel. Gel kaçma.
4: Vay kara. Sen nereden çıktın?
5: Lan tuhaf tuhaf konuşma. Ne demek nereden çıktın, nereden çıktın?
4: Ulan dua et. Ne zamandır görmediğim babacığım geldi. Yoksa seni paralardım. Babacığım.
6: Lan bir dur. Dur öpüp durma şapur şapur. Bir uzak dur.
7: Gir.
8: Efendim Haydar geldi. Teslim oldu. Sizinle görüşmek istiyor.
7: Ne görüşecekmiş benimle?
8: Efendim mührünüzü getirmiş.
7: Al içeri.
8: Emredersiniz.

0: Yaptığın ihanetin bedelinin ne olduğunu biliyor musun Haydar?
1: Ben ihanet etmedim efendim. Ben yetiştirildiğim heyetin emrinden hiç çıkmadım. Polat Alemdar'ı karşıma almak pahasına Aksaçlı ne emrettiyse onu yaptım.
0: Aksaçlı heyete ihanet içinde olsa dahi emirlerini yerine getirecek misin?
1: Onu sorgulamak bana düşmez. Aksaçlı ihanet içindeyse heyet gereğini yerine getirir.
0: Peki. Aksaçlı hükmünü yitirdi. Heyetin beni vekil seçtiğini biliyorsun. Şimdi benim her emrimi yerine getirecek misin? Sık kafanı.

0: Ya imdat, rahat bırakmadın yatayım.
1: Yürümen lazım, böyle olmaz. Otur otur, canım sıkıldı.
0: Kurşun yemişim, seni eğleyecek halim yok. Muhabbet edecek hiç halim yok.
1: İki kurşun sana ne yapsın? Ne cins adamsın arkadaş? Hem kendin cinsin, hem karın cinsin.

0: Biz seni kurtarmak için neler yaptık biliyor musun? Millet birbirine girdi.
1: Hatırlat, kim verdiyse kanı misli misli geri vereyim.
0: Biraz zor verirsin. Yine bayıltmak lazım.
1: Ne diyorsun? Kimi bayılttınız anlamadım.
0: Hele 2-3 adım daha at, anlatırım.
1: Yürüdük işte, anlat.
0: Sana acil kan lazım oldu. Cahit de senin gibi cins olduğundan tek onun kanı tuttu.
1: Bana Cahit mi kan verdi?
0: Vermedi, aldık.
1: Adam zaten bana gücük. Bir de zorla kanını mı aldınız?
0: Abdülay ile Kara ölmene müsaade etmedi. Sen Abdülay'ın kayıp kardeşi misin ya? Hiç el vermedi herhalde.
1: Benim yüzümden birbirlerine girdiler yani Abdülay ile Cahit. Ara bari. Benim adıma bir sağ ol de Cahit'e. Benimle konuşmuyor.
0: Küslük bitti Erkan. Siz artık kan kardeşsiniz Cahit'le.

0: Hata mı yaptım o lafları etmekte?
1: Gene iyi tuttun kendini abi.
2: Polat, sinirlerin çok yıprandı biliyorum. Ama soğukkanlı olman lazım.
0: Leyla oyun oynamak istiyor. Ben de onun istediği oyunu oynuyorum. Araması lazım ya. Kaç dakika oldu Akif?
1: Abi 20 dakika oldu.
2: Aramazsa ne yapacağız Polat?
0: Arayacak Leyla. Araması lazım.

0: Aklın başına geldiyse konuşalım Polat Alemdar.
1: Seni dinliyorum.
0: Babanla uzun uzun sohbet ettik.
2: Kendisinden çok feyz aldım. Hep merak ederdim.
0: Ölmeden önce öldürünüz ne demek?
2: Sağ olsun doğrusunu anlattı. Ölmeden önce ölünüz.
3: Ben öldürmeden sakın ölmeme Poyraz.
2: Sen Polat Alemdar olmadan önce öldün değil mi?
0: Öyleyse bu mevzuyu gayet iyi bilirsin. Baban senin yolundan gitmek için çok hevesli. Ben sana yine de bir fırsat vereceğim. Babanı kurtarmak için bir saatin var.

0: Tansiyonunuz biraz yüksek. İlacınızı aldınız mı?
1: Aldım kızım ama kâr etmedi.
0: Tabii.
1: Bir haber var mı yavrum?
2: Var anneciğim. Sana bir şey soracağım ama sakın panik yapma. Babamı da bir yere saklamışlar. Bulmak için sana bir şey sormam lazım.
1: Sor evladım.
2: Babamın vasiyetiyle ilgili bir şey biliyor musun?
1: Baban böyle şeyleri konuşsa bir senle konuşur evladım. Bana bir şey söylemedi.

0: Babam sana hiç mezar yeri aldığından falan bahsetti mi?
1: Polat, benden bir şey mi saklıyorsun?
0: Anacığım, babam iyi. Onu bulabilirsem kurtulacak. Sadece onu bulabilmek için soruyorum.
1: Bilmiyorum evladım. Baban bir yer almıştı ama nereden almıştı bilmiyorum. Babanın evrakları yatak odasında, komodinin çekmecesinde. Ne varsa onun içindedir.
0: Merak etme anacığım. Babamı bulup yanına getireceğim. Abdurrahim, Akif, çıkıyoruz.
2: Polat. Ömer babaya ne yapacak?
0: Eğer engel olamazsak diri diri gömecek Leyla.
3: Teşekkür.

0: mezar nerede? Hadi kardeşim hadi.
1: Acele etme, düşünüyoruz.
0: Söylesene kardeşim.
1: Birader, ne yapacaksınız siz bu mezarı?
0: Söylemezsen seni oraya gömeceğiz.
1: Burası abi.
0: Burası yeni kazılmış. Hadi Abdüley hadi. Dur Abdüley, dur, dur. Abdüley bırak kazmayı. Ya altındaysa?
2: Abi kürekle devam edelim. Havasızlıktan ölecek.

Ha, tabut. Çok az kaldı. Abdülhamit.

0: Tamam. Seni kim niye gömdü buraya?
1: Bilmiyorum. Biri kafama vurdu galiba. Gözümü açtığımda tabuttaydım. Beni niye gömdüler?
0: Seni buraya gömen bir başkasını daha gömdü. Onun hayatını kurtarmamız sana bağlı.
1: Tövbe. Kim bu manyaklar?
0: Zamanımız yok. Sonra anlatacağım. Sen soracaklarıma cevap ver. Kimsin sen? Ne iş yaparsın?
1: Adım Hasan. Patlacı Camii'nin müezzini.
2: Abi bu ne biçim iş? Ne alakası var? Ömer babadan müezzin diye mi?
3: Son zamanlarda cemaatte gözü kör bir adam gördün mü?
1: Vallahi bizim cemaatte dediğin gibi biri yok.
0: En son kimi salasını okudun?
1: Bugün sabah okudum.
0: İsmini hatırlıyor musun?
1: Nebahat Hanım diye bir merhumeydi.
2: Askerliğini nerede yaptın? Rasim diye bir komutanın var mıydı?
1: Kütahya'da avcı yaptım ben. Rasim diye bir komutanımız yoktu.
0: Son günlerde hiç asker cenazesi kalktı mı sizin camide?
1: Yok, öyle şehit cenazesi falan olmadı.
0: Öyle değil, emekli albay.
1: İki gün önce birini kaldırdık. Albay mıydı bilmiyorum ama cenazesinde herkes komutanım komutanım diyor.
0: Cenazeyi nereye defnettiniz? Bizi oraya götür.

0: Ya çok sıkıldım artık. Gideceğim ben.
1: Ne güzel resim yapmıştın. Niye karaladın?
0: Sıkıldım diyorum, anlamıyor musun? Baban ne zaman gelecek?
1: Babanın biraz daha işi var.
0: Artık sizinle uğraşamayacağım, ben gidiyorum.
1: Gidersen babanın gönderdiği hediyeyi göremezsin.
0: Olur mu öyle şey? Babam o hediyeyi bana göndermiş. Onu size bırakır mıyım hiç? Hani nerede?

0: Hadi yukarı. Müezzin efendi, babam ölüyor.
1: Yukarı galiba.
0: Emin misin?
1: Eminim, eminim.
0: Yürü. Yürü.

0: Bir terslik var Abdurey.
1: Nasıl abi?
0: Poyraz'ın hayatta tek sevdiği insan bu albaydı. Onun mezarını açtırmaz. Başka bir şey var.
2: Sen Polat Alemdar olmadan önce öldün değil mi?
3: Abi nereye?

0: Abi burası senin mezarın değil mi?
1: Ali Candar'ın mezarı Abdülbey. Kazın! Kazın!

0: Gel bakalım.
1: Aa, yerim ben onu. Babam bunu bana mı almış?
0: Nasıl?
2: İyi, Poyraz abisine selamı var.
1: Küçücük babamla nasıl bakacağım?
0: Bak böyle biberonla süt içireceksin.
1: Al bakalım.
0: İsmini ne koyacaksın?
1: Nane.
0: Nane mi? Başka isim bulamadın mı?
1: Ninem bana zorla nane limon içiyordu. Hiç sevmiyordum. Şimdi artık benim yerime nane içer.
0: Sen şimdilik süte devam et. Biraz büyüsün. Sonra geçersin nane limona.

Baba! Baba! Baba! Baba! Nefes almıyor. Baba!

baba. Baba. Baba. Nabza atıyor. Çabuk hastaneye yetiştirmemiz lazım.

0: Birader, bizim bu Poyraz'ı bulmamız lazım.
1: Poyraz eskide kaldı beyler. Artık benim hayatımda Meltem, hiç bilemedin en fazla Lodos var. Poyraz'la, Karayel'le uğraşamam.
2: Lan! Karayel diye sen bana mı diyorsun manalı manalı?
1: Estağfurullah, lafın gelişi. Musiki beni çok değiştirdi. Bütün çılgınlığımı, deliliğimi aldı götürdü.
2: Belli belli. Maşallah. Pek bir durulmuşsun.
0: Birader, sen beni biliyor musun?
1: Biliyorum baba. Polat Alemdar'ın sol anahtarısın.

0: Bak kardeş, Polat Alemdar'ın sana selamı var. Poyraz'ı bulmamıza yardım edeceksin.
1: Tamam babacığım, bulalım da. Şimdi prova yapıyoruz. Yarın müsait bir zamanda, mesela saat 10'da.
2: Buluştururum seni kordonda. İhsan.
1: Baba gel, seni de koruyalım.

0: Senin meselen ne İhsan? Niye tırsıyorsun?
1: Detone detone konuşma. Biz kimseden tırsmayız. Sadece mikroptan haz etmeyiz.
2: Bak İhsan. Ölüm kalım meselesi. Poyraz'ı hemen bulmazsak küçük bir kız çocuğunu öldürecek. Anladın?
1: Bildiğim bir yer var. Takip edin. Gidip bir bakalım.

0: Polat Bey, babanızın durumu stabil. Koma halinde.
1: Ancak beynine ne kadar süreyle oksijen gitmediğini bilemediğimiz için ne çapta bir hasar gördüğünü bilemiyoruz.

0: Ne yapabiliriz doktor bey?
1: Elimizden gelen her şeyi yaptık. Artık bekleyeceğiz. Durumunu ancak bilinci açıldıktan sonra anlayabiliriz.
0: Ne zaman kendine gelir?
1: Bir gün içinde de, bir yıl içinde de. Bilinci hiç açılmayabilirdi. Maalesef elimiz kolumuz bağlı. Dua etmekten başka yapacak bir şey yok.

0: Bunlar ne iş? İçeride kim var?
1: Bilmem ki. Herhalde Eşref Bey önemli birini getirmiş.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeli.
4: Le Tam, İstanbul Karakul. Curio Collection by Hilton.
5: Metro yine tıklım tıklım.
6: Şşt, sakin ol. Gardını al, güvende ol.
7: Redoxon 3'lü etkinin sakin içeriğindeki ol. C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
8: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive. Kendine ayırdığın o an.
9: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
10: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
11: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
12: Bayer'den.
13: Damla bence çok eğlenceli.
14: Yok, ben almayayım.
15: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
16: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
15: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
17: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
18: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme her sen için.

0: filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba Purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Bu cumartesi Coop'ta 500 gram sade helva ve keçi boynuzu tahin helvası 69 lira 90 kuruş. 500 gram Antep fıstıklı tahin helvası 129 lira 90 kuruş.
3: Damla?
4: Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
8: Bellona, Bellona.
9: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Kırmızı kelebek günleriyle sen de evini yenile. Şimdi tüm takım alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı kelebek günlerini sakın kaçırma.
1: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Bütün piliç alımında %30.000 para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
2: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
4: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
2: Hiç gerek yok, piril var.
5: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
2: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
5: Yeni Piril Ultra Güç.
6: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım yeni Colgate Optic White Purple Serum.
7: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
8: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
9: Dene, sana da çıkar.
8: Denemesi bedava.

0: nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Bu makarna aşmış.
2: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
3: Rahatlığı net. Işıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
4: Bellona, Bellona.
5: Bu cumartesi Kop'ta 500 gram sade helva ve keçi boynuzu tahin helvası 69 lira 90 kuruş. 500 gram Antep fıstıklı tahin helvası 129 lira 90 kuruş.
6: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
8: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
9: Daha daha ne var?
10: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
11: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
12: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeli. Le Temp İstanbul Karakul. Curio Collection by Hilton.
13: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
14: Gelen her şeyi yaptık. Artık bekleyeceğiz. Durumunu ancak bilinci açıldıktan sonra anlayabiliriz.
15: Ne zaman kendine gelir?
14: Bir gün içinde de, bir yıl içinde de. Bilinci hiç açılmayabilirdi. Maalesef elimiz kolumuz bağlı. Dua etmekten başka yapacak bir şey yok.

0: Oğlum, babam Madem'i görmek istiyorum. Niye müsaade etmiyorsunuz?
1: Anneciğim, babamı şu anda müşahede altında tutuyorlar. Kendine gelsin, görüştürecekler.
0: Oğlum, Madem'i neyin müşahedesinde tutuyorlar? İlla konuşayım demiyorum. Uzaktan da olsa bir göreyim, içim rahatlasın.
2: Anneciğim, babamı uyutuyorlar. Kendine gelince o zaten seni görmeden duramaz.
1: Tamam anneciğim. Gel sana babamı uzaktan göstereyim. Ama yanına giremeyiz.
0: Tamam.

0: Evladım, benden bir şey saklamıyorsunuz değil mi?
1: Annemin durumu, sen... Ömer baba üst üste gelince sinirlerim yıprandı. Yoksa ne saklayacağız senden?
0: İyi olacağız kızım. Hepimiz birden iyi olacağız.

206 numaralı hastayım. Her saat başı komşu yapıyorsun. Durumu kritik çünkü. İlaçlarını eksik ettiğiniz olsun. 407'inde serumu değişecek.

0: Polat Ömer babanın durumu çok mu kötü?
1: Kötü Leyla. Kendine gelip gelmeyeceği belli değil. Uyansa bile beyninde hasar oluşmuş olabilir. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kime ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Anneme yalan söyledim. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım onu da bilmiyorum.
0: Yapacak başka bir şey mi vardı?

0: Merak ettim Alemdar. Babanın durumu nasıl?
1: İyi. Sana çok selamı var.
2: Korkuttun hepimizi. Annende gösterdiğin performansı babanda gösteremedin. Adamcağız gidecekti az kalsın.
1: O performansı sana sakladım.
2: Daha kızın var. Kız evladı babayı çok yorarmış. Araz'la ben amcaları olarak bittik. 2 günde dağıldık. Senin işin zor.
1: Ben zoru severim. Artık öğrenmişsindir.
2: Dur bakalım. Daha en zor kısma gelmedik.
1: Benimle yüzleşmeye hazırsan ben hazırım.
0: Beni görmek için bu kadar ısrarcıysan artık ben de seni kırmam.
2: Yalnız elim boş gelme Alemdar.
3: Benden büyük hediye mi var? Daha ne istiyorsun?
2: Samet'le Oğuz getirsin seni. Adamlarına da söyle rahat dursunlar. Şakam olmadığını anlamışsındır.
1: Elif'i görmeden sana teslim olmam.
0: Senin bu özgüvenine hastayım.
2: Şimdi kızının bir tel saçını çeksem uçarak gelirsin.
0: Önce seni alacağım, kızını sonra bırakacağım.
1: Poyraz.
0: Hadi hadi çok yazdı. Saati ve yeri sana bildireceğim. Sen hazırlığını yap, sevdiklerinle vedalaş.
4: Polat, bu kadar insan bu psikopatla ilgili hiç mi bir şey bulamadılar? Son çare bu mu Polat? Başka yolu yok mu?
1: Yok gülüm. Ya ben ya Elif. Bana öyle bakma. Gideceğim Leyla.
4: Git Polat. Polat.

Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

0: Efendim hoş geldiniz. Beyaz TV ekranlarına, Nermin Nefes Mutfağı'na keyifli, sağlıklı, bol, bereketli bir gün diliyorum. Umarım ekran başında kahvelerinizi içerken, yine bugün ne pişirsem diye düşünürken derdinize ve sorularınıza cevap gelecek. Bugün birbirinden lezzetli tariflerle, en güzel görsellerle Beyaz TV ekranlarında yine masalarımız, sofralarımız çiçek açacak. Bakalım bugün sizler için neler hazırlayacağız. Önce menümüzü izliyoruz, sonrasında dop dolu 1-2 saatle buradayız.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in Enfes Mutfağı bugün de dop dolu. Protein ağırlıklı ana yemeklerin yanına eşlik eden patatesin doyurucu yapısıyla brokolinin taze ve hafif lezzetini bir araya getiren, sofrayı tamamlayan lezzetli bir eşlikçi, protein yancısı. Tavuk etinin sebzeler ve baharatlarla buluştuğu, mücverin yumuşak iç dokusunu tavuğun doyurucu lezzetiyle birleştiren farklı ve pratik bir lezzet. Tavuk mücver. Haşlanmış spagettinin özel bir şekilde bir araya getirilerek fırında pişirildiği, dışı hafifçe kızarırken içi yumuşacık kalan, klasik börek lezzetine farklı ve yaratıcı bir yorum katan nefis bir lezzet. Spagetti börek. Ispanağın taze ve topraksı aromasının terbiyenin ipeksi dokusuyla buluştuğu, hafif ekşi lezzetiyle içimi ferah, yumuşacık ve besleyici bir çorba. Terbiyeli ıspanak çorbası. Ekmeğin fırında kızaran çıtır dokusunun, balın doğal tatlılığı ve acının çarpıcı lezzetiyle buluştuğu, tatlı ve acı dengesiyle damakta farklı bir iz bırakan nefis bir atıştırmalık. Acılı ballı ekmek. Yumuşacık mayalı hamurun tatlı dolguyla buluşarak buharda pamuksu bir dokuya kavuştuğu, üzerine serpilen şeker veya sosla tamamlanan Orta Avrupa mutfağının sevilen tatlılarından biri. Germknödel tatlısı. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
0: Evet efendim, 1 dakika, 1,5 dakika say bitiremedik. Herkesin evinde olan malzemelerle şimdi tavuğumuzun pirzola kısmı her zaman daha makbuldür. Özellikle şimdi mücver demişler ama bu mücverden öte bir şey olacak. Çünkü mücverin malzemeleri yok içerisinde. Çok farklı bir sunumla, bir görselle bugün size harika lezzetli bir tavuk yapacağız. Ama o büftek gibi gözükecek.
2: Evet.
0: Nasıl mı olacak? İşte geliyor efendim. 1 adet yumurta, 1 çay bardağı krema, 2 yemek kaşığı un, yarım paket krema. Kabartma tozu, yarım demet maydanoz, tuz, karabiber ve kızartmak için sıvı yağ. Sıvı yağ da böyle çok bol bol değil, azıcık koyacağız
2: evet,
0: efendim.
2: Yüzdürmeden.
0: Biliyorsunuz her şeyi anlatıyorum. Evinize şöyle bir pratik aparat aldığınızda, bu bir kıyma makinesi, çiğ köfte makinesi, her şeyi yapabiliyorsunuz. Ben tavuğu özellikle kasaptan kıyma şeklinde olanı tercih etmiyorum. Ben bütün bir şekilde, aynen Serpil'cim bana onları ufaltsın, bütün bir şekilde alıp kendi kıymamı kendi mutfak standartlarımda hazırlamıştım.

0: yapmak istiyorum.
1: Gözü görüyor.
0: Gözüm mis. Görsün. Yediğimi de bileyim. Çünkü benim çok kıymetli ailem için hazırladığım her şey burada sizlerin gözü önünde olduğu gibi evde de aynı yaşantımda devam ediyor. Yani dediğim gibi sürdürülebilir olmak. Yani lafının arkasında olmak bizim programı gösteriyor size. 7 yıldır olduğu gibi. Efendim şimdi tavuklarımı koyuyorum. Burada tek tuşla Bismillahirrahmanirrahim deyip iri iri aslında kıymamın iri gözüyle kesinlikle yapacağım.
1: Tut onları. Tutsana şeyin. Ben şimdi sana veriyorum.
0: Evet şu an ekranda gördüğünüz gibi. Bakın taze mis gibi. Gözünüzün önünde seçiyorum.
1: Ama mutlaka iri.

0: şimdi gitmiyoruz. Çek.
1: Ha evet.
0: Hasbinallah ve nimel.
1: Şimdi Nermin'im o tahtayı şey yapmadım hiç. Direkt gönderelim onu.
0: Şimdi burada yakından göstermek istediğim kısım. Kıymayı tam olarak bu şekilde istiyorum bu tarifte. Özellikle bu makinenin ince ve büyük boyutları var. Ah ah. İnce ve büyük boyutları var. O biz yuvarlak olarak biraz daha büyük boyutunu tercih ettik. Çünkü burada kullanacağım şey çok farklı kısım.
1: Şey var aslında. Çok parçalı önemli. Mesela iri dişlisi var, küçüğü var. Evet. Çok fonksiyonel. Sen gel ben şimdi.
0: Şimdi efendim burada kıymamı tavuk pirzolamı kıyma haline getirdim. Yumuşacık bir tavuk pirzolası var. Ama burada birazcık kıvamını bulmam gerekiyor. Şöyle elimle bir yoğuracağım.
1: Şimdi zaten böyle kaşıkla da dökebilelim onu rahat rahat. Mis gibi de.
0: Allah'a bak sinirim tüpüme çıkıyor.
1: Gel şimdi.
0: Şöyle.
1: Bu arada Nermin çocuklar yiyecekse bunu hiç maydanoz da koymayın. Biz koyuyoruz şu an çünkü şimdi bizim ekipte kimse seçmiyor.
0: Burada bakın çok hafif bir kaymağım var.
1: Kreması.
0: Krema. Yani ama kaymak yani. Yoğunlaştırılmış
1: güzel.
0: Bir kremamız var. Ama önce unumu bir miktar eklemek istiyorum. Üzerine bir adet yumurtamı koyacağım. Farklı bir tarif haline getiriyorum. Burada bir miktar kabartma tozumuz mevcut. Onu ekliyorum. Tuzum ve karabiberimi ekliyorum. Şöyle.
1: Bitmemişti ki.
0: Şöyle.
1: Bitmedi ya.
0: Yoğuruyorum güzelce. Şöyle.
1: Yok yok.
0: Güzelce yoğurdum. Ve burada aslında bu esnada krema da devreye girecek. Kremayı devreye soktuğumda kıvamını güzelce denklemem için unu ekstradan koyacağım. Burada ben hep bir şey söylüyorum. Bu tarz bir ürününüz varsa her şeyi en taze bir şekilde bütünleyebiliyorsunuz. Ben dediğim gibi sevmiyorum yani. Bana hazır bir tavuk kıyması gelsin istemem açıkçası.
1: Bir de Nermin bu çok böyle ince kıyma çekseydin Nermin bunu bu şey gibi olacak.
0: Bu istediğimiz
1: kuru
0: gibi olmaz.
1: Kuru köfte gibi.
0: Ben bunu şimdi böyle dilim tavuk gibi göstereceğim ekranda.
1: Böyle iri iri. Evet. Mısır taneli mücver gibi.
0: Aynen öyle. Mısır tanelerine de
1: böyle
0: benzeyecek.
1: Böyle iri iri.
0: Evet.
1: Ama neden? Çok fonksiyonel bir cihazla yapıyorsun tabii Nermin Hanım.
0: Öyle serpiyorum. Biraz yağ koyar mısınız tavama?
1: Ya altını açtım şu an seninle muhabbete daldım.
0: Ve ben şöyle elimden eldivenden kurtuluyorum. Ve geliyorum kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Stüdyomuzdaki en güzel tarifle başladık güne bugün. Benim aslında favori tariflerimden biri diyebilirim. Çünkü dikkat bu et. Lezzede çocuklarımız da hayır diyemeyecek.
1: Yanına böyle şimdi okuldan gelecekler ya yavrum su. Tava da serin. Yapın annesi oradan bir tavada.
0: Şöyle bırakacağım.
1: Makarna olur.
0: Valla bunun yanında makarna çok güzel olur. Bak şöyle bir kaşığın tersiyle açıyorum.
1: Sanki pirzola pişiriyor.
0: Pirzola pişiriyor gibi düşünün.
1: Vallahi tavuk pirzola
0: ama
1: gibi.
0: Birazdan görüntü.

0: görüntüsü çok farklı olacak. İçine isterseniz aslında nişasta da bunun çok hafif koyulabilir. Güzel de gözükür.
1: Bu arada Nermin şey değil mi? Mesela çocuklar mısır seviyorsa, atıyorum işte kapya biber seviyorsa. Bak bunlar da çok yakışır değil mi?
0: Aynen, bir de hiç fark ettiysen yormayacak şekillenme derdiniz yok. Elinizde oynama derdiniz yok bununla. Ay. Rahat rahat böyle kaşık yardımıyla sanki böyle pankek hazırlar gibi, kaşık dökmesi yapar gibi.
1: Burada bu çiçeğin temiz peçetem.
0: Kaşığımın tersiyle eziyorum.
1: Ben gidip bir malzemeyi getireyim mi?
0: Ben yavaş yavaş diğerinden devam ederken sana burayı bırakırım. Şimdi burada önemli olan bu tavuklu bir tarif olduğu için kısık ateşte tavuğun iyice pişmesini sağlamamız gerekiyor. Bizim için önemli o.
1: Kesinlikle de pişecek zaten.
0: Çok hoşsunuz Serpil'im. Vallahi gözüme bir hitap ettiniz iki gündür. Allah saçınız mı desem, makyajınız mı desem. Bir değişiklik var sizde.
1: Anlamadı dayan.
0: Ama kötü bir şey söylemiyorum.
1: Yok canım sen ben...
0: Ben senin için kötü bir şey söyleyebilir miyim?
1: Bak bir şey söyleyeyim.
0: Söyleyenlerin karşısında dururum. Biliyorum. Niye söyletmem? Öyle bir dünya yok.
1: Aa, zaten bir tanesi şey demiş. Size çok ukala davranıyor Serpil Hanım demiş. Fark ettin mi geçen?
0: Ben mi?
1: Yok ben sana yapıyormuşum.
0: Yok.
1: Dedim ki...
0: Ya keşke bilseler aramızdaki hukuku.
1: Siz dedi ama sonra şey dedi bana, ya kusura bakmayın. Şey dedi...
0: Biraz daha kızartacağım.
1: Dedim ki annemin doğurmadığı kız kardeşim diyorum ya.
0: Ben de aynı
1: şekilde. Ben yapabilir miyim ona öyle bir şey?
0: İşte bana da onu diyorlar bazen. Nermin işte Serpil'e böyle daha... Hayır efendim ya, biz burada size gerçekten hani... Alt komşu üst komşu muhabbeti yapıyoruz. Yani çünkü neden diyecek olursanız biz samimiyetimizi hiçbir zaman kaybetmedik. Sadece bugün için geçerli değil bu. Yedi
1: özel hayatımızda da böyleyiz. Her zaman birbirimizin
0: öyle.
1: Her hareketini okeylemiyoruz ki, onaylamıyoruz ki. O da bana söylüyor mesela. Serpil bunu yap. Ben de ona söylüyorum. Nermin bunu giyme. Gibi yani bir sürü şey işte.
0: Bu normal şeyler. Bizi anlayın efendim.
1: Ana kız şey yapıyor anacığım.
0: Vallahi ana kız doğru söylüyor. Burayı biraz daha pişirip Serpil'e bırakıyorum.
1: O bende. Sen bana bırak orayı tatlım.
0: Çünkü biraz daha altını sertleşmesi sana, lazım.
1: Sana şimdi, şunu vereyim mi? Bence çok güzel olur.
0: Neyi?
1: Sana şey de vereyim. Kapak da vereyim.
0: Olur.
1: Hı-hı. Aha kapak.
0: Olur.
1: Bu senin olsun.
0: Bunun iyice pişmesi için altını kıstım.
1: Aha o bende.
0: Bundan böyle güzel, bayağı bereketli bir lezzet haline gelecek. Evet bakın şu an. Şu tarafı kızardı.
1: Tamam o bende. Arkana yaslan beni bekle
0: Nermin. Biraz daha kızarsın diğerleri.
1: Sen rahat ol, ben sana test ettireceğim tatlım.
0: Tamam. Spagetti börek yapıyoruz. Şimdi spagettiyi önden haşlıyoruz. İyice ama böyle yapışmayacak kıvama gelene dek. Sonra soğuk bir suya tutuyorsunuz. Bu şekilde haşlanmış bir paket spagettiye ihtiyacımız var. 3 adet yumurta, tuz. Arası için ise efendim... bir su bardağı kaşar peyniri rendesi, bir su bardağı lor peyniri ve kızartmak için sıvı yağ ile buluşturacağım. Şimdi ben bunun içerisine yumurtasını, tuzunu ekliyorum.
1: Sadece ikiye bölüşeceğiz seninle. Yarısı seni, aynen. Yarısı...
0: Alın ben onları.
1: Bıçak sanıp ben veremiyordum.
0: Vermedi. Ama dün Ayda Hanım da şey yaptı, bıçağı almadı. Sen o gibi. Almadım. O da dikkatimi çekti. Efendim şöyle 3 adet yumurtamı... Direkt gördüğünüz üzere makarnamın, haşlamış olduğum makarnamın içerisine kırıyorum. Burada hedeflenen amacımız kızarmış bir börek tadında spagetti hazırlamak. O yüzden tuzumu da şöyle ekledikten sonra tabii ki önce bir ellerimi yıkıyorum yumurtayı kırdığım için.
1: Ben sana söyleyeyim Nermin, bu menüyle bugün
0: hamur gidiyor. Nereye gidiyorsun annem?
1: Hasbinallah beni vermek o ne?
0: Kenardan çıkmış, birazdan göstereceğim. Hamur gidiyor. Yok yok dursun, bir şey olmaz. Onu izleyicimin karşısında bir soldururum.
1: Yalan.
0: Dursun birazdan.
1: Hadi gidiyor başına.
0: Efendim ekranı yeni açan kıymetli izleyicilerimiz için tarifi bir özetleyeyim.
1: Nermin.
0: Tavuk pirzolamızı aldık. Kıyma makinemizin geniş bölümünden geçirdik. Sonrasında üzerine yumurtasını, ununu... tuzunu, baharatını ekledik. Maydanoz koyduk, kır karıştırdık. Aynen, krema da ekledik en son aşamada. Bakın şöyle yapışkan bir hal aldı. Tavaya geldik. Aynı tavuk pirzola kızartır gibi. Aslında bu bir köfte gibi desek de köfte de değil. Çok farklı bir lezzet oldu. Bakın mısır patlağı gibi duruyor hakikaten. Onu aldık, kızgın tavamızın içerisinde kaşık yardımıyla löp böyle koyup kaşığın arkasıyla ezerek efendim şekillendirdik. Ve şu an kızgın yağda Serpil'e bıraktım, kızartıyor. Diğer taraf...

0: taraftan geldik. İkinci tarifimizle devam ediyoruz. Bu aslında öğleden sonra gelen çocuklara aperatif 5 saatlerinde böyle önden ikram edebileceğiniz bir lezzet. Onun içinde bir paket spagettiyi güzelce haşladık. Sonra soğuk suda güzelce harmanladık. İçine 3 adet yumurtayla yaklaşık 2 çay kaşığı kadar tuzunu ekledik. Ve bu 3 adet yumurtayla spagettiyi çok güzel bir şekilde iyice birbirine girecek şekilde karıştırıyorum. Zaten yumurtanın akıyla iyice akacak Serpil'im.
1: Bir şey söyleyeyim mi Nermin? Ben geri köşeye gelmek istiyorum. Mücvere. Bak tantunik kıyması gibi
0: mücver
1: olduğu için.
0: Mücver demeyelim ona. Haksızlık yapma. Haksızlık yapma ona.
1: Kesinlikle doğru söylüyorsun. Bak makinamız bunu iri iri çektiği güzel için böyle şey durmuyor mu böyle?
0: İnce kıyma olmaz.
2: Taneli taneli.
0: Aynen. O yüzden bu tarz bir ürünle bunların böyle ayarları var. En geniş kıyma yapma aparatını tercih edeceksiniz ki orada onu istediğimiz görüntüyle şu tavada kızarmış haliyle sunabilelim. Nar gibi de kızartıyoruz. Burada tavamızın altını açıyorum.
1: Diyorsun
0: Serpil ilk açmış katı sanmış ama açmamış.
1: Ha. Yok ilk katı rahat yerleştir diye şey yaptım biliyor musun
0: tamam
1: aslında?
0: Şöyle bir harmanladım. Buraya bir yağ sıkacağım.
1: Gönder hocam.
0: Yapışmaz ama yine de. Ben
1: ne olur ne olur.
0: O yüzden buraya biraz bu yağ koyalım lütfen.
1: Ona şey olur şöyle biliyor musun? Bu tavaya yapışmıyor zaten rahat
0: olun. Hiçbir şey yapışmıyor aynen öyle.
1: Allah'ım nasıl güzel oldu.
0: Tam yarısını alacak şekilde.
1: Bakar mısın?
0: Alıyorum çok güzel oldu. Tam yani. Ağzına şu an onu ben mı güvenli bir şekilde yerim yani.
1: Ağzına layık pişiriyorum.
0: Ağzına gel layık oldu. Yarısını burayla buluşturuyorum. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Ve zemine açıyorum. Kıymetli izleyenlerim. Şöyle bir yayıyorum. Ve bu arayı iyice şöyle derin bir taraf yapıyorum ki peynirim dışarıya çıkmasın diye. Şöyle bir lokma daha almak istiyorum buradan. Şu aralarını doldurayım. Peynir aşağıya geçmesin, tavaya erimesin ve kararmasın diye bu araları kapatarak doldurup böyle hatta bakın dışarıya da böyle bir tart hamurunu açar gibi duvar kenar duvarı hazırlıyorum. Aynen öyle.
1: Zaten şey yaparız hemen onun altına değil mi? Önce loru, sonra kaşar, sonra lor gibi.
0: Önce kaşarı koyayım bence. Lor tutsun ortada. Şöyle.
1: Ha erir diye dedim.
0: Şimdi loru da yapıştıralım. Şöyle zaten iç içe girecek. Bakar mısınız ya? Çok güzel bir koku geliyor.
1: Hadi anne.
0: Biraz fazla gibi geldi. Hepsini koymasam.
1: Dolu dolu olsun dedim. Nasıl istersen. Sen bak oranın artık şey sende.
0: Böyle babaannemin eli gibi hissettim şu an. Onun da böyle elleri bembeyaz pamuktu. Kurban oldum.
1: Ay maşallah.
0: Mekanı cennet olsun.
1: Bu arada ben yani nazar değmesin maşallah 41 kere. Ben senin ellerini çok beğeniyorum.
0: Ben de senin ellerini çok
1: beğeniyorum. Benimkisi gereksiz köfte.
0: Hayır ama bak yaşınıza göre iyi gözüküyor ellerimiz.
1: Ay affedersin 3.30'una mı geldi ellerim?
0: Ellerimiz.
1: Tabii 30 geçtim daha.
0: 3.30'da kaç var?
1: Çok var. Ona benim matematiğim yetmez.
0: Efendim üstüne şöyle kaşarımı bolca gezdiriyorum.
1: Hatta senin yaşından söz ediyor Nermin.
0: Altını bir yandan kısıyorum. Görüyor musunuz görüntüyü? Muazzam. İkinci katımı kapatıyorum. Aslında seriyorum. Şöyle. Güzelce seriyorum. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Altındaki o peynirli harç börek ortasında kalmış bir harç olacak. Öyle
1: İki
0: düşünün.
1: İki tam omuzumuza çalışıyor olduk.
0: Evet. Bugün yine çünkü bayağı bir
1: evet, 6 tane
0: tariflerle geldik.
1: Konuş olabilir mi?
0: 6 tane tarif. Dün yayından çıktıktan sonra ikimiz de dedik ki neydi ya dedik yani. Bayağı bir yorulmuştuk gerçekten. Ama emek o en son mesela özellikle bakıyorum sosyal medyada son paylaştığımız masa videoları çok iyi izlenme alıyor ve çok iyi beğeni alıyor. Çünkü izleyici de güzel olan şeyi görüyor ya. Vallahi. Gerçekten. Takdir ediyor izleyicimiz de.
1: Sağ olsunlar ya valla. Kaç senedir bizi evlerinde misafir edip konuk
0: tek
1: ediyorlar.
0: Tek rakibimiz Müge Anlı. Olmasa şu an ben ciddi anlamda.
1: Bak sen istiyorsun diye vallahi çıtır çıtır kızartıyorum ha.
0: Allah razı olsun. Allah yemez. Razı olsun.
1: Hiç yemez sevmez.
0: İyi zaten pişmiş tavuğu, olması lazım.
1: Tavuğu zaten kızartırım. Ben de şey yapmam onu. Ama Nermin ayrı bir pişmiş seviyor.
0: Bakın şöyle bu güzel tavamın içine yerleştiriyorum hamurumu. Ve en çok sevdiğim yanı Serpil dediği gibi ne yaparsan yap. Bu yani yapışmayacağı için rahatım.
1: Yapışmıyor, çizilmiyor mis.
0: İki tarafı da tava böreği hazırlar gibi ters düz yapıp pişireceğiz. O yüzden şöyle bastırarak şekillendiriyorum. Bir kere daha şunu bırakayım.
1: Ne canım?
0: Bunları özlem kenara koyuyorum.
1: Altı kısık senin değil mi? Tamam.
0: Şimdi kıymetli izleyenlerimiz hemen kısaca özetle. Tarifleri bence özetlemeliyim. Çünkü çok güzel gitti bu tarifler. Çünkü duyuyorum ekranı yeni açtık bir önceki işlemi biraz anlatır mısınız diyorsunuz. İlk etapta makinemin içerisinde tavuk pirzola almış olduğum tavuğu burada geniş kısımdan yani bu herkesin evinde var şu kısmı geniş olan kıyma aparatını takıp kıymalarımı böyle boru şeklinde aldım. Sonra içerisine bir miktar un, tuzunu, baharatını, karabiberini ekledim. Güzelce karıştırdım. Sonrasında kaymağım vardı. Onu içerisine verdim. Aslında böyle yapışkan bir kıvam elde ettik. Sonra kızgın tavanın içerisine çok hafif yağ koyup kaşık yani şu an Serpil'in yaptığı gibi kaşık dökmesi gibi düşünün. Parçaların boyutunu siz kendinize göre ayarlayın. İrili büyüklü. Zaten kaşığınızın tersiyle hafif de yağ değdirerek de çok rahat bir şekilde şekillendirebilirsiniz. Bakın şu anki yaptığımız gibi saniyeler içerisinde böyle dolu dolu bir büftek görüntüsü oluyor. Hemen yan tarafta spagettiyi önden haşlamıştık. Güzelce 3 adet yumurta ve 1 fiske tuzla harmanladık. Tane tane olan makarnamın zeminine yağ sıktıktan sonra yarısını yerleştirdim. Orta kısmına biraz kaşar, lor peyniri üstüne tekrar biraz kaşar koyup ne yaptım? Kalan makarnamla tava böreği hazırlar gibi kapatma yaptım. Kapattıktan sonra da altını kıstım. Çünkü altının nar gibi kıtır kıtır olmasını sağlayacağız. Güzelce kızartacağız. Ne oldu niye inşallah?
1: Ne bileyim unutuyoruz hep böyle.
0: Üstüne yakmamak için. Üstüne kalan yarısını da kapattıktan sonra kaşığımın tersiyle basınç uygulayarak böyle ne yaptım? Düz bir zemin oluşturdum ve kapattım burada.
1: Gördün mü?
0: Sen hatta orada anlat ben geliyorum.
1: Ben burada ne anlatıyorum biliyor musunuz? Şimdi biz bunu kullanacağız yayın öncesi. Buraya eriklerimi doğradım. Şekerini ve limon suyunu verdim. Bunu böyle pişirip marmelat yapacağım. Sıcak sıcak yapıp hop hop kullanacağız. Hmm. Oh, fırındaki yandı. Benim sunucu kayboldu. Bunu çevirsek mi aktüel?
0: Gelelim sadede.
1: İyi dedi.
0: Şimdi bu tatlı ne tatlısı biliyor musunuz? Söyle bakayım Serpil'ciğim.
1: Bu Almanya'nın...
0: Almanya'nın tatlısını getirdim mutfağınıza. Ve bu Almanya'nın tatlısında çok lezzetli bir iç harcımız var. Bakın burada pişiyor. Onu reklam arasında koyduk. İnanamayacaksınız ama 1,5 su bardağı süt, 70 gram tereyağı, yarım çay bardağı şeker, 1 paket maya, 2 adet yumurta sarısı, tuz aldığı kadar un. Erikli marmalatı hazırlıyoruz. 500 gram mürdüm eriği ve ancelik eriği, yarım su bardağı şeker, yarım su bardağı limon suyu. Yani mürdümle anceliği karıştırdık. Vanilya sosu yapacağız. Yanlış duymadınız. Fırından çıktıktan sonra üzeri için 2 su bardağı süt, 4 adet yumurta sarısı, 1 çay bardağı şeker, 1 paket vanilya, üzeri için 2 yemek kaşığı haşhaş, 1 yemek kaşığı pudra şekeri. Hamurumu nasıl yaptığımdan bahsetmek istiyorum.
1: Mübarek.
0: Şimdi ılık oda ısısında Birazcık aslında bu bebek banyosu diyoruz ya, serçe parmağımızı soktuğumuzda neye

0: çıkacak ne soğuk kalacak. O ayara getirdik. Şeker ve maya birazcık karışıp burada güzelce köpük köpük olana dek bekletilsin, tamam mı? Sonrasında bu tereyağını koymuyoruz daha bak. Tuzunu koydum ve 2 adet yumurtasını yoğurduk mu? Böyle güzel tor top bir hamur oldu şöyle, tamam mı? O yoğurduğumuz hamurun içerisine en son bu tereyağını koyuyoruz. Vay. Tereyağıyla da hamuru serpip güzelce yoğuruyoruz. En sonunda bitmiş hamuru.
1: Sakin sakin yedirdik.
0: Sakın sakın böyle döve döve çat çut çat çut böyle güzel bir hamur elde ettik. Bak. O başka bir şey oldu.
1: Nermin'im. Şurada bu tarifin orijinalinde de
0: bu arada musun?
1: Sosyal medyada da çok popüler bir tarif.
0: Kış aylarında Viyana'da da pişiyor çok fazla.
1: Zaten şey bir de Nermin bak bunu normalde erik marmelatıyla yapıyorlarmış ya. Aynısını bak tarife birebir sadık kaldım.
0: Ben başka bir şey söylemiyorum yani.
1: Bunu da gözümüzün önünde pişirdik bak.
0: Marmelat reçeliniz varsa onu kullanın.
1: Tabii varsa onu da kullanırsın.
0: Direkt kullanın.
1: Biz orijinale bağlı kaldık çünkü var değil.
0: Şimdi burada diyeceksiniz ki yumurta çok değil mi? Değil. Çünkü bu sarıları. Vanilyalı bir sos olacak. Sadece sarılarını kullanıyor olacağım.
1: Beyazlarını bana ver ki ben onu omlet yapıveririm hemen.
0: Şöyle bismillah deyip. Aklarını ayırıyorum. Sarıların
1: ben sana küçük
0: koyayım.
1: Bir joker kap vereyim Nermin. Sütle şekeri azıcık ılıklaştıralım.
0: Evet onu biraz ısıtmam lazım.
1: Patisseri tekniğiyle pişirelim olur mu?
0: Şöyle.
1: Geleyim ister misin yanına? Ya o şekerle sütü vereceksin bana.
0: Vanilyayı da verelim.
1: Sonra Nermin'le buluşacağız.
0: 4 adet yumurta gözünüzü çok fazla korkutmasın.
1: Hiç.
0: Burada bir teknik yapıyoruz. Bu tekniğe uyarak ilerlerseniz zaten tam istediğimiz o kremayı elde etmiş olacağız. Bu da zaten hamur piştikten sonra üzerine gelecek. Pişerken değil.
1: Ay. Şimdi. Nermin'im.
0: Tavada neyin var ki yansın?
1: Marmelatımı. Taşırık bak. Bak bir gram yapışmaz dök, dedim dök, mi demedim
0: dök,
1: mi?
0: Dök dök dök.
1: Bak hiç sürmeyin.
0: Şimdi o benim şeyime girecek. Hamurumun şuraya içine girecek mı? Biliyor musunuz? Hamurda bir görsel elde edeceğiz bu mermeletle. Bayılacaksınız. Bence bu şey de iyi oldu.
1: Hangisi tatlım?
0: Şu.
1: Eridi mi diyorsun?
0: Birazcık şu.
1: Gözüm onda böyle oynattım onu sürekli. Şöyle şöyle şöyle. Böyle altın gibi olsun
0: getir,
1: istiyorum.
0: Serpil Hanımcığım.
1: Şimdi gel sen burada buluşalım senle. Gel.
0: Açalım altını.
1: Gel canım.
0: Kısık ateşte koyuyorum. Bakın yumurtalar içinde çok hızlı bir şekilde şeker ve sütle birleştiriyorum ki pişmesin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Gönder gönder Serpil Hanımcığım. İşte bu bu Almanya'nın meşhur tatlısının üstüne gelecek görsel. O kadar pratik ki bakın. Gerçekten sizi uğraştıracak bir tarif olmadığı için Serpil'e bırakıyorum burayı.
1: Nermin.
0: İçine vanilyasını da atıyorum.
1: Bir şey söyleyeceğim. Şu an bir şey
0: vanilya
1: oldu.
0: Vanilya burada çok önemli. Söyle ne oldu ya bir panik halindesin.
1: Aa, nasıl çevireceğim?
0: Onu çevirmemiz lazım Serpil'e.
1: Abi işte onun için panik oldum. Şöyle yapsam kırar mıyım sence?
0: Getir bunun içine doğrultalım yağsı.
1: Dur gelme.
0: Gel ay. Orada yapalım. Biz tehlikeye atmayalım.
1: Hayır o kadar da ağırlaştı ki. Bir kilo. Heh. Senin tarafın
0: birazcık var. Birazcık süzdürelim.
1: Bu arada bu peyniri falan eridiği için böyle.
0: Evet.
1: Sakın yanlış anlamayın.
0: Ay. Şimdi buradan tutup böyle çevirelim.
1: Dur. Bu tarafı çevireceğim.
0: Buraya gelip bence. Heh. Buradan tut gene.
1: Şimdi senden yardım isteyelim. Tava tek başıma çok ağır. Yani içi dolu ya.
0: Gel.
1: Hadi. Ay. Dur bekle.
0: İyi güzel yağını süzdürüvermişti cavruşum. Koy burada, koy burada. Gönder.
1: Bak ama lütfen.
0: Bir elin nesi var?
1: Hani alkış? Alkış
0: yok, yok.
1: Bunlar sen gelirsin Emrah.
0: Büyülendi. Ekranda şu an büyülendiler.
1: Mikrofon da vermiyorum Emrah'a. Kapattım. Sen de gülüp durma, gel buraya. Yansa gelirsin, aktüel.
0: Yansa gelirsin.
1: Sana soruyorum. Şimdi, canımın ta içi.
0: Söyle.
1: Şimdi bunu buraya aldım. Bu bizi beklesin. Vanilyalı sos.
0: Şu an bezelerimi yuvarla. Bence bunu artık fırına verelim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Hepsini aynı anda koyalım.
0: Niye ki? Hangisi?
1: Düşünüyorum.
0: Vanilya mı?

0: Narmin bağır.
1: Kek mi?
0: Bağır bağır.
1: Hangisi, ekmek mi? Makarna.
0: Hocam beni görmesin olur mu? Bay. Mis.
1: Ama nişasta koymayı unuttuk. Açık nişasta koyacak. Yok.
0: Yok ne olarak? Ne geliyorsun sen?
1: Bak ben söylüyorum ama.
0: Kalmıyor.
1: Sulu oldu birazcık.
0: Yok yok ben onu halledeceğim şimdi. Bir tık soğusun şey yapacağım. Nermin'im. Nişasta vereceğim. Hmm.
1: Tamam bence de. Ona biraz bağlamak lazım.
0: Yok bir de soğusun. Soğuyunca da şey olacak ya yoğunluk kazanacak ya.
1: Tabii kıvamını ilerleyen dakikalarda.
0: Şimdi Nermin'im bak çok güzel oldu bu arada.
1: Şimdi sen onu bana öyle aç. Çok güzel. Ben onları yuvarlayayım. Hadi bismillah.
0: Şu büyüklük bence gayet iyi gibi duruyor.
1: Haşhaş var.
0: Evet pudra şekeri ve haşhaş şeye finaline.
1: Ben koyayım reçelini.
0: Dur. Yo ben kapatayım elimde. Hı. Zaten bir taneye kaç tane? 6 tane falan alır rahat. Aktüel
1: benim
0: bundan bir taneye.
1: Mermolatına benzedi. Benim annem de mermolat böyle hazırlardı. Hı. Aynen böyle bütün ev kokardı mermolat.
0: Vay. Bunu iyicene yapıştırın ki. İnşallah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Burada bekle annem sen. O kadar güzel bir hamur ki şey yap. Pide, tırnaklı pide. Değil mi?
1: Vallahi her şey olur.
0: Yani böyle derler ya fosur fosur kabarmış. Bence bu iyidir. Al. Zaten suya koyduk. Şey, buhara koyacağımız için şey değil üstünü. Yani şunu ben kendime yapıyorum. Bol malzemeli.
1: Ben de bunu kendime yapıyorum.
0: Yap. Hı. Ben şimdi birazdan aktüelinkini de yapacağım.
1: Ona bir şey yapmayalım.
0: İyi iyi. Bugün söyledim.
1: O ne bulursa temin. İyi hiç sıkıntı yok.
0: 5 tane yemeyecek bugün ben söyledim.
1: 2 tane mi yiyecek?
0: 1 tane.
1: 2 tane yesin ya o bir tane kesmez. Bak 3 tane diyor. Gözü parladı adamı valla. 3 tane derken gözünden bir 3 tane daha çıktı.
0: Tabii canım. Oldu.
1: Bir kahve yapmıyorsun. Bir dünkü yaptın. Kurabiyeden izin vermiyorsun bana. Hiç sevgiye, şefkate ihtiyacım var. Dışarıda yağmur yağınca ben böyle oluyorum.
0: Melankolik
1: mi oluyorsun? Dışarıda yağmur var. Aldırmıyor.
0: Ay Allah Hasan.
1: Masada resmim var. Kaldırmıyor.
0: Sakın öyle bir jesti. Ben de şimdi ağzımı tutup.
1: Bildiğim şarkıyı çaldırmıyor.
0: Ben zaten şey oldum.
1: Hamurumun sıcaklığına bakar mısınız? O kadar sıcak ki diyor ki Nermin Öztürk diyor. Nermin ben senin elinde o. Diyor dans ediyorum diyor.
0: Bu arada böyle sıkıyoruz. Sıktıkça şey oluyor patlıyor biliyor musunuz içindeki baloncukları? Hala hava kabarcıkları var yavrumu.
1: Mürdüm ve Angelik eriği.
0: Ama %90'ı şey. Mürdüm. Şey özür dilerim Angelik.
1: Burayı bir tık kalın yapıyorum çünkü yapışacak ya. Altına bir tık böyle hamuru yoğunlaştırıp koyarsanız çok başarılı oluyor. Yırtılmasın. İçinden o iç harcı akmasın.
0: Geniş geniş bırakayım ki şöyle. Bakayım en küçük hangisi şu sanırsam. Onu aktüele vereceğim. Bu da yok sıkıştırmayacağım. Yok yok sıkıştırma bir kat daha gelebilirim.
1: Kabaracak zaten bence de.
0: Şeylerim çok.
1: Dur o zaman hepsini yapalım öyle yapalım.
0: Ay sıkıştırma onu ya.
1: Hı?
0: Sıkıştırmasın şeyleri alttakileri de. Şimdi. Bu üçü dolu mu bu da?
1: Hı, o değil bence.
0: Değil bence de sıcaklık yok. Bu senin aktüel en küçük.
1: Yok üçten istiyorum Serpil Hanım.
0: Bu senin
1: lütfen ise. Adımı kalbine indirme şimdi kamerada tutuyor. Kapitan gidecek.
0: Tansiyon düşer diyorsun.
1: Düşüyor gözü
0: parlıyor. Ben onu iyiliği için yapıyorum Nermin'im ya. Bak.
1: İyilik aktör. Yaranamaz.
0: Aktör.
1: Kimseye yaranamaz.
0: Şu iyi midir sana? Aktör.
1: İyilik yapma kimseye.
0: İyidir. İyidir. Çekenin çıkmasın.
1: Gel. Üçe bölsene Serpil
0: Hanım. Bir hukukumuz var seninle.
1: Üçe bölelim.

0: Olsun. Tamam. Dur bakayım. Serpil,
1: Allah.
0: sen birazcık koy.
1: Allahu Ekber. Bunu aktüelin ya, ondan biraz fazla koyayım diyorsun.
0: Bu adamın şekeri gitti. Gözlerim özleri fıldır fıldır.
1: Ne yapayım ben onun annesiyim. Bir şey arkadaşıyım Nermin.
0: Olsun, ne yapalım annesi. Hayatta mı anne? Bak kaybetmiş.
1: Ay,
0: Yazık.
1: Nurlar içinde yatsın kadıncağız.
0: Üzüldüm şimdi. Mekan cennet olsun. İyi miydi anneci?
2: Severdik herkes annesini.
0: Severdik derken?
2: Yani çok severdik. Ama dediğim gibi çok uzun zaman oldu.
1: Ay, Nurlar için yatsın.
0: Mekanı olsun. Cennet olsun.
1: Yani sen de mi erken kaybettin? Ben de erken kaybettim.
2: 7,5 sene biraz yatalak oldu.
0: Aa, ay, kıyamam.
2: Ondan sonra da...
0: Başımızın tacı anneler.
1: 46 yaşında kaybettim biliyor musun annemi? Aktar. Benimkisi 46'ydı. Benimki... Yaşı.
0: Efendim. Şimdi gördüğünüz üzere burada hamurlarımızı ne yaptık? Güzelce marmelatlı harcını doldurup buharda pişirme tekniğiyle pişireceğiz. Bunlar buharda pofidik pofidik olacak. Evet, fırına gönderebilirsiniz ama benim nacizane tavsiyem fırına göndermemeniz. İyi mi bunu?
1: Ama bunun şeyi de zaten, evet lütfen. Bak bakayım, yorum yap. Annenin marmelatına benziyor mesela. Hmm. Şimdi hep sen söylersin ya, Handan teyzemin marmelatı
0: benziyor.
1: Doğru söyle.
0: Vallahi aynısı.
1: Bak. Sadece iki çeşit eriği koydum. Biraz şeker koyup, 1,5 su bardağı şeker koyup beklettim. O böyle sulanıyor. Attım.
0: Ay, muazzam. Çok mi? Beğendim.
1: Sonra kaynadıktan sonra iyicene.
0: Çok beğendim.
1: Hoyratça karıştırdım ki ezilsin diye. Üstüne de limon suyu. Başka hiçbir şey yok. Verdik vallahi tarifini kuzum. Bakma.

0: Nida cevap ver.
1: Dur ben şey yapayım bak. Bak şimdi Erminim. Şimdi burada marka oluyor ya. Nermin bir şey anlatıyorum. Bak gel kuzum. Yıkacağım. Şimdi bizim burada marka gözükmesin diye hepimizin evlerinde kullandığı bulaşık deterjanını bu şişeye dolduruyoruz. Sonra bak. Fıtı fıtı.
0: Yıkıyorsun.
1: Ne?
0: Şimdi Özlem burada mı?
1: Yok.
0: Ahmet Bey yayınına girmiş.
1: Tamam.
0: Elinizde
1: Çabuk.
0: başka modeli var mı Ahmet Bey?
1: Aa, ne alakalı? Ben ne anladım?
0: Şimdi yayına bağlanmış Ahmet Bey demiş ki bu kurutucu çok eski bir model diyor.
1: Aynen.
0: Elimizde diyor yok. Nermin Hanım diyor. Nasıl olacak diyor. Ahmet Bey bunun yeni versiyonu vardır sizde. Öyle düşünüyorum. Bunun yeni olanını Allah nasip ederse yeni olanını bu takımın içine koyup gönderelim. Münasip mıdır Ahmet Bey? Bence münasıptır diye düşünüyorum. Şimdi cevap gelecek. Bunun yerine başka bir şey de verebilirim eğer yoksa ama bence vardır kurutucu.
1: Ahmet abim de vardır o. Ama bu aralar Ahmet abim bir tane şey var Nermin. O da çok güzel.
0: Vallahi bakın sizin için marka canlı yayında geldi.
1: Ya bir şey söyleyeyim mi?
0: Senin kankan 30 Kasım 2025'e kadar bütün fotoğraflarını beğenmiş.
1: Ha tamam. Allah razı olsun.
0: Sana yanarlı dönerli geldi mesaj.
1: Allah razı olsun.
0: Çıkmasın takipten beni diyor. Bak kıyamada. Bundan sonra
1: Hocam ama
0: beğenmeyenleri
1: şey var.
0: kıyoruz.
1: Nermin'im şey gibi. Ha sen orada durup hiç beğenmezsen ben kızarım. Ben yıkarım. Ben yıkarım. Heh. Allah'a söyle.
0: Efendim günün 5. tarifine geçiyoruz. Şişt,
1: Neydi?
0: yanlış duymadınız. 5. tarifiyle devam edeceğiz.
1: Ama bak omzunu
0: Ama
1: kile
0: ben
1: bir
0: bu
1: gel.
0: markayı geri vereceğim. Dur yapma
1: Bir
0: yapma.
1: gel. Ha bak önünü bak burayı hiç görmüyorsun bak.
0: Onu sen
1: Ben
0: kileriz.
1: yıkarım sana.
0: Geri vereceğiz. Kız
1: Anlamaz.
0: yıkanmaz.
1: Anlamaz.
0: Geri verince yıkanmaz.
1: Nermin, bas kuru
0: Kuru
1: temizleme gibi
0: temizleme
1: yaparım.
0: yapıyor o kadın. Ne yapalım? İlk defa bu da nazarım mı olsun? Adam canlı yayına bağlandı. Bu kaptan yok, Nermin dedi. Doğru dedi. Ben bir gidelim biz ona bugün.
1: Şimdi,
0: Görmek
1: Nermin.
0: istiyor musun? Yakında. Bence görmelisin.
1: Sen deyince bakıyor zaten. De.
0: Üç,

0: İki, bir.
1: Ağzını yediklerim. Nida, bundan operasyon tamam. Burayı da göstersene. Ah, kadın yandı.
0: Ama
1: Su,
0: çok
1: su
0: da
1: var
0: suyumuz
1: mıydı?
0: da yok. Kimse bize bakmıyor.
1: Dur, ben sana bakacağım. Ben sana bakacağım.
0: Yağmur yağıyor. Hava parçalı bulutlu. Evdesin.
1: Tamam.
0: Birkaç tane maydanoz.

0: sıvı yağ, 1 adet soğan, 1 adet havuç, tuz, karabiber, et suyu. Terbiyesi için 1 su bardağı yoğurt, 2 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta. Üzeri için 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Bir şimdi terbiye çerçevesi içerisinde bazı şeyleri yaparken dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun içerisine ilk başta yağını ekliyorum.
1: Ya.
0: Terpil Hanım'la yer değiştiriyorum. Konuşuyoruz.
1: Şimdi.
0: Allah dedi ki bana diline yara çıktı konuşama.
1: Tövbe estağfurullah.
0: Çıktı.
1: O diyara diyeceğim.
0: Aslan. Dedi ki artık dedi yorma kendini. Hayır. Dedi insanlara. Şöyle. Dedi. Kendini anlatmakla uğraşma dedi. Ha. Böyle bir ceza verdi bana bence.
1: Hiç ceza değil o. After hepimize çıkıyor. Kaç günlerdir oturmazsan her teklifi kabul edersen yani evet. Şeyi. Ha. Teklif derken yanlış anlaşılmasın. Mesela ben davet ediyorum kabul ediyor. Sen davet ediyorsun. O anlamda kıramıyorum. Da yoruluyor.
0: Kıramıyorum, doğru söylüyor.
1: Yorulunca da böyle alt çıkar söylüyor. Tabii.
0: Dün de gittim işte koştur koştur oraya. Doğru diyor.
1: Yok, vallahi. Yoruluyor anacığım. Vallahi.
0: Bünye zayıf düşüyor diyor Serpil.
1: Bağışıklıkta çökünce ne oluyor? Alt çıkacak tabii.
0: Tuz, karabiber. Vallahi doğru. O konuda hiçbir şey söyleyemem. Haklı kadın.
1: Yoksa al tövbe estağfurullah bizi. Gel kuzu.
0: Kuzu ıspanak getirdim sana.
1: Ah. Ben bunu suyunu dökeyim. Sen onu bunu şey yap.
0: Kuzu ıspanak Özlemciğim. Çekebiliriz istiyorsa. Kütür kütür.
1: Ben onu buna koy da. Ben onu bir suya tutmak istiyorum böyle hani kesilince.
0: Şimdi bak gerçekten şu
1: bebek
0: sebzemin güzelliğine bak. Dün kıymetli kanalımızdan Aslan'ımla Ayda Hanım soframıza geldi.
1: Ay evet.
0: Ne dediler biliyor musunuz? Kullandığınız malzemeler dedi. Bak dedi isterseniz dedi ekranda gözükmüyor yani. Gidip daha dedi şeyini alabilirsiniz dedi.
1: Düşük kalite falan
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet ama dedi her şeyi yoğurdunuzdan tutun meyvenize kadar şıkır şıkır. Yani şu ıspanağım Hasan Bey'e ne kadar teşekkür etsek az. Yani kütür kütür bak sağlıklı güzel. Sadece sizin içinde izleyicilerim burada mutfakta yiyen arkadaşlarımızı da düşünüyor. Ve her şeyin en güzelini bütçem yettiği sürece alıp Serpil'le size sunmaya çalışıyoruz.
1: Vallahi aynen öyle.
0: Vallahi bak ekip arkadaşlarımız da aynısını söylüyor. Beğeniyor mu tatlılarımızı?
1: Üstüne ağa alınmıyor. Şey.
0: Tatlılarımızı beğeniyor mu?
1: Şuanda.
0: Çok.
1: Çok. Oradan söyleme.
0: Yumurtalı olan da aklı kalmış ama.
1: Ha, onu bana ver.
0: Yumurtalı olan da aklı kaldı ama.
1: Ha, yapsın önceki. Onu. Sonra bir ara.
0: Şöyle koyduk et suyunu. Bu burada dursun. Şimdi ona meyane yapacağım. Hmm. Serpil de bunun içine ıspanaklarını atıversin.
1: Bu doğrandıktan sonra şey çıkıyor önemli. Çorbanın rengini değiştirmesin diye yapıyorum ben bu arada. Şey değil hani yanlış anlaşılmasın. Atayım mı bunları?
0: Küçük dev kadroyuz biliyor musun baba? Bak. Evet atabilirsin. Gerçekten çok küçük ama çok büyük bir kadroyuz. Yani şu an mesela mutfağın arkasında yani rejiyi falan saymıyorum kameramanları. Onlar zaten başlı başına büyük bir ekip. Ama bizim şu mutfakta Serpil, ben, Nida ve Özlem. Ekstra kimsemiz yok. Kimse bizim enerjimizi ayak uyduramıyor.
1: Emikleyemiyorlar da iyi oluyor bir yerde.
0: Bir yerde iyi oluyor. Biz Serpil'e çok çalıştık böyle büyük ekiplerde falan. Onlar da hep ortalık karıştırıyor ya. İnsanoğlu biliyor musunuz? Çok sivri dilli. Ya zaten işe aldığımızda 2 günde hasta oluyor, rapor alıyor. Ben anlamadım gitti. Bak buraya koydum. Bu yumurtaları hakikaten atmayalım.
1: Benim ama çok oldu. Ben zaten yerim biliyorsun.
0: Ben bu arada beyazlar tam senlik.
1: Bu arada hayatımdaki birçok insana şey yaparım. Sarıyı da diretirim ya. Nermin
0: gel
1: de
0: misin?
1: O insanlardan
0: gel misin diyor. Tatilde bir yere gidiyoruz. Kahvaltı yapıyoruz. Bu sarıyı sana vereyim mi? Ben de sarıyı severim.
1: Şimdi Nermin'im.
0: Evet.
1: Burası tamam.
0: Güzel ben oldu bu. Meyhanesi.
1: Bunları alıyorum.
0: Ah. Biraz arıtmadan su koyacağım. Şimdi. Bir su bardağı kadar yeterli. Çorbadan da ekleyeceğim çünkü.
1: Bunu ben gömük derim. Neydi o acaba? Bir şey geldi ama bilemedim.
0: Ne ya? O bence biraz daha pişsin.
1: Yok.
0: Ama oh. Olur yoksa.
1: Oh bitmiş. Oy.
0: Evet altıncı tarifimiz için kaç dakika var?
1: Bunu büyük tarafa alayım mı? Ne dersin?
0: Olur.
1: Sen şeyi söylemiyor musun daha şeyde her yemekte? Özellikle...

0: Kamyonuna gitti herhalde. 11.
1: Tamam.
0: Tamam. Getirelim 6. tarifi zaten.
1: İstersen seni buraya götür,
0: aynen.
1: getireyim mi?
0: Ben geliyorum.
1: Al tatlım kulplarını.
0: Sıcak değildi. 6. tarifimiz yine çok lezzetli. Protein yemeklerin yanına böyle bir yancı yapmak istersiniz ya. Yancı
1: Öyle
0: dediğimiz
1: kalsın.
0: şey böyle etiyle, işte tavuğuyla yaptığınızda bir eşlikçi olsun isteriz. Yani yancısı nedir bu yemeğin diye sorduğumuzda hop sebzeli bir yancı geliyor size.
1: Bu çok da güzel adı oldu çünkü kendisi yancı.
0: Oluyor böyle yancılar ya. Protein yancısı efendim. 10-15 adet bebek patates, bir küçük boy brokoli, 4 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı un, 200 milimlik krema, 200 milimlik süt, tuz, akbiber, sebze çeşnisi, yarım demet dereotu ve olmazsa olmaz harika bir eşlikçi. Yanlış
1: Şimdi
0: yaptı Serpil Hanım. Beni anlamıyor.
1: canım ne?
0: Yanlış yaptık.
1: Evet.
0: Bunlar birbirine yapıştı.
1: Dur ay sen el dur bunu elermiyorum biraz sos.
0: Biliyorum zaten. Bir şey yandı.
1: Ha.
0: Tahta kaşık yanlığı. Ha.
1: Ay.
0: O mu yandı?
1: Yok bir şey yanmadı Nermin. Aramızda bir şey kalmadı. Sen koş gel. Koş. Ha, bu.
0: Anladım tamam. Allah'ım enerji yükseliyor ya. Enerji yükseldikçe bize bir şeyler oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi esi ve la tusra. Tamim bir hayır.
1: Şimdi.
0: Yancı için önce yağımı koyuyorum tabağıma. Önce hepsini bir kavurup üstüne mi atsak? Önce bence öyle yapalım değil mi Serpil?
1: E tabi. Böyle bir açarız ortayı. Hemen
0: Buna
1: bir
0: bir
1: onu
0: küçük bir yağ tavası
1: soslu.
0: isteyeceğim. Bak burada çorbam.
1: Bu arada ben bunların şeyini
0: Bunu
1: bak çıkıyor.
0: rondodan geçireceğiz ya.
1: Geçirmesek.
0: Öyle deneli
1: Ha
0: kalsın
1: şöyle
0: tamam.
1: tane tane tane tane. Bunları şey alayım mı Nermin kaplarına sonra soslarını dökeriz. Ne dersin?
0: Alalım. Protein yancısı. Ekranda da güzel olmuş başlık.
1: Vallahi adı protein yani. Şimdi bak tavuğun yanına koyacağım ben onu belki böyle kaktırıvereceğim. Balığın yanına koyacağız. Tavuğun yanına koyacağız. Etin yanına. Yancı.
0: Ah, ah, Allah'ım sen her şeye kadirsin. Bir spatulayla be.
1: Ha
0: Kalk
1: bir...
0: diye ses gelecekti az önce. Kurtardım elimi.
1: Yo alta geldim. Ay daha devam ediyor ayol. Hiç kalmamış. Ay.
0: Yapışmış biraz ama
1: Yo yo şey.
0: güzel yani. Ortadakini alıversene
1: Sıcağı
0: önce.
1: yok onu değil bunu istiyorum.
0: Ortadakini al önce. Yırtmazsın.
1: Yok yok yırtmam. Ne biliyor musun şey Nermin? Sıcağı. Şimdi. Yağ yandı. Attır ver, attır ver. Ne oldu Aktüel? Ben alacağım biraz soğusun bu haliyle
0: Evet
1: valla.
0: yapışmış.
1: Bak
0: Ne
1: çıkıyor.
0: oldu aktüel?
1: Ha böyle bir
0: Bunun
1: geliyor
0: suyu
1: Nermin.
0: geldi ki tavada geldi.
1: Böyle akıyor geliyor
0: Nereye
1: hemen.
0: döndü? Patatesi aldım. Birazcık yağla şöyle bir lezzetlendirelim. Burada güzel baharatları var. Sarımsak tozu, yeni bahar tozu koyuyorum. Bu çorbamın içerisine üstüne yakacağım sos. İçine geldi. Güzelce orada bir fokurdatıyoruz. Şöyle bir baharatlarıyla lezzetlendiriyoruz. Patatesi önden bir haşladık. Hafif yumuşak hale getirdik.

0: Brokolilerde al dente şeklinde pişeceği için hep çok koymayacağım.
1: Hep nazar.
0: Allah. Ne söyleniyorsun kendi kendine?
1: Ha, kendime kızıyorum. İçime içime.
0: Şöyle bakın harmanlıyorum.
1: Sana ona uygun bir kapak bulayım mı? Biraz böyle.
0: Şey sütünü mütünü koyayım hepsine.
1: Ha, o çünkü şey olsun.
0: Hı. Şurada yapmak istiyorum biraz.
1: Seni buradan alacağım. Size alacağım. Bana bir çalışma alanı kalsın.
0: Hoppa. Çorbanın sosunu kapattım.
1: Kimi? Çorbanı?
0: Hı hı.
1: E tamam, çorbamızın da zaten eli kulağındadır diye düşünüyorum. Şeyini bağlayalım mı? Çorbanı.
0: Hı hı. Vereceğim şimdi. Efendim burada ne yaptık? sütümün içine unumu ekledim. Birazcık çırpıyorum. Şu an patatesim ve görmüş olduğunuz üzere brokolim tereyağlı baharatlı karışımın içerisinde yerini aldı. Üzerine bunları ekliyorum. Birazcık burada yumuşamasını sağlayacağım. Ve dakikalar sonrasında kremasıyla buluşturuyor olacağım. Krema dursun. En sonunda da sunumda dereotu.

0: zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeli.
1: Le Temp İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
2: Vakıf Bank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıf Bank daima seninle.
3: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
4: Bu cumartesi Kop'ta 500 gram sade helva ve keçi boynuzu tahin helvası 69 lira 90 kuruş. 500 gram Antep fıstıklı tahin helvası 129 lira 90 kuruş.
5: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
6: Sütaş labneyi.
7: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
8: 10-16 Ekim arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 239 lira yerine 219 lira. Ekmecik tam buğday unlu ekmek 43 lira yerine 38 lira. Bim, bim,
9: bim, bim, bim. Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
10: Rahatlığı net. Işıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
11: Bellona, Bellona.
12: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
13: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Dyson Hashed, sis huzurla uyurken hava kalitesini analiz eder. Tozu, alerjenleri ve kirleticileri filtreler. Temizlenmiş havayı bütün odaya dağıtır. Üstelik fısıltı kadar sessiz. Hashed, Dyson'dan.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop.

0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
1: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
0: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
2: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
0: Hiç gerek yok, Piril var.
3: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
0: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
3: Yeni Piril Ultra Güç.
4: Haribo Starmix'ler geldi.
5: Bu yumurtalar uçan daire gibi.
6: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
7: Haribo Starmix'ten sahanda yumurta ve kalp yüzük. Kısa bir süre için kendi paketlerinde.
8: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Bu pasta aşmış.
10: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
11: Evinize ışıltı katacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da.
12: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
13: Bir alana bir bedava isteyenlere yepyeni peynir sever ailesi. Hemen sipariş ver, bu lezzeti kaçırma.

0: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için Hadi uygulamayı indir. Bankam, bank, kartım Hadi.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Metro yine tıklım tıklım.
4: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
5: Redoxon üçlü etkinin içeriğindeki C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
6: Damla
7: bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
10: Kızlar, siz de intim bölgenizde normal tıraş makinesi mi kullanıyorsunuz? Venüs intim bölgesine özel tıraş makinesi hayatınızı değiştirecek. Tahriş önleyen bariyeriyle cildin korunmasına yardımcı olurken, yeni kıvrımlı gövdesiyle her türlü ulaşmayı kolaylaştırır. Jilet Venüs intim bölgesi serisiyle batık ve pütürlere elveda.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
12: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
13: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
1: Bayer'den.
2: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
3: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Dyson'ın en güçlü ve en akıllı kablosuz süpürgesi V16 Piston Animal. Tek başlıkla halıları ve sert zeminleri temizler. Konik fırçalar, saçları ve tüyleri fırçaya dolanmadan toplar. Hazne tozları sıkıştırır, 30 güne kadar hapseder, boşaltılırken geride toz bırakmaz. Ayrıca Submarin başlık sert zeminlerde ıslak temizlik yapar. Dyson'ın en güçlü ve en akıllı kablosuz süpürgesi. Dyson.com.tr ve Dyson satış noktalarında.
3: Abi toplamışsın aileyi.
4: Aile çok önemli.
5: Hadi ben kaçar.
4: Aha.
5: Arkadaşlarla buluşacağız.
6: Paran var mı?
7: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
4: Darladın ama çocuğu.
7: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
4: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
3: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun, o da var.
4: Biraz rahat olun kızım.
8: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedeli.
9: Le Temp, İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
10: Hep birlikte burada bir... Siz koyun, geliyorum. Çorbamızı bağlayalım. Yumurta, sarısı, un ve çok hafif su, bir de sütümüz vardı. Böyle dişe gelsin istediğimiz için gördüğünüz üzere. No. Görmene gerek yok. Burayı görelim yeterli. Çorbayı şöyle karıştırıyoruz. Allah şey. Hoppa. Evet, çorba böyle güzelce kendisini bağladı. Burada da gördüğünüz üzere unlu karışımı verdikten sonra yoğunlaştı. Bu yoğunlaşmanın da önünün üstüne geçiyoruz şöyle. Evet. Birazcık kapağını şöyle bir 5 dakika kadar bekletiyorum. Şimdi bir iki dakika kremayla özleşsin. Ben de şöyle çorbamı bağladım. Ay çorbanın güzelliğine bakar mısın?
11: Onun için değil mi? Böyle bugün böyle bir taneli taneli.
10: Taneli taneli. Yağını şimdi da üstüne vereceğim.
11: Dağınıklığımı da topladım Nermin. Sonra bunu ısıtacağım birazcık, bu burada kalsın. Şu tahtamı alayım mı, şu ekmeği?
10: Bunu hiç nişasta koymamıza gerek kalmadı.
11: Akdala dedim ya, soğuyunca olacak. Allah. At ağzına yut yut yut yut. Acı değil değil değil, şaka yapıyor. Ye ye.
10: Hop. Ah, görmek ister misin yakın? Şimdi gör.
11: Heh, gel.
10: Hep biberle bir savaş halindesiniz. Ya.
11: Şimdi şöyle. Sana tertemiz bir alan bırakıyorum canım içi.
10: Teşekkür ettim.
11: Ben o böreğimi...
10: Ben beni bir karşılarsan şurada şöyle.
11: Karşıladım. Nerminim Nermin şu yandı.
10: Onu özellikle yaktım ki coslasın.
11: Şunu hemen alayım ki bu aktüel buraya giriyor ya. Hemen geldim.
12: Ben şunun ağzını da çökerim diye.
10: Tut tut tut.
11: Yok, sana hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Gel canım. Gel. Gel gel gel, karşılıyorum seni. Gene de mi sıcak? Dur. Dur. Bu çok yoğundu ya.
10: Bu
11: gel
10: iyi,
11: gel.
10: Bu trafiği. Bismillahirrahmanirrahim. Gönlüm.
11: Buradan mı geliyorsun?
10: Gel gel. Oh. Oh, maşallah, subhanallah.
11: Şöyle.
10: Efendim.
11: İçinizi, yüreğinizi ısıtan sıcacık, yumuşacık. Gönder hocam. Gönder. Hop. Bunu da böyle alıyorum.
10: Oh, da oldu.
11: Bir şey olsun mu dedim. Oldu mu sence?
10: Bence oldu. Dibi tutar diye korktum.
11: Tamam, hemen bakarım. Bu arada şey... Aa, Nermin'im. Hiçbir şey olmamış canım benim.
10: Tamam. Bunları...
11: Ne o? O şey, karıştıracağım sana, dur canın içi. Sosu ısıtayım. Sen bana saat söyle ki.
10: Kaç dakikamız var? 20 saniye var. Bir sosu gezdirebilir misin?
11: Dur. Dur kuzum, dur kuzum.
10: Bunları böyle yapıyoruz tatlışlarım. Bala buluyoruz. Acıyla tatlı uyumunun en has safhalara çıktığı bir ekmek. İçi Serpil'in dediği gibi biraz sufle formunda. Islak bir yapısı var. Ama lezzeti, acıyla balın uyumu gerçekten acı severleri triyaki edecek bir nokta. Gezdirebilir misin?
11: Şuna
10: o
11: koyayım.
10: Zaman, gel. Sen onu çabuk şey yap. Dakikalar sonrasında sofrada görüşüyoruz efendim. Üstüne pudra şekerli haşhaş gelecek efendim. Ve gelsene. Dakikalar sonrasında efendim sizlerle olacağız. Gel. Evet efendim, güzel bir spagettiden tava böreği hazırladık. Bakar mısınız görüntünün harikalığına? Hemen yan tarafta proteinlerin yanına güzel bir yancı. Kremasıyla ve unuyla muazzam bir görüntü. Diğer yanda ıspanakların o eşsiz lezzetiyle harika bir kış çorbası yaptık. Kaşığımız yok, yoksa karıştırırdım. Diğer yanda efendim... Güzel bir köftemiz var ama biz bunu kıymasını özellikle tavuk pirzolanın iri yerinden çektik. Ve yine buharda pişen bir Alman pastası yaptık. O kadar lezzetli olduk ki üzerine yumurtalı vanilya.

Efendim merhabalar. Beyaz TV ekranlarına bir klasik, hafta sonu klasiği olan Geçmişe Yürüyen Adam programına hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Allah izin verirse bugün

ve haftaya fethi, İstanbul'un fethini, Fatih Sultan Mehmet Han'ı, 20 kilometre çapında olan İstanbul'u, 6800 metrelik uzunluğa ait olan kara surlarını, 4,5 metre kalınlığındaki duvarları, 5 metre genişliğindeki ara yerleri, surların tamamını, 9-11 metreyi, 96 metre aralarla oluşturulan Theodosius ve Justinian ve Konstantin surlarını, hepsini, kulelerin tamamını konuşacağız sizlerle birlikte bu hafta ve haftaya. Fatih Sultan Mehmet Han kimdir? Nasıl bir çocukluk geçirdi? Neden böyle bir imkansıza gönül verdi? 24 defa alınmaya çalışılıp da alınamayan bir İstanbul'u neden almaya çalıştı? Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi doğru mu? Bu hadisin doğru olmadığını söyleyen nerede var? Hepsini ve daha fazlasını bu hafta ve haftaya adım adım Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethettiği, onun şahi toplarıyla paramparça olan, yıkılan surlarının arasından, yanından, yöresinden gezerek sizlerle İstanbul'un fethini konuşacağız. Biz sizlerle birlikte Fatih Sultan Mehmet Han kimdir? İstanbul'un fethi nasıl yapılmıştır? Bu sırra ulaşacağız. Hazır mısınız? Bizler ekip arkadaşlarımızla birlikte hazırız. O halde Beyaz TV ekranlarının klasiği, geçmişe yürüyen adam, İstanbul'un fethi bir başlasın.

30 Mart 1432 tarihinde Osmanlı Sarayı'nda Edirne'de bir şenlik vardı. Zira Sultan II. Murat'ın 6. Osmanlı Padişahı Sultan II. Murat'ın 2. oğlu oldu. Kur'an-ı Kerim okuyordu. Murat tam bu haberi aldığında kapıyı açtılar. "Sultanım, Allah'ın izni keremiyle bir erkek evladınız oldu," dediler. O da Kur'an'ı aldı, yüzüne sürdü. "Adı Muhammed olsun," dedi. Aslında Osmanlı'da Mehmet isminde bir padişah yok. Aslında Osmanlı'da hepsi Muhammed. 6 tane Muhammed var ve Mehmet, Fatih Sultan Mehmet 2. Muhammed'dir. 1432 tarihinin 30 Mart'ında Fatih Sultan Mehmet Han nerede doğdu? Edirne Sarayı olabilir. Edirne Sarayı'nın hemen yakınlarında bulunan ve bugün Yunanistan sınırında içinde Yunanlılara ait olan Demetoka Sarayı'nda olabilir. Bu konuda net bir bilgi yok. Bir kısım tarihi kaynaklar Edirne Sarayı diyor, bir kısım kaynaklar Demetoka Sarayı diyorlar. Dünyaya gelir. Edirne Sarayı'nda babası 2. Murat'ın himayesinde büyür. Murat sevinmiş midir? Bilmem ki. Neden bu kadar bilmem ki diyorum. Osmanlı padişahları çocukları olduğunda, kızları olduğunda seviniyorlar. Ama oğulları olduğunda o kadar da sevinmiyorlar. Halbuki çok enteresan, oğullarına bırakmaları gerekiyor devleti. Fakat oğul çok tehlikelidir ve sıkıntılıdır. Murat da oğlu için sevindiğini pek zannetmiyorum. Çünkü araları hiç iyi olmadı. Fatih Sultan Mehmet Han babası 2. Murat'ın ölümünden sonra 7. Osmanlı padişahı sıfatıyla Edirne Sarayı'na geldiğinde babasıyla ilginç bir diyaloğu var. Ölü olan bedeni, babasının cansız bedeni ile bir diyaloğu var ki Tursun Bey'in Tarihi Ebu'l-Fethi'nde yazar bu. "Beni hep üzmüştür. Her anlattığım zaman da üzülürüm." Neyse, hadi gelin Fatih'in çocukluğuna. Arkamızda Topkapı Surları ya da Roma İmparatorluğu'nun zamanındaki adı ile Aya Romanos Porta, Büyük Roma Kapısı. İstanbul 20 kilometre çapında bir yarımadadır ve bu yarımadada 27 adet kapı bulunmaktadır. Bu kapılardan biri budur ve bir protokol kapısıdır. Devletin ana kapısıdır. Aeroporto, Kalikarya Porta, Aya Romanos Porta. Bu kapılar merkez kapılardır. Büyük Roma kapısını görüyorsunuz. Fatih buradan mı içeriye girdi? Zamanı geldiği zaman onu da konuşacağız.

0: elbet. 2 yaşına kadar babasıyla beraber Edirne Sarayı'nda kaldı. Franz Babinger'in anlattığına göre 2 yaşından sonra annesi Hüma Hatun'la beraber Amasya'daki abisi Ahmet'in yanına gittiler. 2 yaşında evinden ayrılmış bir çocuk hayal edin. Annesi var, abisinin yanına gidiyorlar. Abisi Amasya valisi. 2 yaşından 6 yaşına kadar abisi Ahmet'in yanında kalır. Eğitimini, hocalarla olan münasebetini orada Amasya Sarayı'nda gerçekleştirir. Krotovilos ve Andronikos iki tane Romalı tarihçi. Şu surların içinde İstanbul'da yaşayan Krotovilos ve Andronikos diyor ki Sultan Mehmet 7 dil bilir. Bir insan neden 7 dil bilir? Bir insan neden 17 yaşında makine mühendisi olur? Bir insan neden Avrupa'nın jeopolitik durumunu, sosyolojisini, coğrafi konumlarını, tarihini, ekonomisini öğrenir? Ben bunları anlayamıyorum der. Anlayamaz çünkü Fatih'in içindeki o fetih ateşini, o fetih aşkını anlayamamıştır. Fatih Sultan Mehmet Han, yani Şehzade Mehmet ya da boş verin canım Şehzade'yi, 6 yaşındaki bebek Mehmet eğitimini almaya başlar. Her Osmanlı çocuğu gibi 4 yaşını 4 ay 10 gün geçe Osmanlı'da amin alaylarıyla beraber bu yaş, bu anlatmış olduğum yaş eğitime başlama yaşıdır. Elif B yaşıdır. Fatih Sultan Mehmet de Elif B'ye orada başlar. 6 yaşına kadar pek çok ilim öğrenmeye başlar. Akşemseddinler, Molla Hüsrevler, Molla İshaklar, Molla Ayaslar ya da babası 2. Murat'ın özel çağrı ile Roma Vatikan'dan getirdiği Ancona, İtalya'nın doğu kısmında Ceneviz'in altında yan tarafta bulunan Ancona, Anconalı Criaco'dan öğrendiği İtalyanca ve Latince eğitimini hep o yaşlarda öğrenmeye başladı. 6 yaşında abisi Amasya valisi Şehzade Ahmet vefat etti. O yaşlarda 30'lu yaşlar ahir yaşlardır. Çok yaşadı bu adam denir. Fatih Sultan Mehmet 49 yaşında vefat etti. 6 yaşından sonra Amasya'ya babası 2. Murat başka bir vali göndermedi. 6 yaşındaki çocuğunu, yani genç, çocuk, bebek ne diyorsanız Şehzade Mehmet'i Amasya'ya vali olarak atadı. 6 yaşındaydı ve artık Amasya'da valilik yapıyordu. 6 yaşında bir insandan vali olur mu? Bu bence büyük trajedi. Bu bence bir dram. Çocuk dediğin 6 yaşında oyuncakları olur. Bu günlerdeki 6 yaşında bulunan çocukların tabletleri var, cep telefonlarındaki oyunları var. Maalesef benim hayal dünyam bunu almıyor. Benim 6 yaşındaki halimde gazoz kapakları vardı. Kahvehanelerin çöplüklerinden toplardık. Misket oynardık. Taş atardık. Saklambaç oynardık. Çamurda çivilerle yazı yazar ve oyunlar oynardık. Tepeden tırnağa kadar her tarafımızdan çamur akardı. Toprak içinde oynardık. Ben 74 Fatih doğumluyum ve tamamen toprak içinde. Şurada büyüdük. Bu bence büyük bir kısmettir. 6 yaşındaki Ahmet Anapalı'nın ulaşmış olduğu bu oyun zenginliği ve kısmetine maalesef Fatih Sultan Mehmet Han ulaşamadı. 6 yaşında vali oldu. 8 yaşına kadar Amasya'da ölen abisi Ahmet'in yerine valilik yaptı. Kader örmüştü ağlarını Sultan Mehmet için. Artık sultanlığa doğru adım adım gidiyordu. 8 yaşına geldiğinde Amasya'daki valiliğinin 2. yılında bu sefer Manisa Saruhan Şehzade Veliaht sancağında bulunan Alaaddin Ali, abisi Alaaddin Ali öldü. Peş peşe ölümler oluyor. Osmanlı Devleti'nde bir adamın 25 tane çocuğu varsa, şimdi Allah bağışlarsa ki inşallah hepimizinkini bağışlar. Benim 3 tane çocuğum var. Bu sosyolojiyi anlamak için anlatmaya çalışıyorum. Benim 3 tane çocuğum var. Allah bağışlarsa. Bir tane oğlum var, 2 tane kızım var. Ve bunlar Allah bağışlarsa yaşayacaklar. Çocuk ölümleri bugün bir trajedi. Fakat Osmanlı döneminde çocuk ölümleri bir vaka, bir realite. Herkesin çocuğu ölüyor. Pandemi bütün dünyayı kaplayan hastalıktır ya. Epidemi ise bölgesel hastalıktır. Bir vuruyor su çiçeği, çocuk felci. Bir giriyor sarayın haremindeki çocuklara salgın biçiminde. Benim bugün 25 tane çocuğum var. Bir hafta sonra sorarsanız 2 tane çocuğum kalmış. Osmanlı sarayında ve Osmanlı padişahlar türbesinde bulunan padişah mezarlarına bakacak olursanız bir sürü şu kadar şu kadar sandukalar görürüz, değil mi? Bu kadar tabutlar görürüz. İşte bu tabutlar zannediyoruz ki şehzade katlinden dolayı öldürülen çocuklar. Hayır. Bu çocuklar saraydaki, haremdeki salgın hastalıklardan dolayı ölen çocuklar. Bir günde padişah türbelerine 15 çocuk aynı anda yan yana gömülebiliyor. Nasıl? Çok acı, değil mi? Dolayısıyla 30'lu yaşlara kadar yaşamak, 40'lı yaşları görmek her baba yiğidin harcı değil o günlerde. Fatih Sultan Mehmet de 8 yaşındayken 2 tane abisini kaybetti. Alaaddin Ali, 2. Murat'ın gönül acısı, 2. Murat'ın sancısı, 2. Murat'ın kalp ağrısı. 2. Murat, yani Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası olan 2. Murat tamamen sevgisini, ilmi derinliğini, Osmanlı Devleti'nin marif, ilim, bilim, eğitim dünyasını tamamen evladı Alaaddin'in üzerine yığmıştı. 2. Murat'ın gözünde el hak ve muhakkak Alaaddin padişah olacaktı. Onun Mehmet diye bir adayı yoktu. Tam eğitim de veremediler Mehmet'e. O dönemi görenlerden duyan Aşık Paşa Zade Tevarih Ali Osman'da, Hoca Saadettin Tacü Tevarih'te ve diğer kaynaklarda Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet Han'ın tam ve iyi bir eğitim almadığını, Osmanlı alimlerinin ya biz bu çocuğa kıydık, bu çocuk abisinin gölgesinde kaldı, bu çocuk tam bir eğitim alamadı, bu çocuk yarım yamalak bir eğitim aldı. Keşke Alaaddin'e vermiş olduğumuz eğitimin yarısını da Mehmet'e verseydik. Ya bu çocuk olmadı ya. Allah bizi affetsin. Biçiminde anlatılıyor. Ama Romalı tarihçi Frances'de, Kalkodeniyes'te ya da Trapezius'ta ya da Prens Dukas'ta diyorlar ki ya bir çocuk bu kadar mı eğitim alabilir? Bir insan bu kadar iyi eğitim alabilir mi? Bir insana bu kadar eğitim yüklemek haksızlık değil mi? Ne demek yedi dil bilmek? Ne demek Avrupa ekonomisini, sosyolojisini, Avrupa mantığını, estetiğini bilmek? Bu kadar eğitim bir adama verilir mi derler. Yani Osmanlı'nın beğenmediği eğitim anlamında ya bu olmadı denilen çocuk Avrupa'da ilim dünyasının zirvesi olarak tarif edilmekte. Ve sanırım 15. ve 16. yüzyılda Osmanlı'daki eğitimle Avrupa'daki eğitimin kıyaslandığı en bariz örneklerden birisi de budur. 8 yaşında hocalarıyla beraber, tek başına değil, lalalarıyla beraber, mesela Zanos Mehmet Paşa onun lalasıdır. Mesela Saruca Paşa, mesela İshak Paşa onun lalalarıdır. Babasının arkadaşı onun lalalarıdır. Beraber Manisa'ya, Saruhan Sancak Beyliği'ne geçerler. 8 yaşından 12 yaşına kadar tam 4 yıl boyunca Manisa Saruhan'da Sancak Beyliği, Veliaht Sancak Beyi olarak görev yapar. 12 yaşına geldiğinde bir soru. Oğuzhan sana soruyorum kardeşim. Sonra bütün dostlara soruyorum. Bir soru. 1421'de tahta çıkan 2. Murat 1451'de öldü. Yani taht hayatı 30 yıl. 30 yılda bir insan kaç savaşa girebilir? Yani 30 yılda bir insan kaç tane adını bildiğimiz kayıtlı savaş yapabilir?
1: Her sene bir tane.
0: Oğuzhan dedi ki her sene bir tane savaş yapsa 30 savaşa girer dedi. Yani maksimum 30, doğru mu? Kayıtlı bildiğimiz adını tek tek alt alta yazdığımız 38 savaşı var adamın. Ya bu nasıl bir hayattır? Bak bu da bir kere geldi dünyaya. Biz de bir kere geldik dünyaya. Bu hayatı yaşıyoruz değil mi? 30 yıllık hayata 38 savaş sığdırmak. Nasıl bir duygu?
1: Hiçbir saraya gitmedi.
0: Aynen. Bıkmış, illallah etmiş, yeter artık demiş. Zaten Alaaddin de öldü. Bu arada 2. Murat'ın vasiyeti beni Alaaddin'in, oğlumun yanına gömün. Ve bugün Muradiye'de, Bursa Muradiye'de Alaaddin'in türbesinin önünde 2. Murat'ın türbesi de var. Onlar bir türbe içerisinde bulunmaktalar. 2. Murat'ın bir vasiyeti der ki, kubbemin tepesini kapatmayın. Allah'ın rahmeti, yağmuru, güneşi, karı üzerime yağsın, üzerime doğsun der. Dolayısıyla Alaaddin çok sevgili oğludur ve öldüğü zaman bile Alaaddin ile beraber olmak ister. Gözünde Mehmet yoktur. Mehmet biraz şu tarafa konulmuş bir çocuktur. Murat'ın gözünde pek yoktur. Ha, bu arada bizi izleyen sevgili dostlar, size bir şey söylemek istiyorum. Evinizde bulunan çocuğa şu an bakın. Yanınızda oturan çocuğa bakın ya da buraya. Eğer o çocuk tanısı konulmuş ya da sizin zannettiğiniz biçimde hiperaktifse, dikkat dağınıklığı varsa ve biraz da agresifse, panik yapıyorsunuz değil mi? Hiperaktif çocuğum var, dikkat dağınıklığı olan çocuğum var. Allah size bir Fatih bağışlamış. Kıymetini bilin, değerini bilin ama iyi yetiştirin. Zira Fatih Sultan Mehmet Han eğer bugün yaşıyor olsaydı, onun için doktorlar dikkat dağınıklığı olan, hiperaktivitesi olan agresif bir çocuk derler, ilaç verirler, terapiye tabi tutarlar ve onu normal insanlaştırırlardı. Sultan Mehmet bugün yaşıyor olsaydı psikologlar ve psikiyatristlerin konusu olurdu. Şu an evinde o tür bir çocuğu olan ebeveyn varsa bak ona şimdi, o çocuğa bak, o çocuğu öp, o çocuğa sarıl. Çünkü Allah sana bir Fatih vermiş. O Fatih 17 yaşında makine mühendisi olacak ve şu surları yıkacak. Şehzade Mehmet'in artık valiliğinin son zamanlarına gelinmiştir. Zira 30 yılda 38 savaş yapan Sultan Murat, oğlu Alaaddin'in de ölümünden sonra hayata küsmüş, canı hiçbir şey yapmak istememektedir. Tamamen her şeyi bırakmak ister. Bu noktada Balkan milletleriyle ve Avrupa Balkan devletleriyle ve Avrupa devletleriyle bir anlaşma imzalar. Bu anlaşmanın adı Edirne Segedin Antlaşması'dır. Tarih okuyanlar bilirler. Edirne Segedin Antlaşması. 10 yıl boyunca bu anlaşmaya göre 10 yıl boyunca Avrupalı ve Balkanlılar Osmanlı'ya vurmayacak. Osmanlı da Balkanlılara ve Avrupalılara vurmayacak. Yani karşılıklı olarak bir 10 yıllık savaşmazlık anlaşması yapıldı. Yani Murat, yani 30 yılda 38 savaş yapan devleti yüceltmek ve büyütmek için kendi hayatını hiçe sayan Murat, 12 yaşında bir çocuğu tahta çıkartarak bir sorumsuzluk örneği göstermedi. Oğlunun 10 yılını savaşmazlıkla garantiye alarak 22 yaşına kadar savaşmamayı öğreterek aslında oğlunu farkına varmadan büyüttü. Ha bu arada bir şey söyleyeyim kıymetli dostlar, bir anekdot. Şimdi bende ceket, boğazlı kazak var. İnsanlarda da montlar falan var. Biz bu programı zannetmeyin ki kışın çektik. Şu an biz 20 Mayıs'tayız. Yani 20 Mayıs'ın havası böyle. İstanbul'da bu sene rahmetler yağıyor.

Biz 20 Mayıs'ta boğazlı kazak ceketlerle size hitap etmek durumundayız. 10 gün sonra Haziran diyeceğiz. Haziran'a 10 gün kaldı ama biz bu programı böyle çekmek durumundayız. Allah'tan geldiyse ne güzel geldi, o halde eyvallah. Çünkü veren de o, vermeyen de o. Gelelim Fatih'e. Fatih 12 yaşında tahta çıktı. 70 yaşında bir sadrazamı vardı. Çandarlı Halil Paşa yalvardı Murat'a. Sultanım ne olur bırakma. Ne olur bir çocuğa bu devleti verme. İkinci Murat oğlu Mehmet'i tahta çıkarttığında aslında güvendikleri var. Bir, Edirne Segedin diye bir anlaşma imzalamış, 10 yıl savaş yok. İki, Akşemseddin var, Molla Gürani var, Çandarlı Halil Paşa var, Zaunos var. Etrafında akil insanlar var. Yeniçeri ağası Kurtçu Doğan var. Deli bir adamdır. Bunlara güvenerek aslında oğlunu tahta bıraktı. Fakat Macar Kral Naibi Hünyadi Yanoş bir hainlik yaptı ve dedi ki barış insanlarla yapılır. Osmanlı insan değil. Bu yüzden Osmanlı ile yaptığımız anlaşma sakıttır. Yani hükümsüzdür. Dolayısıyla ona bağlı kalmaya gerek yok dedi ve Osmanlı devletine savaş ilan etti. Osmanlı'nın Kurt sadrazamı Çandarlı Halil Paşa dedi ki sultanım, Mehmet'e diyor, bak zor zamanlara giriyoruz. 8-9 tane devlet bize karşı savaşacak. Biz savaşmaya doğru gidiyoruz. Bu iş seninle olmaz. Allah aşkına. Devletini seviyorsan Allah aşkına babanı çağır. Baban gelsin bizim başımızda dursun. Zira 8-9 tane devletle savaşamazsın sen. Bir mektup yaz ve baban Murat tekrar gelsin, ordunun başına geçsin, devleti eline alsın der. Bunun üzerine Sultan Mehmet babası eski Sultan Murat'a bir mektup yazar. O mektup, biliyorsunuz değil mi o mektubu? Baba, ben padişahsam sana emrediyorum gel. Yok sen padişahsan görevini yap, gel. Biçiminde bir mektuptur. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir mektup yok. Fatih Sultan Mehmet Han'ın babasına gönderdiği böyle bir mektup kayıtlarda yok. Bu konuda Milli Savunma Üniversitesi Rektörü, Kor General rütbesine de sahip olan Erhan Afyoncu ya da Osmanlı dönemindeki adı ile Mekatip-i Askeriye Nazırı Atufetlu, Kerametlu ve Devletlu Erhan Paşa Hazretleri, Osmanlı olsaydı Erhan Afyoncu'nun adı bu olacaktı. Erhan Afyoncu bir makale yayınladı ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın babasına, baba ülkemiz ve devletimiz zor zamanlar geçiriyor. Böyle zamanlarda bir olmamız lazım. Ayrılmayalım. Gel. Devletimizin ve ordumuzun başına geç. Biçiminde bir mektup yazmadığını söyledi. Fatih Sultan Mehmet Han bir mektup yazdı. Doğru. Peki o mektup ne? O mektup aynen şöyle. Baba, ülkemiz ve devletimiz ve ordumuz ve milletimiz zor zamanlar geçirmektedir. Böyle zamanlarda bir olmak, kuvvetli olmak gerekmektedir. Gel, devletimizin başında dur. Ülkemizi idare et. Sen Edirne'ye gelip başkentte devletimizi idare ederken, ben de ordularımla beraber düşman kovalar, savaş meydanlarında kılıç üşürürüm. Gel, Edirne'de dur. Ben orduların başında savaşa gideyim der. 12 yaşında bir çocuk. Şu hale bakar mısınız? 12 yaşında bir çocuk neler söylüyor? Ve nitekim Fatih Sultan Mehmet Han 16 yaşına geldiğinde, atlıyoruz ama bu çok önemli bir hikaye. Fatih Sultan Mehmet Han 16 yaşındadır ve takvimler 1448'i göstermektedir. 16 yaşındaki Fatih Manisa Saruhan Sancak Beyliği'ne bir müddet padişahlık yaptıktan sonra 14'ünde geri gönderilmiştir. Artık devriktir, siliktir.
Halk onu pek

dikkate almaz. Bu yüzden bir şey yapmalıdır. Öyle bir şey yapmalıdır ki bütün tarih, bütün dünya, bütün insanlık ondan bahsetmelidir. İşte tam olarak İstanbul'un fethi 12 yaşında çıkmış olduğu tahttan babasının darbesi ile 14 yaşında indirilmesinin intikamını ve karşılığını dünyaya göstermek zorundadır. Ama durun size Kosova'yı anlatayım. Takvimler 1448. Yer Kosova, Priştina, muhteşem bir coğrafya. Gitmeyenlere şiddetle tavsiye ediyorum. Prizren ve Priştina bölgesi Kosova'da muhteşem yerlerdir. Priştina meydanında 2. Murat bir tepeye çıkar. Tepeden aşağıda bulunan Osmanlı ordusunu gözetler. 16 yaşındaki oğlu Şehzade Mehmet, Devrik Sultan Mehmet sağ tarafta bir askeri birliğin başındadır. Çok cevvaldir. Ateş gibidir Mehmet. Kim bilir gurur duymuş mudur Murat? Bilmiyoruz ki. Öyle tepeden bakar. Oraya bakar, oraya bakar. Arkasındaki Tatar habercileriyle de komutanlara haber gönderir. Şöyle yaptığında bir Tatar gelir. Der ki, söyle Saruca'ya biraz sola kaysın. O haberci gider Saruca'ya söyler. Böyle yaptığında bir haberci gelir. Söyle Zaunas'a biraz geri çekilsin. Yani satranç tahtasındaki o taşları oynatır gibi arkasında bulunan Tatar habercilerle orduya yön vermektedir. Bir gözü de sağ tarafta, tıpkı benim şu an baktığım gibi sağ taraftaki oğluna bakmaktadır. Oğlu muhteşemdir. Dört nala giden bir atın üzerinde ayağa kalkmış, diz kapaklarıyla atı sıkıştırmış, bisiklet kullanan, o ayakta ve elini bırakarak bisiklet kullananların seleyi yönlendirmesi gibi atı bacaklarıyla yönlendirerek elinde bulunan çift kılıçla vura vura gitmektedir. Hem rakip öldürecek, hem ölmeyecek, hem atı yönlendirecek, hem de emrinde bulunan askerleri şekillendirecektir. İşi biraz zordur. Tam bu esnada, bu işleri yaparken biraz orada, biraz burada koşuşturup savaşta birlik yönetirken 16 yaşındaki çocuk Şehzade Mehmet üzerine binmiş olduğu at bir ok alır. Ve at devrilir. Atın ağırlığı 200 kilo aşkındır. 200-250 kilo ağırlığındaki bir at almış olduğu ok yarası ile bir anda devrilir. Ayağını üzen giden, ayak koyma yeri üzen giden çıkartamayan Fatih atla beraber devrilir. 250 kiloluk bir at 2,5 metrelik bir yerden düşen Şehzade Mehmet'in üzerine devrilmiştir. Atın altından zar zor çıkar. Üzerinde zırh vardır. Fakat hem at hem o çelik zırhın telleri gövdesine batmıştır. Kemikleri ciğerini acıtmıştır. Kemikleri ciğerini sıkıştırmıştır. Halk arasındaki tabirle kemikleri ciğerine batmıştır. Nefes alamıyor. Diyor ki Aşık Paşazade Tevarih-i Ali Osman'da, miğferinin içinden göz kapaklarına doğru kan akmaktadır. Eli ile bir arabanın sileceği gibi gözlerini düşmanlarından akan kanları temizlerken yerde bulunan kılıcının ucundan hala kan damlamaktadır. Nasıl bir mezbahaneye dönüşmüş meydan, tahayyül etmesi bile çok zor ve rahatsızlık verici. Fatih Sultan Mehmet Han, yani Şehzade Mehmet yerde yatıyor. Üzerine batan kemiklerini, ciğerini düzeltmeye çalışıyor. Nefes almaya çalışıyor. Nefesini alamıyor. Çok uğraşıyor. Ne büyük bir zahmet. Atın üzerinden düşen Mehmet, atın altından çıkmış. Fakat ciğerini kontrol edememektedir. O nefes alma problemi yaşarken

Zor zahmet ayağa kalkar. Babası Murat zerre kımıldamamıştır. Karıncanın beli kadar bir hareket yoktur. Atın sırtında durmakta ve oğluna, o zahmetleri çeken oğluna bakmaktadır. Oğlunu seyrediyor. Bir süre sonra düşman askerlerinin Fatih'in üzerine geldiğini gören Şehzade Mehmet bir bakar üzerine

gelen atın bacaklarını keserek üzerinde bulunan adamı yere düşürür. Sonra ayağa kalkar. İki kişi daha üzerine gelir. Onlarla savaşırken yerde bulunan adam da kalkar. Rakip üç olmuştur. Murat'ta zerre kımıldama yok. Murat atının üzerinde oğlunu, 16 yaşındaki bebesini, 3 tane düşman askeriyle beraber mücadele eden oğlunu seyretmekte ve gram korku vermemektedir. Oğlunu Murat seyrede dursun, hadi Mehmet'e gidelim. Mehmet 3 askerle savaşmaktadır ve tek tek hepsini öldürür. Tekrar kılıcı batırır ve dinlenir. Nefesini toplamaya çalışır. O nefes darlığı ile beraber 3 askerle savaşmış, 3'ünü öldürmüş ve ayağa kalkmıştır. Bu ne yorgunluk? Devrilmemek için duruyor. Sanırım bir baba için başka ne gerek ki? Düşünün, 16 yaşındaki oğlun 4 nala giden bir atın üzerinde ayağa kalkmış kılıç vuruyor. Atı yönlendiriyor 16 yaşında. 16 yaşındaki oğlun askeri birlik yönetiyor. 16 yaşındaki oğlun düşen atın altından çıkıyor. 16 yaşındaki oğlun nefes darlığı çekerken 3 tane Haçlı askeriyle savaşıyor. 16 yaşındaki oğlun galip geliyor ve nefes almaya devam ediyor. Bir baba için sanırım bu sahne dünyanın en gurur verici sahnesi olsa gerek. Öyle mi Oğuzhan? Oğlum var ve neler yapıyor? Gözlerin yaşarır mı? Bu benim oğlum der misin? Allah'ım sana hamdolsun, bana böyle bir evlat verdin der misin? Sultan Murat atıyla beraber hızlı bir biçimde oğlu Mehmet'in yanına gelir. Attan iner. Mehmet'in boğazına yapışır. Allah üzerine yemin ediyorum, bir daha attan düşersen seni öldürürüm der. Yere fırlatır. Zira oğlundan utanmıştır. Bu ordu der, attan düşen bir adama tabi olmaz. Nasıl attan düşersin? Attan düşmek de ne demek diye sorar. Yerde bulunan oğluna yine elini böyle yapar. Allah'a yemin olsun seni öldürürüm. Bir daha attan düşersen seni öldürürüm der. Atını atlar ve yukarıya çıkar. Oğlunu yerde bırakan Murat dağlara tepelere doğru çıkmaya devam etmektedir. Şaşırdınız değil mi? Oğlu ile gurur duyması gereken, gözleri yaşlanması gereken, evet işte bu benim oğlumdur, ya Rabbi sana hamdolsun diyecek bir adam bekliyorsunuz değil mi? Osmanlı sosyolojisi ve Osmanlı'da erkek olmak, Osmanlı'da sultan olmak böyle bir şey. Sen yüz binlerce askere emir verecek, o askerleri bir konuda motive edecek ve imkansıza doğru at koşturacaksın. Şimdi sen attan düşersen bu ordu attan düşen bir adama tabi olur mu? Olaya böyle baktığınızda gerçekten Mehmet'in attan düşmesi çok talihsiz bir şey. Murat da utanıyor, haklı bir utanç. Kalkması, nefes alması, düşman öldürmesi Murat'ın gözünde bile yok. Murat bir şeye takılmış. Nasıl attan düşersin diyor. Benim oğlum attan düşer mi? Ben oğluma devlet vereceğim, oğlum attan düşüyor der ve utanır. Zordur. Osmanlı'da yaşamak, Osmanlı'da bir şeyler olmak gerçekten zordur. Kosova Savaşı'nı Şehzade Mehmet'in de komutanlık, ordu komutanlığı demeyelim de birlik komutanlığı yaptığı bir şekilde 2. Kosova zaferi olarak kazanılır ve ordu geri döner. Sultan Murat Edirne'ye, Şehzade Mehmet valilik yaptığı Manisa'ya geri döner. Yaşı 16'dır. Haydi gidin atlamadan 14'e geri geçelim ve Sultan Mehmet'in, yani padişah iken nasıl devrildiğini konuşalım. Hala padişahtır. Varna

0: Savaşı yapılır 1444 tarihinde. Kosova'dan 4 sene önceye geldim. 1444'te Varna Savaşı'nı yapar Murat. Ardından oğlunun saltanatını ve padişahlığını halel getirmeden, Edirne'ye girmeden orduyu Edirne'nin girişinde bırakır ve kendisi yola revan olur. Padişah Sultan Mehmet'tir. Babası Murat da gitmiştir. 2 sene boyunca Yeniçeri ordusu dinlememeye çalışır. Mehmet'in raconunu ve Mehmet'in karizmasını çizmeye çalışır. Ve başarırlar da. Bir gün Yeniçeri ordusu, Murat Hüdavendigâr tarafından kurulan, Süleyman Paşa tarafından Gelibolu'da ilk defa Acemi olanlar ocağı biçiminde açılan ve kurulan Yeniçeri ordusu, muhteşem zaferlere imza atacak olan Yeniçeri ordusu, 15 Haziran 1826 tarihinde 2. Mahmut tarafından kaldırılacak olan Yeniçeri ordusu Sultan Mehmet'e, Fatih Sultan Mehmet Han'a isyan eder. Bu Osmanlı Devleti'nde askeri darbeler tarihinde bir ilktir. İlk defa Yeniçeri bir padişaha isyan etmiştir. Demişlerdir ki bizim maaşımız az. O sultana söyleyin, onu şu tepede bekliyoruz. Dertlerimizi ona bu tepede anlatacağız. Mehmet gitmez. Çandarlı Halil Paşa gider Yeniçeri'nin ayağına. Yeniçeri der ki seni istemiyoruz. Biz sultanı istiyoruz. O Mehmet buraya gelecek. Derdimizi ona anlatacağız. Bunun üzerine çaresiz kalan devlet, paşalar, vezirler Sultan Mehmet'e derler ki seni istiyorlar. Bunun üzerine Sultan Mehmet 14 yaşında, 1446 tarihinde 14 yaşında bulunan Sultan Mehmet kendi emrinde bulunan ordu mensuplarının ayağına gider. Ordu vesayet sistemi 60 darbesini, 80 darbesini, 28 Şubat'ı, 20 Nisan emuhtırasını ya da 15 Temmuz'daki darbeyi planlayan terör asker yapılanması o gün başlamıştır. Sultan Mehmet ayaklarına gider. Ne istiyorsunuz diye sorar. Derler ki bizim maaşımız az. Maaşımıza zam yap. Bunun üzerine Sultan Mehmet der ki asker kullarımın maaşına yarım altın zam yaptım der. Ve o tepenin adı artık o saatten sonra Buçuk Tepe olur. Bu isyan da tarihe Buçuk Tepe isyanı olarak geçer. 14 yaşındaki Mehmet askerlere o istediğini verdirir. Fakat askerleri ayağa kaldıran kara kullukçu Mustafa ve Yeniçeri ağası Kurtçu Doğan'ı falakaya yatırır. Askerlere der ki istediğinizi veriyorum. Yıkılın karşımdan. Gidin ocaklarınızda durun. Ama Mustafa ile Doğan yanıma gelsinler. Kara kullukçu Mustafa ve Kurtçu Doğan onları yıkar ve onları falakaya yatırır. Onlara ceza verir. Edirne bu kadar karışık günler yaşarken, Edirne gerçekten problemli günler yaşarken bir anda bir bakarlar Sultan Murat gelmektedir. Zira Çandarlı Halil Paşa, Saruca Paşa, Muslihiddin Paşa, Turahan Paşa, Zaunos Mehmet Paşa hariç bütün paşalar sürekli Murat'a sultanım gel, sultanım gel, sultanım gel, sultanım gel diye mektuplar yazmaktadırlar. Sultan Murat bezmiştir bu mektuplardan, yılmıştır ve 1446 tarihinde Edirne'ye gelir. Oğlu Mehmet'i tekrar valilik yaptığı Manisa'ya gönderir. Artık Osmanlı Sarayı'nın başında bir adam vardır. Adı Sultan Murat. Sultan Mehmet'e vali olarak gönderilmiş. Ne kötü bir karizma çizilmesi, ne kötü bir motivasyon bozukluğu. Artık Manisa halkı Mehmet'i takmıyor. Ordu Mehmet'i takmıyor. Vüzera Mehmet'i takmıyor. Ulema Mehmet'i takmıyor. Osmanlı hareminde Mehmet takılmıyor. Zira Mehmet babası tarafından darbe ile tahttan indirilmiş gariban bir çocuktur.
1: Geleceğe giden yolları

0: ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
1: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedi.
2: Le Temp İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton. Cepte karaca
3: var mı? Her alışverişte %5 geri ödeme, hızlı ve ücretsiz kargo, seni tanıyan VIP müşteri hizmetleri ve çok daha fazlası. Karaca uygulaması, Karaca'nın en büyük mağazası. Cepte karaca var mı?
4: Metro yine tıklım tıklım.
5: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
6: Redoxon üçlü etkinin içeriğindeki C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende

0: bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
1: Bayer'den. Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
2: Yıl dönümü ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 72. yıl kaçırılmayacak ürünlerle geliyor. 10-12 Ekim tarihleri arasında Züccaciye Mutfak ürünlerinde bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Bu tavuk aşmış.
4: Kırması süt aşmış. Kırması süt aşmış.
5: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim.
6: İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
7: Çocuk giyip peliş oynayacak.
8: Yoksa?
9: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde.
10: Oh be, Profilo yapmış.
11: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
12: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde

0: kimde takılacak fırsatlar Atasay altın ve pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: Büyük maç başlıyor.
5: O zaman yerindeyim.

0: yerimde yerim.
1: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
2: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
3: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Temiz bir evde olduğunu hissetmek harika. Yeni Vileda H2 Pro'nun temiz ve kirli suyu ayıran çift hazneli sistemiyle tanışın. Temiz suyu püskürtün, silin ve kiri tamamen hazneye hapsedin. Kir kovada, temizlik evinizde kalsın. Yeni H2 Pro. Vileda'dan.

0: Mersin'den gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
1: Bu cumartesi KOP'ta 500 gram sade helva ve keçi boynuzu tahin helvası 69 lira 90 kuruş. 500 gram Antep fıstıklı tahin helvası 129 lira 90 kuruş.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: A101'de haftanın yıldızları. Pepsi Cola 67 lira 50 kuruş. Fruko Gazoz 53 lira 50 kuruş.
5: Damla. Bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
10: Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin ve soğanın kilosu %17 indirimle 29 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
11: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
12: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
11: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
4: Banka neredeyse veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

Kırmızı Kelebek günleriyle sen de evini yenile. Şimdi tüm takım alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı Kelebek günlerini sakın kaçırma.

0: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer. Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
1: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir.
2: Kaç kaç oldu?
1: Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
3: Sadece Durulan. Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece Durula.
7: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
8: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
9: Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabam.com'a değerinde drink sat.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
7: Üç kalp bir arada.
8: Burası Popeyes. Anlatılmaz yaşansın.
9: Hangisini deniyorsunuz?
10: Acı.
11: Acı.
12: Popeyes.
8: Maxi menüler 175 TL'den başlayan fiyatlarla.
13: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
14: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
15: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
16: Daha daha ne var?
17: 10-16 Ekim arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 239 lira yerine 219 lira. Ekmecik tam buğday unlu ekmek 43 lira yerine 38 lira.
18: BİM, BİM, BİM, kalbimle benim, BİM, BİM.
19: Engin Can.
20: Dedeciğim.
19: Yoksa sen de mi bonus doldun?
20: Bonus kurulu.
19: Ne?
20: Dede sen dedin ya hesabını bilin cebine göre harca diye.
19: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
14: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
20: Seni dinledik bonus kurulu oldum.
19: Yıkıldım şu an.
20: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
21: Çocuğunuzun bonus kurulu ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
22: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedeli. Le Temp, İstanbul Karakur. Curio Collection by Hilton.
23: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
24: ...1446-47-48 böyle sürer. 1448 tarihinde babası 2. Murat'ın emriyle az evvel anlattığım Kosova'ya, 2. Kosova Savaşı'na giderler. Kosova Priştina'ya. Orada o attan düşme olayı Mehmet'i iyice bitirmiştir. Attan düşmek büyük problemdir ve Mehmet attan düşmüştür. 1448'de savaş biter, Manisa'ya geri gelir. Ardından 1449, 1450, 1451. Kılıç talimindedir. Manisa Saruhan Sancakbeyliği Sarayı'nda bir haber gelir. Sultanım derler. Bir dakika. Şehzadem demeleri gerekiyordu. Sultanım derler. Ne olmuş? Babası ölmüş. Artık taht sizindir. Edirne sizi bekliyor derler. Atına atlar. Arkasındaki askerlere der ki, söyleyin saraydakilere hazırlansınlar ve Edirne'ye doğru gelsinler. Ben gidiyorum. 3 tane askerini yanına alır, 4 nala Edirne'ye doğru gelir. Saraya girdiğinde babam nerede diye sorar. Şurada sultanım derler. Baba ile oğlun ölümden sonra karşılaşması ne acı bir hadise. Allah fırsat ve ruhsat verirse haftaya kaldığımız yerden devam. Allah'a emanet olun.

0: Aslan, Başak ve Yay burcu aşkta mı yoksa parada mı kazanacak? Mutsuz günler geride mi kalacak? Yeni tanıdığınız kişiler size şans mı getirecek? Boğa, Yengeç ve Oğlak burcu için bu hafta sevindiren mi yoksa kafalardaki soru işaretlerini artıran haberler mi var? İş hayatında burçları neler bekliyor? Kazanan kim olacak? Koç, Akrep, Yengeç, Balık ve Terazi neden çok meraklı? Bu hafta hangi haberler onları bekliyor? Tüm burçlar için bu hafta neler var, neler yok? Astrolog Damla Ündar tüm burçları tek tek anlatacak. Az sonra...
1: Günaydın, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına hayatta her şey var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Astroloji günündeyiz. Bugün gökyüzünü konuşacağız. Çünkü önümüzdeki günlerde hatta etkisine girdik bile bir yeni ay var. Yeni ay doğacak Terazi Burcu'nda. Bakalım bu yeni ayda 12 burcu neler bekliyor? Merakla bekliyorsunuz. Hemen sevgili Koç ve Yükselen Koçlar bekliyorlar tabii ki ilk tabii. Sırada. Neler bekliyor sizleri bu yeni ay? Terazide doğacak olan bu yeni ay sizlere neler getirecek? İnşallah bolluğuyla, bereketiyle gelsin. İkili ilişkilerde yüzleşme zamanı diyorsun.
2: Evet, ikili ilişkilerde sevgili Yükselen Koç, Koç, Ay Koç, Venüs Koçlar için ve Mars Koçlar için özellikle ikili ilişkilerde yüzleşme zamanı. Şimdi bu eşinle olabilir, sevgilinle olabilir, ortağınla olabilir, bir arkadaşınla olabilir. Bu yeni ayla birlikte eğer bir adaletsizliğe uğruyorsan, yani koç mücadele eder, savaşır. Çok savaştın, çok mücadele ettin ama karşı taraftan o ilişkiyle ilgili hiçbir emek göremedin.
1: Evet.
2: Şimdi koç mücadele etmekten korkmaz, savaşmaktan korkmaz. Son damlasına kadar uğraşır. Ama bu yeni ayda sevgili koçlara şöyle bir aydınlanma geliyor. Ya ben bu kadar mücadele ediyorum, sen ne yapıyorsun? Hiç. Yani... Bu arkadaşlık ilişkisi için olabilir, ortaklık olabilir, evlilik, sevgililik. Ya sen ne yapıyorsun bizim aramızdaki ilişki için? Hiçbir mücadelen yok, hiçbir emeğin yok. Sürekli ben bir şeyler için savaş veriyorum. Sürekli görüşelim diye ben uğraşıyorum. Sürekli senin sorunlarını çözmek için uğraşıyorum. Sürekli sana maddi ya da manevi olarak destek vermek için uğraşıyorum. Ama gel gör ki senin yaptığın hiçbir şey yok.
1: Tek taraflı.
2: Sen sadece oturup bir şeylerin iyileşmesini bekliyorsun. Sürekli harekete geçen benim. Koçlar sadece hayatlarında oturup bekleyen insanlara bu yeni ayda tahammüllerini sıfıra indiriyorlar. Ve diyorlar ki yeter, ben senin için verdiğim mücadeleyi kendim için verseydim şimdi bambaşka yerlere gelmiştim.
1: Haklı valla.
2: Gibi bir kafaya gelecekler. Aslında buna da ihtiyaç var. Zaten Satürn şu anda Koç'ta. Satürn Koçlara diyor ki kendin için de mücadele etmeyi öğrenme zamanın gelmedi mi? Zaten Satürn döngüsünde bunu bir şekilde öğrenmelerini gerektirecek şeyler yaşatıyor hayat onlara. Etraflarındaki bencil insan sayısı, hiç eyleme geçmeyen, oturduğu yerden sürekli bir şeyler bekleyen insan sayısı çok fazlalaştı. O yüzden bu yeni ayda aslında ilk aydınlanma döngülerinden bir tanesi. Özellikle evliliklerde, uzun süre ilişkilerde ya da ortaklıklarda karşı taraf herhangi bir maddi manevi adil olmayan bir davranışta bulunduysa, senden bir şeyler kaçırdıysa, bir şeyleri gizlediyse, hakkını yediyse bu yeni ayda bunlarla ilgili bir yüzleşme de yaşayabilirsiniz başka bir taraftan. Tabii ki harita uygunluğunuza göre de...
1: Hakkını alabilir yani.
2: Evet, hakkını alabilir. Şimdi ben hani diyorum ya ifşa tarihleri var Venüs Retro'da. Diğer ifşa tarihi gelmiş bulunuyor.
1: Ne zaman
2: tek
1: acaba?
2: Tek değildi. 11-15 Ekim arası.
1: Bu ifşa tarihinden kastın nedir?
2: Şimdi şu şekilde hiç ummadığınız, beklemediğiniz, çok olmadık bir yerden şok edici sözler duyabilir, haberler alabilirsiniz.
1: Hiç ummadığımız bir yerden. Ya,
2: çünkü Uranüs kaynaklı gelecek bu. Uranüs şu demektir, aniden, beklenmedik, bir anda şok edici. Öyle bir şey duyarsın ki, mesela sevgilinle ilgili duyabilirsin. Çocuğunun bir arkadaşıyla ilgili duyabilirsin. Ya da olmaz umarım ama atıyorum çocuğunla ilgili böyle. Ama bir aydınlanma enerjisinden bahsediyorum. Çocuğunla ilgili şunu da duyabilirsin şimdi. Sevgilisi vardır. Pat diye öğrenirsin mesela.
1: Evet.
2: Haberin yoktur bundan. Güzel şeylere yoralım, güzel şeyler olsun
1: İnşallah. Yani güzel haberler de alabiliriz Uranüs.
2: Yani ben iyi niyetli olmaya çalışıyorum. Aslında Uranüs genelde biraz çok edici.

0: haberler getirecektir. Hı hı. Böyle biraz şey olabilirsiniz. Aa, öyle miymiş? Diye en olmadık insandan, en olmadık yerde. Ama hani öyle çok beklediğiniz bir durumdan bahsetmiyorum. Böyle birazcık bir mesaj olabilir, bir telefon alırsın mesela çat hı hı. diye. Hı hı. Çok uzun zaman olmuş, çok uzun zaman önce olmuş bir şeyin hı hı. nedenini de öğrenebilirsiniz.
1: Enteresan.
0: Evet, tahmin ettiğinizden çok daha farklı bir şey vardır altında. Ve şey olursun, aa öyle miymiş? Bu bir insanın gerçek yüzünü görmekle de alakalı. Mesela sana göre o iyi bir insandır.
1: Evet.
0: Ama öyle bir şey öğrenirsin ki şunu diyebilirsiniz, ne vicdansızmış. Ya da biriyle bir sıkıntı yaşadın, bir yanlış anlaşmaydı. Sen o insana dedin ki ya bu insan çok da iyi biri değil. Hı hı. Öyle bir şey öğrenirsin ki aslında o insanın bunu senin iyiliğin için yaptığını ama sustuğunu fark
1: bak, bu
0: edersin.
1: Bu güzelmiş.
0: Umarım güzel olanlar.
1: Güzel olanlar güzel gelsin olanlardır. İnşallah hayırlı haberler.
0: Kişisel olarak koçların, yükselen koçların sağlık durumlarında bir sıkıntı hı hı. olmasa da yakın çevrelerdeki kişilerin sağlık sorunları yaşanabilir. Hı. Yakın çevresinde sağlık sorunları olabilir.
1: Şimdi geldik sevgili boğa ve yükselen boğalara. Bakalım bu hafta terazi yeni ayının etkisiyle boğalar neler yaşayacak? İş hayatında diyorsun uğradığı hı. haksızlıklar için artık hı. susmayacak boğa. Çok mu sustu?
0: Çok sustu, çok sabretti. Sadece bu arada iş hayatının dışında bu evle de ilgili. İkisinden de bahsedeceğiz. Hı hı. Sevgili yükselen boğalar, boğalar, ay boğalar, ay duygu durumumuzu temsil eden bir gezegen de olduğu için. Şimdi iş yerinizde çok uzun zamandır uğradığınız bir haksızlık varsa, sabrediyorsanız, susuyorsanız artık o, ben diyorum ya bir boğanın patlaması çok sıkıntılıdır. İşte o boğanın patlayacağı yere geldik. Hı hı. Ya da şudur, iş yerine yanına yeni biri girmiştir ya da bir çalışan almışsınızdır yanınıza, siz iş sahibisinizdir. Yanınıza bir çalışan almışsınızdır. Sürekli bir sorunları vardır, iş öğretmeye çalışıyorsunuzdur, sabredersiniz. Ya sorunu varmış idare edeyim, aman şu işi öğrensin idare edeyim. Ama bir bakacaksınız, zaten artık gördüler de hı hı. patlama mevsimi şimdi geldi. Bir baktılar ki o insan bir boğanın iyi niyetini kullanıyor. Suistimal ediyor. Artık diyecek ki boğa yeter. Hı hı. Çalışma arkadaşlarına da diyebilir, yanında çalışanlara da diyebilir. Artık yeter, yanında çalışan biri ise belki işine son verecek. Çalışma arkadaşları ise eğer artık diyecek ki yeter benden bu kadar. Artık benden yardım beklemeyin, susmuyorum. Çünkü benim yeteneğimden faydalanarak bir yerlere gelmeye çalışıyorsun. Gelelim ev hanımlarına, evde olanlara ya da belki de evden çalışanlara. Ev içi görev paylaşımlarında da boğanın sabrının sonu geldi.
1: Hepsini kendi
0: şimdi
1: yapıyor
0: şöyle
1: yani.
0: Şöyle bir şey var, bana bazen diyorlar ki ev hanımlarına bir şey söylemediniz. Ev hanımları işsiz değildir ki.
1: O da işi.
0: Ev hanımları, ev hanımlığı dünyanın en ağır işlerinden bir tanesi. Sigortası yok, birimi yok, maaşı yok, yok üstelik. Ama en ağır işlerinden bir tanesi gerçekten artık. Daha çok evde olan hanımlarımız da bu yeni aile birlikte her şeyi benim sırtıma yüklediniz. Hı hı. Bu evin dengesi bozulmasın diye sürekli çaba sarf ediyorum. Susuyorum. Eşi işten geliyor. Aman yorgun, ben çok yorgunum. Ona susuyor. Çocuk okuldan geliyor, o var. Sürekli kendini erteledi.
1: Hep idare.
0: Kendini erteledi, erteledi, idare etti. Düzen bozulmasın dedi. Aman sen uyu, aman sen ye. Kendine yaptığı haksızlık ne olacak? Daha yayının başında söyledim ya. Hı hı. Kendine yaptığı haksızlık ve bir uyandılar zaten de.
1: Evet.
0: Bu yeni aile birlikte diyecekler ki bir dakika, bir dakika. Ben de insanım, ben bu evin içinde sizin kadar belki de sizden çok çalışıyorum. Üstelik manevi olarak da sorumluluk benim üstümde. Hı. Yani çoğu hepimiz öyleyiz aslında. Yatağa kafamızı koyuyoruz, onu yıkadım mı yarın sabah ne yiyecek? Yani
1: işte.
0: Dışarıda da çalışıyor olsam bu, evin içinde çalışıyor da olsam bu kafa hiç susmuyor. Özellikle yükselen boğa ve boğalar, ay boğalar, dengeler bozulmasın evin içinde diye çok çabaladılar. Ama bu yeni ayda yükselen boğa, güneş boğa ve ay boğalar evde diyecekler ki
1: yeter artık.
0: Kraliçeliğimi ilan ediyorum. Ha,
1: yakışır.
0: Yakışır,
1: vallahi.
0: Yapın. Sadece bu 15 Ekim'e kadar olan süreçte evliliklerinizde, uzun süreli ilişkilerinizde aile kaynaklı yaşanacak gerginliklere dikkat edin. Özellikle ayrım yapan cümleler kurmayın. Rica ediyorum. Şöyle.
1: Nasıl?
0: Senin annen benim annem, senin babam benim kardeşim. Bu cümlelerden uzak durun. Çünkü 15 Kasım'a kadar olan süreçte bu cümleler sadece büyük gerginliklere sebebiyet
1: verir. Hiçbir zaman zaten senin annem benim annem bir sonuca varmıyor yani. Hiç.
0: Ama bu döngüde iyice bir olaylar. Çıkar. Evet, çok kırıcı sözler söylenir. Çok böyle saçma sapan sonuçlara gelebilir konu. Yine bununla birlikte bu hafta sağlığımızı her şeyin önünde tutuyoruz. Hı. Bu hafta

0: sağlığınız çok önemli. Bağışıklığınıza dikkat edin, yediğinize, içtiğinize dikkat edin. Şey gibi olacak, benim çok sinirim bozuluyor biri böyle söylediğinde ama ben de aynı şeyi söyleyeceğim. Stresten uzak durun. Nasıl olacaksa.
1: Nasıl olacak?
0: Bilmiyorum ama hani çok gergin olayların, çok gergin bir olay, en azından etrafınızdaki gergin olaylardan kendinizi uzaklaştırmaya evet. çalışın. Zaten herkesin stresi, gerginliği kendine yetiyor.
1: Öyle valla.
0: Yine bununla birlikte bu hafta birinin gerçek yüzünü 15 Ekim'e kadar gerçek yüzünü görebilirsiniz.
1: Ay kim bu kişi acaba, yakın çevreden mi?
0: O hiç belli olmaz. Ama şimdi uzak çevremden çok da beni ilgilendirmeyen biri zaten gerçek yüzünü görsem de olur. Dolayısıyla bizi etkilemesi için tanıdığımız, hayatımızın içinde yakın çevremizden biri olması gerekiyor. Bu dedim ya, 11-15 Ekim arası ikinci ifşaat dönemi var. Fakat siz bu insanla ilgili çok da fazla farkındalık sahibi değildiniz. Belki de onu iyi bir insan gibi düşünüyordunuz. Ama bu 11-15 Ekim tarihi arasında biraz sizi şok edecek birinin gerçek yüzünü görebilirsiniz. Bel, boyun, sırt, omurga ağrılarına ayrıca dikkat. Esneme hareketlerimizi yapalım. Bir şeyleri kaldırıp indirirken lütfen dikkat edelim. Hassasiyet çok fazla. Terazi, denge sistemimiz zora girebilir.
1: Şimdi geldik sevgili ikizler, yükselen ikizlere. Bakalım ikizlere bu hafta bu yeni ay terazi döngüsünde neler bekliyor? Çocuklarla ilgili konular ön planda diyorsun ikizler evet. için.
0: Şimdi bir yükselen ikizler, ay ikizler ve güneş ikizlerin. Eğer çocukları varsa, çocukları olanlar, özellikle 15 Ekim'e kadar olan süreçte çocuklarıyla ilgili yaşayabilecekleri ya da yaşadıkları, aslında ne zamandır belki okulda yaşıyorlar, belki de arkadaşları için akran zorbalığı yaşıyorlar, okulda belki öğretmenlerle ve velilerle bir sorun yaşıyorlar, patlama dönemleri geldi. Öncelikle çocukları olan ikizlerin böyle bir döngüsü var. Çocuklarıyla alakalı sustukları, geçer diye bekledikleri çevreden kaynaklanan bir sorun varsa ikizler diyecek ki artık yeter. Ya da aile içinden biri, seninki kaç puan aldı, benimki oraya yerleşti. Vardır ya böyle, evet, hani evet. bir şey yarışına girenler. İkizler belki bugüne kadar onu geçiştiriyordu. Boş ver diyordu, duymazdan geliyordu. Ama artık trak noktası geldi, o son damla geldi. Ufacık böyle yapılacak bir hamlede ikizlerin öfkeyle açılmış dilini görürsünüz ve karşısında da duramazsınız. Çenesiyle sizi bayıltır, hakkıdır da.
1: Eyvah eyvah.
0: Hakkıdır da. Yine bununla birlikte sorumluluklarımız var. İş yerinde sorumluluklarımız var, evde sorumluluklar var. Fakat bu sorumlulukları yerine getireceğim derken bize yapılan, yani sizlere yapılan haksızlıkların hesabını bir türlü soramadınız. Hani ben hayat gailesine düştüm, koşturmaktan kimin bana ne yaptığının farkına bile varamaz hale geldim. Dediğiniz bir döngü yaşanıyor olabilir hayatınızda. Ama bu yeni ay ile birlikte ne kadar hayatlarında yoğun bir tempo olursa olsun, bir aydınlanma yaşadılar. Zaten son 10-15 gündür ikizlere böyle toptan geliyorlar. Bir aydınlanma yaşadılar ve bu yeni ay enerjisiyle birlikte onlara haksızlık yapmış, adaletsizlik yapmış, haklarını bir şekilde gasp etmiş insanlara, iş yerinde, evde, ailede fark etmez, kardeşler, herkes olabilir, artık tepkilerini gösterecekler. Kendilerini seçtikleri bir döngüye girdiler aslında.
1: Bu gösterdikleri tepki karşılıksız kalmayacak anladığım kadarıyla. Doğru bir tepki olacak.
0: Ya tabii doğru bir, zaten çok uzun zamanın birikmişi bu. Yani bu böyle sabah uyandım gibi bir şey değil. Çok uzun bir, ikizlerinki son 2,5 yılın birikmişi. Oo. Yani son 2,5 yıldır, çünkü son 2,5 yıl, hatta 3 yıl oldu artık. 3 yılda o Satürn balık döngülerinde o kadar çok hayat onları oradan oraya koşturdu, sorumluluklar arttı ki. Dolayısıyla hayata yetişeceğim, bir sorunları çözeceğim derken anlayamadılar. Şey vardır ya böyle, ya ne olduğumu anlamadım.
1: Evet.
0: Öyle bir döngüden çıktılar ama artık Uranüs ikizlerde artık farkındalar. Artık o bütün duyargalar açıldı. Hesabını da sorup haklarını isteyecekler.
1: Helal olsun.
0: Boşaltım sistemi hastalıkları ve kadın hastalıklarına 15 Ekim'e kadar olan süreçte dikkat ediyoruz. Yediğimize, içtiğimize dikkat edelim. Bir sıkıntı yaşarsak muhakkak hemen doktora başvuralım. Çünkü birazcık hassasiyet olabilir. Karın ağrıları, kasık ağrıları, bel ağrıları da 15 Ekim'e kadar olan süreçte durup dururken ara ara bunları yaşayabilirsiniz. Birazcık dikkatli olmakta fayda var.
1: Yeni tanışmalardan bahsetmiştin az önce, orada yazıyordu. Yeni tanışmalar olabilir diye.
0: Ha, aşk bekar olanlar.
1: Bekarlar
0: şimdi,
1: için mi?
0: Şimdi şöyle, yeni tanışmalar yaşanabilir ama tanıştığınız kişi karmik etkili olabilir. Şimdi kulağa çok güzel geliyor karma aşklar. Ay böyle şiir gibi geliyor.

0: Kadersel, kadersel geliyor. Ama neden var o hayatında? Birbirinizi ödeteceğiniz bedel var. Birinizden biri birine bedel ödeyecek. Dolayısıyla hep söylüyorum, karmik ilişki zor, dur. Ha, yaşaman gerekir. O insanla karşılıklı olarak hikayen bitmemiştir. Ama o hikayenin tamamlanması için o ilişki zordur. Karmik ilişki sadece sevgililiklerde olmaz. Ailenden biriyle, arkadaşınla, hocanla, çocuğunla da olabilir. Dolayısıyla zordur. Bu dönemde tanışacağınız yeni birileri, arkadaş, sevgili hiç fark etmez. Karmik biri olabilir. O yüzden hep söylüyorum, 15 ya da şöyle olabilir. Hmm. Karmik falan değildir ama tehlikeli kişidir. Aman lütfen ya. Yeni tanışmalar yaşasanız da 15 Ekim'e, 15 Kasım'a kadar hemen karar vermeyin. 11-15 Ekim arası iş yerinizde bir anda bir şey olabilir. Ne olursa olsun ani bir kararla istifa, iş değiştirme kararı da vermek yok. Bir ifşa döngüsü var çünkü.
1: Evet. Hadi bakalım. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere bakalım, yengeçlerin hayatında bu hafta neler olup neler bitiyor? Tam da terazi yeni ayında. Evet. Ev içindeki huzuru mu sarsılıyor?
0: Yok, onlar sarsıyor.
1: Aa, ne oluyor şimdi, yengeçlere?
0: Yükselen yengeç, ay yengeç ve güneş yengeçler. Normalde yengeç teması evin içindeki huzuru sağlayan, besleyen, kollayan, büyüten kişidir.
1: Evet.
0: Fakat gel gör ki insanların içini şişirdiniz ya. Dolayısıyla bu defa onlar o evin içindeki huzuru sağlayanlar değil, bizzat kendi elleriyle bozanlar, belki de ortalığı ateşe verenler olacaklar. Aa. Hakları mı? Sonuna kadar hakları. Eğer gereğinden fazla o insanın evdeki sorumluluk sırtına yüklendiyse, yıllardır da taşıyor, gıkı çıkmadı. Bir takdir yok, bir aferin yok, bir karşılık yok. O da can. Hmm. Dolayısıyla hala evdeki hanım, anneniz, artık kimse, ablanız, o evdeki anaç karakter isyan etmediyse eğer hala, hemen bir çiçek mi alıyorsunuz, yanağını mı öpüyorsunuz, elinden tabakları alıp siz mi yerleştiriyorsunuz, iki evi mi süpürüyorsunuz? Çünkü isyan bayrağını açtı, açacak, ortalığı aleve verdi, verecek, insanların sabır sınırları kalmadı. Böyle bir yeni ayın
1: yumuşak arasında davranalım onlara.
0: Lütfen haklarını teslim edelim. Hı hı. O yalakalı kısmı, hakkı neyse teslim edin. Çok rica ediyorum, çünkü sınırdalar. Bir de şöyle bir durum var. Her alanda sırtlandıkları sorumluluklar artık çok ağır geliyor, taşıyamıyorlar. Bazıları sağlıklarından oldu.
1: Aman.
0: Bazıları huzurundan, neşesinden oldu. Artık bu yeni ayla lütfen, yükselen yengeçler, yengeçler, ay yengeçler, lütfen kendinize adil olmayı seçin. Çünkü bunu hak ettiniz. İyi tarafta olanlar için söylüyorum. Kötülere geleceğim, siz bekleyin. İyi tarafta olan, lütfen birazcık kendinizi seçin. Kendinize özel zamanlar ayırın. Ne olursa olsun, ama o sorum, onu yapacaktım, bunu yapacaktım. Bırakın kendileri yapsınlar. Yapamıyorlarsa da kıymetinizi anlarlar. Birazcık el etek çekince hiç kimseye bir şey olmaz.
1: Peki.
0: Yine bununla birlikte bak, yengeç evini sever.
1: Evet.
0: Evde durmak ister. 15 Ekim'e kadar evde durmak isteyecek mi? Hayır.
1: Aa, nereye gidiyor
0: o
1: yengeç?
0: O evcimen yengeç evde bir basıyorlar. Basmaya başladı zaten yengeçlere. Bir dışarı çıkayım, bir şey yapayım. Evin dışına çıkmak isteyecekler. Çünkü dediğim gibi aslında o sorumluluklar, o kendinden feda ettikleri artık ağır gelmeye başladı. Özellikle yükselen yengeçlerin, bak, yükselen yengeçlerin Venüs 5. evine denk geliyor. Aşk, sevgililer. Özellikle yükselen yengeçlerin bu dönemde eski sevgilileri geri dönebilir. Normalde yengeç daha eski enerjiyi seven bir burçtur. Ama bu retrodan hayır gelmez.
1: Eski sevgili dönerse?
0: Yok. Prim evde vermesin. Yokum canım, ön almayayım. Ha, bu sizin hayatınızda karmik biridir. Ne yaparsanız yapın zaten onu yaşayacaksınız, yazılmış. Artık ne yaparsan yap bir şekilde bir araya geleceksin. Ama şimdi her gelene de karmik deyip yani kapıları açmak yok.
1: Demek
0: siz genel olarak
1: değil.
0: Git ben evde yokum deyin. Zaten kaderin size döner dolaşır muhakkak. Değil seni mi? Bir yerden bulur. Ha, 11-15 Ekim sizde nasıl bir ifşa var şimdi? Uzun zamandır gizli kalmış bir gerçeği öğreneceksin. Ama nasıl bir gerçek?
1: Nasıl?
0: Hayatında biri senin için, senin yanında çıkarları doğrultusunda mı duruyor? Yoksa seni gerçekten sevdiği için mi hayatında? Bu bir arkadaşın olabilir, ailenden biri olabilir. İnşallah olmaz ama eşin olabilir hani.
1: Aman
0: ama eğer birisi, komşun ya da.
1: Evet.
0: Bir

0: birisi senin yanında, iş yerinden biri belki, çıkarları doğrultusunda duruyorsa eğer, 11-15 Ekim ikinci ifşa döngüsüne girdik. Hı hı. Bunu anlayacaksın. Bunu fark edeceksin. Üzülecek mi? Yok. Çünkü
1: hissediyor muydu?
0: Hissediyor muydu değil, acıması kalmadı. Ha. hiç mi acıman yok? Hiç acımaları yok bu ara. Çünkü gerçekten zorlanıyorlar. 14-15 Ekim tarihinde çocuklarımızın etrafındaki insanlara dikkat edelim. Hı hı. Onlara birazcık dikkat edelim. 14-15 Ekim o açıdan biraz dikkat etmemiz gereken bir dönem.
1: Ve şimdi geldik sevgili aslanlara, ormanların kralı sevgili aslanlar. Mars aslana da geçti değil mi? Hala aslandı tabii, herhalde. Tabii. Biraz bir sinir harbi olabilir ama bu terazide, yeni ayda aslanları nasıl etkileyecek?
0: Yükselen aslan, aslan ve ay aslanlar. Tam şu şöyle bir yere geldiniz. Yüksek sesle söylemediyseniz de lütfen artık söyleyin. Çok hak ettiniz. Hı hı. Ben artık halledemiyorum. Halletmek istemiyorum. Halledemeyeceğinizden değil. Şunu söyleyin. Evet halledebilirim ama halledemiyorum. Hı hı. Çünkü istemiyorum. Ne haliniz varsa görün kısmına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çünkü tahammülleri kalmadı. Güçlü görüneceğim derken tüm aslanlar, yükselen aslanlar, ay aslanlar, güçlü görüneceğim derken kendilerine nasılsın diye sormayı unuttular. Artık aslanlar güçlü olmak istemiyorlar. Mutlu olmak istiyorlar.
1: Daha güzel mutlu olmak.
0: Evet, zaten artık bunun da farkına vardılar. Bu yüzden etraflarındaki insan sayısını da azalttılar. Hı hı. Kimle birlikte aynı yolda yürüyebilirim? Kim beni daha iyi anlıyor? Bayağı aslanlar hayatlarından çok eleme yaptılar. İnsan sayısı çok azaldı ama kalan insanlar da sapasağlam insanlar oldular. Zaten daha önce de söylemiştim. Bu Venüs retro bittiğinde şunu da keşfedecekler. Ya benim o kadar ailem gibi insanlar var ki hayatımda, ya da benim öyle güçlü bir ailem var ki bana hiçbir şey olmaz.
1: İnşallah.
0: O yüzden zorluklar da yaşasalar 15 Kasım'ın sonunda böyle çıkacaklar. Yine bununla birlikte aile demişken, bu yeni ayda aile içinde çözmeleri gereken konular olabilir. Zaten aslanların isyana başladığı yer buradan çıkıyor. Şimdi bir aslan ailenin genelde sorun çözücüsüdür. Evet. Karar mercidir. Hep yardım istenenidir. Çünkü görünür bir kimlikten bahsediyorum. Hı-hı. Aslan görünürdür bir karakterdir. Lider bir karakterdir. Aile içinde bir konular olacak. Belki maddi, belki manevi. Ve aslanlardan gene bir yardım beklenecek. Hı-hı. İşte tam o esnada diyecekler ki yok. Ben artık halledemiyorum, halletmek de istemiyorum. Buyurun.
1: Ben yokum.
0: Hodri meydan, çözün de görelim. Hakkınız, devam edin. Etrafınızdaki kişilere, çalışma arkadaşlarınıza adil olmak bu döngüde çok önemli. İsteyerek yapmazsınız belki. Hı hı. Belki bunu isteyerek yapmıyorsun. Ama eşit yaklaşmadığın, adil davranmadığın kişiler olabilir. Bak bunu kötü niyetli, kötüler kısmında anlatmıyorum. Bunu isteyerek yapmadım belki, hı hı. Ama belki de yakın çevrende, iş yerinde birine kendini böyle ayrımcılığa uğramış gibi hissettirmiş olabilirsin. Hı hı. Eğer böyle bir enerji varsa bu döngüde bunu keşfedin ve hemen o insanın da böyle bir
1: gönlünü
0: almaya çalışın. Biraz böyle adil olmuyormuş gibi durabilir. Yani hı hı. Etrafta başkaları bunu böyle anlayabilir. Yani şöyle bir durum var. İş yerinde ve günlük hayatınızda İnsanlara biraz eşit mesafede yaklaşmaya ve davranmaya özen gösterin. 11-15 Ekim arası aile içinde daha önce duymadığın, bilmediğin bir konuyu öğrenebilirsin. Aa. Ama kimden biliyor musun? Alakasız bir girdiğin bir sos bir çevrede. Mesela aa, düğüne gidersin, bir teyzenle ilgili, annenle, hala artık aile içinden biriyle ilgili çat diye bir şey öğrenirsin.
1: İlginç.
0: Böyle bir şey böyle. Aa, nasıl öyle yani? Miymiş hani şey bile olabilir. Aslında senin teyzenin ikinci evliydi derler. Dersin ki ikinci evliliği miydi? Hani aa, o kadar eski değil. Hani hiç, ya da işte tabii bu çok küçük bir örnekti. Hı-hı. Girdiğimiz sosyal çevrede, bir kalabalıkta, bir düğünde ya da eski bir komşunu görürsün. Hı-hı. Çat diye ailenle ilgili bir şey öğrenirsin. Bir ufak bir şok edicilik başka bir taraftan yaşayabilirsin bu konuda.
1: Sevgili Başaklar, bir huzursuzluk var Başaklar'da ve bunun nedenini evet, mi öğreniyor?
0: Bir son belki de böyle bir aydır anlam veremedikleri bir huzursuzluk, bir yorgunluk. Hmm. Hiçbir şey yapmak istemiyorum hissi. Böyle yerimden kalkasım yok. Böyle şey böyle ağzımın tadı yok hisleri vardı. Hmm. Ve bunun nereden geldiğini çok anlayamıyorlardı. Hatta etrafındaki başaklar şey diyordu bana. Ya adamla gökyüzünde ne oluyor? Birçok etkinin aslında bu karşılığıydı. Fakat bu yeni ayla birlikte

0: birlikte yükselen başaklar, başaklar ve ay başaklar şunu fark edecekler. Huzursuzluklarının nedenlerini tespit edecekler. Yani bu evden biri mi, işten biri mi, yoksa genelde de bu bir kişi değil. Yani birkaç olay birden birleşmişti aslında etraflarında. O huzursuzlukları tespit ettiğinde başak rahatlar şimdi. Sebebini öğrenecek. Sebebini öğrendiğinde detaylandırabilecek. Dolayısıyla içinizi huzursuz eden her neyse, o duygunun, o kişinin ya da o olayın bir kere bu yeni ay size adını koyduruyor.
1: Peki, güzel.
0: Ve ondan sonra da harekete geçmeye başlıyorlar. Dur diyebilirler, hesap sorabilirler. Ama ve lakin bu yeni ayda bir konuyla ilgili suçlu aramak yerine bu sizi ancak yorar. Bırakın ya, hep yayının başında dedim ya, bırakın o zaten kötü. Kendinize dönün ve kendinize adil olun. Çünkü aynı zamanda çok uzun zamandır şunu yapıyorsunuz. Kendinize adil davranmıyorsunuz. Kıymetinizi bilmiyorsunuz. Enerjinizi değmeyecek insanlara kullanıyorsunuz belki. İşte o enerjiyi, yani sahne ışıklarını, hayatın sahne ışıklarını kendinize döndürdüğünüz an, işte o zaman size kim haksızlık yapıyor, etrafınızda neler dönüyor, hepsini tek tek göreceksiniz. Bırakın, dönün arkanızı gidin, onlar kaybedecek. Kalbi iyi olan, temiz olanlar için söylüyorum.
1: İnşallah.
0: Bu yeni ayın en dikkat edilmesi gereken şey şu. Diliniz biraz sivrileşebilir. Evet. Sevdiklerimize, şimdi hak eden insana sivrileşsin. Duyacağı varmış onun onu. Ama o genel, o hani şimdi bir tespit etti ya, böyle genel bir atar enerjisi diyeyim kaba tabirle. Sevdiklerimizi, bize gerçekten kıymet verenlere de onları da kırmamaya dikkat edelim başka bir taraftan. Çünkü birazcık böyle herkesin tahammüllerinin zorlandığı bir döngüden geçiyoruz aslında. Bu yeni ayda maddi ya da manevi anlamda emeğinin karşılığını alamıyorsan bunun hesabını soracaksın, sormalısın da. Yani senin orada iş yerinde bir emeğin var, karşılığını alamıyorsan sor. Ev içindeki emeğinin karşılığını alamıyorsan, o evin içinde kimle yaşıyorsan birazcık kendinizi bilin, haddinizi bilin.
1: Yani mesela patronla görüşmeye gitsin mi? Ben işte böyle böyle emeğimin karşılığını alamıyorum. Bunun için özel bir gün
0: şöyle şimdi yok misin? Söylemem. Patronla gidip de haddini bil falan demeyelim. Çünkü gerek yok böyle şeylere. Ama şunu yapabilirsiniz. Sizin bir görev tanımınız vardır iş yerinde. Başaklar genelde görev tanımlarının dışındaki görevleri de yaparlar. Artık onları yapmayı bırakın. Çünkü zaten siz başkasının işini yaptığınızda, ekstra iş yaptığınızda eğer bir karşılık almıyorsanız, o zaman sadece kendi görev tanımınız neyse onu yap. Evin içinde başkalarının sorumluluklarını alıyorsun. Onların yerine de bir iş hallediyorsun. Karşılığını görmüyorsan bırak, kendi sorumluluğunu kendi yerine getir.
1: Başkasının yükünü taşıma.
0: Başkasının yükünü taşıma. Evde işini halledebilecek bir kızın oğlun vardır. Kendi işini halletmiyordur. Bırak ya, çamaşırını kendi yıkasın artık. Tabii büyüklerden bahsediyorum, küçük çocuğa bunu zaten yapamayız başka bir taraftan. Yine bununla birlikte şunu söyleyeyim. Sevgili yükselen başak, başak ve ay başaklar. Değerinizi bilmeyen insana zorla değer öğretemezsiniz. Bir kere bunu bu yeni ayda kabul edelim. Başak çünkü bunu yapmak için uğraşır.
1: Değer görmek için mi?
0: Değer görmeyi geçtim. O insana bunu öğretmek için uğraşır. Ya bak, bu hayatta sana lazım olur. Bak, hayat böyle bir yer değil. İnsanlara hak ettikleri değeri göster. E tabii ki bunun yanında bana da göster. Kıymet bilmeyene kıymet göstermeyi öğretemeyiz. Boşu boşuna enerji harcamaktan başka hiçbir işe yaramıyor. O insanı ya hayatımızdan çıkartacağız, çıkartamıyorsak artık bir şeyler öğretmekten vazgeçelim. Boşu boşuna enerji sarf ediyorsunuz.
1: Öğretmen başaklar.
0: Gerek yok ki buna. Boşu boşuna o enerjiyi sarf etmeye gerek yok. 14-15 Ekim tarihinde ani bir istifa kararı, gidip bir zam isteği, ani böyle bir hayır ben artık böyle yüksek, tepkiler, kararlar yok. 14-15 Ekim bu anlamda birazcık riskli, tehlikeli olabilir.
1: E şimdi geldik sevgili terazi ve yükselen terazilere.
0: Şimdi bir yükselen terazi, ay terazi, güneş terazi, venüs terazi. Erkek haritalarında mars teraziler. Öyle bir enerjideler ki şimdi bir süredir uğraşmaktan bıkmışlardı. Belki de vazgeçmişlerdi. Susmuşlardı, küsmüşlerdi, içeri çekilmişlerdi. Ve artık ben uğraşamam diyorlardı. Yanıldılar. Çünkü bu yeni ayla birlikte sustukları, kenara çekildikleri, içe döndükleri, her ne varsa, her kim varsa, nasıl bir olaysa o hayatlarında kişisel haritalarına göre değişir. Sahneye çıkacaklar. Kenarda köşede.

0: köşede oturuyorlardı böyle. Çok yoruldum, vazgeçtim, mücadele edemiyorum diyenlerdenseniz eğer. O enerjiniz bitiyor, bitsin. Çok şükür.
1: Çok
0: O
1: şükür.
0: tarih geldi. Sahneye çıkıp diyeceksiniz ki yeter, ben buradayım.
1: Aksiyon alacaklar yani.
0: Yaptığınız her şeyi farkındayım. Yaptığınız her şeyi görüyorum. Uzun zamandır izliyorum, izliyorum. Bulaşmayayım dedim, susayım dedim ama sizin yaptığınız haksızlıklar, yediğiniz haklar, adil olmayışınız artık arşa çıktı ve bunun ucu bana da dokunuyor. Ben sahneye çıktım ve dengeleri gerekiyorsa bozar, olayın, hayatın altını üstüne getiririm ama günün sonunda kazanan olur. Öyle bir yeni ay enerjisi içindeyiz. Hoş geldik. Bir yükselen terazi olarak ihtiyacım vardı.
1: Değil mi?
0: Gerçekten.
1: Hadi
0: O,
1: bakalım o
0: çünkü ben
1: enerjiye.
0: o enerjiyi, o böyle vazgeçmişlik benim üstümde de vardı. Hatta bu yorumları yaparken dedim ki
1: Evet.
0: kendime konuşuyorum gibi geldi. Böyle bir tamam ya, uğraşamayacağım.
1: Salmıştın artık
0: Of
1: herhalde.
0: ya, kim ne istiyorsa onu yapsın ama şey, yok bir dakika, hani dayanamadığınız noktaya hoş geldiniz, hoş geldik, buna da ihtiyacımız vardı. Lakin bel, boyun, sırt, omurga ağrıları 15 Ekim'e kadar olan süreçte artabilir. Özellikle sporu, bir tedavinizi yarım bıraktıysanız, bakın yarım bıraktıysanız, geri dönmeniz için harika bir döngüden bahsediyorum. 12 Ekim ile 15 Ekim arası geri dönebilirsiniz. 10 Ekim'de yaşanacak yeni ay. Ama yeni aylarda hemen başlatmayız, biraz ışığı görünsün isteriz. 12-15 Ekim arası yarım bıraktığınız bir spor, yarım bıraktığınız bir tedavi varsa lütfen hemen geri dönün. Zaten geri dönmek isteyeceğiz. O bel, boyun, sırt, artık neyse o ağrı, diz olabilir. Kendini göstermeye başladı. Gittikçe de başka bir taraftan artabilir. Yani işin özeti şu aslında. Sizin yokluğunuzda meydanı boş bulanlar sizin ortaya çıkmanızla birlikte görünmez olacaklar.
1: Güzel.
0: Onlar meydanı boş buldukları için borularını öttürüyordu derler ya.
1: Bak bak.
0: Meydana çıkışınızla birlikte o insanlar görünmez olacaklar. Meydana çıkma zamanı geldi. Hakkınızı sorma zamanı geldi. Bu yeni ay terazi burcunda oluyor. Bizzat sahnede teraziler var. Dolayısıyla birazcık hesap sormayalım mı ya? Bizim de
1: Hakkınız.
0: hakkımızdır.
1: Şimdi geldik sevgili akrep ve yükselen akreplere. Bakalım akrepleri neler bekliyor? Bir yandan Venüs de akrepte devam ediyor retro hareketinde. Bakalım bu yeni ay, terazideki yeni ay size neler getirecek sevgili akrepler? Geçmişin bir hesaplaşması mı önüne geliyor?
0: Bir de akrebin geçmiş hesaplaşması dedik mi bir kere duracağız. Çünkü en çok geri gidebilen, geçmişi en çok hatırlayan, ona belki 30 yıl önce yapılmışı, söylenmişi bile unutmayan burç
1: Ay
0: akreptir.
1: evet.
0: Güneş akrep unutmaz, yükselen akrep unutmaz, ay akrep unutmaz, Merkür akrep unutmaz, Venüs akrep unutmaz. Akrebin şöyle bir şey, şöyle bir devamlılığı vardır hemen arkasından gelen söz. Unutmaz. Ha, bazıları bununla birlikte kin güdebilir vesaire ama şu, kin gütmeyeni de ona yapılanı unutmaz. Dolayısıyla bir akrep sizden geçmişin hesabını soracaksa bu 5 yıl öncesi de olabilir, 8 yıl öncesi de olabilir, 35 yıl öncesi de olabilir. O belli
1: Şimdi
0: olmaz.
1: mi hesap soracak bu
0: Belki de bugün
1: dönemde?
0: işte tabii hani hep bu döngüler kendini tekrar eden döngüler. O hesap soracakları döngülerden birine geldik. Bu yeni ayda ve bu retroda akreplerin derdi aslında çevreleriyle de değil, kendileriyle. Kendileriyle ilgili bir hesaplaşmaya girdiler. Nasıl? Şimdi bir akrep etrafında olan bir adaletsizliği sonuna kadar savunur. O insanın hakkını savunur. O insanla ilgili elinden geleni yapar. Ama ona adaletsizlik yapıldığında bazen susup sabredebilir. Yani çevresine, sevdiklerine daha korumacıdır.
1: Evet.
0: Çevreyi ailenden birini koru, arkadaşını koru. Onun için oraya koş, bunun için buraya koş. Akrepler şunu fark edecekler bu yeni ayda. Ya ben insanlar için, insanların hakkını korumak için neler yaptım? Belki de kendi hayatımdan bir sürü fedakarlık yaptım. Bana haksızlık yapıldığında nerede bu insanlar?
1: Neredeler gerçekten?
0: İşte bu Venüs retro ile birlikte bu terazi yeni ayında eğer akreplerin hayatında böyle insanlar var ise onları fark edecekler. Şimdi akrep birini çok zor hayatının içine alır. Akrep birini gerçekten yürekten çok zor sever. Sevdi mi de bırakmaz. Çok zor güvenir. Ama o güvendiği insanın da ona yaptı, artık bir kere güvendiyse
1: Evet.
0: o

0: insan ona yanlış yapar affeder, bir şans verir, iki şans verir, bir kere içselleştirdi ya. İşte artık defalarca şans verdiği insanlardansanız eğer akreplerin, bilin ki hiç şansınız kalmadı artık.
1: Amanın.
0: Çünkü kendileriyle olan o hesaplaşmadan sonra gerçekleri kabul edecekler.

0: ama bakışlarından korkarsın. Böyle bir güler sana dersin ki haydi bakalım başımıza iş mi açılacak? Çok çok sessizler, sakinler ama
1: planlılar.
0: Planlılar, farkındalar. Yani artık söylenen yalanların gerçeklerini biliyor. Ona yapılmış yanlışları fark etmiş. Oturmuş köşesine etrafı izliyor. Harekete geçecek. Zamanını biliyor. Akrep zamanını bilir. Ne zaman harekete geçecek?
1: Ne zaman?
0: 15 Kasım'dan sonra. Zaten dayanamayıp harekete geçmeye de lütfen kalkmayın.
1: Öyle mi?
0: Şu etrafınızdaki insanlar şöyle bir ay buz gibi buz kestim ya desin. Önden şöyle bir o gergin enerjiyi bir yayın. Çünkü gerçekten bunu size kötülük yaptılarsa, yanınızda durmadılarsa aslında hak ettiler ve fark etsinler. Belki de kendilerini düzeltirler o arada. Belki de İnşallah. Bir özür dilerler.
1: Tabii.
0: İşe yarar mı? Çok da bilemedim ama olsun şanslarını denesinler. 11-15 Ekim arası böyle bir sır. Parayla ilgili ama. Mesela bir borç vardır ortaya çıkar. Biri eşin borçlanmıştır, ailenden birinin borcu vardır, arkadaşının borcu vardır, senden saklıyordur. 11-15 Ekim arasında bunları öğrenebilirsiniz. Yine akrepler bel, boyun, omurga, sırt ağrılarına bu hafta birazcık dikkat edelim.
1: Şimdi geldik sevgili yay ve yükselen yaylara. Bakalım yayların hayatında bu hafta terazi yeni ayının etkisiyle neler olup neler bitecek? Bir yanda gelecek planları, bir yanda korkular olabilir.
0: Geçmişten
1: diyorsun.
0: Korkular,
1: Öyle
0: geçmiş
1: mi?
0: Korkuları. Bir ilişkiye başlamak istiyor, bir işe başlamak istiyor. Yeni biriyle tanış, yani arkadaş olarak yeni bir ortama girdi. Ama geçmişte yaşadığı olaylar o kadar çok aklına geliyor ki bu aralar. O adımı atmaktan korkuyor. Ya da hayatında maddi olarak bir zorluk yaşanıyor. Sevgilisiyle, eşiyle, arkadaşıyla, aileden biriyle bir sorun yaşıyor. Geçmişle benzetiyor onu. Diyor ki ya yine mi aynı şeyleri yaşayacağım? Bu retro öyle bir etki verdi. Bu yeni ay diyor ki sizlere, yeni başlangıçlar yapmadan önce geçmişin gölgelerinden kurtulman lazım. Etrafınızda bu aralar size eskiyi hatırlatacak insan ya da olaylar artmış olabilir. Ama bunlar aynı şeyleri yeniden yaşayacağınız anlamına gelmiyor. Bir kere bu manada bir kendinizi rahatlatın. Bunlar niye vuku buluyor? Niye o insanlar ya da o olaylar size geçmişi hatırlatıyor biliyor musunuz? Geçmişte yaşanmış her ne varsa onun gölgesinden kurtulun diye. Çünkü 15 Kasım sonrasında öyle döngüler var ki yükselen yaylar, yaylar, ay yaylar için. Hayatınızda yeni başlangıçlar, yeni dönemler olacak.
1: İnşallah.
0: İşte siz tam bu retro etkisinde o geçmişte hatırladığınız hangi korkunuz, hangi yaşanmış kötü olay var ise tekrar edecek mi diye korkmayın da o gölgeyle vedalaşın diye etrafınızda bunlar dönüyor. Hayatınızdaki kişi yeni bir hikaye, iş yeni bir hikaye. Artık önümüzde yeni hikayeler var. O yüzden bu yeni ayın yay ve yükselen yaylara ve ay yaylara en büyük mesajı şu. Geçmişin gölgelerinden kurtul. Bir daha kendini tekrar etmeyecek.
1: Çok güzel.
0: Tabii ki iyi tarafta olanlar için konuşuyorum. Etrafınızda yaşanan olay ya da kişiler size bu yüzden biraz geçmişi hatırlatıyor olabilir. Tekrar edeceği için değil, o gölgelerden kurtulabilmeniz için. Eğer hayatında geçtiğimiz 2,5-3 yıllık süreçte hayata karşı seni zorlayan bazı davranış kalıplarını, bazı inanış biçimlerini değiştirdiysen önümüzdeki süreçten korkma. Ama şunu bilin. Artık sizinle aynı frekanstaki insanlarla yürümeye niyet edin.
1: Bu çok
0: Çünkü
1: önemli.
0: Çünkü yay ve yükselen yay yanındaki insanı öğretmeye çalışır. Onu da bir şekilde hayatın içine katmaya çalışır. Neşesiyle, bilgisiyle var etmeye çalışır. Bugüne kadar var etmeye çalıştığınızda ne oldu? Sizin enerjinizi aşağı çekmekten, sizin neşenizi soldurmaktan başka ne işe yaradılar? Etrafınızda böyle insanlar varsa hayatınızdan uzaklaştırın. Enerji alanınızdan uzaklaştırın. Sen ne kadar olumlu olursan ol bak. Yanına biri gelsin böyle.
1: Ay,
0: hep olumsuz düşünsün. Hep olumsuz yerlere çeksin. Bir yerden sonra o senin de yüksek enerjin
1: bulaşıyor.
0: Kalmıyor. Bulaşıyor. Tamam. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Negatifleri uzaklaştırıyoruz. Yeni döngüler, yeni başlangıçlar sizleri bekliyor. Tüm burçlara söylediğim gibi 15 Kasım sonrası daha çok yenilikler diyeceğiz. 15 Kasım'a kadar geçmişin gölgelerinden kurtulalım.
1: Ve şimdi geldik sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara. Bakalım Oğlakları bu terazi yeni ayında neler bekliyor? Hangi alanlardan etkileneceksiniz? Ne diyorsun Oğlaklar için bu aya?
0: Sevgili yükselen Oğlaklar, Oğlaklar ve Ay Oğlaklar. Şöyle bir sorguya girdi olanlar. Oğlaklar.
1: Oğlan nerede
0: olmuş? Ne oldu? Retrolar benim de dilimi döndürdü. Şöyle bir sorguya girdiniz. Ya ben bu kadar çaba sarf ettim, bu kadar uğraştım. Ben bu hayatta

0: hak ettiğim yer demeyeyim. Sadece işinizle alakalı değil. Genel olarak hayat döngüsünden bahsediyorum. Ben gerçekten hak ettiğim bir evliliğin içinde miyim? Hak ettiğim bir ilişkinin içinde miyim? Hak ettiğim bir işte miyim? Mevkide miyim? Hak ettiğim parayı kazanıyor muyum? Bu kadar emeğime, çabama, planıma değdi mi? Ben eğer hak ettiğim bir yerde kendimi görmüyorsam, hak ettiğim bir ilişki içinde görmüyorsam, şunu diyecekler. Yanlışı nerede yaptım? Çok planladım, çok düzenledim, çok çaba sarf ettim. Ama bir şeyleri yanlış yaptım. Bir yerlerde bir şeyleri görmedim ki bugün benim yanımda şu insan oturuyor. Ya da bugün ben bu işte çalışıyorum ama hak ettiğim parayı alamıyorum diye kendileriyle ilgili sorguya girdikleri bir dönem başladı onlar için. Aslında 10-15 gündür bir bakıyorlar. Niye böyle oldu? Bu kadar çabaya, bu kadar sorumluluk almaya. Hayatında eğer hak etmediği bir şeyler var ise, birileri var ise oğlaklar bu döngüye girdiler. Aslında bu başka bir taraftan güzel oldu. Çünkü o yolda artık tercihinde nerede yanlış yaptıysa, belki de kendinden fedakarlık yaptığı için. Bunu fark edecek ve kendinize adil olmayı seçeceksiniz. Bir yüzleşme döngüsünden bahsediyorum aslında. Yükselen oğlak, güneş oğlak ve ay oğlaklar için. Eğer yaptığınız işte, bakın bu çalışma hayatınızda da olabilir, evde de olabilir. Etrafınızdaki insanlar size destek değil, köstek oluyorlarsa, oğlaklar
1: ne yapacaklar?
0: Resmen sahneden çekiliyorlar. Şunu diyecekler, hadi yap, hadi daha iyisini yap da görelim. Yani o sorumluluğu aldığı sorumluluğu bırakmayan bir oğlak bile bu döngüde diyecek ki bırakıyorum. Daha iyisini yapın da görelim. Çok haklı mesafeler koyacak o insanlara. Çok haklısınız o mesafeleri koymakta. Çoktan hak etmişlerdi aslında. Ama bu terazi yeni ayı kendinize daha adil davranma düşüncesiyle birlikte artık o mesafeyi koyuyorsunuz. Üst solunum yolu hastalıklarına 15 Ekim'e kadar birazcık dikkat edelim. Kendimizi koruyalım. Artık işte bitkiler vesaire destek, bağışıklık güçlendiricilere dikkat edelim. Çok böyle hasta insanlarla da bir araya gelmemeye özen gösterelim.
2: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
3: Le Temp İstanbul Karakur. Kuyo Collection by Hilton.
4: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
5: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
6: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
7: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
8: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
9: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
10: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
11: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
13: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
14: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
15: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
16: Hiç gerek yok, piril var.
17: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
18: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
17: Yeni Piril Ultra Güç.
19: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
0: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde Tring sat.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
3: O da kim öyle? Bir de böyle deneyelim. Etik Aram Gurme. Her ısırıkta hazza ulaş.
4: Bu cumartesi Kop'ta 500 gram sade helva ve keçi boynuzu tahin helvası 69 lira 90 kuruş. 500 gram Antep fıstıklı tahin helvası 129 lira 90 kuruş.
5: Damla?
6: Bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Bu tatlı aşmış.
10: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
11: Evinize ışıltı katacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da. Bak,
12: Mondi Home'a bak. 10-16 Ekim arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 239 lira yerine 219 lira. Ekmecik tam buğday unlu ekmek 43 lira yerine 38 lira. BİM,
13: halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş, hadiye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için hadi uygulayın.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Hoca çıkar.
2: Dyson Hayşet, sis huzurla uyurken hava kalitesini analiz eder. Tozu, alerjenleri ve kirleticileri filtreler. Temizlenmiş havayı bütün odaya dağıtır. Üstelik fısıltı kadar sessiz. Hayşet, Dyson'dan.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
6: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi tamamen keyfi.
7: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla. Bellona, Bellona.
8: Bu ürünü aldınız. Ama niye MediaMarkt'tan aldınız?
9: Ya mesela daha az önce 30 bine tablet alacakken bir satış danışmanı bu da sizin işinizi görür deyip 20 binlik tablet önerdi. Yetmez mi?
8: MediaMarkt'ı tercih eden milyonların bir bildiği var. MediaMarkt'ta bütçenizi düşünen güvenilir teknoloji uzmanları var.

0: grupları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.
1: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
2: Damla bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
7: Bayer'den.
8: Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen programı Beyaz Futbol ve cumartesi günlerinin en önemli ismi sevgili Sinan abimle karşınızdayız.
9: Ama ben objektif bir insanım. Adama haksızlık yaptınız.
10: Ne oldu? Hepsi dedi moral olarak da çöktüler şimdi şu an.
8: Şampiyon yapamam diye yönetime söylemem lazım.
9: Sen de vur kafana, vur kafana, vur.
10: Yapmış olduğunuz hataları görmezden gelirsiniz.
8: Bu saydıkların isimler önümüzdeki sene kalmalı mı?
9: Delikanlı adam olduğunu Türkiye'ye gösterdi.
8: Hiç kimsenin ismini duymadığı bir 9 numarayla görüşme halinde olduğu da belirtiliyor.
11: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
12: 50.000 düş.
11: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
13: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
14: Arabanı arabam.com'a, değerinde trink sat.
15: Dyson'ın en güçlü ve en akıllı kablosuz süpürgesi V16 Piston Animal. Konik başlık, saçları ve tüyleri fırçaya dolanmadan toplar. Hazne boşaltılırken geride toz bırakmaz. Dyson.com.tr ve Dyson satış noktalarında.
16: Metro yine tıklım tıklım.
17: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
18: Redoxon üçlü etkinin içeriğindeki C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
19: Araba Starmix'ler geldi.
1: Bu yumurtalar uçan daire gibi.
3: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
2: Haribo Star Mix'ten sahanda yumurta ve kalp yüzük. Kısa bir süre için kendi paketlerinde.
9: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel bebeği. Le Tam, İstanbul Karakur, Curio Collection by Hilton.
4: Şimdi geldik sevgili kova ve yükselen kovalara. Bakalım kovaların hayatında neler olacak? Bu terazi yeni ayı kovayı nasıl etkileyecek? Hayata bakış açın değişiyor diyorsun. Ne oldu
12: ya kovaya? Zaten kovaların hayata bakış açısı değişmişti. Fakat bu hayata bakış açıları değişti. Hayatlarında yenilik yapmak istiyorlar. Çok sert döngülerden geçtiler. Çok sert bir 8 yıl yaşadılar. Değişiklikler yapmak istediler, yenilikler yapmak istediler.

0: Belki iş değiştirmek istedi, belki şehir değiştirmek istedi, anne olmak istedi, evlenmek istedi. Değil hani, ama büyük hani böyle işte giyim tarzından bahsetmiyorum. Hayatta büyük büyük kararlardan, büyük büyük değişimlerden bahsediyorum. Onlar ne kadar değişim yapmak istedilerse etraflarında o kadar önlerine birileri durdu. Ailesi durdu, iş yerinden biri durdu, arkadaşı durdu, eşi durdu, sevgilisi durdu. Kova dedi ki ya tamam onu da düşüneyim. Nasıl yapacaksak birlikte hareket edelim. Kimse kırılmasın. Kova kolektifi düşünür. Kolektif bir burçtur çünkü. Dedi, dedi, dedi ama bunu söylemekten, başka birilerinin kalbi kırılmasın diye beklemekten kendi için tek bir adım atamadı belki.
1: Aman
0: Tek
1: Allah'ım.
0: bir yenilik yapamadı. Bir kovada bir kabın içinde ne kadar tutulabilir?
1: Tutulamaz.
0: Çünkü o kaba sığmaz. Kova sokmaya çalıştığınız o kabın, o kalıbın içinde duracak bir burç değil. Yeniliklerin, özgürlüğün burcundan bahsediyoruz. Bugüne kadar susup sabredenler artık bu terazi yeni ayı o karma döngüsüyle birlikte diyecekler ki yeter ya. Ona dur, buna dur. Ben kendim için tek bir adım atamadım. Dolayısıyla bu yeni ayda kendiniz için ne istediğinizi çok iyi zaten biliyordunuz. Ama etrafınızdaki insanlara dur demiyordunuz. Bekle ama ben de buradayım demiyordunuz belki. Bu yeni aile birlikte diyeceksiniz ki artık yeter. Sıra bana da gelsin.
1: Gelsin.
0: Beklediler, beklediler.
1: Tabii,
0: Şunu da
1: haklılar.
0: söyleyebilirler. Ya tamam iyi diyorsun, hoş diyorsun da acaba senin isteklerin ne zaman bitecek? Ne zaman bana sıra gelecek? Diyecek çoğu yükselen kova, güneş kova, aynı zamanda ay kova bu enerji içindeler. Hukuksal ya da resmi süreçlerde, bu bir dava olabilir, bir atama, neyse. Hukuksal ya da resmi süreçlerde hakkınız yendiyse, çok uzun zamandır bir adalet arayışınız varsa bu terazi yeni ay ile birlikte hakkınız teslim edilebilir. Bu konularla ilgili güzel haberler olabilir. Güzel gelişmeler gündeme gelebilir. Umarım hakkınızda en hayırlısı olur. O
1: İnşallah.
0: hakkınız size teslim edilir.
1: İnşallah.
0: Hayata aynı yerden bakamadığınız insanlarla bir yol ayrımına geldiniz.
1: Oo.
0: Dolayısıyla bazı kararlar alabilirsiniz ama ne yapıyoruz? Bu kararları uygulamadan önce 15 Kasım'ı bekliyoruz. Çünkü bu tarihte, bu dönem, bu döngüde, bu kadar retro enerjisinde bir karar veririz. O karardan geri dönmek durumunda
1: Bu
0: kalabiliriz.
1: ayrılık da olabilir mi ikili ilişkilerde?
0: İkili ilişkilerde olabilir, arkadaşlarda. Genel olarak hayata aynı yerden bakamadıkları insanlarla artık yol ayrımına gelecekler. Bunu illa kırıcı yapmak zorunda değiller. Zaten öyle de yapmayacaklar. Çünkü yoruldular.
1: Evet.
0: Artık aynı pencereden baktıkları insanlarla mutlu oldukları yollarda yürümek istiyorlar. Aynı hedeflerde koşmak istiyorlar.
1: Mantıklı.
0: O yüzden bu ayrıma geldiniz. 11-15 Ekim tarihinde gireceğiniz böyle herhangi bir ortamda, bu bir yemek olabilir, bir eğlence olabilir, bir işte gittiğiniz bir kurs olabilir, 2-3 günlük şeyler oluyor ya.
1: Evet.
0: Öyle olmadık birine denk gelirsin. Öyle olmadık birini yakalarsın ki şok geçirirsin.
1: Nasıl yani?
0: Yani atıyorum bir yemeğe gittin.
1: Evet.
0: Üst komşun karısıyla değil başka biriyle oturuyor.
1: Aa.
0: Mesela.
1: Başkalarıyla
0: Ya
1: ilgili
0: da senin
1: şok.
0: ailenden biri dedi ki sana biz köydeyiz dedi. Bir bakmışsın İstanbul'da.
1: Aa.
0: Gibi böyle ha olabilirsiniz. Bir anda dönüp ben seninle evlenmek istiyorum diyen bir eksiniz olursa uzaklaşın kaçın. Böyle gelecek. Öyle gelenden uzak durun.
1: Hem de
0: Eğer
1: evlilikle
0: böyle bir
1: geliyor.
0: eks olursa uzak durun.
1: Şimdi geldik sevgili balık ve yükselen balıklara.
0: Sevgili yükselen balıklar, balıklar ve ay balıklar. Bu yeni ayda çok hak ettiniz. Hak edene şunu bir söyleyin. Bir daha aynı ateşe su olup söndürmem diyorlar. Evet. Balık su grubudur. Öyle bir akıllandılar ki, hayatlarında öyle şeyler yaşadılar ki. Birileri yardım isteyecek maddi ya da manevi anlamda belki. Aman ben ettim sen etme diyecek. Belki af dileyecek. Belki bir sorununu çözmesini bekleyecek. Sen beni anlarsın diyecek. Ama balık akıllandı. Yok diyorsunuz. O ateşe bir daha su olup söndürmem. İstiyorsan yan.
1: Oo.
0: Çünkü onlar da kendileri için artık adalet istiyorlar. Artık gerçekten onları hak ettiği gibi sevecek arkadaşlar, kazık atmayacak dostlar, onları gerçekten anlayacak aile ya da ailesi gibi hissettiği insanlar istiyorlar ve iyiler de bunu sonuna kadar hak ediyorlar. Zor.
1: Anlayacak dedin ya,
0: Evet.
1: anlaşılmak çok istiyor balık.
0: Aynen öyle. O yüzden
1: Anlaşılmak.
0: hep de onlara şey diye geldiler. Beni anla. Anladılar, anladılar. Onları kimse anlamıyor.
1: Yok.
0: Dolayısıyla sevgili yükselen balık ve balıklar ve ay balıklar,

0: Artık hiç kimsenin ateşine su olup söndürmüyorsunuz. Hiç kimsenin derdine derman değil. Kendi derdinize derman olmaya karar verdiğiniz bir yeni ay geldi. Güle güle kullanın.
1: İnşallah.
0: 15 Ekim'e kadar biraz kalp sağlığımıza dikkat edelim. 11-15 Ekim arası evle alakalı ya da aile içinde beklenmedik bir ödeme çıkabilir. İşte bir anda bir fatura olur, bir tadilat sorunu olur. Boş bu süreçte tadilat yaptırmak çok doğru değil. Ama şimdi su patlamış, işte makine bozulmuş.
1: Ay olmazsa.
0: Bana şunu yazıyorlar mesela. Damla Hanım, bulaşık makinem bozuldu. Retronun bitmesini bekleyeyim. Yahu 15 Kasım'a kadar bulaşık makinesiz yaşanır
1: elde,
0: mı?
1: Elde yıkarım ben der şimdi
0: iyice,
1: bak.
0: Yok, iyice araştıracağız.
1: Evet.
0: İşte bildiğimiz yerlerden alacağız ama 15 Kasım beni.
1: Sonra önemli şeyleri de alacağız. Makine.
0: Ama önemli şeyleri de almak lazım. Çamaşır evet. Makinesiz ne yapacağız şimdi evde?
1: Çamaşır çok. Damla Ünder çok teşekkür ediyorum.
0: Canım
1: İyi
0: benim
1: ki
0: ben
1: geldin.
0: Teşekkür ederim.
1: Yine görüşmek ümidiyle diyorum.
0: Haftaya görüşürüz.

Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

0: Merhabalar sevgili izleyiciler. Efendim bir Necmi İnce ile Zirvedekiler programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim Zirvedekiler programına birbirinden önemli konuklarımızı almaya devam ediyoruz. Programımıza sosyal paylaşım platformlarından bizlere sorularınızı, düşüncelerinizi ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Sözü fazla uzatmadan bugünkü değerli misafirimi takdim etmek istiyorum efendim. Besaka Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bayram Kazancı konuğumuz. Efendim hoş geldiniz Sayın Kazancı.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Necmi Bey, görüşmeyeli.
1: Çok zaman oldu görüşmeyeli. Gayet iyiyim. Yani Türkiye'de ne kadar iyi olabiliyorsa biz de o kadar iyiyiz.
0: Evet. Allah iyiliklerinizi arttırsın diyelim efendim. Evet bizler sizi yakinen tanıyoruz ama bizi izleyen izleyicilerimizin tanıması için Bayram Kazancı kimdir efendim? Onunla başlayalım.
1: Evet programlarda bunu hep anlatmak gerekiyor. Aslında yaşam hayat hikayesinin bir parçası, önemli bir parçası. Ben bazen anlatırken diyorum ki ayağında kara lastik olmadan büyüyen bir çocuğun yaşam hikayesi. Bunların hepsi birer başarı hikayesidir. Çünkü ben Yomra, Trabzon'un Yomra, Kıratlı köyünden ilkokulu 3 kilometrelik yola her sabah akşam gidip gelip okuyarak sonra ortaokula 5 kilometre elinde odunla, biliyorsunuz eskiden odun yakıyorduk okullarda. Odun getiriyorduk, sobaları yakıyorduk, öyle ısınıyorduk. Bütün bunlardan, bu süreçten sonra Endüstri Meslek Lisesi'ne, Trabzon Endüstri Meslek Lisesi'ne, o zaman tabii imtihanla giriyorduk. Şimdi biliyorsunuz daha farklı bir sistematik var. Trabzon Endüstri Meslek Lisesi'ni kazandım. Elektronik bölümünü bitirdim. Sonra çok zordu ama oradan, meslek okulundan Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ni kazandım. Ve Allah nasip etti, fizik mühendisliğini saçında saç olarak bitiren, yani başında saç olarak bitiren tek kişiyim herhalde. Çünkü bütün arkadaşlarımın saçları kalmadı. Ben de herhalde genetik, Allah vergisi biraz da. Saçlarımızla onları da koruyarak Türkiye'ye ve Türkiye ekonomisine bugün destek olmaya, fayda vermeye çalışıyoruz. O gün büyüdüğümüz gibi, hani Bayram Kazancı'yı anlatırken aslında düşünce hikayemizi anlatmamız lazım. Hep şunu söylerim.
2: Bizde o kara tahtanın, o tebeşirin hakkı var.
1: Dolayısıyla bütün hayat felsefemiz o tebeşirin, o kara tahtanın hakkını ülkemize nasıl geri veririz? Bu da ne demektir? Ülkemize nasıl faydalı oluruz? Lise hayatından beri, üniversite hayatım boyunca, ondan sonra değişik profesyonel büyük şirketlerde, dünyaca ünlü şirketlerde görev yaptıktan sonra
2: kendi şirketimi kurmaya karar verdim.
1: Evet.
2: Ve bu yolda Türkiye'ye,
1: Türk ekonomisine, Türkiye'yi bir marka yaratacak ve kendine bir marka yapacak, dünyaya açılacak bir kulvara girdik. İnşallah çalışması bizden. İnşallah Allah utandırmaz.
0: Evet, tabii bu okul dönemi demişken hakikaten o yıllarda tabii yaşça bizden de büyüksünüz gerçi ama efendim o dönemlerde artık tabii özel okullar yok. Herkes tek tip giyiniyor öğrencilerimiz. Siyah önlüklerle okula gidiyoruz. Efendime söyleyeyim oradan doktor da çıkıyor, mühendis de çıkıyor bizim o yıllarımızda. Ama sonraki yıllarda bir bakıyoruz eğitim sisteminin işte belli başlı değişikliklerle kimine göre yararlı, kimine göre farklı noktada sıkıntılar olduğu gündeme gelmişti hakikaten. Ama o dönemde böyle bir aidiyet bağı, o İşte farklılık olmayışı, kimin zengin, kimin fakir, kimse kimseyi bilmiyor. Ama bir birliktelik, bir dostluk, evet, huzur da vardı diye söylememiz gerekiyor. Yeni nesil şu anda ne kadar bunu farkına varabilir, o da ayrı bir konu.
1: Ama bir ilave yapalım bu araya. Bu demişken biliyorsunuz yani iş hayatının başlangıcı orası aslında. Mesela benim ilkokulum, Kıratlıköy İlk Öğretim Okulu. Şehirden, yani Yomra ilçesinden yaklaşık 23 kilometre yüksekte. Yani dağın başında şu anda Bursa'da yaşayan arkadaşlarımızın yürüyerek çıkamayacakları bir yerde. Biz onları çok affedersiniz keçi gibi böyle koşarak giderdik. Ve o ilkokulda bizim Hasan Serencan öğretmenimiz vardı. Mehmet Kaya öğretmenimiz vardı. Hepsine Allah razı olsun. Bize çok faydaları oldu. Orada bizim sinemamız vardı. Bakın.
0: O dönemde.
1: O dönemde bakın. Sinema. Ben tiyatro oynuyordum. Ya ben tiyatro oynamayı ilkokulda başladım. Ben bando takımındaydım. Yani biz yaklaşık 5 kilometreyi bando takımıyla çala çala bir komşu köye gidiyorduk. Orada bütün ilkokullar toplanıyordu. Bu hem bir ekip çalışma, bakın ne demek bu tiyatro oynamak ilkokulda? Bir ekip çalışmasını öğreniyorsunuz. İletişimi öğreniyorsunuz. konuşma dilini öğreniyorsunuz. Ayrıca neye katılıyorduk? Yomra'da yapılan bilgi yarışmalarına katılıyorduk.
2: Böylece okullar arası yarışmalarda bilgilerimizi aslında sınıyorlardı ama bizi birbiriyle kaynaştırıyorlardı.
1: Bu çok iyi bir sistem. Yerli malı kutluyorduk. Yerli malı haftasında ürettiklerimizi getiriyorduk. Yani Çin'den gelenleri değil, bizim kendi üretimimizi.
2: Yani şunu mesaj aslında veriyorduk birbirimize. Biz daha çok üretelim ve birlikte ürettiğimizi paylaşalım.
1: Ve bunu da ne yapıyorduk? Ben fındık üretiyorum, sana veriyordum. Sen şeftali getiriyordun, bana veriyordun. Böylece Türkiye'nin ürettiklerini birlikte paylaşırsak ve bu üretimi artırırsak birlikte büyürüzün mesajını veriyorduk. Tabii o günleri özledik. Bunların bizim gelişmemize çok büyük bir katkısı var.
0: Peki o çocukluk yıllarında söyle bir iki cümleyle toparlarsa kimi örnek aldınız? Ailede okuyan var mıydı efendim?
1: Yani bilirsiniz bizim memlekette çok okuyan yoktu mesela. Babam ilkokulu zaten şöyle düşünün. Babamın ilkokula gittiği yer yaklaşık bir kaç 7 kilometreydi. Yani düşünün ilkokula 3 yalnız 3 sınıf. Bir de o zaman Mustafa öğretmenimiz vardı. biliyorsunuz o zamanlar öğretmenler zamanında yetişmediği için öğretmen olarak atıyorlardı. Onlara kısa bir dönem eğitim veriyorlardı. O bir de eli sopalıydı yani. Böyle ona teslim ediyorlardı bizi. İş bitti. Tamam
3: eti
1: yani.
3: Eti senin kemiği benim.
1: O kadar. Ve bu aslında kötü bir sistem değildi. Yani herkes şöyle yapıyor şimdi. İşte okula verdim. Aman çocuğuma onu deme. Aman bunu deme. Ya biz o süreçlerden geçtik. Gerçekten ülkeye faydalı olmak isteyen öğretmenlerin, idealist öğretmenlerle idealist öğrenciler yetişiyor. İşte bizim memleketten gene Adnan Kahveciler, Recep Yazıcıoğulları yetiştiği gibi. Yani memleket aşkıyla büyüyorduk. Umarım yine bugünkü gençler onu yakalayabilirler ama özel okullar biraz aramıza sıkıntı soktu.
0: Yani kabul etmek lazım. Şöyle devam edelim. Tabii ilkokul, ortaokul, üniversite hakikaten birçok öğrencinin kazanamayacağı, çok zor şartlarda kazanabileceği ki öyle eğitim görmüşsünüz, ODTÜ'yü kazandınız. İş hayatına nasıl başladınız efendim çok kısa?
2: Ben iş hayatına dedim ya bu...

0: dünyaca büyük şirketlerde çalıştıktan sonra her insanın bir ideal hedefi var. Dedim ki ben ülkemde bir marka yaratmak istiyorum. Bu markayı yaratırken de bu tek kişilik marka olmaz. Yani bunda aileniz, eşiniz, çocuklarınız, çünkü çok vaktinizi ayıracaksınız. Eşinizle, çocuklarınıza yeterince vakit ayıramayacaksınız. İşte biz de eşim Sevda Hanım'la beraber böyle bir karar verdik.
1: Şöyle bir tabir var Sevda Hanım'ın, onu da burada söyleyeyim. Yani akmaz kokmaz bir işimiz olsun. Hani ne yapıyorsunuz? Ekmek pişiriyorsunuz, sonraki gün bayatlıyor. Veya pasta pişiriyorsunuz, akşama kadar satmanız lazım. Ama bizim bir mühendislik gücümüz vardı. Bu mühendislik gücünü dünyaya aktarabilecek, Türkiye'nin faydasına kullanabilecek bir alan seçmemiz gerekiyordu. Tabii o zaman kriterlerimiz vardı. İncelemelerimiz sonucunda otomotiv yedek parça sektöründe bir atılım yapmaya, yani motor orta kozları, amortisör orta kozları, çünkü bunlar çok geri dönen parçalar. Yani arabanızı alıyorsunuz, sonuçta bu bir parça 2 yılda bozuluyor veya 1 yılda bozuluyor. Ve bu parçaların birçoğu ithal ediliyor. Ülkeye katma değer yaratmak ne demek? Bu ithal edilen parçaların yerine Türk üretimi, Türk mühendisliğini kullanacağımız parçalar üretmek. İşte biz de bunları yapmaya karar verdik. Yaklaşık 17 yıl oldu şirketimizin kuralı. Çok şükür bugün 3 kıtaya ürün satıyoruz.
0: Pek çok ana sanayi, yan sanayi denilebilecek orijinal markalara ürün üretiyoruz. Ve Türkiye'nin üretim ağına
1: Tedarik sağlıyoruz. Ve biz bunu yapmasaydık ne olurdu sorusunu sorduğumuzda hedefimizi görmüş oluyoruz. Biz bunu yapmamış olsaydı bu alanda bizim kapattığımız dış ticaret açığının yerine Çinliler, Hindistanlılar, bilmem bir başkaları, Avrupalılar gelecekti, üreteceklerdi. Biz paramızı yurt dışına döviz olarak gönderecektik ve dış ticaret açığı oluşacaktı. Biz kendimizce bunu kapatıyoruz. Bunu
0: yapan da
1: şey
0: bu
1: yapalım.
0: noktada Türkiye otomotiv yan sanayisi küresel gücü olarak nasıl değerlendiriyor efendim? Nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yani birkaç şekilde bunu değerlendirmek lazım. Bir, şirketlerin gücü. İki, devletin desteği. Üç, insan kapabilitesi, insanların yapabilirliği. Yani şunu sondan başlayarak bunu söyleyeyim. Bir insan kaynağında, yani Türkiye mühendislikte çok güçlü bir devlet. Şunu söyleyeyim, benim tabirimle gözümüz görüyorsa, hayal edebiliyorsak her şey yaparız.
0: Yani şunu bütün mesela milletimiz müstevi olsun.
1: Şunu yapamazsınız denilen ne varsa yaparız. Mühendislik anlamında. Ama yapmak için ne lazım? Para lazım.
0: Çünkü ham madde lazım, kalıp lazım. Yani burada kim devreye giriyor? Devletin destekleri devreye giriyor.
1: Yani geçmiş dönemde Sayın Albayrak döneminde, bakan olduğu dönemde aslında çok faydalı destekler sağlandı Türk ekonomisine.
0: Berat Albayrak'tır.
1: Evet, Sayın Berat Albayrak döneminde. Ben o zaman da bunu takdir ettim. Yani şu oldu, üreticiye düşük faizlerle krediler verildi ki bu hala Çin'in verdiği desteğe eşdeğer değildi. Ama biz o zaman
0: Çin gibi, Hindistan gibi ülkelerle yarışabilecek duruma geldik.
1: çünkü neden biliyor musunuz? Para yoksa kredi kullanıyorsunuz bugün. Yani çünkü bizim paramız, Türkiye'nin parası da öyle. Dünya ile karşılaştırıldığında şirketlerimiz de öyle. Küçüğüz, kabul etmek lazım.
0: Peki ben hammaddeyi alabilmek için ne yapıyorum? Kredi diyelim kullanıyorum. Kredi faizi %40-50
1: olunca benim karım 40-50 olması mümkün mü? Değil. Böyle pazar var mı? Yok. Peki ben bunu finanse ederken ama bir tarafta çok düşük faizsiz parayla
0: elin Çinlisi, elin Hindistanlısı ürettiğini Türkiye'ye gönderiyor.
1: bizim ithalatçılarımız onları alıyor ve bunların önünde ciddiye alınabilir engeller yok.
0: Yani biz eşit şartlarda değiliz. Ben hep şunu söylüyorum.
1: Eşit şartlarda biz Çin'in de önüne geçeriz, Hindistan'ın da önüne geçeriz, Avrupa'nın zaten önüne geçeriz. Ama şartlarımız eşit değil. İşte şu an yeni yeni bir takım destekler yapmaya gayret ediyor devletimizde. Bu üreticiye bakın, üreticiye olan destekleri. Gerçekten ama bazen eskiden oldu bu. Kötüye kullananlar oldu. Devletin de bazen suçu yok. Neden? İnsana kredi veriyorsun, gidiyor daire alıyor. Kardeşim bu desteği niye veriyor devlet? Üretim yapmak için veriyor. İşte o daire alan, o araba alan devletin verdiği üretim desteğiyle insanlar da

0: bugün hepsi batıyor. Konkor tutuyor, idare ediyor. Bir şeyler oluyor. Dolayısıyla bizim bu kısmını gidermemiz lazım. Yani üretebiliriz. İnsan kabiliyetimiz, kapabilitemiz çok yüksek. Ama finansal anlamda Türkiye bugün, tüm şirketlerimiz sıkıntıda.
1: Daha şöyle bir basit, bunu şöyle bir şey söyleyeyim size. Yaklaşık BTSO'ya kayıtlı
0: 60 bin yakın, 50 küsur bin şirketimiz var. Bunlardan 32 bin tanesi bugün BTSO'nun seçimlerinde oy kullanamadı. Neden biliyor musunuz? Sadece BTSO'ya borcu olduğu için. Yani borçluluk oranı %55'lerde. İşte şu anda yapılması gereken şey bu şirketlerimizin, yani üretmek, bakın üretmek zor iş.
1: Necim Bey, ama kapandığı zaman bir şirket üreten yerine koymak 10 katı. Yani
2: çok daha zor.
1: Çok daha zor.
0: Biz üretim kabiliyetimizi kaybetmemiz lazım. Otomotiv sektörü şu an Türkiye'den
1: mesela fasa çok kayıyor.
0: Bu da şu demektir, otomotiv sektörünü kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Bakın, hep söylerim, tekstil sektörünü kaybettiğinizde geri alabilirsiniz. Ama otomotiv sektörünü kaybettiğinizde yıllar alır geri almak. Neden? Çünkü yeniden mühendislerin yetişmesi lazım. Yeniden kalıbı iyi bilen insanlarımızın olması lazım. Şu an onlar var. Dolayısıyla şu anda onların değerini bilip desteklememiz gerekiyor. Biz de maksimum gücümüzle, mühendislik gücümüzle bunu yapmaya çalışıyoruz. Da biz hep şunu söyleriz. Optimum fiyatla ürün üretmemiz lazım. Yani minimum fiyat çöp değil. Optimum fiyat ne demek? En kaliteli ürünü olabilecek en uygun fiyata üretmemiz lazım. İşte şu anda bunu üreterek Türkiye'nin değişik noktalarına, dünyanın değişik noktalarına motor takozu, amortisör takozu, burçlar gibi
2: Türkiye'nin alanda üretim yapacağız.
1: Yani bizim yedek yaklaşık 850 çeşit ürünümüz var. Yani şöyle düşünün.
2: Çok ciddi bir rakam yani. 800. Çok,
1: yani sadece 3000 tane kalıp düşünün. Bugün en kötü kalıp 100.000 TL. Bakın en kötü kalıp, en küçük kalıbın maliyeti 100.000 TL. Bir çarpın, yani ne demek istediğimi anlayacaksınız.
0: Çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Ama şimdi üzücü tarafı bugün ne biliyor musunuz? 2,5 kiloluk, bak 2,5 kilo alüminyum kullanılan, içinde 200 gram saç kullanılan, içinde yaklaşık 250 gram kauçuk kullanılan bir ürün, ben bunu satarak bugün akşam yemeği tek başıma yiyemiyorum. Yani Türkiye'de sanayi ürünlerinin değeri çok düşük. Ama kalkıp restoranta gidiyorsunuz, oradaki fiyatlar çok yüksek. Bu yüzden de alım gücü de düşük kalıyor. Yani benim şirketimde çalışan bir arkadaşım veya ben artık kendimizi restoranlarda yemek yemekten kısıyoruz. Yani düşünsene, en değerli parçayı üretiyorum. Size bir parçayı göstermiştim biliyorsunuz. O parçaya bir akşam yemeği yiyemiyorum. Sanayicinin, aslında sanayinin durumu bu. Yani bunu düzeltmemiz lazım el birliğiyle. Nasıl düzelteceğiz? Biz elimizden geleni yapıyoruz. Umarım hükümetimizde bir gayret içerisinde görüyorum son zamanlarda. Bunu artırmaya çalışıyor. Ama hala işte destekli %5 faizlerle bu işi yapmak mümkün değil. Çünkü paranızı, bu parayı çekip satıp faize koysanız bunun iki kat kazanıyorsunuz. Batma riskiniz yok. Ama şimdi üretirken batma riski, yani üreterek batabiliyoruz. Bu yüzden ben şu anda verilmekte olan desteklerin biraz daha faiz oranlarının özellikle düşürülerek, yani 15'in üstü bence yani fazla.
1: Çünkü bizim karlılığımız o kadar değil.
2: Tam da bu noktada o zaman, yani KOBİ'ler için doğru destekler verilirse otomotiv sektöründe sektör daha nasıl ileriye gidebilir efendim?
0: Yani aslında yani çözümler çok kolay. Çözüm, yani ben Sayın Bakan'ın yerinde olsam birkaç alanda çıkardığı işte gümrükler koyduğu şeylere, önleyici faaliyetler koydu hani Çin için, ama bu alan taramamız lazım. Yani meselemiz şu değil mi? İthalat ihracat dengesinde Türkiye'yi artıya geçirmek değil mi? O zaman biz Çin devletiyle rekabet ediyoruz. Yani bak, biz şirketiz ama orada ve Hindistan'da da aynı şekilde bir devlet kapitalizmi yürütülüyor. Uygun maliyetle şeyler, malzemeler tedarik ediliyor. Yapılacak şey basit. Yani bizim bu rekabette ayakta durmamız için önleyici gümrük duvarlarının konulması lazım. Bunu şu anlamda söylemiyorum. Yani gümrük duvarları

0: yükseltin yükseltin sadece biz satalım değil. Sadece o haksız rekabetin sınırına kadar. Yani bizi Çin'deki üreticiyle eşit şartlara getirmeleri lazım. Getirirlerse sorun yok. Bak dünyanın her yerine rekabet ederiz. İkincisi de bizim makine alımımızda, bizim malzeme alımımızda reel destekler verilmesi lazım ve bunların yani ne olursa şöyle bir şey söyleyeyim. Devlet benim aldığım alüminyumu, benim aldığım sacı düşük, çok düşük yani %5 faizde bana alsa ne olur? Bir, benim karlılığım birazcık yani yaşayacak kadar artar. İkincisi de piyasadaki fiyatlar düşer. Ve böylece ben Hindistan'la, Çin'le yarışır duruma gelirim. İşte bunu biraz daha tabii ki hükümetin önünde de çok konu var. Yani bakanın önünde de çok konu var ama otomotiv yedi parça sektörü çok büyük bir sektör. Çok ithalatı çok yüksek bir sektör Necim Bey. Yani buradan delikleri kapatmamız lazım. Burada deliği kapattığınız zaman şöyle düşünün. 100 liralık mal Türkiye'ye geliyor. Otomatik olarak biz üretmesek 100 lira dış ticaret açığı değil mi?
1: Evet.
0: Biz ürettiğimizde o açık kapanıyor. Böyle bakmak lazım. Peki devlet borçlanıyor. O borçlanmak yerine o desteği bize versin. Biz kapatıyoruz onu, o açığı. Ve ihracatımızın birçoğu şu an neye döndü biliyor musunuz? Ben şeye katıldık biliyorsunuz. Almanya'da Frankfurt'ta otomekanikaya fuarına katıldık. Şunu gördüm. Artık Türkiye'yi şu gözle de görmeye başlamışlar. Ya bunlar galiba Çin'den getirip bize Türk malı diye satıyorlar. Bakın öyle bir imajımız oluşmaya
1: Kötü bir
0: başlıyor.
1: algı ya.
0: Çok büyük, çok kötü bir algı. Devletin buna da müsaade etmemesi lazım. Ve devletin yapacağı en önemli şey tüketiciyi koruma kanunu denen bir şey var değil mi? Şöyle düşünün. Senin bir kutu yapıyorsun değil mi? Bu kutunun içerisinde ne var? Bir tane ürün var. Bunun üzerinde bu kutudaki ürünün kime, nerede üretildiğini yazman lazım. Bizim sektörde bu büyük eksik, bu yazılmıyor. Yani burada ne yazıyor? Made in, hani bu Türk malı adam zannediyor. Ben alıyorum, kendi malımı koyuyorum, Türk malı. En azından tüketici şunu bilsin. Benim Türkiye'de toptancı bir ürün, üretici, yani toptancı bir şirket, bunun üzerine Made in China yazması lazım. Yani Çin'de üretilmiştir diye deklar etmesi lazım bunu tüketiciye. En azından tüketici de şunu bilecek o zaman bilir. Eğer ben Çin malını alırsam o zaman benim çocuklarım nerede çalışacak? Yani Çin'den mi iş arayacağız? Yani siz çocuğunuza iş ararken Çin'i mi arıyorsunuz? Benim çocuğuma iş lazım diye. Çocuğunuz staj yaparken Çin'i mi arıyorsunuz? O zaman
1: Adam diyecek ki tüketici, ya evet ben Çinli'yi aramayıp Bayram Bey'i arıyorsam
0: O zaman ben yerli malı kullanmalıyım.
1: Sayın Kazan, şöyle bir soru da
0: Yani
1: geliyor. Yani şimdi Türkiye'de üretim yapan firmalarla alakalı işte bir güvensizlik, bununla ilgili yani kalitesi çok standardın üstünde değil diye eleştiriler yapılıyor efendim.
0: bu mesela bu eleştiriler çok doğru değil. Yani tabii ki kötü olan ürünler hep olacaktır. Ama Türk ürünleri şu anda kalite anlamında iyi ürünler. Yani Türkiye'de üretilen ürünler kötü ürünler değil. Ama herkesin dedim ya finansal problemleri olduğu için ucuza kaçan firmalar var. Biz mesela ne yapıyoruz? Temel prensibimiz 17 yıldır bir en iyi kalite optimum fiyat. Bazen şu hatayı da yapıyor üreticiler veya üreticiler yapmıyor da üreticiden alıp satanlar yapıyor. Ya ben çok kazanmalıyım diyor. Ne yapıyor bu defa? Gidiyor benim 10 liraya mal edebildiğim ürünü Çin'den diyelim 8 liraya alıyor. Geliyor burada gene benim ürettiğim fiyata satıyor. Yani açgözlülük bazen çok zararlı biliyorsunuz. Açgözlülüğe gerek yok.
1: Biz milli ekonomi kendimiz üreteceğiz hep beraber. Ve kendimiz Türk markalarını destekleyeceğiz. Türk markaları da BESK Otomotiv gibi
0: Şunu bilecekler. Eğer biz Türkiye'de kaliteli üretirsek dünyaya satarız. Bak benim ürünümü İtalyan alıyor, Alman alıyor. Bilmem şeyden Afrika'da her yere satıyorum. Peki bu adamlar niye alıyor? Kötü ürün olsa alırlar mı? Almazlar.
1: bir kere alırlar, bir daha almazlar abi.
0: Mümkün değil. Şimdi
1: Tam da bu noktada aslında yine Türkiye yani otomotiv sektöründe Bursa merkezlerden birisi. İşte yerli ve milli tok aracımız yapıldı. Hakikaten bir anlamda Avrupa 2030 yılına kadar tam elektrikli araçlara geçme kararı alsa da Türkiye bir anlamda ona yetişmek için önemli adımlar atıyor. Bir taraftan da otomotiv sektörü savunma sanayisiyle ilgili yine atılımları var. Bir taraftan işte Selçuk

0: bayrakların başladığı
1: Evet.
0: İHA'lar, SİHA'lar başta olmak üzere yerli ve milli anlamda artık orada da bir ihracat noktasına ciddi katkıları da oluyor efendim. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?
1: Yani ben Türkiye ekonomisi için, yani dünya ekonomisinde şöyle bir kural var. Yani savunma sanayi olması şart. Koruyor. Yani güvenlik ne diyoruz? Ülkenin güvenliği önemli değil mi? Ama ülkenin güvenliği, ülke ekonomisinin güvenliği anlamına gelmiyor. Bakın iki şey ayırt etmek lazım. Çünkü biz İHA'lar, SİHA'lar hepsini üretiyoruz. Selçuk Bayraktar çok değerli işler yapıyor. Çok tebrik ediyorum kendilerini. Çok destekliyorum. Ama bu her yere yayılan bir ekonomik refah getirmez. Çünkü ekonomide esas olan miktarlardır. Otomotiv sanayi miktarların yüksek olduğu, ekonomiyi döndüren, tekstil de öyledir. Diğer sektör, makine sektörü de öyledir. Yani ekonomiyi bunlar döndürür. Hatta bunu ya öyle olur mu diyen arkadaşlar şunu söylüyorum. Rusya şey olarak savunma sanayinin en geliştiği dönemde bölündü. Unutmayın. Rusya yani Sovyetler Birliği çok güçlüydü savunma sanayinde ve o zaman bölündü.
2: Dolayısıyla savunma sanayi olması lazım, şart ama ekonomi anlamda otomotiv gibi Türkiye'nin her yerine yayılan, yani insanlara hitap eden sektörlerin çok desteklenmesi lazım. Yoksa bir hada diyelim ki oradaki rakamla bir parça üretilsin 100 tane, 200 tane. Hiçbir şirket onunla dönmez. Bakın hiçbir şirket sadece savunma sanayine eğer büyük anlaşmalar yapmamışsa, hani Selçuk Bayraktar bir marka şimdi. Ama o markada bakın teknolojik olarak en ufak bir geri kalma olursa batar. Selçuk Bey de bunu biliyor ve çok Ar-Ge'ye önem veriyor ve Ar-Ge'yi destekliyor. Daha doğrusu Ar-Ge'yi iyi yapmaya çalışıyor. Çünkü savunma sanayinde eğer senin füzen karşıyı vuramaz hale gelirse kim alır? O yüzden Ar-Ge bir numara. Ama bizim sektörümüzde yani her ne kadar elektrikli araçlar dünyada gelişiyor olsa da hala benzinle işte böyle çalışan araçların sayıları 50 yıl, 100 yıl devam edecek. Yani çünkü bir motorlu arabadan aldığınızda ekonominin Türkiye'de %5'ini alırsınız. Bakın motoru alın çıkarın ekonomiden en az %5-6 gitmiş olur ekonomide. Ustalar, tamirciler, onlar bunlar yani
0: Bir döngü var orada herhalde.
2: yani bakarken teknolojik gelişmelere her şey serbest bırakılır değil. İnsanların çalışacakları alanları genişletmek ve geniş tutmak gerekiyor. O yüzden bazı ilerlemeler hemen olmuyor.
0: Zaman gerekiyor herhalde. Şöyle devam edelim. KOBİ'lerin bugün en kritik sorunu finansman mı efendim, yoksa nitelik personel sıkıntısı mı var?
2: Yani bu şu an
0: İkisi de olabilir.
2: yok. Bu şu an hiç tartışma. Şu an tamamen finansman. Bakın çok net. Çünkü şu anda biz 2 yıl önce eleman bulmakta sıkıntı çekiyorduk. Bunu anlatıyordum her yerde. Bugünse para bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Eleman sıkıntısı yok şu anda Türkiye'de. Şu anda istemediğin kadar çünkü bir sıkıntı var yani. Biz onu tabii iş başvurularından fark ediyoruz yani. Dolayısıyla şu andaki bir numaralı önceliğimiz finansman ve dış dünyaya rekabet. Yani üçüncü dünya ülkeleriyle rekabet. Dolayısıyla devletin yapacağı şey o üçüncü dünya ülkelerine karşı bir takım önlemler geliştirmesi lazım ve bize de finansmanın ulaşılabilir ve ucuz olması lazım. Diğer türlü finansmana ulaşsanız ve ucuz değilse bu defa batarsınız.
0: Böyle de bir sıkıntı var. Yine sizinle yaptığımız programlarda biraz önce söylediğiniz ihracatla ilgili en önemli sıkıntılardan birisi de tabii yurt dışına gitmeniz, gelmeniz, orada işte ortaklar bulmanız veya ticari anlamda yapacağınız anlaşma yapacağınız firmalarla ilgili bazı sıkıntılarınız vardı. Yurt dışına vize problemi, ki bununla ilgili de geçtiğimiz aylarda yine Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek bu vize problemiyle ilgili bot hesaplardan randevularla işte 100 dolar, 200 dolar paralar alarak usulsüz işler yaptığı ile ilgili soruşturmalar açıldı ve bununla ilgili tutuklanan, gözaltına alınan milyarlarca TL'lik bir para da yakalanmış oldu efendim. Bununla ilgili genel anlamda baktığınızda bu sıkıntının, sorunun yurt dışına ihracatla ilgili başka ne tür sıkıntılarınız var efendim?
2: Yani vize konusu sıkıntı olmaya devam ediyor ama birinci kısmını demek ki bizim söylediklerimiz çok etki yarattı ve doğruydu çok. Yani 400 dolara ben vize randevusu, bakın vize değil, vize randevusu alan insanlar biliyorum. O kısım, hani o bot kısmı, sıraya girme, biliyorsunuz sıraya girmeye bottan direkt o randevuları alıyorlar, satıyorlar, böyle tam bir düzenbazlıktı. Ona el atması Sayın Bakan'ın çok değerli bizim açımızdan. Ama ticaret kısmı tarafından şunu hep söyledim. Yani devletimiz bizim, bakın yüzde, size ne söyleyeyim, %10'un üzerinde çok hızlı bir yılda %10'u geçen bir artış ihracatta yapmamızın önündeki tek engel vizedir. Yani bugün KOBİ'lere, yani şöyle düşünün, işte 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi ne kadarsa istihdam sağlayan şirketlere yurt dışında bir anlaşma yapsınlar ya. Çünkü bu serbest rekabete de aykırı. İtalyan, Alman buraya hemen gelebiliyor. Ben oraya gidemiyorum. Gidemediğim yer, pazarlama yapacağım. Adam diyor ki bana pazarlama yapmamışım. Bakın. Şimdi biz tabii bize vize veriyorlar. Ben 40 yıllık, sürü yıldır vize alıyorum. Ki bir tanesinde reddi oldu biliyorsunuz. İtalya'dan vizemin, 3 yıllık vizem vardı. Vizemin bittiği gün yeni vize başvurusunu reddettiler. Hemen Almanya'dan aldım. Ki ben, bütün ailem Almanya'da olmasına rağmen. Almanya deyince aklıma geldi. Buradan anneme de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hastanede yatıyor hala. Almanya'da. Dolayısıyla vize konusunun KOBİ'ler için, yani 5 yıllık devlet memurunuza yeşil pasaport veriyorsunuz. Yani bize yeşil pasaport, kırmızı pasaport demiyorum bakın. Anlaşma yaparsın, dersiniz ki ben garantörüm kardeşim. 10 nedir? İşte şu veya BTSO'dan garantörlük belgesi verir veya bir yöntem bulun. Ama bizim elimizi sallaya sallaya Yunanistan'da gidip pazarlama yapmamıza, Bulgaristan'a gidip, Rusya'ya gidip, oraya buraya, Almanya'ya gidip, İtalya'ya gidip pazarlama yapmamızın önünü açın. Yani nasıl ki ben Diyarbakır'a buradan gidip malı satabiliyorsam, aynısını İtalya'da da yapabilmeliyim. Diğer türlü diyorlar ki, randevunuzu kiminle görüşeceksiniz, oradan davetiye alın. Davetiye veren şirketin bütün bilmem şeylerin dosyalarını gönderin. Arkadaş, böyle bir şey var mı ya? Birisi davet edecek. Peki ben şey gidemeyecek miyim? Yani hiçbiri davet etmedi. Beni davet edecek adam bulmaya gitmem lazım benim. Yani buradaki adam orada hiçbirini tanımıyor olabilir.
0: Yani bir kısıtlama var diyorsunuz.
2: Yani bakın, vize konusu aynen problem olmaya devam ediyor. Sayın Bakan sağ olsun, vize randevusu alma kısmını çözdü. Ticaret Bakanımızdan da, Sanayi Bakanımızdan da beklentimiz bu ikili anlaşmalarla olur. Devlet bir yöntem bulur. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti buna bir yöntem bulur. Sadece bu ya farkında değil konunun, değil yani farkında olunamıyor. Çünkü çok konu var.
1: Ya da öncelik anlamında değil, ama ben şunu söylüyorum. Türkiye'nin ihracatı, bakın 6 ayda %10 artar. Otomatik artar.
3: Yani diyorsunuz ki bu, yani küçük orta işletmeler, evet, başta KOBİ'ler olmak üzere, yani yurt dışına bu vize problemi haricinde bunların gitmesiyle ilgili bakanlıklar devreye girerse, önü açılırsa,
0: hem ihracatta hem firmalar için çok ciddi anlamda bir finansman ve tabii ki bunun vergileri de direkt dolaylı devlete kalmış olur diyorsun.
2: Ya vergisi değil yani, bakın ben vergiyi geçiyorum. Otomatik olarak dış ticaret açığını kapatıyor. Her sattığın ürün senin yurt dışına. Ama bunun için bu şart, bakın. Bunu biz çözmeden, vize sorununu, KOBİ'lerin vize sorununu çözmeden Türkiye'nin bir adım yol alabilme ihtimali yok. Bak, bunu üzülerek söylüyorum. Yani yoksa güçlü firmalar bu vizeleri alabiliyorlar. Yani
1: onlar için sorun yok. Hatta ben BTO'da bir toplantıda da bunu söyledim
2: ki, ya bakın vize sorunu bir numara. Aa dediler, vize sorunu da mı var? Nasıl yani dedim ya. Siz nerede yaşıyorsunuz? Vize sorunu da mı? Senin için yok yani. Tabii senin işte bir şirketin büyüklüğü, onlar yönetiyor, orada ortakların var. Senin için sorun yok. Ama burada 10 kişilik Ahmet Ağa'nın sorunu var. Ama o yurt dışına gidebiliyor olsaydı, bir, ürününü dördüncü kişi üzerinden Almanya satmış olmayacaktı. Ürününü daha değerli satacaktı ve üretici ayakta kalacaktı. Ve bu defa rekabet gücü artacaktı. Yani 10 kişilik firma buradaki ürünü üretiyor. Birisi alıyor, öbürüne veriyor. Öbürü alıyor, öbürüne veriyor. Dördüncü kişi sattığı zaman rekabet etmem mümkün değil. Yani.
0: Evet, bu konu çok önemli hakikaten. Çok önemli. Sevgili izleyiciler, yani bakanların bu konuda, hem Ticaret Bakanı hem Sanayi Bakanlığı, KOBİ'lerin yurt dışı

0: hakkında girişleriyle ilgili bu vize problemi ve o ülkeleri girmesiyle ilgili illaki bir davet mi olacak, bir tanıdık mı olacak olmadan gitmesi gerekiyor herhalde bu konuda. Artık programımızın sonlarına doğru yavaş yavaş geliyoruz Sayın Başkan. Şöyle devam edelim. Yani sanayici devletten ve yerel yönetimlerden ne tür beklentileri var efendim?
1: Yani yerel yönetimlerden ve devletten ben en önemli beklentilerden bir tanesini, yani gene Türk ekonomi

0: ben diyor bir örnek veriyorum 500 metrekare yerine 2000 metrekare yerim olursa hemen %20 hemen iki kat büyüyebilirim. Müşterim de var. Üretebiliyorum da. Ama iki dönüm yeri alacak KOBİ'nin parası yok ki. Çünkü bizim biliyorsunuz Bursa'da KOBİ OSB yapılacaktı. Bütün şeyler bunun üzerine oldu. Hatta Sayın Erdoğan'a gidildi yıllar önce. İnsanlar işte KOBİ'lerimiz bunlar diye gösterildi. Ve onların hiçbir tanesi yer sahibi olamadı biliyor musunuz Bursa'da? Yani Teknosap'ta aynı konular oldu. Bir kişi 300 dönüm yer aldı ama ufak KOBİ'lerin hiçbir tanesi 1 metrekare yer alamadı. E ne oldu böylece? Oranın doluluk oranı %7 hala. Yani düşük seviyelerde. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken önemli şey KOBİ'lere yer tahsis etmemiz lazım. Bakın Çin'e bir gidin, Çin'de bunların hepsi bedava ya. Yani siz burada diyoruz ki bari yeri siz tahsis edin. Hatta benim bununla ilgili bir önerim de var. Dedim ki ya sanayici eğer toprak alıp satmaktan para kazanmaya başlarsa sanayici olmaz arkadaş. Sanayici ürettiğinden kazanacak. O yüzden diyeceksin kardeşim sanayici misin sen üretiyor musun? Burası senin. Ürettiğin sürece devlet olarak ben burayı yaptım sana veriyorum. Ama üretmezsen senin değil. Yani sen buradan bir rant devşiremezsin. Sen ürettiğin motor takozuna, yani BESEK otomotiv ürettiği motor takozundan para kazanacak. Ya karşı tarlayı alayım da o tarla 3 katına çıksın da hani biliyorsunuz Karacabey'in ovasındaki bütün tarlalar toplandı. 300 bin liraya işte vesaire o paraları alındı. Şimdi 20 milyon. Dolayısıyla bizi yani sanayiciyi bu moddan topraktan kazana yani biz emlakçı olmamalıyız ya. Yani sanayici emlakçı gözüyle bakmaya başlayınca ne yapay zekayı düşünür, ne gelişimi düşünür, ne Ar-Ge'yi düşünür. Halbuki ben inovatif işler yapmak için odağımı üretime koymam lazım. Üretmeye.
1: Yani merkez
0: Yani.
1: hükümet bununla ilgili bakanlıkta size KOBİ'lere yerler tahsis edilmesi ve tabii yerel yönetimlerle birlikte eş
0: Evet.
1: kurulmasında yerlerin açılması gerekiyor. Ama bir taraftan da vatandaşlar diyor ki ya artık bu OSB'lerde ya şehrin merkezlerinde veya şehre girdikleri anda işte trafik sıkıntısı, işte efendime söyleyeyim temiz hava sıkıntısı gibi gibi farklı
0: Evet.
1: farklı sıkıntılar olduğunu söylüyorlar ve eleştiri yapıyorlar efendim.
0: Ya bu tabii ayrı bir konu. Yani bunun da çözümleri çok basit. Yani siz örnek veriyorum Teknosa buraya yapacağınızı yıllar önce biliyorsanız ve oradan metroyu siz getirememişseniz Bursa'nın merkezine o zaman söyleyecek bir şey yok. Yani planlı kalkınma dediğimiz bir şey var. Biz KOBİ'ler için de aynı şeyi söylüyoruz. Şu anda Teknosa'ba adam getirmek zor iş. Yani benim şu anda Teknosa'nın yakınında diyelim bir KOBİ OSB kuruldu. Buradaki adam oraya getirmem. O kadar zor ki. Ama metro olsaydı oraya adam buradan binecekti. Aynen kent meydanından direkt oraya gidecekti. Bir sıkıntı olacak mıydı? Olmayacaktı. Yani insanların da unutmayın Bursa'da ve birçok şehirde nihayetinde zengin bir şehir aslında. İnsanların sabah kalktığında 1,5 saatini İstanbul gibi değil burası. 1,5 saatini bu işe sadece yolda ayırmaması lazım. O yüzden ne yapıyor? Küçük sanayide, şehir içindeki küçük yerlerde çalışan sayısı çok artıyor. Serviste götürseniz bile.
1: Şimdi gelelim çok kısa soru cevapla gidersek Sayın Kazancı sevinirim. Yapay zeka otomotiv yan sanayisinde ne kadar kullanıyorsunuz?
0: Valla çok önemli. Her yerde kullanıyoruz. Yani yapay zeka arkadaşlar şöyle düşünün. Ben şey programımı, seyahat programı yapay zeka ile yapıyorum. Yani iş diyorum ki ben Almanya'da en önemli işte şu kadar cirosu olan veya şöyle olan otomotiv yedek parça tedarikçilerine gitmek istiyorum. Bana diyorum bir liste çıkar. Bu listeyi çıkartıyorum. Diyorum ki bana en optimum, en az benzin harcayacağım yol haritasında çıkar diyorum. Bütün bunları mesela bütün pazarlama işimi yapay zeka ile yapıyorum. Aynı şey diyorum ki bir araştır bakayım diyorum şu araba üretiliyor ama bu arabanın parçaları nerelerde satılıyor? Onu çıkartıyorum. Yani yapay zeka denen şey artık hayatın kendisi. Yapay zeka nedir? Yani şöyle düşünün biz bilgi birikimimizle değil mi? Yıllardır ya bilgi birikimimizde bildiğimiz bir şey var. Türkiye'nin bildiği bir şeyler vardı değil mi? Know-how, toplam know-how. Bir de dünyanın bir know-how'u vardı. Siz şimdi dünyadaki know-how'u bir yere toplamışsınız. Ben tak doğru soruları sordum mu o bilgiyi oradan alabiliyorum. Ve diyorum ki mesela bana diyorum bundan bir şirketime ait sunum hazırla diyorum ve oraya gönder diyorum bunu da yaptırabiliyorum. Diyorum ki ya şöyle bir ürün ben düşünüyorum.

0: Ne diyorsun? Yani yapay zeka ile yaşamayı artık alışkanlık haline değil mi de artık yapınca alışkanlık oluyor zaten.
1: Artık hayatın bir parçası oldu
0: Hayat,
1: diyebiliriz.
0: yani şöyle bir şey yok yani yapay zekayı kullanacak. Ya yapay zeka yani şimdi ben ne
1: Bilgi,
0: yapayım?
1: bilgiyi kötü kullanırsınız kötü olur. İyi kullanırsınız iyi şeylerde de
0: Her iş
1: faydası olur.
0: işte öyle.
1: Evet.
2: Şöyle devam edelim son dakikalarımız. Efendim önümüzdeki süreçte hedefiniz nedir?
0: Ya biz şöyle bir prensip koymuştuk kendimize.
2: Bizim Türkiye'de üretilen ve dünyada üretilen araçların güzergahını takip ediyoruz. Mesela geçen ay fuardaydık Almanya'da. Özellikle Avrupa pazarında bir çalışmamız var. Yani şu anda ihracat yapmak Avrupa'ya karlı değil.
0: Ama herkese öneriyorum şöyle bir temel prensip koyduk. Biz bugün maliyetine satarsak bu döviz değişimleri yani birkaç zaman sonra karlı hale gelebiliriz. Yani bir vizyon koymamız gerekiyor ki koyduğumuz şey şu. Bugün maliyet yani zarar etmeden malı satarsak 2 yıl sonra ciddi karlar edebiliriz. Ama bazı arkadaşlarımız hata ediyorlar. Şöyle bir şey yapıyorlar. Ya ben bununla mal ettim, ben bunu satmam diyor. Pazarı kaybettiğinde o pazarı geri alma maliyeti çok yüksek.
2: Ocak ayında, önümüzdeki Ocak ayında biz Fas'ta fuarda yer alacağız. Yani Fas'taki tüm müşterilerimizi, Fas'taki tüm
1: Yani
2: pazarı
1: 2027
2: tarayacağız.
1: yılından bahsediyorsun.
2: Evet, 2027.
0: 2027 yılında bir Afrika açılımımız olacak. Kuzey Afrika açılımımız olacak. Oradaki çeşitliliğimizi ve markamızı güçlendirmek istiyoruz.
2: Aynı zamanda da Almanya merkezli bir Avrupa yayılım projemiz var.
0: Şu an onun adımlarını attık. Bunlar tabii çok kolay olmuyor. Onu söyleyeyim. Yavaş gidiyor. İşte hükümetimden beklentimiz bunun hızlanması için biraz daha yani paraya ulaşmamızı, krediye ucuz maliyette ulaşmamızı kolaylaştırırsa biz de bunu mühendislik gücümüzle birleştiririz ve hayata geçiririz de umuyorum.
3: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedi. Le Temple, İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
4: Haribo termikler geldi.
5: Bu yumurtalar uçan daire gibi.
6: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
7: Haribo Star Mix'ten sahanda yumurta ve kalp yüzük. Kısa bir süre için kendi paketlerinde.
8: Jumbo 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı 9.999 lira yerine 4.999 lira itti. Bu indirim kaçtı. Karaca uygulamasını indir. Diğerleri kaçmasın.
9: Cepte Karaca var mı?
10: Üç kalp bir arada.
11: Burası Popeyes. Anlatılmaz yaşansın.
12: Hangisini deniyorsunuz?
13: Acı.
14: Acı.
11: Maxi menüler 175 TL'den başlayan fiyatlarla.
15: Bir kase yaptık, olay oldu. Bu kaseler çok tuttu. Çünkü çeşit çeşit bir kase var. Sen de kendine göre bir kaseni seç. Yanında buz gibi Coca-Cola'yla. Herkese göre bir kase menüler 180 liradan başlayan fiyatlarla. Usta dönerciye gelirsin, ne yediğini bilirsin.
16: Metro yine tıklım tıklım.
17: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
18: Redoxon üçlü etkinin içeriğindeki C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
19: Bu cumartesi Coop'ta 500 gram sade helva ve keçi boynuzu tahin helvası 69 lira 90 kuruş. 500 gram Antep fıstıklı tahin helvası 129 lira 90 kuruş.
4: Daha fazla uzatmasak mı?

0: soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
1: Bayer'den.
2: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
3: Evinize ışıltı katacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da.
4: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
5: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
4: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
6: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
4: Hiç gerek yok, piril var.
7: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
4: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
7: Yeni Piril Ultra Güç.
8: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
9: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada tek

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Damla önce çok eğlenceli.
4: Yok ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
8: Banka Hadis'te veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Hoca çıkar.
2: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
3: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
2: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
2: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmemek. Vefanın tadı hala aynı.
3: Sen seversin diye aldım.
2: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
4: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
5: Bir alana bir bedava isteyenlere yepyeni peynir sever ailesi. Hemen sipariş ver. Bu lezzeti kaçırma.

0: kırmızı kelebek günleriyle sen de evini yenile. Şimdi tüm takım alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı kelebek günlerini sakın kaçırma.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin

0: %100 performansla çalışmasını sağlar.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
4: Stash labneyi.
5: Stash labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
5: Damla bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
10: Bellona, Bellona.
11: Zamanın izinde asalet, bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dediği.
12: Le Temp, İstanbul Karakol, Kuryo Collection by Hilton.
13: Son sorumuz olsun efendim. Tabii genç girişimciler şimdi programımızı izliyorlar. Ya bizler de bayram kazancı gibi olabilir miyiz? Otomotiv yan sanayisinde bir iş yeri, işte kalıplar alıp yapabilir miyiz? Nasıl bir yol tercih edeceğiz, neler yapacağız, neler söyleyeceksiniz efendim?
14: Tabii bu herkese göre farklı olan zor bir soru. Yani ben tavsiye etmeyi çok sevmiyorum gençlere. Neden sevmiyorum? Çünkü tavsiye ettiğinizde gençler tavsiyeyi çok sevmiyorlar. Ben sadece şunu söylüyorum. Başarılı olmak bir sanattır. Yani başarılı olmak bir yöntemdir. Tabii bunun altında çok çalışmak yatıyor, doğru. Ama çok çalışan herkes başarılı olmuyor.
15: Ama hiçbir başarı da tesadüfen olmuyor, onu da söylemek lazım.
14: Evet. Şimdi o yüzden önce doğru plan yapmak lazım. Yani ya gücün ne, ona bakmak lazım. Hani eğer böyle değişik yerlerden para gelmeyecekse diyeceksin ki ya ben bu hangi güçle bunu yapabilirim? Yoksa bir işi de bilmen lazım. Yani
15: teknik olarak tabii alana bağlı şimdi. Tabii. Bana şeyi söylüyorlar hatta hani yani, çıraklığını yapmadığın için yani, ustası olamazsın.
14: Yani şimdi sen bu ürünü alıp satma yönünde mi planlama yapmak istiyorsun? Ama ben üretici açısından, sanayici açısından söylüyorum. Yani şunu herkes bilsin.
13: Eğer sen kalıp yapmayı hani bilmen gerekmiyor. Ama onu yapmayı, yönetmeyi bilmezsen bu iş olmaz. Dolayısıyla önce bir tecrübe alanı lazım. Kendi işiniz değilse değişik şirketlerde çalışarak bir tecrübe edinin. Bir birikiminiz olsun.
16: Bir mutfağı görsünler diyorsunuz.
13: Bakın bir mutfağı görsünler.
16: Bir yağlansınlar, paslansınlar.
13: Bir birikim olsun. Yani
14: eğer bunu helal parayla bizim gibi yapacaksanız, biz zaten konuştuğumuz her şey helal para üzerine. Eğer bunu helal parayla yapacaksanız, işin mutfağına gireyim. Bir birikiminiz olsun. Aileden olmayabilir. Yani şöyle düşünmeyin.
13: İşte şunun babası çok zengin, o yüzden bu başarılı oldu. Ha, öyle bir şey. Bakın. O eğer akıllıysa daha hızlı oluşabilir. Ama siz de bunu yapabilirsiniz. Küçükten başlayıp büyütebilirsiniz. Yani bir anda
16: kısa yoldan zengin olamazlar gençler. Yani. Onu söylüyoruz.
13: Kimse olamaz. Bakın herkese yalan söylüyorlar. O yüzden gençlerimizi işte orada şunu oyna, burada bunu oyna. Ben vicdanen yattığınızda, yastığa başınızı koyduğunuzda, evet bugün de yoruldum ve çok şükür ama sabah kalktığımda çok dinlenmiş olarak kalkıyorsanız bu önemli bir şeydir. Başarılı olmak hiçbir zaman tesadüf değil. Çok çalışmak gerektiriyor ama en önemlisi vizyon gerektiriyor ve doğru yöntemi bilmeyi gerektiriyor. Evet,
15: bir de programını da iyi yapması gerekiyor bunun. Çok teşekkürler efendim.
14: Ben teşekkür ederim.
15: Zaman akıp geçti hakikaten. Son bir iki cümlenizi alayım.
14: Ya ben özellikle Türkiye'deki tüm paydaşlarımıza, bize destek veren herkese şirketimizin ürünlerini güvenle arabalarına kullanabileceklerini söylemek istiyorum. Ve onlara gerçekten müteşekkirim. Ürünlerimizi alıyorlar, güvenle satıyorlar. Ve biz de Türkiye pazarında ve dünya pazarında büyük bir mutluluk hissediyoruz. Vicdanen rahat işler yaptığımızı hissediyoruz. Ve mühendislik gücümüzü her geçen gün gençlere yayarak, staj olarak yayarak, yeni mühendislere yayarak büyütmeye gayret ediyoruz. Ve şunu bilmesi lazım. Ben de bayram kazancı olarak sadece bu ailenin bir parçasıyım. Ne mutlu ki birlikte iş yapıyoruz, birlikte bir ekmeği paylaşıyoruz.
16: Evet, çok teşekkürler efendim. Ben evet sevgili ederim. İzleyiciler, bu hafta da bir Necmi İnce ile Zirvedekiler programının sonuna geldik. Değerli konuğumuz Besaka Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Kazancı ile hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Sürçülisan ettiysek affola efendim. Bir başka programda yine sizlerle olmak ümidiyle hepinize Allah'a ısmarladık.

0: 16.35.
1: Beni yanlış anladın. Sana saati sormadım. Bir zamanlar diyecektim.
0: Bir zamanlar mı?
1: Hı. Mesela arkadaki esme.

0: Ömer Tatlı'yı ele alalım. Bayağı yaşlanmış, öyle değil mi?
1: 70 yaşında.
0: Ömrü uzun olsun. Ama bir zamanlar...
1: Bilmiyorum.
0: Adım Smith. Şehir dışından.
1: Bakın Bay Smith.
0: Sadece Smith. Şehirde olmama sebebi... Tabii merak ediyorsan... Kansas City aldatmacası.
1: Kansas City aldatmacası ne?
0: Kansas City aldatmacası, herkes sağa bakarken senin sola gitmendir.
1: Hiç duymamıştım.
0: İnsanların sık duyduğu şeylerden değil. Bir kulaktan girip diğerinden çıkar. Ama bu tam 20 yıldan beri gelişiyor.
1: 20 yıl ha?
0: Hiç de az değil. Çok plan yapmak icap eder. Çok insan gerektirir. Birbiriyle ilgisi olmayan olaylarla bağlantılı insanlar. Gece vakti fısıltı gibi. Bu insanların yaptıklarının asla unutulmadığı bir yerde. Hikaye bir atla başlar. Bir zamanlar buna ilaç dezavantajı derlerdi. Bir adam birinden kesin bir tahmin ister. O da bunun için bir dalavere çevirir. Sağ duyusuyla değil de becerikliliğiyle bilinen Antwerp'ten bir doktoru yardıma çağırır.
2: Hey bebeğim, karın oralarda mı?
3: Ne istiyorsun?
4: Aa, kim o hey?
3: Seymour.
2: Tabii, o... Gözlerini açmasını söyle. Belki daha fazlasını bilirim.
3: Seymour selam söylüyor. Beni buradan neden arıyorsun?
2: Noel bu sene erken geldi bebeğim. Sana bir hediyem var. Doktor arkadaşımı hatırlıyor musun?
0: Abe her şeye burnunu sokmazdı. Ama bir burnu vardı. Ve burnunun tam altında ağzı.
3: Şu Gloria'yı hatırlıyor musun? Gloria'nın dopingli yarış atlarıyla uğraşan bir doktor arkadaşı var. Şike hipodromda oluyor. 7. at, 10. koşu.
5: Dopingli mi?
3: Evet.
0: Ve oradaki adam da her
3: bunu
0: şeyi duymuştu.
3: Bunu kimse bilmesin, olur mu? Hadi işimize bakalım.
0: Ve birinin amcasına benziyor.
6: Hey Max, en sevdiğin amcan kim? Tamam, en sevdiğin ikinci amcan kim? Beni çok iyi dinle. Sana iyi bir haberim var.
0: Kısa zamanda büyük paralar dönmeye başlar. Adamlar bildiklerini söylemeye başlar. Manischewitz bağ şarabı kulağınızda çınlar ve kesin tahmini aldığınızı söyler. Daha kötüsü de buna inanmaya başlarsınız. En azından yaşlı Max için durum böyleydi. Bezgin olduğu kadar yaşlı sayılmazdı. Gün aşırı köpeklik yapmaktan bezmişti. Sabahları uyanıp hayallerinin bir hayalden ibaret olduğunu görmekten bezmişti. Ama en çok evinin önünde
4: yemek
0: çimenlik altında olmamasından bezmişti.
3: Tamam.
4: Eve erken gelmesini sağla.
3: Tamam.
4: Ben de oğlunla konuşuyordum.
3: Komik sanıyorsun değil mi? Aha. Evet. Hoşça kal anne. Seni seviyorum. Pekala. Annen sorarsa bugün nerede?
7: Chi Stadyumunda.
3: Niçin?
7: Matt Phillips için.
3: Güzel. Bana oyunu anlat.
7: Stalum ilk 5 vuruşta 6 defa koşuyu bıraktı. Ed Krempel sert bir atış yaptı ama topu durdurup faul yaptılar. Jesse Gondor 1. ve 2. delik arasında vuruşunu yaptı ama çok yavaş olduğundan Tony Taylor onu ilk fırsatta yakaladı.
3: Tüm bunları radyodan mı dinledin?
7: Hı hı.
3: İyisin. Tamam, birazdan dönerim. Hayır. Sen arabada kalıyorsun.
7: Neden?
3: Çünkü çocuklar piste giremez.
7: Saul'un babası onu piste götürüyor.
3: Evet ama Saul'un babası yozlaşmış bir kumarbaz. Ve bir kumarbazın olursan izin veriyor. Bu ekonomik olarak uygun.
7: Sen de yozlaşmış bir kumarbaz olacak mısın?
3: Bak, bundan daha iyisini bilirsin. Baban akıllı biridir. Kesin tahminleri oynar. Dinle. Bu para sana Harvard'ın yolunu açacak. Ve doktor olacaksın. Ama o zamana dek arabada durman gerek. Dinle. Gelecek hafta sen ve ben maça gideriz.
7: Tamam.
3: Güzel. Seni seviyorum.
7: Ben de seni baba. Dur, saat.
8: Neredeyse unutuyordum. 15 dakika. Saymaya başla.
9: Hipodromda sırada 10. koşu var. Atlar aradaki mesafeyi koruyor.
10: Ne kadar?
8: 20.000.
10: Kendini şanslı hissediyor olmalısın. Bahsini kabul edeceğim ve başkasına yatıracağım. Burada bahisçi benim. At için sana 1'e 2 vereceğim.
8: Yarış formunda 1'e 9 yazıyor.
10: Bilet satıcısına elinde 20.000 dolarla gidersin ve eğer kazanırsan 1'e 9 alırsın. Buraya cebin boş geldiğin için 1'e 2 alacaksın. Komisyon 1/10. Bu demektir ki eğer kaybedersen 22.000 doların gidecek. 20.000'i bahis, 2.000 de komisyon için. Bu parayı ödeyebilir misin? Ha? Ödeyebilir misin?
8: Evet. Evet.
10: Açık konuşalım. Eğer kaybedersen çok az miktarda bir parayı bile borçlanmak istemeyeceğin adamlara dünyanın parasını borçlanmış olacaksın.
11: Henry! Henry! Henry! Henry!
12: Hey ahbap.
11: Ne?
12: Ateşin var mı?
11: Hayır. Henry!
12: Peki nasıl oluyor da 7 numaraya 20.000 yatırabiliyorsun?
11: Oğluma ne yaptınız?
12: Evinin yolunu tuttu. Tıpkı senin gibi. Aa!
8: Size her şeyi anlatacak, yemin ederim.
13: Bize anlattı zaten.
11: Lütfen. Bir ailem var. Lütfen. Lütfen. Oğlum nerede? Oğlum nerede? Neredeler? Henry! Henry!
14: Lanet olsun. Tanrım. Yüce Tanrım.
0: Lanet olsun Tanrım. Doğru.
14: Anlamıyorum. Neden Max'in ailesini öldürdüler?
0: Şehirdeki yeni birlik. Onlar için ayarlanmış at yarışında kimsenin bahis oynamasını istemiyorlar. Etki bırakmaya çalışıyorlar.
14: Bu berbat bir hikaye dostum.
0: Charlie Chaplin Monte Carlo'da Charlie Chaplin'e benzeyenler yarışmasına girdi ve 3. oldu. İşte hikaye bu. Bu başka bir şey.
14: Kansas City aldatmacası bu mu?
0: Hayır. Bu sadece tahrik edici

katalizör. Ve bu Kansas City aldatmacası. Sağa bakıyorlar ve sen sola gidiyorsun. Bunun için üzgünüm evlat. Bazen hayatta yaşamaktan daha önemli şeyler vardır. Ayrıca bir ceset olmadan Kansas City aldatmacasını anlayamazsın.

0: Geliyorum. Geliyorum.
1: Bu daha ne kadar sürecek? Senlik değilsin.
0: Sen de sandığım kadar uzun değilmişsin.
1: Evet, biraz kısayım.
0: Bu gayet mantıklı çünkü birinin kapı çalışına bakarak ne kadar uzun olduğunu anlarım. Boyuna göre kapı çalışın yanıltıcı, kutlarım.
1: Bu iyi bir şey mi?
0: Kapıyı açtığımda bu boyda olmanı bekliyordum ama bu boydaydın. Yere yakın ağırlık merkeziyle birleştiğinde unut gitsin.
1: Kimsin sen?
0: Adım Slevin.
1: Peki burnuna ne oldu?
0: Birinin yumruğunu kırmak için kullanıyordum.
1: Biri sana mı vurdu?
0: Evet. Ama beklediğim bir şeydi.
1: Böyle bir şey mi bekliyordun?
0: Şey, kötü şeyler üç kez olur derler. Önce işimi kaybettim. Sonra da Ekvator süper termitlerinin melez soyları tarafından evimin istila edildiğini görmek için evime geldim. Sonra sevgilim Kelly'nin evine gittim. Anahtarım vardı ve içeri girdim.
2: Slevin, saat kaç biliyor musun?
0: Evet. Havaalanındayım. Gelmemi istediğinden emin misin?
2: Evet. New York'ta iki haftada aklında kalacak tek kişi Kelly. Yaz kampına giderken otobüste sana ilk defa yaptıran Kelly.
0: Kelly Perkins bana ellerinin kuru olduğunu söylemişti.
2: Evet. Bunu birçok herkes söylüyor. Zaten ona bu yüzden Jorkins Perkins diyoruz. Uçağın indiğinde beni aradı.
0: Tamam. Evet, şehre yeni geldim Nick. Senin evine doğru geliyorum.
3: Hey dostum, saatin var mı?
0: Evet var ve... 7:23 dostum. Ha, sanırım uykulusun. Seninle birazdan görüşürüz, tamam mı? Hayır, sigara içmem.
3: Cüzdanını bana versen de gidip kendi sigaramı alsam olmaz mı?
0: Soyuluyor muyum acaba? Ve işte buradayım.
1: Bana 3 demiştin.
0: Ne?
1: Kötü şeyler 3 kez olur demiştin. İşini kaybettin, dairen istila edildi. Kelly seni aldattı ve saldırıya uğradın. Bu da 4 eder.
0: Şanslıysan şanslısındır.
1: Çok ilginç. Ama yine de şunu eklemeliyim ki adam çok akıllı bir hırsız değil.
0: Adam burnumu kırdı.
1: Ama valizini gözden kaçırdı.
0: Belki de bunu...

0: daha çabuk paçayı kurtarmak için yapmıştır.
1: Doğru ama saatinle ilgili bir sorun var. Oldukça süslü.
0: Sahte.
1: Ah, ama bunu bilmiyordu.
0: Belki de görmedi.
1: Gördü. Sana saati sordu. Üçüncü saldırıya uğraşın mı demiştim.
0: Ben çok seyahat ediyorum.
1: Nick nerede?
0: Bilmiyorum. Burada benimle buluşması gerekiyordu.
1: İçeri nasıl girdin?
0: Kapı açıktı.
1: Kapı açık mıydı?
0: Evet.
1: Açık mı? Kilitlenmemiş mi?
0: Hatırlamıyorum.
1: Ama açık demiştin.
0: Olabilir. Adın ne demiştin?
1: Lindsay. Koridorun karşısında oturuyorum. Aa. Bir kase şeker almaya gelmiştim.
0: Kasen nerede?
1: Bir kase şeker almaya gelmiştim. Kasem olsaydı kaseyle gelirdim.
0: Tuş oldum.
1: Belki de Nick'tir. Orada.
0: Alo? Alo? Kapattı.
1: Bir fikrim var. Buraya geldiğinden beri telefonu kullandın mı?
0: Bu ilk kullanışım.
1: Affedersiniz, yanlış numara. Şival Oteli'ymiş.
0: Ne yapıyorsun?
1: Kimi aradığını biliyoruz. Onu kimin aradığını bulacağız. Aslında Colombo der ki
0: Colombo
1: üç şey... Evet, televizyonda Peter Falk'un canlandırdığı
0: dedektif. Kim olduğunu
1: dedektif.
0: Biliyorum.
1: Colombo'ya göre suç mahallinde üç şey olurmuş. Daha önce orada olmayan bir şey, daha önce olup da şimdi olmayan bir şey ve yerinden kımıldatılmış şeyler.
0: Suç mahalli burası mı?
1: Bence Nick'in başı belada. Özür dilerim, yanlış numara. Yine Şival Oteli'ydi.
0: Yani o oteli aramış ve otelde onu. Mantıklı.
1: Belki de bu bir ipucu.
0: Neyin ipucu?
1: Nick'e neler olduğuna dair bir ipucu.
0: Nick'e ne olduğunu bilmiyoruz ki.
1: Nick'e ne olmadığını da bilmiyoruz. Bak, burada buluşacağınızı söyledi. Sen buradasın, o değil. Kapı açıktı ve... Lanet olsun, işe uğramam lazım. Sadece birkaç saat. Geri döndüğümde birlikte araştırmaya başlayabiliriz.
0: Araştırma mı?
1: Aha, eğlenceli olacak.
0: Tamam.
1: Tamamen unutmuşum.
0: Evet.
1: Affedersin. Bir kase şeker alabilir miyim?
0: Ne?
1: Kahveyi ocağa koyana kadar çok bir şey düşünmedim. Dükkana girerken Nick'in şekeri olduğu aklıma geldi. Bana hikayeni anlattın. Ve şeker almadan çıktım. Geri döndüğümde ortaya çıkarmıştım. Yine de kahve şimdiye kadar bozulmuştur ama bu işi bitireceğim. Tıpkı bir Norman Rockwell resmi gibi.
0: Ne?
1: Hayır. Hayır, şeker. Bir komşu diğerinden biraz şeker alır. Bu çok Andy Griffith vari bir şey.
0: Evet.
1: Bu Andy Griffith vari. Öyle değil.
0: Hayır.
1: Şeker için teşekkür ederim. Şeker. Bir sonraki sahneyi merak etmiştim.
0: 8'e kadar çalışmayacağım.
1: Peki.

0: Ama henüz 8 olmadı ki.
1: Patron seni görmek istiyor.
2: Kim?
1: Patron.
2: Patron kim?
1: Adına çalıştığımız adam.
0: Tanrım.
1: Geç şuraya da otur.
0: Bakın. Aradığınız adam ben değilim. Burada oturmuyorum.
1: Ama burada oturan adama benziyorsun.
0: Öyleyse burada oturan adamı tanımıyorsunuz.
1: Demek istiyor ki sen burada yaşayan birine benziyorsun. Evet, bunu demek istiyorum.
0: Evet, burada yaşayan birine benziyorum ama aradığınız kişi ben değilim. Ziyarete geldim.
1: Aradığım adamın adı... Adı neydi?
3: Onun adı Nick dostum.
1: Nick. Adamın adı Nick. Sen kimsin?
0: Ben Slevin.
1: Yanında kimlik var mı?
0: Komik olan şu ki bu sabah saldırıya uğradım
1: hey,
0: ve...
1: Hey bak.
0: Tamam.
1: Bunu tek bacaklı adama anlat. Ona söyle ki o da seni gebertsin. He? He?
3: Hey dinle
1: bana bırak.
3: Serseri.
1: Bana bırak Elvis.
3: Yavaş
1: ben
3: ol,
1: hallederim.
3: Yavaş ol,
1: ben
3: ol.
1: Hallederim.
3: Sakin ol. İzin ver. Tamam mı? Pis serseri. Benim tek bildiğim patronun beni bu adrese göndermiş olması ve dedi ki Sloan bu o, Elvis bu da ben. O adreste ikamet eden adamı hemen bana getirin. Bunu bana bugün söyledi ve sen bugün tesadüfen buradasın. Ve sanırım tutup götürmem gereken adam da sensin. Bugün.
0: Ama benlik değilim.
3: Evet ama ne yazık ki aradığım kişi olmadığını söyleyen ilk adam sen değilsin dostum.
0: Lindsay'e sorabilirsin. Koridorun karşısında oturuyor.
3: Hey, bir dakika.

0: Bir dakika dostum. Hı. Ben kimseden bir şey yapmasını istemedim. Nick Slavin, Clark Kent, adın her ne olsa. Meryem Ana gelip güzel burada vals yapsa bile fark etmezdi. Bana senin adın İsa olduğunu söyleseydi yine de seni patrona götürürdüm. Neden dersin?
1: Bilmem.
0: Emirler. Emirler ne demektir biliyorsun değil mi?
1: Sanırım ben...
0: Emirdir.
1: Sanırım sana kimse tanımadığın kelimeyi tanım içinde kullanmaman gerektiğini öğretmemiş.
0: Bir şey daha söylersen burnunu kırarım. Dalga geçmiyorum.
2: Burnum zaten kırık.
1: Bir şey daha söyleyebilir miyim?
0: Ne?
1: Sıcaklığı arttırabilir misin? Çünkü burası gerçekten soğuk.
0: Evet. Ama tüm bunları küstahlık yapmadan önce düşünmeliydin ahbap.

0: Dinle. Adamların Elvis ve Sulu'yu yanlış adamı getirdiler. Ben Nick Fisher değilim.
1: Bay Fisher. Acaba Shimu'yu tanıyor musunuz Bay Fisher? Çocukken en sevdiğim çizgi romandı. Shimu hakikaten sevimli bir yaratıktı. Yumurtlardı. Süt verirdi. Ve açlık içinde bakarken kendinden geçip öldü. Shimu'yu yemesi çok hoştu. Arzu ettiğin her yemeğin tadı vardı onda. Shimu gizlendi. İnce doğrandı. Ondan deri yapıldı. Shimu'nun bıyıklarından bile mükemmel kürdan yapıldı. Esasında Shimu dünyanın tüm ihtiyaçlarını karşılıyordu. Sana Shimu'nun durumunu anlattım. Çünkü seninle ve buraya getirilme nedeninle yakından alakalı.
0: Affedersin, sen kimsin?
1: Ben patronum.
0: Patron o sanıyordu.
1: Neden? Birbirimize mi benziyoruz? Evet Bay Fisher. Bana bir şey mi anlatacaktınız?
0: Bilmem, beni buraya sen getirdin.
1: Evet, ben getirdim. Benim o olduğumu sandım.
0: Senin olduğunu sanmadım, onun sen olduğunu sandım. Ve ona, yani sana yanlış adamı getirdiklerini söyledim.
1: Niçin yanlış adam?
0: Beni görmek istediğin şey hakkında.
1: Ne hakkında görüşmek istediğini Hayır. biliyor musun? O zaman yanlış adamı getirdiğimi nereden biliyorsun?
0: Çünkü ben...
1: Belki sana 96 bin dolar vermek istiyorum. Bu durumda yine yanlış adam mı olacaksın?
0: Bana 96 bin dolar mı vermek istiyorsun?
1: Hayır. Sen bana 96 bin dolar vermek ister misin?
0: Hayır. Vermeli miyim?
1: Bilmem, vermeli misin?
0: Bilmiyorum. Vermeli miyim?
1: Uzun lafın kısası.
0: Sanırım bu kısmı
1: geçti. Bahçe girelim, burnunun o hale gelmesinin nedeni ağzımdır.
0: Tamam, sana 96 bin dolar borçlu olduğum izlenimine kapılmanın izlenimine kapıldım.
1: Senin Sıska Hopkins'e 96 bin dolar borcun var. Senin Sıska'ya, Sıska'nın da bana borcu var. Yani bana borçlusun.
0: Peki Sıska buralarda mı?
1: Hey Sıska, bu adamı tanıyor musun?

0: Sıska! Ses yok. Biri onu vurduğundan biri yaşlı sıska sağır.
1: Sıskayı sağır yapan şey ne?
0: Neden?
1: Çünkü sana 96 bin dolar borcum var ve parayla gelen bu küçük sorunu bilmek istiyorum.
0: Pekala. Neden şunu yuvarlak 90 yapmıyoruz?
1: Saygısızlığı biraz abartmış olabilirim.
0: Pekala. Neden küçük bir iyilik karşılığında tüm alacağımdan vazgeçmeyeyim ki?
1: Bu iyiliğin türüne bağlı.
0: O benim oğlumdu. Oğlumdu deyişime dikkat ettin mi?
1: Evet.
0: Çünkü oğlum öldü. Öldürüldü. Geçmiş zaman ikiyle söyleniyor. Henüz kahvaltısını bile yapamadan mazi oldu.
1: Zor olmalı.
0: Lex Talionis. Yani kısas kanunu.

0: Anlaşma bozuldu. Benim oğlum öldürüldü. O yüzden hahamın oğlu da aynı kaderi paylaşmalı.
1: Kimin oğlu?
0: Hahamın.
1: Ona niye haham diyorsun?
0: Çünkü o bir haham.
1: Oğlu kim?
0: İtsak.
1: İtsak. İtsak ve haham.
0: Homo İtsak.
1: Ona niye homo diyorlar?
0: Çünkü o bir homo.
1: Kanatları var mı? Uçabiliyor mu? Yani sihirli tozu her tarafa serpiyor mu? Tamam.
0: Hadi.
1: Haham bu konu hakkında ne düşünüyor?
0: Bunu bilmiyor.
1: Sen biliyorsun ama o bilmiyor.
0: Herkes biliyor.
1: Haham dışında.
0: Bu doğru.
1: Peki benim yerim neresi?
0: Senin mi? Sen tetikçisin.
1: Ben mi?
0: Sen.
1: Böyle işler için profesyoneller yok mu?
0: Elbette var. Evet. Ama bana 96 bin dolar borcum var. Neden zaten sana ödeme yapmışken birine daha ödeyeyim? Üzgünüm evlat. Ama paran yeterince uzun değil. Bu demektir ki sen benim ceptesin. Bu demektir ki eğer yapmanı istediğim şeyi yapmazsan cebimden buzdolabına gireceksin. Sıska arkadaşını kullanabilirdi. Ben de Şumu'yu kullanabilirdim. Yarın sabaha dek cevabını bekliyorum.
1: Başka bir şey var mı?
0: Sanırım herkese bilinen ve klişe olan polise gidersen ölürsün lafını söylemem gereksiz.
1: Sanırım söyledin.
0: Sanırım söyledim. Pekala. Bakalım doğru anlamış mıyım? Birini öldürmen için sana bir sürü para ödedim. Ve sen de bu işi başkasına verdin.
2: Endişelenme. Birini öldüreceğim.
3: En iyisi Brikowski'yi ara. Şehirde yeni birinin olduğunu söyle.

0: Merhaba.
1: Nick ortaya çıkmadı ha?
0: Hayır.
1: O havluyla ne yapıyoruz?
0: Ya Lensi, bu çok uzun bir hikaye.
1: Üstünü giy ve yolda bana olanları anlat.
0: Peki nereye gidiyoruz?
1: Tek bildiğimiz Şival Oteli'nden birinin Nick'i aradığı. Orada çalışan bir arkadaşla konuştum. Yapılan her aramanın kaydını tutuyorlarmış ve bilgisayara girip hangi odadan arama yapıldığını bulabilirmişiz. Ne oldu?
0: Bu adamı tanıyorum.
1: Kimi?
0: Bu adamı.
1: O adamı tanıyor musun?
0: Evet, onunla görüştüm. Ölmüş.
1: Ölü bir adamla mı görüştün?
0: Evet. Bir buzdolabının içinde.
1: Bahisçi Siska Hopkins'in kayıp olduğu bildirildi. Polisin elinde herhangi bir ipucu yok. Bir konuşmacı özel olarak şunları açıklamış. Bazı ortadan kaybolma olaylarının arasında kendisinin olduğu düşünülürse Hopkins'in ortadan kaybolması çok tuhaf. Bence o havluyu neden giydiğini anlatmanın vakti geldi.
0: Sakıncası yoksa önce giyinebilir mi?
1: Telefonum. Otelden arkadaşım olabilir. Hemen dönerim.

0: Hey Lindsay, bu şekilde devam etmenin iyi bir fikir olduğunu...
1: Ayakkabılarını giy. Shlomo seni görmek istiyor.
0: Shlomo adında birini tanımıyorum.
1: Ama Shlomo adında biri seni tanıyor. Seni ilgilendiren de bu. Gidelim.
0: Dediğim gibi tanımıyorum.
2: Tanrım. Tanrım.
1: Bence konuşmayı bana bıraksan daha da iyi olur.
2: Sence mi?
1: Ne var? Sana vurduğu için özür diliyor.
0: Onun adına mı konuşursun?
1: Evet.
0: Öyleyse dilsiz.
1: Tam olarak değil.
0: Peki ne?
1: Kişisel bir şey, ona sor.
0: Anlatabilir mi ki?
1: Anlatamaz.
0: Hey, gideceğiniz Hayır. yer... Ama tam orada.
1: O tamamen farklı bir birlik.
0: Yani diğerinin tam karşısında mı?
1: Bir zamanlar birbirlerine sahip çıkarlardı. Sonra birbirlerini öldürmeye kalktılar. Şimdi ise diğer adamın kendisine ne yapacağı korkusundan dolayı hiçbiri bölgesini terk etmiyor.
0: Tahmin edeyim. En üstte mi?

0: Siz Bay Fisher olmalısınız.
1: Olmalı mıyım? Çünkü son zamanlarda pek işime gelmiyor.
0: Korkarım o olmalısınız.
1: Olmam gerekiyorsa...
0: Hangi sebepten getirildiğinizi biliyor musunuz?
1: Birincisi şanssız biri.
0: Şanslı biri için şanssızlık düşünce penceresinden daha fazlası değildir. Siz şanssızsınız. Yani ben şanslı olabilirim. Maalesef iş işten geçene kadar şanslı insan şanslı olduğunu görmüyor. Mesela kendinizi ele alın. Dün bugünden daha iyiydiniz. Ama bunun farkına bugün vardınız. Ama bugünü yaşıyoruz. Her zaman başkalarının sahip olduklarını istiyorlar.
1: Bir hahamın gangster olmayı istemesi, bir gangsterin de haham olmayı istemesi gibi. Yani nedir bu? Bir çeşit çimenin çitin diğer yakasındakinden daha yeşil olması mı? Yani nasıl bir hahamı ve bir gangsteri haklı çıkarabiliyorsun?
0: Çıkarmıyorum. Neyin olabileceğini, ne zaman neyi yapabileceğimi, neyi yapamayacağımı merak ederek zaman harcayan kötü adamlardan değilim. Ve benim çimlerim daima yeşildir. Arkanızda oturan iki adam var ve birinden korkmanız gerekir. Param nerede?
1: Son günlerde bunu çok duyar oldum.
0: Babam derdi ki, biri sana bir kere at derse burnuna yumruğu indir. Biri sana ikinci kere at derse ona budala de. Ama biri sana üçüncü kere at derse belki de gidip eğer almanın vakti gelmiştir.
1: Param bende değil. Bu

0: sen kimsin?
1: Sadece yanlış zamanda yanlış yerde olan biriyim.
0: Paramı getirmen için 48 saatin var. Bu arada solun gözü üstünde olacak. Şimdi gidebilirsin.
1: Dur, bir sorum daha var. Üstüm aranmadı. Anlıyorum. Haham olmak bir din adamı için...
0: Bir Yahudi kendi hayatı dahil herhangi bir hayatı kurtarma işine girmez. Ya da önceden tasarlanmış bir harekete girişirken. Sen beni öldürmeden benim seni öldürmem gibi.
1: Günah değildir.
0: Kabul edilebilir.

0: Paranın yarısını bankaya yatırdım. Diğer yarısı da eski arkadaşım toprağa girdiğinde yatırılacak. Şimdi bu ne zaman olur?
1: Çok yakında.
0: Güzel. Şimdi söyle bana. O çocuk, ondan ne istiyorsun?
1: Aramızda yarım kalan bir iş var.
0: Bildiğim bir şey varsa o da birinin ne zaman yalan söylediğidir. Benim durumdaki bir adamın her şeyi sürdürmesi gerekir. Duyduklarının yalan olduğunu bilmek ölümle yaşam arasındaki fark gibidir. Bir başka deyişle, o yalan söylemiyordu. O Ned Fisher değil.
1: Biliyorum.
2: Geldiğimde sen gitmiştin. Ben de arkadaşımı görmek için sensiz otele gittim. Nick için 1009 numaralı odadan arandığını söyledi. Smith adıyla kayıtlı bir adam tarafından. Tabii buna inanıyorsan. Dünyada en yaygın isimlerden biri ama içimden bir his onlardan biri olmadığını söylüyor. 10. kata çıktım ve çıkar çıkmaz 1009 numaralı odanın kapısı açıldı ve karşıma Bay Smith çıktı. Ta kendisi. Ben de oraya girmek yerine asansöre yürüyormuş gibi yaptım ve sonra birlikte aşağı indik. O bana gülümsedi, ben de ona gülümsedim. Ama yine de kim olduğu hakkında bir fikrim yoktu ama sanırım senin vardır. Cep telefonumla fotoğrafını çektim ama tam bir savurganlık çünkü fotoğraflar çok kötü çıkıyor, onları hiç kullanmıyorum. Ben de bir numarayı arar gibi yaptım ve Smith'ten habersiz şekilde onun fotoğrafını çektim. İşte Smith bu, tanıyor musun?
3: Hayır.
2: Tanıyacağını sanmıyordum ama denemeye değerdi. Her neyse, asansörle lobiye indik ve kendine Smith diyen adam dışarı çıktı ve sonra taksi çağırdı. Ben de onu takip ettim. Adam şehir merkezindeki bir apartmana gitti. Bekledim. Bir saat geçti. Ve tam da gitmek için hazırlanırken kim çıktı dersin?
3: Smith mi?
2: Sen.
3: Ben.
2: Aynı binadan sen çıktın. İki yanında birer Yahudi ile beraber. Dostların mı?
3: Pek sayılmaz.
2: Artık hikayeyi anlatsan iyi olacak.
3: Tamam. Kendine patron diyen bir adam var. Ve caddenin tam karşısında haham dedikleri bir adam daha.
2: Ona neden haham diyorlar?
3: Çünkü haham.
4: Bu iyiliğin türüne bak.
3: O yüzden bana ait bile olmayan bir borcu toparlamak için o homoyu ele geçirmem gerek. Bu da yeterli olmazsa 48 saat içinde 33 bin dolar bulmam gerek. Aksi takdirde haham beni... Bay Smith'in kim olduğunu bilmiyorum. Ve işin kötü yanı Nick Fisher olmamam.
2: Ne tuhaf.
3: Biliyorum, kumar bile oynamam.
2: Hayır, bana tuhaf gelen gangsterin oğlunun homo olması. Burada gerçek bir kimlik karışıklığıyla karşı karşıyayız.
3: Evet.
2: Böyle şeylerin olmaması lazım, hafıza kaybı gibi. Her şeye rağmen sen buradasın ve Nick ise ortalarda yok. Yani hapı yutmuş.

0: yapmışsın?
1: Hapı yuttum.
0: Biraz daha endişeli olman gerekmez mi?
1: Benim panik atağım var.
0: Panik atak mı?
1: Endişe ya da diğer tüm kaygılardan bağımsız olma durumu olarak tanımlanıyor. Sabah patrona cevabımı iletmek zorundayım.
0: Ne diyeceksin?
1: İki penisli bir adama terzisi sağdan mı yoksa soldan mı giyip giymeyeceğini sorduğunda adam ne der?
0: Ne der?
1: Evet.
2: Zeki olduğunu biliyordum.
1: Seçme şansın olduğunda zeka önemlidir.
2: Bazen. Bazen de seçme şansının olmadığını bildiğinde.
1: O hamleyi yapma lütfen. Bu çok saçma olur. Eğer onu oynamazsan 4 hamlede onu mat edersin. Eğer oynarsan o seni bir hamlede mat eder.
2: O bunu görmüyor. Görse bile önemi olmazdı. Elvis benim kazanmama izin verir. Herkes benim kazanmama izin verir. Bir dakika. Bu oyunu biliyor musun? Üç günün var.
1: Bir hafta mı alır diye düşünmüştüm.
2: Bunu düşünüyordun öyle mi? Deneyimlerine dayanarak mı söylüyorsun bunu? Bak ne diyeceğim. Bu oyunu kazanırsan bir haftan olacak.

0: Peki İtsak'a karşı planın ne?
1: Duruma göre davranmak.
0: Hep böyle olsaydı bu not ederdim. Zor bir ayar. Yeri gelmişken gölgeleri var.
1: Gölgeleri mi?
2: Muhafızlar. Her zaman yanındalar. Askeri. Eski Mossad ajanlarından.
0: Gece gündüz beraber dolaşırlar. Eski Mossad ajanlarından.
1: Eski Mossad ajanlarından. Kulağa hoş gelmiyor.
0: Dairesinin bitişiğinde kalırlar. Boynunun etrafında zincir halinde bir panik tuşu taşır. Sıradan altı köşeli bir yıldıza benzer. O tuşa basacak olursa evet, sonunu hepimiz biliyoruz.
3: Tanrım, hayır yapma.
4: Hadi yere yat, yere yat, hadi yere yat.
2: Yanıt süresi 3 ile 5 saniye arası olacak. En azından vurulmayı beklerken onu vurmalı.
0: Nerede?
1: Nerede?
2: O dairede.
1: Dairesine nasıl gireceğim? Ön kapıdan bile giremiyorum.
0: Hayır, arka kapıyı kullanmanı düşünüyordum. Ya sonra?
2: Ben oğlunu halledeceğim, o da onu. Silahımı yerleştiririm, temiz bir şekilde. Ve İtsak etrafa ateş eder. Silahın barutu ellerini yakar. Giysilerini çıkarır ve şöyle der. Sen benim efendisini, ikimiz dünya bizi anlamıyor. Çifte intihar olur.
0: Yani yapılması gerekenler.
1: Yapılması gerekenler mi?
2: Evet. Yapılması gerekenler.

0: O kadar da kötü bir adam değilim. Bazı adamlar hızla büyüdüler.
1: Bazıları da öldü.
0: Sen tam bir bilmecesin. Buraya geldiğinde ağzına geleni söylüyorsun. Öldürülüp öldürülmemen umurunda değilmiş gibi.
1: Beni bir kere öldürebilirsin.
0: Şahmat. Kimse seni çabuk öldürmem gerektiğini söylemedi. Kedi. Fare. 3 günün var. İzleyin beni.

0: Bu adam da kim?
1: Bilmiyorum. Ama her kimse başı belada biri çünkü hem zencilerle hem de tekkedekilerle ve kim bilir daha kimlerle kumda oyun oynuyor.
2: Murphy'yi ara ve bak bakalım Martin'in çektiği fotoğrafla uyuşan bir şey var mı?
1: Tamam patron.
2: Bu pislik hakkında tam bir özet istiyorum. A'dan Z'ye her şey. Kim olduğunu bilmek istiyorum. Kimi tanıyor? Tanıdığı insanlar kimi tanıyor? Benim şehrimde ne bildiğini bilmek istiyorum. Ne buldun?
3: Şunu öğrendim. Cat geri dönmüş.
2: Budket mi?
3: O keşkelerin söylediği şarkı gibi.
2: Tesadüf bunun neresinde?
3: Bunun tesadüf olduğunu söylemedim. Ben sadece Cat şehirde dedim.
1: Acaba Budket kim?
3: Tam bir kodaman.
2: En büyüğü.
3: O gösterir insanlar ölür. O ortadan kaybolur. Kimse kim olduğunu, neye benzediğini bilmez. 20 yıldır New York'ta çalışmamış.
1: İhtiyacımız olan da bu.
2: Pekala. Buraya biraz farklı bir kahve getir olur mu? Benim morga gitmem gerekiyor.
4: Hey! Sanırım buldum.
5: Hey! Ne buldun?
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
7: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca. İstanbul'un en seçkin otel dedim.
8: Le Temple, İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
9: Karaca Mastermate Chef Pro Çift Kollu Stand Mixer 6.999 lira yerine 5.999 liraydı. Bu indirim kaçtı. Karaca uygulamasını indir, bildirimleri aç, diğerleri kaçmasın.
10: Cepte Karaca var mı?
11: Emekliliğin tadını çıkarmak varken hayatı kaçırmak olur mu?
12: Hadi gelsenize.
13: Dede, hadi gel.
12: Yok, sen git.
14: Ben Jumpet'liyim Binur Hanım. Bana hava hoş.
15: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu Jumpet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, nefes alan dokusu ve uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler. Risk almayın, Jumpet alın.
16: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
17: Bu cumartesi Kop'ta 500 gram sade helva ve keçi boynuzu tahin helvası 69 lira 90 kuruş. 500 gram Antep fıstıklı tahin helvası 129 lira 90 kuruş.
18: Bu veresiye satan, hali perişan, bu peşin satan. O rahat tabii. Bu da eski yatağını Bambi'ye satan. İşte o daha da rahat değil mi Hülya Hanım?
19: Hem de nasıl. Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bambi'den yatak veya yatak seti alan herkese. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
3: Bambim var benim.
2: Bu çorba aşmış.
4: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
19: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
4: Bambim var benim.
11: Damla. Bence çok eğlenceli.
6: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
13: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
14: Bellona, Bellona.
1: A101'de haftanın yıldızları. İçim tam yağlı süzme peyniri 195 lira. Tarabya tam yağlı kaşar peyniri 379 lira.

0: Mersin'de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
2: Bellona, Bellona. Olur mu dersin, olmaz mı dersin?
0: Filiz, mutfağın benzersiz.
3: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
4: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
5: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
9: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.

0: Kırmızı Kelebek günleriyle sen de evini yenile. Şimdi tüm takım alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı Kelebek günlerini sakın kaçırma. Tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
1: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
2: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.
3: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
0: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı. Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax...

0: Birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
2: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
3: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Telefonu arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
5: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
6: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
7: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
8: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
7: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme, her sen için.

0: Trafik hareketi.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
3: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
4: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
3: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
5: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
3: Hiç gerek yok, piril var.
6: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
3: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
6: Yeni Piril Ultra Güç.
7: Üniversitelilerin hayalleri varsa yanında üniversiteli Akbank'ta fırsatları var.
8: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
9: Damla
10: bence çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım.
11: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
12: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
11: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
13: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
14: Bellona, Bellona.
15: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedeli.
16: Le Temp İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
17: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
18: Cisco Hopkins'in patron için çalıştığını doğru söylemiştin. Tamam. Hahamın bir bahisçisi varmış. Adı da Benny Beggin. Benny Morg'da. Biri onu ve yanındaki... Öldürmüş.
19: Morg'da mı?
18: Sorgu hakimi olduğumu söylememiş mi?
19: Hayır, bunu söylememiştin.
20: Benny Beggin beyzbol topuyla öldürülmüş.
18: Sanırım hızla atılan bir topla.
20: Her iki durumda da Tanrı'nın bir espri anlayışı olduğunu ispatlıyor.
18: Günaydın dedektif.
20: Günaydın.
18: O adamı tanıyor musunuz?
20: Büyük bahisçi. Haham için çalışırdı.
18: Neden ona haham diyorum?
19: Çünkü o bir haham.
20: Aramızda kalsın. 20 yıl önce benim de bahisçimdi. Çeklerimi ona devrederdim. Peki ya diğer ikisi? Onlarla ilgili bir şey var mı?
18: Bu ikisi zehirlenmiş. Egzotik bir şeyle. Bunu araştırıyorum.
20: Beni haberdar et.
18: Ederim.
19: Hıyar.
20: İyi günler.
18: Size de dedektif. Jimmy, öğle yemeğine çıkıyorum. Anlamıyor musun? Nick kaybolmadı. Seni oyuna getirdi.
19: Nick oyuna mı getirdi?
18: Nick'in başı belaya girdi. Yerine geçmesi için de seni buldu. Seni sorması için bir sokak eşkıyası tuttu. Tek istediği cüzdanındı. Bu yüzden saatini ve çantanı görmezden geçti. Sonra da Cisco Hopkins ve beni öldürdü. Onun neye benzediğini bilen sadece onlardı. Ve şimdi de ihale sana kaldı.
19: Ama Nick'i ben aradım. Bağlantıyı ben kurdum.
18: Şey, belki de öyle görünüyor.
19: Peki ya Smith?
18: Onun bu işteki rolünü anlayamadım. Bence kaçmalısın.
19: Olmaz.
18: Kalırsan seni öldürürler.
19: Asıl gidersem öldürürler.
18: Öyleyse polise git.
19: Polisin fıstık alması gibi polis satın alırlar. Bu ilk kez olmuyor.
18: Yani evinde kaldığın arkadaşının borcunu ödemek amacıyla suç kralının senden rakibinin homo oğlunu öldürmesini istemesi ilk defa olmuyor mu diyorsun hayatım?
19: Hayır, bu ilk kez olmuyor ama Nick çocukluğumuzdan beri beni hep köşeye sıkıştırır. Sanırım her zaman ondan daha iyi bir arkadaş
18: evet
19: oldum.
18: Gerisini dinlemek isterdim ama gerçekten işe dönmem lazım. Düşünüyordum da eğer bu gece işten dönüşte hala yaşıyor olursan belki yemeğe falan gideriz.
19: Evet, bu harika olur.
18: Sahi mi?
19: Evet. Evet.
18: Tamam. Tamam. Hoşça kal.
19: Evet. Garip. farklı koşullarda tanışmış olsaydık nasıl olurdu acaba?
18: Bak, sadece tanışmaları olaylı olan insanlara aşık olmalı. Bilirsin işte, zaten sen de sık sık söylüyorsun. Birbirimize aşık olsaydık anlatacağımız tek bir hikaye olurdu. Gittiğimiz bir ziyafette biri şunu sorardı. İkiniz nasıl tanıştınız? Ve sen de şunu derdin. Hikayeyi sen anlat canım. Ben de derdim ki hayır, sen daha iyi anlatıyorsun. Buraya çok sık gelir misin?
19: Hayır. Ama sık gelen birini duymuştum.
18: Yani o homo mu?
19: Evet.
18: O mu?
19: Evet.
18: Nerede?
0: Bu doğru.
18: Bu çok saçma. Aklından ne geçiyor?
19: Aklıma yeni bir şey geldi.
18: Neymiş o?
19: Onunla konuşmak.
18: Onunla konuşmak?
19: Konuşmak.
18: Gidip şunu mu diyeceksin? Adam Slevin. Bazı kötü adamlar benim başka biri olduğumu sanıyor. Ben seni öldüreceğim. Yoksa onlar beni öldürür. Merak ediyorum da acaba bu meseleyi konuşmak ister misin?
19: Bunu yapamam.
18: Öyle mi?
19: Bak, doğrudan oraya gidemem. Korumaları var. Bunun yanı sıra dediklerin çok doğru.
18: Korumalar mı?
19: Evet, arkasındalar. İkisi. İsrail, sakal. Tam arkasında, gördün mü?
18: Evet, iyi gidiyorsun.
19: Teşekkür ederim.
18: Onunla nasıl konuşacaksın?
19: Tuvalete gittiğinde onu takip etmeyi düşünüyorum. Ne diyorsun?
10: Biri neden kamyonette olduğunu söyleyebilir mi?
20: Çünkü sadece iki kişilik rezervasyon yaptırmıştım. Pekala. O mu ortadaki masada oturuyor? Yanında korumalar var. Ama şimdi tuvalete gidiyor. Adamımız harekete geçti.

0: Fatih, kapı kilitli.
1: Sakin ol. Tuvalet yapmayacaklar ya.
0: Sırada ben varım.
2: Tuvalette neler oldu?
3: Konuştuk.
2: Ve?
3: Ona buluşmamız gerektiğini söyledim.
2: Söylemedin.
3: Söyledim.
2: Ve?
3: Randevu aldım.
2: Peki sence bu güvenli mi?
3: İkinci kapının ardında beni bekleyen şeyden kötü olamaz. Bu biraz zor olacak. Sanırım peşime biri takıldı.
2: Ne?
3: Polisler.
2: Elbette. Çok şirin.
3: Tuvalette meraklı bir polisle karşılaştım.
0: Konuşmamız gerek.
3: Seni tanıyor musun?
0: Hayır. Ama ben tanıyorum.
3: Bak, özür dilerim. Üstüne alınma ama ben homo değilim.
0: Ben polisim.
3: Ama bir soyguncu da değilim, anlıyor musun?
0: Seni izliyordum. Ne istediğini biliyorum. Kimsin sen? Yani kim olmadığını biliyorum. Sen Nick Fisher değilsin. Yaşadığın dairenin sahibi. Biliyorum çünkü Nick Fisher 14 yaşındaki bir amigo kıza tecavüz ettiğinden 8 yılını hapishanede geçirmiş. Hapishaneden bana Nick Fisher'ın fotoğrafı geldi. Ve sen o değilsin. Yani söyle bakalım, sen kimsin?
3: Sadece yemeği soğuyan bir adamım. Şimdi gidebilir miyim? Buraya gel.
2: Ne? Buzdolabında ölü bedenler, tuvalette polisler. Bana James Bond'u hatırlatıyorsun.
3: Şimdiye dek birinin bana söylediği en hoş şeydi.
2: Ve patron Kenenga olabilir.
3: Kenenga mı? Hayır, patron Kenenga değil.
2: Aa, o zaman patron kim?
3: Ernst Stavro Blofield.
2: Hangisi? Donald Pleasance mı? Telly Savalas mı? Max von Sydow mu?
3: Bond'u tanırsın. Ama Anthony Dawson'ı kastediyordum.
2: Kim?
3: Rusya'dan sevgilerle de Blofield'ı oynayan. Filmde kötü adamı neye benzediğini bilmediğinde oldukça etkileyici oluyor.

0: inanılmazdı.
1: Sen.
0: Bir şeyin farkına vardım.
1: Neymiş o?
0: Az önce senin...
1: Ve şimdi mi farkına varıyorsun?
0: Ve James Bond derken tam olarak kimi ima ettiğini anlayamamıştım. Çünkü önceden bana sana James Bond'u anımsattığımı söylemiştin. Ve ben de bunu şimdiye kadar birinin bana dediği en güzel şey olduğunu söylemiştim. Doğal olarak...
1: Kiminle konuştuğumu bildiğini sanıyordum.
0: Konuştuğunu düşündüğüm adam hakkında konuşmuyor olsaydın başka biri olduğu yanlışına düşecektim. Çünkü aklımda sadece bir tane Bond var.
1: Bu konuda hemfikiriz.
0: Ben üç dediğimde.
1: Bir.
0: İki.
1: Üç. Roger George Lazenby.
0: George Lazenby.
1: Roger Moore.
0: Şaka mı yapıyorsun? Evet, ben de şaka yapıyordum. Tek James Bond var. Timothy Pierce Dalton. Brosnan.

0: Nereye gidiyorsun?
1: Kahve almaya.
0: Tamam. Çabuk dön.

0: Arkadaşınla konuştum zaten.
1: Günaydın. Ben dedektif Dubrovski.
0: Günaydın dedektif. Kaçırılıyor muyum yoksa?
2: Hayır. Biz sadece arkadaşla konuşmak istiyoruz.
0: Polisin el kitabında arkadaşça konuşmaya baktığınızda bulduğunuz standart uygulama bu
1: kendini
0: mu oluyor?
1: Kendini içine soktuğum bu durum için standart bir uygulama yok.
0: Aa. Ne hakkında konuşmak istiyorsun?
2: Sen?
0: Ne olmuş bana?
2: Kimsin sen?
0: Filozof konuşması Adın mı? Rütbe, seri numarası.
1: İş birliği yapmalısın evladım.
0: Sizce yeterince uzun muyum?
2: Senin adın ne?
3: Aa, evet hatırladım. Slevin Klevra. K-U-L-E-V-R-A Klevra.
2: Bak çocuk. Neler döndüğünü ya da bu işe nasıl bulaştığını bilmiyorum. Ama çözülmesi gereken şeyi çözdüğüm zaman sana pek iyi davranmayacağım.
3: Bu çok hoş. Bana iyilik falan yapma.
2: Temize çıkman için son şansın. Yürüyüşe çıkar.
0: Sanırım fazla uzaklaşma demeniz gereken kısım burasıydı.

0: Sizin burada ne işiniz var?
1: Zaman geldi.
0: En azından... Tanrım.
1: Patron senin Homo'ya karşı iyi görünmeni istiyor.

0: Neden içeri girip kendine bir anlıyorsun?
1: Ben de hazırlanıyordum. Özür dilerim. Seni beklemiyordum. İyi görünüyorsun. İster misin?
2: Hayır.
1: Bir sorun mu var?
2: Biri seni öldürmek istiyor.
1: Kim?

0: Ucuz atlattın.
1: Evet.

Seni bir iş yapman için tuttum. Bunun bir işe benzememesi gerekiyordu. Demek İsrailleri öldürdün. O binayı bombaladın. Ve işte şimdi bir iş gibi görünmemesi gereken bu iş, gerçek bir iş gibi görünmeye başladı. Tamam. Boş ver. Eğer haham savaş istiyorsa, istediğini vereceğim.

0: Sol. Sol. Sol. Telefon çalıyor. Aha. Sol olduğunu sanmıştım.
1: İnsanlar bugünlerde farklı biri olduğumu düşünüyor.
0: Senin bu durumun bana bir hikayeyi anımsattı. Kuzeybatının kuzeyi. Filmde herkesin Cary Grant'i George Kaplan sandığı ama aslında George Kaplan diye birinin olmadığı film. Sadece uydurma bir isim. Ama isimler uydurulmuş olsa bile... Şimdi... Filmde Grant'la olan kadın. Adı neydi?
1: Eva Maria Saint.
0: Oh, demek o filmi biliyorsun.
1: O filmi biliyorum.
0: 1959'da babamı o filme götürmüştüm. İngilizce pek iyi değildi ama... Oh tanrım. Bayan Saint çok hoşuna gitmişti. Filmden sonra bana döndü ve dedi ki o tam bir hoş. Yani güzel kadını telaffuz edemedi. Epey karışıklığa sebep oldu.
1: Yanlış isim kullanırsan böyle olur.
0: O benim param mı?
1: Sana olan tüm borcum.

0: Bugün cumartesi. Bizler Şabat'ta telefona bakmayız.
1: Biliyorum.
0: Normalde Sol zili kapatırdı. Sol! Bugünlerde işe yarayan birini bulamıyorsun.
2: Sol öldü. Hepsi öldü.

0: Daha önce bu odaya gelmiştim. Aynen 20 yıl öncesi gibi. Her nasılsa farklı görünüyor. Tıpkı başka biri sürdüğünde araban farklı göründüğü gibi. Ama ben 20 yıldır arabaya biniyorum. Güçlü silahlılar ve New Jersey'deki sessiz çatıların verdiği korkudan dolayı 10 santimlik kurşun geçirmez camlar ardında 20 yıl, 20 yıl. Kendi paranoyam ardında, kendi evimde tutsak kalmışım. Bir çocuğun kaderine teslim edilmek için. Evet Anthony, görünüşe bakılırsa bu sefer sen kazandın. Şapkam olsaydı çıkarırdım. Devam edelim mi?
1: Şapkan kalabilir Shlomo. Görünüşe bakılırsa aynı satıcı tarafından satıldık. Yine de güzel konuşmaydı. Keşke bunu destekleseydim.

0: Tüm bunları aklımıza sen soktun.
1: Ben mi?
0: Sen. Oğlumu öldürmek için Goodcat'i kiralayan sendin.
1: Benim oğlumu öldürdükten sonra mı?
0: O işte benim parmağım yoktu.
1: Ha, tabii. 84'te olduğu gibi mi? Sanırım ona da elini sokmamışsındır. Sadece bir parmak belki de. Zaman doldu haham. Ölü birine yalan söylemek, kendine yalan söylemek gibidir.

0: fazla olmaya başlamıştın. Gördün mü? Bir odada oturan iki adamın sorunu şu. Sen sadece birini görebiliyorsun ve onlar arkaları dönükken sana bakıyorlar. Gömleklerinin yakası bana bakıyor. Yapılması gereken şey açıktı.
1: Bu duyguyu takdir etmeye çalış Lomo. Gecenin bir yarısı mideni yakan altı mermiyle uyanmanın ne demek olduğunu, kendi kan deryanın içinde uzanmanın, ölü gözleri sana bakarken, kendi karının sana bakarken, seni bayılmaktan alıkoyan tek şey ise salona inen adamın ayak sesleridir. Oğlunu arıyordur. Oğlumu kurtarmayı başardım Şulomo. Ve şimdi o kadar yıldan sonra, hatta anlaşmamıza rağmen, seni Filistinlileri arkadan bıçaklayan pislik, oğlumu benden uzaklaştırmayı başardım. Evet. Ben de senin oğlunu senden uzaklaştırdım.
0: Söylemiştim. Bu işlerle hiç ilgim...
1: Duymamışsın bile.
0: Duymalı mıydım?
1: Yüzüme bak şunu. Gülümsememe bak. Senin oğlun öldü. Senin oğlun öldü.
0: Seni öldüreceğim.
2: Aham. Şimü'yü tanıyor musun?

0: Püşo. Püşo, beni dinle.
1: Sana söylemiştim. Ben Nick Fisher değilim.
0: O zaman Nick Fisher kim?
1: Sanırım Nick Fisher kimdi demek istedin. Fisher iki sorunun cevabıydı. Bir araya getirilemeyen iki insanı nasıl bir araya getirirsin? Sana gelmelerini sağlarsın. Ama bunu yapmak için bir isme ihtiyacım vardı. İsimleri nereden bulursun? Kitaplardan. Kitaplar kimdeydi? Kitaplar bahisçideydi.
2: Temiz.
1: Sahtekar bahisçiler.
2: Evet.
1: Büyük sahtekarlarla iş yapan. Bir kumarbaz arıyordum. Her iki kitapta da eski hanesinde olan birini. Buldum. İşte o zaman Nick Fisher'ı buldum. Kimsenin özlemeyeceği bir kopuk.
3: 1729.
1: Nick Fisher.

0: Tek yapmam gereken şey tetiği çekmek ve başka hiç kimsenin yapmak istemediği işleri yapan adamı aramak için seni beklemekti.
1: Dışlanmış birini istiyorum. Bir uzman var. Kendine Bay Gutget diyor.
2: Güzel. Yarın sabah beni beklemesini söyle. Hazır mısın?
0: Evet. Son bir şey daha var.
3: Tanrım!
1: Bay Gutget. Uzun zaman oldu. Sizi beklettiğim için üzgünüm Bay Gutget. Lütfen hemen işe geçelim. Siska Hopkins, işlerimi yürüten adam dün vuruldu. Ve sanırım haberiniz var. Oğlumdan.
2: Evet, duydum.
1: Ve bu işi halletmeniz lazım.
2: Hedef kim?
1: İtzak.
2: Hahamın oğlu İtzak mı?
1: Hahamı hatırlıyor musun?
2: Hahamı çok iyi hatırlıyorum.
1: Mesele şu ki, bu bir iş gibi görünmemeli. Eğer İtzak vurulursa haham bir savaş başlatır. Yani işin olduğu gibi görünmemesi lazım. Yapılabilir mi?
2: Her şey yapılabilir.
1: Güzel. Nasıl?
2: Kansas City aldatmacası.
1: Bu terimi hiç duymamıştım.
2: Siska'nın kitaplarına bakmam gerek.
1: Siska'nın kitapları. Vurulduğunda elinden alındı ama kopyalarını saklıyorum. Ne arıyorsun dostum?
2: İşte bizim adamımız. Nick 1729.
1: Nick Fisher. Neden o?
2: Zavallı biri.
1: Onu bulun. Buraya getirin.
2: Hala birbirinizle konuşmuyorsunuz öyle mi? Ayıplamadığımı söyleyemem.
4: Neden buradasın?
2: Büyük bir
4: evet
2: iş.
4: Evet ama New York'ta çalışmadığını sanıyordum.
2: Dediğim gibi. Çok büyük bir iş.
4: Ve hazır şehre gelmişken eski dostun Shlomo'ya şöyle bir uğrayıp merhaba yankiler nasıl demek istedin?
2: Hayır. Ama öyle bir şey.
4: Tek bir sorun var. Sen ve ben eski dost değiliz.
2: Ve beyzboldan nefret ederim.
4: Eski dost değiliz. Beyzbolu sevmiyorsun. Öyleyse burada ne işin var?
2: Arkadaş olmadığımız için buraya geldim. Çünkü arkadaş olsaydık oğlunu öldürmek için kiralanmazdım. Çünkü bu arkadaşın arkadaşı yapmayacağı şeyler listesinde en üst sıradadır. Arkadaşlığımın satılık olması senin için iyi haber. Yani bana öyle geliyor ki sana göre oğlunun yaşaması patrona göre oğlunun ölmesinden daha önemli. Ve bana göre çok para az paradan daha önemli. Ve sen de yatağının altında bir sürü yeşillikle yatan bir adamsın.
4: Dinliyorum.
2: Patronu öldürmem için İtzak için ödenenin iki katını vereceksin.
4: Oh.
2: Ve bu bizi arkadaş yapacak. Değil mi haham? Hı? Hı? Ve arkadaşlar arkadaşlarına iyilik yaptıklarından sen de bir iyilik yapacaksın.
4: Tamam. Neymiş bu iyilik?
2: Bunu birikmiş bir borç olarak düşün. Özellikle

0: Kesinlikle bir borç.
1: Kimin?
0: Benim'in kitabından bir beceriksiz Nick Fisher olarak biliniyor.
1: Kim o?
0: Sadece bir zavallı.
1: Biraz önce çok para kazandın.
2: O zaman istediğim zaman gelip gitme özgürlüğüne sahibim.

0: Sen mi?
1: Ben. Sen kimsin?
2: Buraya gelmesi ve oğlundan geri kalanları teşhis edebilmesi için hahamla konuştun mu?
3: Hayır, son bir saattir arıyoruz ama cevap vermiyor.
2: Oraya birini gönder.
3: Anlaşıldı.
2: Sen iyi misin? Biraz rahatsız gibisin.
4: Bir şeyim yok, iyiyim.
2: Tamam.

0: Evet.
1: Hey Brawski, benim Murphy.
0: Hey Murphy, ne var?
1: Bugün Harry Kelo uğradı dostum. Harry'i hatırladın mı?
2: Birkaç sene evvel emekli oldu. Karısı yeni öldü. Bu yüzden haftada birkaç kere iş konuşmak için geliyor. Her cümleye şöyle başlar. Eskiden şöyle olurdu. Adam geçmişte yaşıyor.
0: Evet evet, ona ne olmuş?
1: Her neyse, ufak bir konuşma yaptık.
2: Adam yakınmayacağını söyledi ama sonradan hep yakında durdu.
1: Ölü karısı için.
2: Vurulan bacağı, düşük emekli aile için. Ama sonra senin adamın fotoğrafını gördüğünde durdu. Gözünü dikip baktı. Dedim ki ne oldu? Çocuğu tanıyor musun? Asıl önemlisi adam fotoğrafa bakmıyordu. İsme bakıyordu. İsmi fotoğrafın altına yazmıştı.
1: Slav'ın ismini biliyordu.

0: Aynı telefondan bende de var.
1: Yaklaşık bir saat sonra telefon çaldı. Arayan Harry'ydi. Makineli
2: tüfek gibi 79'daki bir at yarışı hakkında konuşuyordu.
3: Hipodrom. 7. at, 10. yarış. Çağrışımı yaptı mı?
1: Bir ilaç dezavantajıydı. Büyük işti. Haham ve patron sonradan New York'ta bir iş kurdu. İnsanlar sırtlarında bir bıçakla uyanmaya başlamadan önce.
2: Her neyse, durmadan şu çocukla ilgili bir efsane hakkında konuştu.
3: Onun adı Max'ti. Max, Rod adındaki bahisçiye para yatırdı. Rod da parayı başka bahisçiye. Senin adına. Ve senin adına.
2: Ama Haham ve patron bu işte şike olduğunu anladıklarında buna canları çok sıkılmış. Sözler verilmiş ve ibretlik işler yapılmış. Bu adamlar herkesi öldürmüş. Demek istediğim herkesi. Max'in karısını, çocuğunu, Rot'u. Lanet olasıca at bile ölmüş. Bu adamlar baltayla şehre girmişler.
1: Ve katliam yapmışlar. Çocuğun işini bitirmek için bir uzman tutmuşlar.

0: Sen... Hayır. Sen öldün. Sen öldün.
1: Şimdi Harry onların çocuğu öldürmek için bir uzman tutmak zorunda kaldıklarını anlattı ama ben bir bağlantı göremedim. Ben de ona...
2: Baksana Harry, bunun o olayla ne ilgisi var dedim. Dedi ki atın adı. Atın adına ne olmuş dedim. Atın adının şanslı numara Slav'ın olduğunu söyledi.

0: Senin adın ne?
1: Slevin Clevra.
2: Bu kısmı hatırlıyor musun?
3: Lütfen. Benim bir ailem var.
4: Artık bir ailen yok.
3: Henry! Sizi aşağılık pislikler...

0: Siz ikiniz sevdiğim her şeyi öldürdünüz. Canınız cehenneme.
1: Oh!

0: Şimdi Slav'ın Telavra adında biri kesinlikle yok. Bunu diyebilirim. Yani çocuk takma at kullanıyormuş. Bu çok ilginç bir şey. Ölü yarış atının adını almış.
1: Ve hem patron hem de hahamla arkadaşlık etmiş. Atla ilgileri varmış gibi onlarla görüşmüş.
0: Ama belki de bunun bir anlamı vardır. Belki de sadece bir tesadüftür. Yani ismini bir yerden almış olabilir. Kanımca bu olanlardan sonra bunların hiçbir önemi yok. Bir şey daha. Bölgede yeni bir adamımız var. Yahudi ve komik biri. Çok konuşuyor. Her neyse, belki ilgini çeker. Klevra'nın İbrani dilinde olduğunu söyledi. İsminin anlamıysa...
2: Kötü köpek.
3: Yirmi sene önce o benim de bahçemdi. Çeklerimi ona devrederdim.
1: Rikavski, orada mısın?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
2: Le Temp İstanbul Karakol. Curio Collection by Hilton.
3: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
4: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene.
0: Bu cumartesi KOP'ta 500 gram sade helva ve keçi boynuzu tahin helvası 69 lira 90 kuruş. 500 gram Antep fıstıklı tahin helvası 129 lira 90 kuruş.
5: Damla?
6: Bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Bu veresiye satan, hali perişan, bu peşin satan, o rahat tabii. Bu da eski yatağını Bambi'ye satan, işte o daha da rahat değil mi Hülya Hanım?
10: Hem de nasıl.
11: Siz de markası

0: modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bambi'den yatak veya yatak seti alan herkese bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var benim.
1: Daha fazla uzatmasak mı?
2: Bence uzatalım.
3: Bu kaşar bir başka kaşar, bu kaşar Sütaş kaşar.
0: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
3: Bambim var benim.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: A101'de haftanın yıldızları. İçim tam yağlı süzme peyniri 195 lira. Tarabya tam yağlı kaşar peyniri 379 lira.
7: Üniversitelilerin hayalleri varsa yanında üniversiteli Akbank'lı fırsatları var.
8: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
9: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
10: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde Tring'sa.

0: Dersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Damla? Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Olur mu dersin, olmaz mı dersin?
0: Filiz, mutfağın benzersiz.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
7: Burası Popeyes. Anlatılmaz yaşansın.
8: Hangisini deniyorsunuz?
9: Acı.
10: Acı.
7: Popeyes. Yeah. Maxi menüler 175 TL'den başlayan fiyatlarla.
11: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
12: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
13: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
14: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.

0: dolapları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.
1: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
2: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
1: O zaman...

0: filtre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
4: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
5: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
6: Dene, sana da çıkar.
5: Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
5: Üç kalp bir arada.
6: Burası Popeyes. Anlatılmaz yaşansın.
7: Hangisini deniyorsunuz?
8: Acı.
9: Acı.
10: Popeyes.
6: Yeah. Maxi menüler 175 TL'den başlayan fiyatlarla.
11: Bebeğim bebe Lakkos konfor içiyor. Lık lık lık keyifle oynuyor.
12: Sonra ne yapıyor? Rahatça göbüşü mutlu oluyor.
13: Fermantasyon teknolojisiyle üretilen ve prebiyotiklik içeren Bebelak Gold Konfor 3 ile konforlu göbüşler, mutlu bebişler. Her anında konforu yaşayın.
14: Bebelak.
13: Bebelak Gold Konfor 3 ile konforlu göbüşler, mutlu bebişler. Her anında konforu yaşayın.
14: Bebelak.
15: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
16: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
17: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
16: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
18: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
16: Hiç gerek yok, Pril var.
19: Yeni Pril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
16: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
19: Yeni Pril Ultra Güç.
20: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
21: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
22: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
23: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
24: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
25: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
24: İçtikçe iyi hissedeceksin.
26: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat

0: Net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
1: Bellona, Bellona.
2: Zamanın izinde asaret. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedeni.
3: Le Temp İstanbul Karakur. Kuyo Collection by Hilton.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

Kız arkadaşın beni bulup fotoğrafımı çekti. Toprağa girmesi gerekiyor.

0: Sana söylemem gereken bir şey var. Dediğine göre seni öldürmemiz gerekiyormuş. Bana güvenmelisin.
1: Lanet olsun.
0: Seni buradan vuracak.

0: beni nasıl buldun?
1: Ben dünya çapında bir suikastçıyım aptal. Nasıl bulduğumu sanıyorsun? Bunu isteyebileceğini düşünmüştüm.

0: Eve gitmek istiyorum.
1: Hiçbirimiz uzun müddet eve gitmeyeceğiz evlat. Benim adım Goodcat. Bana Bay Goodcat diyebilirsin.
2: Ve saatlerimiz 4'e 12 geçiyor. İşte benim yeni favori şarkım. JR'dan Kansas City'ye.

0: geçiyor.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.

0: Belma Belen'le geziyoruz program ekibi olarak. Bugün rotamızı Çeşme'ye çeviriyoruz.
1: Çeşme, güzel Çeşme. Efendim, turizm cenneti Çeşme'deyiz. Çeşme çok güzel ve Çeşme'de olmak inanılmaz güzel. Çeşme'yi bilenler var, bilmeyenler var. Gelenler var, gelmeyenler var. Efendim işte bilmeyenler için, daha önce gelmeyenler için Çeşme'yi gezmeye hemen başladık. Şu anda sahildeyiz, aslında limandayız. Çeşme'nin kalbindeyiz, merkezindeyiz diyebiliriz. İzmir'in birçok ilçesinde turizm var, tarım var, balıkçılık var. Çeşme'de de tabii ki turizm, tarım ve balıkçılık var. Allah her türlü zenginliği vermiş. Çeşmeleri bol olduğu için, su kaynakları bol olduğu için bu güzel ilçeye, bu cennet ilçeye Çeşme denmiş. Efendim, sahilde ve Çeşme meydanında yapabileceğiniz çok fazla şey var. İşte yürüyüş yapın, tertemiz hava eşliğinde, eşsiz manzara eşliğinde fotoğraf alın, video alın. İsterseniz balık yiyin, isterseniz yorulduğunuzda yürüyüş yaptıktan sonra burada kafelerde çayınızı, kahvenizi yudumlayın. Çeşme meydanı yenilenmiş, çok güzel olmuş. Özellikle bu taşları göstermek istiyorum. Çok hoşuma gitti. Böyle siyah beyaz taşlarla müthiş desenler yapılmış ve Çeşme meydanı inanılmaz güzel olmuş. Şu anda sahilin hemen yanı başındayız. Vallahi hava sıcak tabii, bayağı bir yorulduk sahilin çekimini yaparken. Efendim şöyle buradaki masalara, sandalyelere oturalım. Şöyle biraz dinlenelim, soluklanalım. Çayımızı, kahvemizi içelim ve ondan sonra Çeşme'yi gezmeye

Efendim şu anda Çeşme Meydanı'nda sahilin hemen yanı başında tüm ihtişamıyla, tüm güzelliğiyle tarihi Çeşme Kalesi'nin önündeyiz. Kalenin dış surlarındayız. Çeşme Kalesi 1508 yılında Osmanlı İmparatoru 2. Beyazıt Han tarafından yaptırılmış. Efendim tarihi dokusun mimarisi gerçekten hayranlık uyandırıyor. Zaman içerisinde restorasyon çalışmasına tabi tutulan ancak günümüze kadar sapasağlam ulaşan muhteşem bir kale, muhteşem bir tarihi zenginlik. Değerli izleyenler, kalenin girişinde Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın aslanlı heykeli bizi karşıladı. Peki Cezayirli Gazi Hasan Paşa kimdir? Cezayirli Gazi Hasan Paşa Osmanlı döneminin en başarılı amirlerinden biri. Sadrazamlığa kadar yükselmiş ve Çeşme Körfezi'nde gerçekleşen Osmanlı-Rus Deniz Savaşı'nda büyük kahramanlık göstermiş. Küçükken Afrika'da aslanını yanından hiç ayırmadan gezdiği için Avrupalı ressamların ve heykeltıraşların eserlerine konu olmuş. Evet efendim, tarihi Çeşme Kalesi'nin girişinde Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın aslanlı heykelini görüyoruz. Hadi bakalım tarihi Çeşme Kalesi'ni gezmeye başlayalım. Buyurun.

Çeşme Kalesi gördüğümüz en ihtişamlı kalelerden biri. İşte size kale gibi kale.

Değerli izleyenler, şu anda Çeşme Meydanı'nda bulunan tarihi Çeşme Kalesi'nin içindeyiz. İç kale bölümündeyiz. Kale buram buram tarih kokuyor diyebiliriz. Efendim şu bilgiyi de vermek istiyorum. İçinde bulunduğumuz tarihi Çeşme Kalesi 2020 yılında UNESCO Geçici Dünya Mirası listesine alınmış. Aslında 1508 yılında Osmanlı döneminde inşa edildiğini söylemiştik. Ancak değerli izleyenler, son yıllarda yapılan araştırmalar tarihi Çeşme Kalesi'nin geçmişinin Cenevizlilere kadar uzandığını gösteriyor. Osmanlılar döneminde buraya bir takım ilaveler yapılmış. Değerli izleyenler, Çeşme ilçesi antik çağdan beri önemli bir liman kenti olmuş ve denizin hemen yanı başında olmasından dolayı da burada deniz savaşları yoğun bir şekilde yaşanmış. İşte o dönemden kalan gülleler, toplar, güllelerin ve topların orijinalleri burada iç kale bölümünde sergileniyor. Evet, efendim bu top 1770 yılında Çeşme'de Osmanlı ve Rus donanmaları arasında geçen deniz savaşında batan Rus amiral gemisinden çıkarılmış. Evet, o kadar eski ki, o kadar değerli ki.

Efendim, kalenin içinde çok sayıda bölüm var, çok sayıda teşhir salonu var. İşte şu anda onlardan birindeyiz. Burası amforaların sergilendiği teşhir salonu. Değerli izleyenler, Çeşme antik çağlardan beri liman kenti olma özelliğini koruyor. Özellikle burada zeytin, hububat bol bol yetişiyor. İşte o dönemlerde zeytinden elde edilen zeytinyağı ve diğer hububatlar bu amforaların içine koyulup gemiler vasıtasıyla birçok ülkeye gönderiliyordu. Evet, yoğun bir deniz ticareti yaşanıyordu burada. Şu anda da liman kenti olma özelliğini koruyor. Efendim, amforaların sergilendiği teşhir salonunda ve diğer teşhir salonlarında tarihe ait izleri bol bol görebilirsiniz. Burada da Çaka Bey'in ve Gazi Umur Bey'in büstleri var. Efendim, Çaka Bey ve Gazi Umur Bey Çeşme'de denizcilik yapmış önemli isimlerden bazıları. Onların da büstleri kalenin içerisinde burada teşhir salonunda yerini almış.

Evet, gerçekten çok güzel. Gerçekten çok güzel. Efendim, sahilin, limanın güzelliğini bir de kaleden görün. İnanılmaz bir manzara var. Ve buraya geldiğinizde bol bol fotoğraf alın, video alın. Tüm güzelliğiyle işte Çeşme, işte Çeşme Kalesi, işte Çeşme Limanı. Değerli izleyenler, kale ilk inşa edildiğinde aslında denize sıfırmış ama zaman içerisinde deniz doldurulduğu için şu anda kale denizden biraz uzaklaşmış durumda ama yine de çok yakınız.

0: İzmir'e bir saat uzaklıkta bulunan Çeşme, eğlence dolu bir tatil için en ideal yerlerden biri.
1: Değerli izleyenler, programımız Çeşme'de tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim, Çeşme'yi sizler için keşfediyoruz. Çeşme, İzmir'in turizm potansiyeli en yüksek ilçesi diyebiliriz.

Ve şu anda da Çeşme'nin turizm anlamında en hareketli, en popüler, en kalabalık yerlerinden birindeyiz. Burası Çeşme merkeze 5 kilometre mesafede bulunan Ilıca. Ve bulunduğumuz yer tüm güzelliğiyle Ilıca plajı. Efendim bu plaj dünyaca ünlü bir plaj. Mavi bayrağı var. Aslında bu sahil bandında Boyalık plajı gibi, Kleopatra plajı gibi, Delikli Koy gibi çok sayıda plaj var. Özellikle Ilıca plajının ve Boyalık plajının mavi bayrağı var. Yani bunlar özel plajlar. Mavi bayrak ünvanı almaları için de bir takım denetimlerden ve testlerden geçiyor bu plajlar. Ara ara turistik kentlerde söylüyoruz. Efendim plajın kumu son derece özel. İnce bir kum yapısına sahip ve Ilıca plajını bu kum yapısı, bu özel kumsal da ayrıcalıklı kılıyor. Gördüğünüz gibi Ilıca plajı son derece kalabalık. Yerli turist var, yabancı turist var. Efendim malum turistler denize giriyor, güneşleniyor. Onları rahatsız etmemek için kumsala inmedik. Böyle birazcık daha geriden anonsumuzu alıyoruz. Evet değerli izleyenler, gerçekten çok güzel, mükemmel koylarıyla, mükemmel plajlarıyla, tertemiz havasıyla, muhteşem doğasıyla Çeşme tam bir turizm cenneti. Değerli izleyenler, Ilıca plajına dair şöyle de bir bilgiyi aktarmak istiyorum. Plajın yakınlarında termal su var, yani şifalı su var. Bu da Ilıca plajına dair bir özellik. Yani suyun sıcaklığı ilkbaharda ve sonbaharda bile denize girmek için son derece uygun. Ve bir takım romatizmal hastalıklara Ilıca plajının suyunun iyi geldiği söyleniyor. Çünkü plajın suyuna şifalı su karışıyor. Evet, özel bir coğrafya ve Çeşme tam bir turizm cenneti. İşte Çeşme'nin en güzel noktalarından biri de Ilıca.

0: Alaçatı yılın her dönemi ayrı bir güzellik sunuyor.
1: İnce bele efemde dar gelir.
2: Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Çeşme'de tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim, ülkemizin cennet köşelerine sizlere elimizden geldiğince tanıtmaya çalışıyoruz. Bugün Çeşme'deyiz ve şu anda Alaçatı'dayız. Evet, Çeşme Alaçatı'dayız. Alaçatı'ya gelmeseydik programımız yarım kalırdı. Turizm anlamında Çeşme, İzmir'in en popüler ilçelerinden biri. Ancak Çeşme'nin turizm anlamında en popüler, en hareketli, en kalabalık yerlerinden biri de Alaçatı. Evet, burası hem yerli turistin gözbebeği hem yabancı turistin gözbebeği. Yaz aylarında Alaçatı sokakları inanılmaz kalabalık oluyor. Her yerde Arnavut kaldırımları var ve Alaçatı sokaklarının özelliği dar olması. Efendim, inanın sezonda burada iğne atsanız yere düşmüyor. Alaçatı'nın plajları, dar sokakları, turistik çarşısı olağanüstü kalabalık oluyor. Evet, şu anda tarihi bir sokaktayız, Alaçatı'dayız ve Arnavut kaldırımlarının üzerindeyiz. Efendim, Alaçatı evlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Özgün bir mimariye sahip ve Alaçatı evleri buranın güzelliğine adeta güzellik katıyor. Alaçatı'nın evleri çok ünlüdür ve buraya gelenler bu evlerin önünde mutlaka fotoğraf alır. Evler çok yüksek değil, iki katlı ve bu bölgeden çıkarılan, taş ocaklarından çıkarılan taşlarla döşenmiş. Evlerin içi restorasyon çalışmasına tabi tutulmuş ama dışına asla dokunulmuyor. Ve şu bilgiyi de vermek istiyorum. Bu evler Rumlar tarafından inşa edilmiş. 1800'lü yıllara ait evler. Efendim, hepinizin bildiği gibi mübadele yıllarında buradaki Rumlar Yunanistan'a gitmiş, oradaki Türkler de buraya gelmiş. Efendim, burada da enteresan bir görüntü var. Evet, bir köprü görüyoruz. Yine Rumlar tarafından 1800'lü yıllarda inşa edilen bir köprü. Köprü son derece alçak, aslında çok daha yüksekmiş. Eskiden buranın yerel halkı, yani köylülerimiz, eşekleriyle birlikte bu köprünün üzerinden geçer ve tarlalarına gidermiş çalışmaya. Yine bir rivayete göre bu köprünün adı Aşk Köprüsü ve eskiden aşıklar

Burada buluşur, hasret giderirlermiş. Efendim zemin çok daha alçakmış, köprü çok daha yüksekmiş. Köprünün altından dere akıyormuş. Ancak işte yollar yapıla yapıla, işte bu Arnavut kaldırımları döşene döşene zemin yükselmiş ve köprü de işte böyle son halini almış. Ama böyle Alaçatı sokaklarında gezerken, Alaçatı evlerinin arasında gezerken gördüğümüz bu köprü, rivayete göre aşk köprüsü, gerçekten enteresan geldi bize. Ve sizlere göstermek istedik. Evet, tarihi sokaklar, tarihi evler, tarihi köprü, mükemmel bir doğa, mükemmel bir deniz. Gerçekten turizm anlamında Çeşme, Alaçatı, cennet. Efendim Alaçatı'yı sizlerle birlikte gezmeye devam ediyoruz. Daha neler var neler.

0: Of of, incirlerin güzelliğine bakın.
1: Efendim, Alaçatı çok güzel ve Alaçatı çok kalabalık. Şu anda Alaçatı'nın çarşısındayız. Özellikle hafta sonları geldiğinizde Alaçatı'yı inanılmaz kalabalık görürsünüz. Peki burada neler var? Kafeler var, restoranlar var. Damla sakızlı kurabiye satan, muhallebi satan dükkanlar, pastaneler var. Buranın damla sakızlı kurabiyesi ve muhallebisi ünlü. Buraya geldiğinizde mutlaka yemelisiniz. Hediyelik eşya dükkanları var. İşte kumrucular var, mısırcılar var. Böyle yöresel ürünlerin satıldığı tezgahlar var. Evet, tarımsal anlamda da gerçekten Çeşme ilçesi dikkat çekiyor. Her yerde burada yetişen tarım ürünlerini ve çeşit çeşit otları görmeniz mümkün. Çünkü burası ot zengini ve geleneksel olarak her yıl burada Alaçatı Ot Festivali düzenleniyor. Efendim, tezgahımız zengin, bakalım neler var. Merhabalar, isim nedir?
2: Merhabalar, İbrahim ismim.
1: İbrahim Bey, sizin mi bunlar?
2: Evet.
1: Kendiniz mi yetiştirdiniz?
2: Kendi tarlamızdan bunlar.
1: Nerelisiniz?
2: Alaçatılıyım.
1: Alaçatılı, buranın yerlisiniz. Yani. Şöyle gelelim, orada direk var. Evet, dikenli incir. Aslında evet. Böyle Adana'da, Mersin'de sık sık görmeye alışkın olduğumuz bir meyve. Evet, ve burada da yetişiyor.
2: Evet, tarla sınırında çıkmıştı.
1: Evet.
2: Onu da böyle değerlendiriyoruz.
1: Evet, gayet güzel, lezzetli bir meyve. Şöyle keselim mi dikenli incire? Üzerinde diken var, var mı?
2: Var, temizledik ama.
1: Yaprağında mı var? Kaktüsün meyvesi aslında. Evet, şöyle İbrahim Bey eldivenini taksın, dikenli inciri kessin. Şöyle sizlere gösterelim. Enteresan bir meyve. Özellikle Ege, Akdeniz taraflarında bol bol yetişiyor. Yani öyle Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'da, Karadeniz'de dikenli inciri göremezsiniz. Tropikal bir meyve. Üzerinde dikenler olduğu için eldiven taktı. Evet İbrahim Bey. Faydalı bir meyve, lezzetli
2: çok
1: bir meyve.
2: Evet.
1: Ama maazallah dikenler batmasın. Eldiven takmadan ayıklamıyoruz.
2: Evet.
1: Evet. Efendim, Alaçatı'ya gelip de şöyle dikenli incir yemedik demeyelim. Ben hemen alayım, çok severim. İncir. Ne inciri bu?
2: Biz buna bağdacık diyoruz.
1: Evet. Burada yetişiyor.
2: Evet.
1: Efendim, bakar mısınız güzel? Ben bunu nasıl yiyeyim şimdi? Yıkandı mı bu?
2: Biz incirleri yıkamıyoruz.
1: İncirleri böyle yıkamadan yiyorsunuz.
2: Evet, kabuğuyla beraber.
1: Pis olmuyor mu?
2: Hayır.
1: Vallahi bir şey olmasın.
2: Olmaz.
1: Mikrop kapmayayım. Yiyeyim canım da çok istedi. Vallahi taze taze tezgahta. Mis gibi incirler. Çok da severim. Yani Çeşme halkı, Alaçatı halkı böyle incirleri yıkamadan,
2: evet.
1: Doğru söyle, gerçekten.
2: Gerçekten.
1: Hangimiz böyle marketten, manavdan aldığımız, pazardan aldığımız meyveleri
2: onlar
1: yıkamadan yiyoruz?
2: Onları yiyemezsiniz, bunlar yenir.
1: Bunlar yenir. Yiyorum. Vallahi yiyorum. Normalde hayatta yapmam. Hayatta yıkamadan öyle meyve, sebze falan yemem ama yenir dedi.
2: Çünkü tarladan buraya geldim.
1: Yiyeceğim vallahi, canım istedi, ne yapayım?
2: Afiyet
1: olsun. Taze taze. Süpermiş. Orada neler var?
2: Burada bilye kekiklerimiz var.
1: Hı hı.
2: Kendimizin yaptığı kantaron yağı var.
1: Tamam.
2: Kendi zeytinyağlarımızdan yapıyoruz.

0: İşte bamya tohumumuz var, dağ kekiğimiz var.
1: O nedir?
0: Adaçayı.
1: Adaçayı.
0: Şimdi adaçayını kendimiz biçiyoruz onları.
1: Tezgahımızda bulunan otların evet. Hepsi buradan mı?
0: Buradan. Yani %80'i buradan.
1: Hı hı. Ot sağlık, zeytinyağı sağlık, Çeşme sağlık, Alaçatı sağlık. Ben bir yandan da incir yiyorum. Vallahi inciri bitirdim artık. Yıkanmış, yıkanmamış bakmadım. Çok lezzetli. Afiyet. Ellerine sağlık.
0: Afiyet olsun, teşekkür ederim.

0: sizleri çok ama çok güzel bir köye getirdik.
1: Değerli izleyenler, Çeşme'de şu anda Germiyan Köyü'ndeyiz. Nurhan ablamızla birlikteyiz. Germiyan Köyü Çeşme merkeze yaklaşık 15 dakikalık mesafede bulunuyor. Ve değerli izleyenler, bamya kızartması yapacağız. Şimdi bamyamız, semizotumuz, her şey buradan, burada yetişiyor. Böyle taze taze bağdan, bahçeden topluyorlar. Nurhan abla merhaba, nasılsın?
2: İyiyim abla, siz nasılsınız?
1: Valla biz deyiz.
2: Söylemem bu... çok gizleyecektim ama.
1: Bir dakika. Nurhan abla, sen bu yağın altını erken yaktın. Yağ
2: yo,
1: kızdı.
2: Yo.
1: Şimdi efendim bamyalar çatlıyor, patlıyor. Ben şöyle önlüğümü taktım. Allah'tan. Olmaz. Nurhan abla, şimdi bamya kızartması aslında çok da bildiğimiz bir yemek değil.
2: Yok.
1: Çok da bildiğimiz bir kızartma değil. Şimdi bamyalar buradan değil mi?
2: Aynen burada.
1: Tamam, bamyalar kocaman. Bunlar nasıl bamya? Şimdi bamya dediğin genelde böyle minik olur.
2: Onlar ne olur? Ele geçenler. Bunlar arada saklananları kapıyoruz.
1: Arada saklananları kapıyoruz. Diyor. Çok esprili Nurhan ablamız. Cinsi ne bunların?
2: Kınalı ama bunlar bizim derdimiz. Şunlara kınalı diyor bak. Kınalı bamya.
1: Kınalı bamya.
2: Biraz
1: tamam.
2: Biraz büyüyünce rengi açılıyor zaten.
1: Tamam. Çeşme'nin Germiyan Köyü'nün yöresel yemeği. Efendim yöresel yemek olmadan olmaz. Elimizden geldiğince ekranlarınıza taşıyoruz. Yöresel lezzetleri program yaptığımız yerlerde. Şimdi Germiyan Köyü'ndeyiz. Evet, burası çok güzel, çok şirin, çok sıcak bir köy. Köy halkı misafirperver ama bu köyün bir özelliği var. Efendim köye bir girdik ki ne görelim? Bütün evlerin üzeri boyanmış. Hepsinin üzerinde çok güzel resimler var. Rengarenk çiçekler var, motifler var, desenler var. Yani bütün köy baştan aşağı boyanmış.
2: Boyanmış demiyoruz.
1: Tabii. Bütün köyün evli, pardon, boyanmış demiyoruz. Boyanmış ne demek?
2: Makyaj boyanmış yaptık köyümüze diyoruz.
1: Köyümüze makyaj yaptık.
2: Ama botoks yapmadık.
1: Botoks yaptık. Efendim Germiyan Köyü enteresan bir köy. Gördüğünüz gibi evlerin duvarları tamamen böyle resimlerle kaplı. Yani makyajlanmış Nurhan ablamızın deyimiyle ama asla botoks yapılmamış.
2: Makyaj yaptık, botoks yapmadık, aynen.
1: Yapan kim biliyor musunuz? Nurhan ablamız hem çok güzel yemek yapıyor hem de ressam. Nurhan abla. Şimdi bamyaları zeytinyağına attı. Zeytinyağınız bol maşallah.
2: Herhalde canım, şimdi çiçek yağından yaparsak hakaret.
1: Ayıp olur yani Çeşme'de.
2: Tabii ki.
1: Böyle zeytinyağı dışında bir yağ kullanırsanız yemeklerde ayıp olur. Şimdi bamya kızartması ben ilk defa görüyorum. Şimdi bamyalarımızı temizledik, yıkadık. Efendim zeytinyağımızı attık. Bir güzel kızarıyorlar. Ama ben bu arada merak ettiğim soruları Nurhan ablama sormak istiyorum. Köyü boyamak, köyün evinin duvarlarına resim yapmak aklına nereden geldi?
2: Tamamen tesadüf oldu.
1: Yani daha önce resim yapar mıydın?
2: Tabii canım, ilkokuldan beri çiziyorum.
1: Tamam.
2: Ya bir bana çatal ya da bir şey bulsun ya. Çatalsız gelmişiz.
1: Çatal yok. Yemek yapıyorum, çatal yaptım. Yok.
2: Ne yapalım şimdi? Kamerayı gördük, kendimizden geçtik diyelim.
1: Nereden aklına geldi köyün evlerinin duvarına resim yapmak?
2: Valla köyün evlerinin duvarına resim yapmak değildi amacımız. Buraları kafe yapıp köy turizmi açmaktı.
1: Ha, evet.
2: Köy turizmi açalım derken bir baktık kendimizi açtık turizmi.
1: Kendin açtın. İlk defa kimin evini boyadın?
2: İlk defa karşı komşumuzdaki evi boyadım.
1: Ayol, kendi evini boyasana ilk önce.
2: Ama terli kendi sökünü dikemezmiş ya.
1: Peki komşun kızdı mı?
2: Yok, kızmadı. Komşun kızmadı ama köyler bana ay bunu diye iyi yaptın Nurhan diyen olmadı. İlk söyledikleri laf şu. Sen deli misin? Ben de dedim ben TSE'li deliyim yani. Türk standartı eskiden uzun deliyim.
1: Bu kadar, bu da.
2: Aynen. Ondan evet. Sonra ben bunları yapmaya başladım. Dediler ki bana hiç mi işin yok, hiç mi gücün yok? Bir sürü saydırdılar. Dedim ne derseniz deyin, onların hiçbir önemi yok. Ben bu işi yapacağım, göreceksiniz dedim. Buraya bir sürü insanlar gelecek. Ve dediğim gibi bir sürü insanlar geldi. Yurt içi, yurt dışı her yerden insanlar geldi.
1: Evet.
2: Ne oldu? Bizim köyümüz turizmle tanışmış oldu. Ama bizim, düşünün, 730 yıllık Çeşme'nin tek Türk köyüyüz. Tamamı Türk olan. Ama tanınmıyorduk. Haritalarda adımız yoktu ama artık burnumuzu soktuk inşallah. Bu resimler
1: artık burnumuzu soktuk diyor. Çok esprili. Çok güzel yemek yapıyor. Efendim.

0: Ressam aynı zamanda çok esprili, sohbeti çok tatlı. Bir yandan da zeytinyağımızda bamyalar kızarıyor. Çok enteresan bir yemek. Bamya kızartması. Daha önce hiç yapmadık.
1: Bamya kızartmasını köyden gelip geçenlere de alıştırdık.
0: Tamam.
1: Şu iyi bamyaları
0: seviyorlar mı?
1: Alıştılar. Tamam. Teşekkür ediyorlar bize artık.
0: Her zaman yapar mısın Nurhan abla?
1: Her zaman iri bamya. Ne yapacaksın onu? Hemen öğlen çok acıktın.
0: Çorbası
1: lazım.
0: Falan olmaz değil mi?
1: Çorbası da olur. İnce ince kıyarsa bunun çorbası da olur. Tamam. Şahane.
0: Genelde böyle çiçek bamyadan oluyor ya çorba.
1: Yok, çok zor. Bunu böyle 2-3 santimlim kalınlıkta kesiyorsun. Aslında güzel bir çorba.
0: Şimdi köye geldik. Önce bir gezdik, bir şaşırdık. Her yer cıvıl cıvıl, rengarenk. Evler rengarenk. İçimiz açıldı. Nurhan abla dedik, bize ne yemek yapacaksın? Bamya kızartması yapacağım dedi. Allah Allah, o neymiş dedik. Ben daha önce Türkiye'nin hiçbir yerinde çekmedim. Hatta bamyasıyla ünlü şehirlerde bile, Taşova'da bile bamya kızartması hiç yapmadık. Böyle iri iri bamyalardan
1: oluyor. Taşova'ya bile gitmişim.
0: Gittin mi? Ne yaptın orada? Evleri mi boyadın?
1: Yok, orada boyamadım.
0: Şimdi Nurhan abla gittiği her yerde evleri boyuyormuş ama böyle herkes germeyen köyü değil yani. İnsanlar kızar ama izin al önce.
1: Yok amca.
0: Çevir çevir yanmasın yanmasın.
1: Çevir gazı yanmasın demiş.
0: Peki ne yapıyorsun önce? Motifleri, desenleri çiziyor musun? İçini mi boyuyorsun yoksa direkt yapıyor musun?
1: İlk önceleri şey yapıyordum.
0: Yetenek bu işte. Çiziyordun.
1: Önce de bir kalemle geçiyordum. Artık o kalemle geçmeyi de bıraktım.
0: O kadar alıştın ki o kadar pratikleşti. Ne de olsa bütün köyü boyadın.
1: Evet. Bak mesela emojiler çiziyor onlar çocuklara.
0: Çocuklar emoji. Bak, Allah seni Nurhan abla emoji yapmış. Bakın orada.
1: Bir tanesi
0: gülen emoji.
1: Bana.
0: Ağlayan emoji.
1: Bir tanesi bana diyor ki birini ters yapmışsın diyor Nurhan abla diyor. Ben de dedim ki onu bir yüz yap. O diğerlerini yüz yapmayı bilen onu ters neye yapmıştır sizce diyor. Çünkü o da espri katmak.
0: Nurhan ablamız olayı bayağı modernize etmiş. Güncellemiş. Evet. Sosyal medya kullanıyor musun
1: herhalde
0: Nurhan abla?
1: Nurhan Erden 35.
0: Vallahi ne kullanıyorsun?
1: Instagram'ım var.
0: Tamam. Facebook falan.
1: Facebook'um var da kullanmıyorum ben artık. Facebook'tan çıktım biraz sınıf atladık.
0: Ooo Nurhan abla. Vallahi evet. Çok popüler. Biz geldikten sonra da turist geldi buraya. Vallahi köye bakan hemen Nurhan ablayı soruyor. Şimdi herkes bak, bozuluyor yalnız.
1: Neden?
0: Kimse bizi sormuyor. Her gelen Nurhan ablayı soruyor diyorlar.
1: Ben dedim ki ben varken sizi niye sorsunlar?
0: Bu kadar mütevazıyız işte. Ne yaptın şimdi? Bamyaları
1: şimdi
0: aldın.
1: Bamyayı kızarttık. Şunu içine biraz üstüne domatesler sos yapacağız.
0: Of
1: bu
0: of.
1: Bu da bizim kendi domatesimiz.
0: Kendi bahçesinden bamyayı, domatesi toplamış.
1: Bu domatesler de yalnız ata tohumu, onu belirteyim.
0: Tamam.
1: Buna biraz tuz lazım yalnız.
0: Tuz da lazım, onu da mı unuttun?
1: Onu sonra ekeriz. Boşuna
0: çatalı şey unuttun, tuzu unuttun.
1: Kendi unutmadığıma şükredeceğiz.
0: Valla bizi görünce mutlu oldu Nurhan abla. Zaten aynen. Alışın Nurhan abla çok çekim yapmış.
1: Aynen.
0: Nurhan ablayı duyan, köyü boyadığını duyan soluğu burada almış.
1: Duyan geliyor.
0: Nurhan abla şey şimdi benim merak ettiğim bir şey var. Senin sponsorun falan var mı? Yani bütün köyü boyamak bayağı maliyetli bir iş.
1: Yok.
0: Plastik boya kullanıyorsun.
1: Yok. Renkli boya çok şey değil, maliyetli değil. Önemli olan badana boyası. O maliyetli.
0: Ha,
1: onu da birkaç firmadan gelenler görüşmüş. Bana birkaç firma gönderdi. Sonra bu sene geçerse belediyeye bastırdım biraz.
0: Belediyeye vermez bastırdım.
1: Seni bütün televizyonlardan anlatacağım.
0: Verdi mi? Verdi. Başkan verdi mi?
1: Verdi.
0: Sağ olsun.
1: Ondan sonra şimdi onlarla devam edeceğiz. Ama ben boyamıyorum artık badanayı da. Ev sahiplerine veriyorum. Boyası benden.
0: Boyayın evinizi.
1: Ondan sonra üstüne
0: resim yapmak benden diyorsun.
1: Çizdirik atmak benden diyorum.
0: Vallahi çok güzel. Harikasın. Efendim zeytinyağında mis gibi kızarttığımız bamyalarımızın üzerine
1: domates
0: Nurhan ablamız hazırladığı domates sosumuzu ilave etti. Ellerine sağlık. Ben şimdi tadına bakmak istiyorum. Daha önce bamya kızartması hiç yemedim. Sıcak mı?
1: Sıcaktır tabii.
0: Sıcaktır. Yanmayayım şöyle.
1: Üfleyerek.
0: Bir tane aldım. Süper olmaz.
1: Bunda şey de olmaz.
0: Süper fikir. Çok
1: salgılanma
0: tatlı.
1: Salgılanma da olmaz. Hani şey yemekteki gibi salgı çıkartmıyor bu kızartma.
0: Kesinlikle yok. Gerçekten beğendim. Bamya kızartması. Afiyet olsun.

0: Çeşme'de Mayıs ayından Kasım ayına kadar denize girilebiliyor.
1: Değerli izleyenler, Çeşme'nin her tarafında denize girmek için, güneşlenmek için, dinlenmek için mükemmel koylar, mükemmel plajlar var.

İşte şu anda onlardan birindeyiz. Burası Alaçatı'ya bağlı Delikli Koy. Efendim koy eşsiz bir güzelliğe sahip. Yalnız Delikli Koy son derece enteresan bir yer. Efendim burada denizin içinde ve kenarında kayadan oluşumlar var. Aslında Delikli Koy'u ilginç kılan da bu kaya oluşumlar. Ve buraya gelen tatilciler kayaların arasındaki oyuklarda denize girmeyi çok seviyor. Evet değerli izleyenler, şu bilgiyi de vermek lazım. Plajda ve denizin dibinde çakıl taşları var. Yani buraya denize girmeye gelirseniz deniz ayakkabılarınız yanınızda mutlaka olmalı. Ve Delikli Koy kamp yapmak için de son derece ideal bir yer. Buraya geldiğimizde çok kalabalık olduğunu gördük. Her yerde arabalar var. İşte herkes denize girmek için, dinlemek için aracıyla buraya gelmiş. Aynı zamanda Delikli Koy'da şu anda çok sayıda karavan var. Burası kampçılar için, karavancılar için, doğa severler için, fotoğrafçılar için, kısacası herkes için son derece ideal bir yer. Delikli Koy adeta saklı bir cennet. Evet değerli izleyenler, bakar mısınız işte? Denize girenler, güneşlenenler, kamp yapanlar, herkes burada. Ve efendim Delikli Koy'a adını veren taş da şu anda tam karşımızda.

0: sırada İzmir'in nefis kumrusu var.
1: Değerli izleyenler, programımız devam ediyor. Çeşme Ilıca'dayız. Kumru yapıyoruz. Kumru efendim, çeşmenin tertemiz havası insanı acıktırıyor. Adettendir, İzmir'in kumrusu çok ünlü. Şimdi buraya gelenler kumru yemeden gitmezler. Şu anda çok eski bir mekandayız. Burada yıllardır kumru yapılıyor. Hatta Çeşme'nin en eski kumrucularından birindeyiz. Evet, Mert ustamız yanımızda. Kumru yapıyor. Ustam merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsın ustam?
2: Teşekkürler.
1: Bizlerdeyiz. Şimdi kumru İzmir'de yenir. Aslında kumrunun İzmir'de en güzel yapıldığı yerlerden biri de Çeşme.
2: Evet.
1: İzmir'de yapılan kumruyla Çeşme'de yapılan kumrunun bir farkı var mı?
2: İzmir'de iki türlü kumru yapılıyor.
1: Evet.
2: Bir soğuk sandviç olarak, bir de bu tarz.
1: Aha.
2: Ama aradaki tek fark, onlar taze kaşar kullanıyor. Biz eski kaşar kullanıyoruz. Biz nohut mayasıyla yapıyoruz. Onlar simit mayasıyla yapıyorlar.
1: Evet.
2: Ve şu bir şeydir. Türkiye'deki ilk kumrucu burası.
1: Hı hı. Türkiye'deki ilk kumrucu. Evet. İzmir'deki ilk kumrucu o zaman.
2: Kumru ekmeği varmış. Rumlardan gelme bir tatlı mayayla yapılan bir ekmekmiş.
1: Şimdi Mert ustam, baştan yapalım. Şöyle ustam hızlı bir şekilde kumru yapıyor ama biz size böyle teker teker aşamaları anlatmak için Mert ustamıza bir daha yapacağız. Çünkü kumru yetişmiyor. Efendim, acıkan, denizden, plajdan çıkan soluğu burada alıyor ve kumru yiyor. Aslında Mert ustam hem doyurucu hem lezzetli hem de böyle atıştırmalık, pratik. Yani öyle çok fazla zamanınız yoksa, balık yemeyecekseniz, et yemeyecekseniz, böyle kumru sizin için çok ideal bir yöresel lezzet.
2: Doğru.
1: Bir dakika Mert ustam, sen de o kadar pratiksin, o kadar hızlısın ki şimdi kaçırıyoruz. Aç bir aç.
2: Hızlı
1: şimdi bir dakika
2: olmamız...
1: biz nerede kaldık en son? Bekir kafasını çarptı, hatlar karıştı. Şimdi nohut mayalı kumru ekmeğimiz. Evet,
2: evet.
1: Kumrunun sırtına benziyor dedik.
2: Biz kas kaşarı kullandığımız için genelde böyle eritmeyi tavsiye etmiyoruz.
1: Evet.
2: Çünkü sucuğun ısısıyla kaşar eridiğinde daha lezzetli oluyor.
1: Tamam. Kaşarımız ama... kars kaşarı.
2: Evet.
1: Kars'ın
2: yeni,
1: kaşarı
2: yeni nesil,
1: ünlüdür zaten.
2: Yeni nesil taze kaşara alıştığı için
1: tamam,
2: hep eritme usulü istiyor. Ama yeni kaşar bildiğiniz gibi erimiyor, yanıyor.
1: Evet.
2: Kars kaşarı erir.
1: Kars kaşarı kumru için ideal bir peynir. Evet. Ama şimdi Mert ustam, gözüm yandı, genzim yandı. Vallahi burası duman altı. Şimdi salamımızı, sucuğumuzu kızarttık.
2: Evet.
1: Mangalımızda. Kars kaşarımızı koyduk.
2: Evet.
1: Kumru ekmeğimize. Başka? Yağ falan var mı?
2: Yok, yağ kullanmıyoruz. Zararlı diye falan.
1: Ha, yağ kullanmıyorsunuz.
3: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
4: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
5: Letam, İstanbul Karakul, Kuyu Collection by Hilton.

0: Ninja Prestige Dual Brew kahve makinesi 15.999 lira yerine 9.999 liraydı. Bu indirim kaçtı. Karaca uygulamasını indir, diğerleri kaçmasın. Cepte Karaca var mı?
1: Olur mu dersin, olmaz mı dersin?
2: Filiz, mutfağın benzersiz.
3: Şeflere layık tencereler, en iyisinden beyaz eşyalar, son model telefonlar, Taşpınar. Eviniz için her şey var. Taşpınar.
4: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
5: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
6: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
5: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
7: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Burası Popeyes, anlatılmaz yaşansın. Maxi menüler 175 TL'den başlayan fiyatlarla.
10: Çoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
11: Bu cumartesi Kop'ta 500 gram sade helva ve keçi boynuzu tahin helvası 69 lira 90 kuruş. 500 gram Antep fıstıklı tahin helvası 129 lira 90 kuruş.
12: Bu makarna aşmış.
13: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
14: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
15: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakika.

0: kimde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
6: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive, kendine ayırdığın o an.
7: Damla, bence çok eğlenceli.
8: Yok, beni almayayım.
9: Diş hassasiyeti probleminiz varsa...

0: Lütfen bunu ciddiye alın.
1: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
0: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
2: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
3: Bayer'den.

0: barınma grupları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
2: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
1: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
3: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok, piril var.
4: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
4: Yeni Piril Ultra Güç.
5: Hafta sonu fırsatları başladı. 1 kilo patates veya 1 kilo soğan 35 lira yerine 29 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
6: Burası Popeyes. Anlatılmaz.

0: başlayan fiyatlarla.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. 30'lu Anadolu çiftliği yumurtada 69 bin para kazan. Hem şokta hem cepte şokta. Doya doya harca. Win, win, win.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
6: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
7: Dene, sana da çıkar.
6: Denemesi bedava.

0: telefonuna CİT ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
0: Bu ürünü aldınız. Ama niye MediaMarkt'tan aldınız?
2: Ya mesela daha az önce 30 bine tablet alacakken... Bir satış danışmanı bu da sizin işinizi görür deyip 20 binlik tablet önerdi. Yetmez mi?
0: MediaMarkt'ı tercih eden milyonların bir bildiği var. MediaMarkt'ta bütçenizi düşünen güvenilir teknoloji uzmanları var.

0: sadece durulalım.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.

0: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
1: Bravo valla.
2: Sen de sadece Duru'la.
3: Bebeğim Bebelak Gold Konfor içiyor. Lük lük lük keyifle oynuyor.
4: Sonra ne yapıyor?

0: her anında konforu yaşayın. Bebelak. Bebelak Gold Konfor 3 ile konforlu göbüşler, mutlu bebişler. Her anında konforu yaşayın. Bebelak.
1: Bu cumartesi Kop'ta 500 gram sade helva ve keçi boynuzu tahin helvası 69 lira 90 kuruş. 500 gram Antep fıstıklı tahin helvası 129 lira 90 kuruş.
2: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
3: Bellona, Bellona.
4: 10-16 Ekim arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 239 lira yerine 219 lira. Ekmecik tam buğday unlu ekmek 43 lira yerine 38 lira.
5: BİM, BİM, BİM, kalbimle benim, BİM, BİM.
6: Oğlum, el alemin oğluna bak. Ne kadar düzenli.
7: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI, AI.
8: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere etin canlı.
9: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel bebeği.
10: Le Temp İstanbul Karakol. Kuyo Collection by Hilton.
11: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
12: Sandviçimizi aldık. Kaşarımızı koyduk. Salamımızı, sucuğumuzu bir güzel kızarttık. Mangalımızda. Evet, kokular efsane.
13: Ekmeğin çıtır olması lazım ki daha lezzetli olabilesin ve biz ekmeği bir gün boyunca bekletiyoruz. Evet. Taze ekmek vermiyoruz. Yani, bayat ekmekten
12: bayat
13: yapıyoruz.
12: Bayat olması lazım. Evet. Onun kızarması lazım. Evet, çıtır çıtır olması lazım.
13: Şimdi
12: bayağı yanık. İzmir'in kumrusunun sandviçi bayağı yanık. Yağ yok, yağ evet, kesinlikle yok. Ama zaten sucukta, salamda, kaşarda yeteri kadar yağ var. Evet. Yani benim için kumru son derece ideal. Böyle ekstra yağ falan isteyemiyorum ben efendim. Tostlarda, sandviçlerde falan. Evet, ne yapıyoruz şimdi?
13: Şimdi size bir tane yengen dediğimiz kumruyu.
12: Yengen. Evet. Yengen nedir bilmeyenler için?
13: Yengen karışığın diğer adı yengen.
12: Evet. Şimdi kumru da bazısı çeşit çeşit. Ama. Kaç çeşit kumru var?
13: Ya genelde 4 çeşit.
12: Nedir onlar?
13: Sucuk, peynir, salam, sayas.
12: Bir de yengen mi?
13: Yengen.
12: Yengen sucuk. Tam karışık.
13: Evet.
12: Ne var onlar?
13: Bunlar tabii insanların içine giren 4 tane malzeme var.
12: Tamam.
13: Ama isteyen oluyor mesela, salam seven oluyor, sevmeyen oluyor, normalde sucuk seven oluyor.
12: Klasik malzemesi nedir?
13: Klasik karışık dediklerinde bu yengeni yapıyoruz.
12: Tamam,
13: sucuk,
12: domates.
13: Peynir, salam, domates.
12: Tamam. Yengen budur.
13: Evet.

Bugün kameralarımızı İzmir'in güzel ilçesi Selçuk'a çeviriyoruz. Selçuk'ta ilk durağımız tabii ki dünyaca ünlü Efes Antik Kenti oluyor.

Efendim, İzmir'in Selçuk ilçesi dünyanın en büyük açık hava müzesi olma özelliğine sahip. Ve şu anda o açık hava müzesinin içinde en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen Efes Antik Kenti'ndeyiz. Efendim, burası Türkiye'nin ve dünyanın göz bebeği durumunda. 2015 yılından bu yana şu anda içinde bulunduğumuz Efes Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Burası 2500 yıllık bir antik kent. 1863 yılında Efes Antik Kenti'nde ilk kazıyı İngilizler yapmış. Daha sonra Avusturyalılar burada kazı çalışmalarına devam etmiş. Efendim, günümüzde de Kültür Bakanlığı'nın himayesinde Avusturyalılar burada kazı yapmaya devam ediyor. Yani Avusturyalı arkeologların dışında Türk arkeologlar ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen uzmanlar, arkeologlar burada hep birlikte kazı çalışmalarına devam ediyorlar. Aslında uzun yıllardır süre gelen kazı çalışmalarının sonucunda Efes Antik Kenti'nin küçük bir kısmı

0: gün yüzüne çıkarılmış. Aslında burası çok büyük bir antik kent. Binlerce kişinin yaşadığı bir antik kent. Ve değerli izleyenler, Roma'nın Asya eyaletine uzun yıllar başkentlik yapmış bir antik kent. Efes antik kenti.
1: Efes antik kenti uçsuz bucaksız bir açık hava müzesi. Günümüze kadar gelebilen nadide eserlerden biri olan Efes antik kentinin dönemin Amazon adıyla bilinen kadın savaşçılar tarafından kurulduğu düşünülüyor.
0: Değerli izleyenler, Efes antik kenti çok ama çok büyük. Efendim, Şirince'nin eteklerine, İzmir'e, Aydın'a kadar uzanan çok büyük bir antik kent. Aslında Efes antik kenti Helenistik dönemde kurulmuş, ancak Roma döneminde şahlanmış. Efendim, burası dini anlamda, ticari anlamda çok önemli bir merkez olmuş ve Efes antik kenti 200 bin kişinin yaşadığı çok kalabalık bir antik kentmiş. Hemen arkamızda büyük tiyatro var. Aslında 200 bin kişinin yaşadığı bir antik kentte tabii ki böyle büyük bir tiyatro olmalıydı. Efendim, geçmişte Efes antik kentinde büyük tiyatroda gladyatör yarışları ve kültürel etkinlikler düzenleniyordu. Değerli izleyenler, Efes antik kentinde şu anda yürüdüğümüz yol Liman Caddesi. Liman Caddesi oldukça uzun bir cadde ve sağlı sollu mermer sütunlar var. İşte sütunların olduğu yerlerde dükkanlar varmış o dönemde, Roma döneminde. Ve burada yoğun bir ticaret yaşanıyormuş. Çok zengin, ticari anlamda, dini anlamda da önemli bir merkezmiş. Tabii Artemis Tapınağı'ndan dolayı da oldukça kutsal bir antik kentmiş. Efendim, sizlere göstermek istediğimiz çok fazla bölüm var ve antik kente gelenler buranın güzelliği karşısında hayranlığını gizleyemiyor. İşte herkesin elinde cep telefonları, herkes fotoğraf alıyor, video alıyor. Evet, burada Helenistik dönemde, Roma döneminde yaşam varmış. İnsanlar burada yaşıyormuş. Efendim, o dönemin teknolojisiyle 2500 yıl önce bu antik kentin inşa edilmesi ve burada 200 bin kişinin yaşaması gerçekten enteresan.

0: Efes Antik Kenti ülkemiz için paha biçilemez bir hazine.
1: Efendim şu anda dünyanın en büyük antik kenti olan Efes Antik Kenti'ndeyiz ve antik kenti sizler için keşfetmeye devam ediyoruz. Alan çok büyük, hava sıcak, bayağı bir yorulduk ve burada inanılmaz bir kalabalık var. Sürekli turlar geliyor, yerli turist olduğu kadar yabancı turist de var ve burası Türkiye'nin, dünyanın dediğim gibi göz bebeği durumunda. Değerli izleyenler, şu anda belki de Efes Antik Kenti'nin en fazla ilgi gören bölümlerinden birindeyiz. Burası Selsus Kütüphanesi. Milattan sonra 2. yüzyılda dönemin valisi Selsus'un adına oğlu yaptırmış Selsus Kütüphanesi'ni. Antik dünyada 3 tane önemli kütüphane var. Birisi Mısır'da İskenderiye'de, birisi Bergama'da ve birisi de şu anda içinde bulunduğumuz Efes Antik Kenti'nde. Efendim burası hem bir kütüphane hem de bir anıt mezar olma özelliğine sahip. Aynı zamanda o dönemin bilim merkeziymiş ve Selsus'un lahiti de kütüphanenin arkasında bulunuyor. Efendim o dönemde burada 12 bin adet perşemen ve rulo kitap bulunmuş. Evet, önemli bir merkez. Aslında Selsus Kütüphanesi için Türkiye'nin, İzmir'in ve Selçuk'un reklam yüzü diyebiliriz.
0: Efes Antik Kenti, Türkiye'nin en önemli turistik yerleri arasında bulunuyor.
1: Şu anda yine Efes Antik Kenti'nin çok ama çok ilgi gören bir bölümündeyiz. Burası Hadrianus Tapınağı. Milattan sonra 2. yüzyılda Roma İmparatoru Hadrianus'un adına inşa edilmiş. Aslında Hadrianus Tapınağı Efes Antik Kenti'nin kuruluş öyküsünü anlatıyor. Efendim tapınağın üzerinde Tanrıça Medusa'nın ve Tanrıça Tike'nin kabartması var. Ayrıca Efes'te yaşayan tanrıları ve tanrıçaları, ayrıca Efes Antik Kenti için önemli bir sembol olan balığı ve domuzu

da tapınağın üzerinde görebiliyoruz. Tike'nin anlamını hemen sizlere aktarmak istiyorum. Romalılar birbirlerine böyle yeni bir ev, araba, yeni bir mal aldıklarında hayırlı olsun anlamında Agata Tike dermiş. Evet efendim, domuzun da gerçekten anlamı büyük Efes Antik Kenti için. Balık ve domuz figürü o dönem için gerçekten çok önemliymiş. Efendim Yunan kralı ve beraberindeki askerler acıkırlar ve denizden balık tutarlar. İşte tuttukları balık sıçrar ve çalıların arasındaki domuzu ürkütür. Yunan kralının oğlu da domuzun peşinden gider, domuzu vurur ve domuzun vurulduğu, öldüğü yerde Efes Antik Kenti'ni kurar. Tabii ki bu bir rivayet.

0: Şirince son yıllarda en çok merak edilen turistik köyler arasında yer alıyor.
1: Değerli izleyenler, şu anda özellikle son yıllarda turizm anlamında çok popüler olan Şirince Köyü'ndeyiz. Peki Şirince Köyü nerede? Şirince Köyü İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı. Değerli izleyenler, 2012 yılından sonra Şirince Köyü tamamen turizme açıldı. Evet, burada her zaman inanılmaz bir kalabalık oluyor. Özellikle hafta sonları İzmir'den, çevre illerden Şirince'yi gezmek için, yöresel kahvaltı yapmak için, yemek yemek için çok sayıda turist buraya geliyor. Efendim, aslında Şirince Köyü'nün eski adı, yıllar yıllar önceki adı Çirkince Köyü'ymüş. Evet, aslında hiç de çirkin bir köy değil, son derece şirin bir köy. 1930 yılında bir muallim Çirkince Çirkince, biz diyelim buraya Şirince demiş ve 1930 yılından sonra köyün adı Şirince olmuş. Evet, Şirince Köyü turizm anlamında gerçekten adını sık sık duyduğunuz son derece popüler olan bir köy. Aslında şu anda mahalle statüsünde ama yerel halk hala bu tarz yerlere, özellikle turistik mahallelere köy demeye devam ediyor. Selçuk ilçesinde tabii ki halkın geçim kaynağı turizm, özellikle de tarih turizmi, kültür turizmi, ama turizm anlamında en popüler olan yeri, mahallesi, şu anda içinde bulunduğumuz Şirince Köyü diyebiliriz.
0: Şirince'nin kendi gibi çarşısı da çok şirin.
1: Değerli izleyenler, Şirince Köyü çok ama çok şirin bir köy. Efendim, aslında köyün adı eskiden Çirkince'ymiş ama bu köy Çirkince ismini gerçekten hak etmiyor. Bu yüzden de zaten o kadar çirkin olmadığı anlaşılmış ve 1930 yılından sonra Şirince Köyü denmeye başlamış. İyi ki de efendim buraya Şirince Köyü denmiş. Gerçekten şirin, sıcacık, samimi, çok güzel bir köy. Yani tamamen köy ortamı var ama böyle tamamen turizme açılmış, yerel halk sayesinde. Özellikle kadınlarımızın da turizme katkısı büyük. Şöyle çarşıdan ne var ne yok sizlere biraz gösterelim. Tabii ki efendim turistik çarşılarda olduğu gibi her yerde yöresel ürünler var. Kadınlarımızın böyle elleriyle yaptığı reçeller, marmelatlar, sirkeler, turşular, salçalar, işte turistik çarşılarda, yöresel çarşılarda görmeye alışkın olduğunuz ürünler burada mevcut. Ay, şeftalilere bakar mısınız? Kocaman kocaman, bayılırım şeftaliye. Merhaba, isim nedir?
2: Saadet Erdiğit.
1: Saadet Hanım, sen mi yetiştirdin bunları?
2: Evet.
1: Kendi ellerinle. Bunlar nasıl kocaman kocaman? Cinsi ne?
2: Jale.
1: Jale.
2: Evet.
1: Neymiş o jale? İlk defa duydum. Satışlar nasıl?
2: Allah bereket versin, iyi ya. Ürünlerimiz var, şey, reçellerimiz var, ev yapımı.
1: Kendiniz yapıyorsunuz.
2: Meyve reçellerini kendim yapıyorum.
1: Evet. Ne reçeli var orada? Süt reçeli var. Özellikle son yıllarda çok yaygın.
2: Ayva var, şeftali var, evet. Acı biber var, vişne var, kiraz var. Bütün meyve reçelleri var.
1: Vallahi

Değerli izleyenler, Şirince turistik bir köy. Ancak tarımsal anlamda zeytin, özellikle incir bol bol yetişiyor. Ve işte yerel halk, Şirince köyü halkı meyve vermeyen kurumuş zeytin ağaçlarını almış, birbirinden güzel hediyelik ürünler yapmış. Şimdi bunların ne olduğunu sorduk. Gerçekten enteresan. Şimdi çok şık, çok dekoratif zeytin ağacıyla epoksi malzemesi bütünleşmiş ve ortaya çok güzel ürünler çıkmış. Efendim şimdi bunların ortasına, bakın şuralara, şu boşluğa parfümü koyuyorsunuz ve odanıza kokular yayılıyor. Yani bunlar oda kokulu. Hem dekoratif, hem göze hitap ediyor, hem de odanızın, evinizin mis gibi kokmasını sağlıyor. Evet, gerçekten değişik. Efendim şu kısımlar epoksi. Bakın şunlar zeytin ağacı. Şöyle çevireyim, görün. Çok güzel. Gerçekten zeytin ağacının rengi mükemmel. Ve epoksi ile birleşince de böyle mükemmel dekoratif ürünler ortaya çıkmış. Ve burada da yine zeytin ağacından ve epoksiden saat yapılmış.

0: Aslında Şirince, geleneksel bir Türk köyüyle geleneksel bir Rum köyünün mükemmel bir sentezi olarak yorumlanabilir.
1: Şimdi her yerde Rum evleri var. Restore edilen Rum evleri konakları var, restore edilmeyenler var. İşte hemen yanımızda restore edilmiş olan bir konak var. Rumlar döneminde inşa edilmiş. Efendim, restorasyon çalışmasına tabi tutulan Rum evleri turizme açılmış. Günümüzde bunlar butik otel, kafe, restoran olarak hizmet veriyor. Ve yaşamın devam ettiği birçok ev var. Diğer tarafımda da restorasyona tabi tutulmayan bir Rum evi var. Bakın görüyorsunuz, çok eski. Çok eski bir ev, restore edilmemiş. Evet, turizm anlamında bu evler çok önemli.

0: Değerli izleyenler, Şirince köyünün meydanı çok kalabalık, çok hareketli. İşte orada hediyelik eşya dükkanları, tezgahları var ama köyün diğer tarafları, özellikle tarihi yapılara, kiliselere giden yollarda çok kalabalık ve o güzergah üzerinde de hediyelik eşya dükkanları ve tezgahlar var. Şu anda dar bir sokaktayız. Köyün sokakları tamamen böyle taşlarla kaplı, Arnavut kaldırımlarıyla kaplı. Bakar mısınız? Hani bazen yürümekte biraz zorlanıyoruz. Allah'tan ayağımızda spor ayakkabı var. Ve Şirince köyünün nüfusu, yani yerel halkın nüfusu 560. Ama tabii ki efendim turistler gelince buranın nüfusu inanılmaz artıyor. Şimdi Şirince köyünün kadınları, yerel halkı, yani yerli Şirinceliler köy turizme açıldıktan sonra para kazanmaya başlamış. Efendim yaşını almış teyzelerimiz, hani normalde evlerinde oturacaklardı ama öyle yapmamışlar. Son yıllarda Şirince popüler olunca bakın evlerinin önünde, kapılarının önünde işte böyle örüyorlar ve satıyorlar. Kiliseye ve diğer tarihi yapılara giden turistler de işte yol üzerinde onların yaptığı ürünleri görüyor ve satın alıyor. Doğal otlar var, baharatlar var, bakın örgüden bebekler var, hayvanlar var. Teyzemiz evin önünde bunları yapıyor, örüyor ve satıyor. Hani normalde evinden çıkmayacaktı, üretmeyecekti belki ev işleri dışında, para kazanamayacaktı. Ama işte turizm her anlamda faydalı. Yani turizme açılan köylerin, ilçelerin, illerin halkı gerçekten para kazanıyor. Turizm çok önemli bu yüzden ve Şirince köyünde de tabii halkın geçim kaynağı turizm, biraz da tarım var. Efendim burada eski Rum evleri var. Bakın bu evler restore edilmemiş. Köyün merkezinde bulunan evler daha iyi durumda. İşte onlar restore edilmiş ve işte kafe, butik otel, restoran olarak, hediyelik eşya dükkanı olarak hizmet vermeye başlamış. Teyze merhaba.
1: Merhaba çocuğum.
0: İsim neydi?
1: İsim Şengül.
0: Şengül teyze, burası senin evin mi?
1: Benim evim.
0: Kaç yıllık bir ev burası?
1: Evin yılını ben bile bilmem kızım. 400 yıllık diyorlar ev, Yunan evleri. Benim bile geldiğim, ben Aydın'dan gelin geldim, 56 yıl oldu buradayım.
0: Oo, 400 yıllık Rum evleri. 56 yıldır da Şengül teyzemiz bu evde oturuyormuş.
1: Oturuyorum burada. Otururken dedim burada onlarla eğleneyim.
0: Ne güzel torunun yapıyor. Sen burada satıyorsun. Para kazanıyorsunuz. Bakın turist geliyor köye. Bunları kim yaptı? Torunun mu?
1: Evet bak bu bir tanecik kaldı şal.
0: Aa, çok güzel olmuş. Ellerine

0: sağlık torununun. Teyzeciğim, memnun musun peki buranın turizme açılmasından? Şimdi turist geliyor çok fazla. Burası kalabalık her zaman. Satış yapıyorsunuz, para kazanıyorsunuz. Memnun musun?
1: İlk geldiğim zamanlarda böyle değildin ama alıştık artık.
0: Nasıldı peki? 56 yıl önce buraya ilk defa gelin geldiğinde Şirince köyü nasıldı?
1: Döküntülüktü. Bu merdivenler bile yoktu. Onlar geriden hep restore oldu.
0: Efendim işte 350-400 yıllık Rum evi Şengül teyzemizin evinin içini sizlere onun müsaadesiyle göstermek istedik. Çünkü onun özel alanı, müsaade istemeden asla çekemeyiz. Evet, şu anda evin giriş katındayız. Bakın yukarıya doğru merdivenler var. Sanırım ahşaptan ve kerpiçten inşa edilmiş. Böyle evin içinde çok fazla eşya yok. Şengül teyzemiz de böyle işte kapının önünde oturuyor. Evin dışı gibi, içi de birazcık eski. Bayağı eski. Şengül teyze, evin içini yenilediniz mi hiç? Tamir yaptınız mı?
1: Tamir yapmadık. Bak nasıl geldim buldum kapılarına.
0: Aynen böyle. Yani bunlar tarihi eser. Vallahi tarihi eser. Evin içi soğuk. Herhalde bu evlerin özelliği yazın sıcak tutması, kışın serin tutması. Tam tersi. Yazın serin tutması, kışın sıcak tutması. Tam tersi, şaşırdım. Pardon, evet, buz gibi. İçerisi o kadar serin ki hava çok sıcak ama orası çok güzel.
1: Böyle gelenler klima mı var teyze burada diyorlar. Klima yok da yalnız gömüde. Bak o çatıdan aşağısı bunun gömüde.
0: İşte kahve yapanlar. Ay valla biraz oturalım dinlenelim.
2: Oturun ablacığım.
0: İsim nedir?
2: Emine.
0: Emine Hanım, sen de mi Emine'sin?
2: Evet, ben de Emine.
0: Dilek tutayım iki Emine'nin arasında.
2: Kumda kahve, baba evidir burası bizim.
0: Babanın evi, kaç yıllık biri?
2: Vallahi Yunanlılardan sonra babamla dedemler gelmiş 1924'te. Biz 24'ten beri buralıyız. Selanikliyiz. Selanik macunuyuz.
0: Evet. Ev bayağı eski.
2: Evet, babamız yaşlı. Annemiz vefat ettikten sonra biz iki kız kardeş babamızın evini böyle değerlendirdik. Kumda kahve yapıyoruz. En üst katta da babam yaşıyor.
0: Aa, çok güzel.

0: Şirince'de tarihi kiliseler dikkat çekiyor.
1: Değerli izleyenler, turizm cenneti Şirince'yi keşfetmeye devam ediyoruz. Efendim, Şirince deyince herkesin aklına doğal bir köy yaşamı gelir, doğal bir ortam gelir. Evet, bunların hepsi Şirince'de fazlasıyla var. Ancak Şirince köyü tarihsel anlamda da muhteşem zenginliklere sahip. İşte şu anda o zenginliklerin bulunduğu yerlerden birindeyiz. Hepinizin bildiği gibi mübadeleden önce burada yoğun bir şekilde Rumlar yaşamış ve Rumlar zamanında döneminde burada inşa edilen çok güzel kiliseler var. Onlardan birindeyiz. Burası Saint Jean Baptist Kilisesi. Aslında vaftisten geliyor. Vaftisçi Yahya'nın adına Rumlar tarafından imece usulüyle inşa edilmiş. Biz şu anda Saint Jean Baptist Kilisesi'ndeyiz. Aşağıda bir kilise daha var. Orası da Dimitros Kilisesi. Bunlar buraya gelen turistlerin olmazsa olmaz tarihsel anlamda uğrak yerleri. Evet değerli izleyenler, Ortodoks Hristiyanlar tarafından önemli bir yer Saint Jean Baptist Kilisesi. Şu anda kilisenin bahçesindeyiz ve buraya gelene kadar kısa bir mesafe yürüdük. Aracımızdan indik. Öyle çok uzun değil yürüme mesafesi. Saint Jean Baptist Kilisesi'nin şu anda bahçesindeyiz. Burada Meryem Ana'nın heykeli var. Ortada da bir havuz var. Efendim, buraya gelenler inanışa göre demir para atıyorlar suya, havuza. Bakın, şurada ortada bir çukur var. Eğer attığınız para o çukura girerse dileğiniz oluyor. Vallahi ben yanımda bol bol para getirdim. Ama şimdi bakar mısınız, o kadar çok para var ki, 10 lira atmışlar, dolar atmışlar. Of, herhalde dileğim kabul olsun diye böyle daha fazla para atmaya çalışmış buraya gelenler. Yani orada kredi kartı bile var. Kredi kartı mı o? Kart vizit mi? Öyle bir şeyler var. Kredi kartı zannettim. Olabilir. Olabilir. Evet, şimdi vallahi duyduk Saint Jean Baptist Kilisesi'nin bahçesinde böyle bir dilek havuzunun olduğunu. Ben şöyle hazırlıklı geldim, hemen paralarımı atmaya, dileklerimi tutmaya başladım. Benim dileğim çok. Vallahi 4 tane para aldım. Birini Tolga verdi,

Tolga benim çok sevdiğim kardeşim. Tolga şöyle bir sallar mısın? Hep yanımızda. Hep yanımızda Tolga. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler, dileğimi tutuyorum. Bakalım çukura düşecek mi? İsabet ettirebilecek miyim? Şimdi ben aslında merak ettim. Çukura atılan bir para diğer taraflara nasıl gidiyor? Önce dedim acaba su mu itiyor? No. Gerçi bu Tolga'nın teorisiydi. Ama hayır, insanlar o çukura girmesi gerektiğini, o çukura girerse paranın, dileklerinin olacağını ifade ettiğini bilmiyorlar. O yüzden de böyle rastgele atıyorlar anladığımız kadarıyla. Evet, atıyorum. Girdi mi? Girdi, vallahi girdi. Vallahi girdi, süper. İkinci dileğim geliyor. O girmedi. O da mı girmedi? O da mı girmedi? En önemli dileğim tuttu. Olsun, olsun. Kalbimiz temiz olsun. Kalbimizden dileyelim. İşte Meryem Ana heykelinin altında dilek havuzu. İçi para dolu. Vallahi dolarlar, eurolar, Türk paraları. Efendim burada yine dilek havuzundan sonra dilek tutmak için mumlar var. Oradan hatta orada karadut suyu falan da satılıyor. Buraya özgü. Oradan mumunuzu alıyorsunuz. Yine burada dileğinizi tutuyorsunuz. Yani buraya geldiğinizde bol bol dilek tutun. İster havuza para atın, ister mum alın. Dileğinizi tutun. Mum almadım. Valla paralarım cebimdeydi. Hazırlıklı geldim havuza atmak için. Ama mum almadım. İşte herkes geliyor. Burada dilek tutuyor. Mum yakıyor. Artık bol bol dilek tuttuk. Efendim Saint John Baptist Kilisesi'nin kapısındayız. Birazdan içinde sizlere göstermek istiyoruz. İşte Ortodoks Hristiyanların ibadet yaptığı, ayin yaptığı yer restorasyon çalışmasına tabi tutulmuş. Aslında çok daha yıpranıkmış. Bakalım son durumu neymiş? Girince göreceğiz, ancak kapıyı göstermek istiyorum. Mimarisi çok güzel. Tamamen mermerden yapılmış ve Rumlar tarafından İmece usulü 1832 yılında inşa edilmiş. Efendim Meryem Ana'ya ithafen orada da Rumca bir dua var hemen giriş kapısının üzerinde ve burada da bir haç var. Efendim şu anda Saint John Baptist Kilisesi'nin içindeyiz. Kilisenin ve köyün genel anlamda buram buram tarih koktuğunu söyleyebiliriz. Bakın şu anda da çok sayıda ziyaretçi var. Değerli izleyenler, kiliseden biraz bahsetmek istiyorum. Rumlar döneminde inşa edilen bir kilise ve kilisenin içinde bulunan sütunlar Efes antik kentinden getirilmiş. Evet, burada Rum halkı yoğun bir şekilde yaşamış mübadeleden önce. Efes antik kenti terk edildikten sonra işte oradaki sütunlar, malzemeler alınmış ve kilisenin inşaatında kullanılmış. En belirgin malzemelerde gördüğünüz bu dev sütunlar. Bunların hepsi dünya çaplı Efes antik kentinden getirilmiş. Değerli izleyenler, burası ayinin yönetildiği yer. Evet, ayin burada papazlar tarafından yönetiliyordu. Hazreti İsa'yı sembolize eden figürler var nişlerin içinde. Onlar da yıpranmış. Onları da sizlere gösterelim. Aslında restore edilmiş kilisenin içi ama buna rağmen bayağı yıpranmış görünüyor. Evet, Hazreti İsa'yı sembolize eden figürler. Bunlar da niş.

0: Selçuk ilçesini gezerken farkında olmadan bayağı bir acıkmışız. Tabii ki yenilebilecek en güzel şey çöp şiş.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
2: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
3: Letam, İstanbul Karakol, Kuyu Collection by Hilton.

0: Kur'an'dan aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Pro City gibi. Hem imajına hem işine katkı sağlayacak.

0: Benzersiz.
1: Kuyrukta onca kişi, bir de idrar kaçırma problemi.
2: Bu sıra fena.
3: Of, daha yeni gittim ama yine sıkıştım.
4: Ben cam petliyim, bana hava hoş.
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu cam pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler. Risk almayın, cam pet alın.
5: Burası tavuk dünyası, moduna göre kendi tabağını oluşturanların dünyası. Tavuk dünyası.
6: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
7: A101'de haftanın yıldızları. İçim tam yağlı süzme peyniri 195 lira. Tarabya tam yağlı kaşar peyniri 379 lira.
8: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. İşte mutlu bir aile Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar.
9: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Kızlar, siz de intim bölgenizde normal tıraş makinesi mi kullanıyorsunuz? Venüs intim bölgesine özel tıraş makinesi hayatınızı değiştirecek. Tahriş önleyen bariyeriyle cildin korunmasına yardımcı olurken, yeni kıvrımlı gövdesiyle her tüye ulaşmayı kolaylaştırır. Gillette Venüs intim bölgesi serisiyle batık ve pütürlere elveda.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
5: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
6: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
5: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
7: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
5: Hiç gerek yok, piril var.
8: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
5: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
8: Yeni Piril Ultra Güç.
9: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
10: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
11: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
10: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme her sen için.
12: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive, kendine ayırdığın o an.
13: Damla bence çok eğlenceli.
14: Yok, ben almayayım.
15: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
16: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
15: Ben Sensodin Klinik Onarım.

0: Kırmızı Kelebek günleriyle sen de evini yenile. Şimdi tüm takım alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı Kelebek günlerini sakın kaçırma.
1: Kelebek. Hafta sonu fırsatları başladı. 1 kilo patates veya 1 kilo soğan 35 lira yerine 29 lira. Bizim toptan ve bizim gros mağazalarında sizi bekliyor.
2: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. 30'lu Anadolu çiftliği yumurtada 69 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta. Doya doya harca.
4: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
5: Damla bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
10: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
11: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
10: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme, her sen için.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
13: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
14: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
15: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
16: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım. Arabanı arabam.com'a. Değerinde tring.

0: üniversitelilerin hayalleri varsa yanında üniversiteli Akbank'ta fırsatları var.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: Göbüşü mutlu oluyor. Fermantasyon teknolojisiyle üretilen ve prebiyotiklik içeren Bebelak

0: Sporlu göbüşler, mutlu bebişler. Her anında konforu yaşayın. Bebelak. Bebelak Gold Konfor 3 ile konforlu göbüşler, mutlu bebişler. Her anında konforu yaşayın. Bebelak.
1: Sadece durula.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
5: Sen de sadece Duru'la.
6: Metro yine tıklım tıklım.
7: Şşt, sakin ol. Gardını al, güvende ol.
8: Redoxon 3'lü etkinin sakin içeriğindeki ol. C, gardını D vitamini al, ve çinko ol. Bağışıklığın normal fonksiyonunu sakin destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
9: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
10: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
11: Bellona, Bellona.
12: 10-16 Ekim arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 239 lira yerine 219 lira. Ekmecik tam buğday unlu ekmek 43 lira yerine 38

0: nefis çikolata kaplamasını, yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
2: Letam, İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
3: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
4: Değerli izleyenler, Selçuk'ta şu anda yöresel lezzet zamanı. Efendim Selçuk'a geldik. Selçuk'un acaba gastronomi anlamında nesi ünlü dedik? Selçuk'ta ne yemeliyiz dedik ve bize verdikleri cevap çöp şiş oldu. Evet, Selçuk'un çöp şişi çok ünlü. Adettendir buraya gelenler çöp şiş yemeden
5: gitmez.
4: Bu nefis çöp şişin tadına bakmadan buradan gitmezler. Yanımızda yılların ustası Deniz ustamız var. Efendim çöp şişin yapılışını sizlere göstermeye geldik. Efendim bakalım Selçuk'ta çöp şiş nasıl yeniyor, sunumu nasıl yapılıyor?
5: Bir et takıyor, yağ takıyoruz. Ondan sonra 3 tane çöp şişi bırakıyoruz.
4: Ama sizin çöp şişleriniz böyle minik minik, şirin şirin. Neden?
5: Özelliği bu.
4: Özelliği bu. Efendim bakar mısınız? Çok az, böyle bir lokmalık. Peki şimdi bir porsiyonda kaç tane şiş var?
5: 10 tane oluyor efendim.
4: Doyuruyor mu?
5: 10 tane doyurucu oluyor.
4: Deniz ustam ne yapıyorsun şimdi, orayı yağladın mı, sildin mi?
5: İlk önce ızgara yapışmaması için kuyruk yağına ızgara siliyoruz.
4: Kuyruk yağına
5: ızgara siliyoruz. Ondan sonra şişlerimizi atıyoruz.
4: Tamam. Burada közlenmiş domatesimiz var, soğanımız var, biberimiz var. Valla işte açıcı. Değerli izleyenler, çöp şişlerimiz hazır. Mükemmel kokular, mükemmel lezzetler, mükemmel görüntüler. Deniz ustamızın ellerinden Selçuk'un lezzetli, ünlü çöp şişinin tadına bakacağız. Hepsi közlendi. Of, of, of. Ustam, ellerine sağlık.
5: Afiyet olsun.
4: Harika. O ne ustam?
5: Bulgur pilavı.
4: Evet, çöp şişin bulgur yanında
5: pilavı,
4: evet, ikram ettiğiniz bulgur pilavı. Budur. Şöyle gelelim ustam. Evet, değerli izleyenler, budur. İşte kağıdımızı alalım şöyle. Olay budur. İşte Selçuk'un lezzeti dillere destan çöp şişi. Bunu nasıl yiyoruz ustam? Sen şöyle bir göster.
5: Çöp şişi
4: nasıl yiyoruz? Bir göster. Gel ustam.
5: Bu şekilde.
4: Ustam gel biraz yaklaş.
5: Bu şekilde yerseniz zamanınıza batma olayı var. Çöp evet. Şişi.
4: Sıcak değil mi?
5: Sıcak.
4: Yanmadın mı?
5: Yok.
4: Ha. Böyle yemiyorsun. Yemeye çalışmıyorsun. Neden? Çünkü bademciğinize batar. Yani bu gerçekten böyle bir bademcik ameliyatı yapar. Ama şimdi böyle yiyeceksiniz. Kibar kibar hem de böyle.
5: Yandan çekecek.
4: Zarar vermeyecek şekilde. Sıcak mı şimdi? Yiyeyim mi?
5: Yiyebilirsiniz.
4: Yiyorum bakayım. Efendim. İşte Selçuk'ta çöp şiş yemenin usulü buymuş. Böyle yiyeceksiniz. Aklınızda olsun. Sakın böyle yapmayın.

0: Afiyet olsun efendim.
1: Çok lezzetli. Lokum gibi. Lokum gibi. Yanında da pilav, közlenmiş domates, soğan, biber.

0: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: İyi akşamlar sevgili izleyenler. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Yine dopdolu bir gündemle, beyaz ana haberle geldik karşınıza. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başlayacağız. İstanbul Kongre Merkezi'nde İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşması programında verdi bu bazı mesajlarını. Teknolojinin hızla gelişmesine dikkati çekti. Gençlerin korunması gerektiğini vurguladı ve Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği'nin 9. Olağan Genel Kurulu'na da bir video mesaj gönderdi.
2: İlim yayma, Türkiye'nin istiklal ve istikbal davasının eğitim ve sivil toplum alanındaki remzidir, mührüdür, güçlü bir yansımasıdır.
3: Mesajları çarpıcıydı, zengin teknoloji patronlarına seslendi.
2: Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşması programında verdi mesajlarını.
2: Irkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden, hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin 9. olağan genel kuruluna da bir video mesaj gönderdi.
2: Yurt dışında yaşayan siz kardeşlerimizi ne dışarıdaki yabancı düşmanı akımların ne de vatandaşlarımıza affedersiniz zırzop diyerek aşağılayan ahlak yoksunu tiplerin insafına asla bırakmayacağız.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli de partisinin siyaset okulunun dönem açılışına katıldı efendim. Fon soruşturması ve terörsüz Türkiye dönemi gündemindeydi. İşte MHP liderinin çarpıcı açıklamaları.
4: Herkesi de suçlamayı bir siyasi maharet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur.
3: Fon soruşturmasında hukuki sonuçlanmaya vurgu yaptı. Muhalefetin soruşturma üzerinden yürüttüğü algı operasyonlarına ayrı bir parantez açtı.
4: Bakanlarımızı daha bir sonuç almadan böyle bir suçlamaya yapmak siyasete ihanettir.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin siyaset okulunun dönem açılışına katıldı.
5: Şahsı Türkiye ve Cumhuriyet.
3: Terörsüz Türkiye dönemine ilişkin mesajı netti.
4: Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline dönüşmüştür. Terörle mücadelede geri dönüş yoktur.
1: Ve fon soruşturması tabii. AK Parti'nin 10 maddelik teklifinde artık sona gelindi. Eğer teklif yasalaşırsa yatırımcıların 1 milyon liralık ara ödemesi bu ay içinde tamamlanacak. Sevgili izleyenler, fon yatırımcılarının ana parasına tasfiye tarihine kadar da enflasyon farkı eklenecek. Diğer yandan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan gazeteciler hakkında da karar verildi. Şaban Sevinç ile Mustafa Balcı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı.
6: Üstüne gideceğiz, kararlılıkla mücadele edeceğiz, bu virüsü bünyeden söküp atacağız.
7: Fon soruşturması tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti'nin hazırladığı 10 maddelik teklif de sona gelindi.
6: Fon izleme ve koordinasyon kurulu, sermaye piyasası kurulunun alacağı kararlarda asla hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir.
7: AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklif yatırımcılara yapılabilecek ara ödemelerden fon varlıklarının geri kazanılması

0: Ne kadar birçok düzenleme içeriyor. 455 bin civarındaki yatırımcının alacaklarının hangi ilkelere göre ödeneceği ve öncelik sıralamasındaki kurallar belirlendi. Eğer teklif yasalaşırsa yatırımcıların ara ödemesi bu ay tamamlanacak.
1: Yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon TL ara ödeme imkanı da sağlıyoruz.
0: Fon yatırımcılarının ana parasına tasfiye tarihine kadar enflasyon farkı eklenecek. Enflasyon hesabında tüketici

0: problemlerden doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmayacak. Ve soruşturmanın yargıya, 3 gazeteciye de yanıltıcı bilgi suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Gazeteci İsmail Saymaz, Murat Ağrel ve Şaban Sevinç dezenformasyon suçlamasıyla ifadeye çağrıldı. Ardından gazeteci Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında gözaltı kararı verildi. Gazeteci Balcı kararı sanal medya hesabından gözaltına alınıyorum diyerek duyurdu. Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı. İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında ise yurt dışı çıkış yasağıyla adli kontrol şartı uygulandı. Ama savcılık karara itiraz etti ve İsmail Saymaz ve Murat Ağrel ev hapsine çarptırıldı.
1: Sayın seyirciler, önce lüks düğünündeki kilolarca altınla gündeme geldi. Sonra otomobillerinden milyonlarca dolar ve avro çıktı. Şimdi ise Vanlı Karahaydar soruşturmasına bir para zulası daha bulundu. Bu kez tam 1,5 milyar lira. Ele geçirilen paranın toplamı 2,5 milyar liraya dayandı.
2: Tam 1 milyar 541 milyon lira. Vanlı Karahaydar soruşturmasında bir para zulası daha ortaya çıktı. Üstelik bu kez Antalya'da bir iş yerinde. Daha önce İstanbul Maslak'ta iki otomobilin içinden deste deste döviz çıkmıştı. 16 milyon 440 bin avro, 700 bin dolar ve şimdi Antalya'daki yeni operasyon. Soruşturmada el konulan paranın açıklanan toplam değeri 2 milyar 475 milyon liraya ulaştı. Peki kimdi bu Vanlı Karahaydar? Asıl adı Mehmet Fatih Tançalan. Kilolarca altının sergilendiği gösterişli düğünüyle tanınmıştı. Lüks otomobiller, milyonluk takılar, sanal medyadaki gösterişli yaşam. Ardından kara para aklama soruşturması başladı. Soruşturma bu kez 5 ile uzandı. 10 şüpheli yakalandı, 8'i tutuklandı. Bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Daha önce tutuklanan Hakkı Doğan'la birlikte Ankara merkezi soruşturmada tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Üstelik ele geçirilen dövizlerin bir bölümünün sahte olabileceği şüphesi de araştırılıyor. Önce otomobillerde 100 milyonlarca liralık döviz, sonra Antalya'da 1,5 milyarlık yeni zula. Şimdi soruşturmanın yanıt aradığı en büyük soru şu: bu paraların kaynağı ne?
1: İstanbul Maltepe'deki bina 5 kişiye mezar oldu. Binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklandı sayın seyirciler. Enkaz kaldırma çalışmalarında bir mucize de yaşandı. Bir kedi enkaz altından sağ olarak kurtarıldı ve hayatını kaybedenler de son yolculuklarına uğurlandılar.
3: Bomba patlar gibi.
4: Arama kurtarma ekibi geldi. Sesimi duyuyorsan sesler. Seslerimi oradan bir yerlere üç defa vur.
5: Sana gidiyor musun şimdi?
2: Her şey saniyeler içinde oldu. Maltepe'de bir binada facia yaşandı. Çöken bina 5 kişiye mezar oldu.
6: Deprem oluyor zannettik. Yani her şey böyle yerden yere vurdu yani.
7: Bir patlama oldu. Ondan sonra baktık bina toz duman.
2: 39 yıllıktı. Üstelik 2 katı kaçak çıktı. Facia göz göre göre geldi. 7 katlı bina işte böyle çöktü. Bina ve çevresi mahşer yeriydi. Ekipler zamanla yarıştı. Enkaz altında kalanları kurtarmak için yoğun çaba harcandı. Üçü çocuk, 10 kişi betonların arasından böyle çıkarıldı. Faciada 5 kişi hayatını kaybetti. Onlardan biri de 40 yaşındaki Mesut Bilece'ydi. Evi kentsel dönüşümdeydi. Bu nedenle eşi ve 3 çocuğuyla bu binaya taşınmıştı.
8: İstanbul Maltepe'de çöken binada kiraya girmişti.
2: Ama bina sonu oldu. 40 yaşındaki Bilece'ye veda vaktiydi. Cenazesinde gözyaşları sel oldu. O bina 24 yaşındaki Ahmet Muhammed ve 20 yaşındaki Zeynep İnan kardeşleri de mezar olmuştu.
9: Ahmet'in hayali büyüktü ya. Ahmet daha yeni bir araba aldı. Ona binmeyi nasip etmedi Rabbim işte.
2: İki kardeş için bugün cenaze töreni düzenlendi.
10: Allahu Ekber.
2: Yakınları gözyaşlarıyla tabutlarına sarıldı. Son kez veda ettiler. Ve duaların ardından iki kardeş son yolculuklarına uğurlandı. Faciaya ilişkin yargı sürecinde de yeni gelişmeler.

0: Yaşantı. Binanın mimarı ve şantiye şefi kusurlu bulunmuş. İkisi de gözaltına alınmıştı. İki şüpheli de tutuklandı. Faciada mucize de yaşandı. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında canlı bir kediye ulaşıldı. Kedi kepçe yardımıyla enkaz altından kurtarıldı. Uzun süredir betonların arasındaydı. Korkmuştu.
1: Geldi.
0: Çevredekiler işte böyle yardım etti. Soruşturma ise sürüyor.
2: O sözleri hatırlayacaksınız sevgili izleyenler. Sosyal medyada canlı yayın açıp genç kızları gazinoda çalışmaya çağırmıştı. Kendisini de müdür olarak tanıtmıştı ama müdür falan değildi. O skandalın ardından tutuklanan Reşo lakaplı Tevfik Beyhan hakkında şimdi dava açıldı.
3: Yemen içmen konaklaman olacak, paranı kazanacaksın.
0: Bu sözleriyle gündem olmuştu. Genç kızları gazinoda çalışmaya çağırmış. Üstelik bir de onlara güvence vermişti.
3: Abilik yapacağız, dostluk yapacağız, babalık yapacağız. Rahat olun, sıkıntı yok.
0: O skandal yayının ardından tutuklandı. Şimdi ise hakkında 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı.
3: Mekan sayla sıfır, yüzebilirsiniz, bahçemiz var.
0: Yalova'da bir gazinodan canlı yayın açmıştı. Kendisini mekanın müdürü olarak tanıtıp genç kızlara iş vaadinde bulunmuştu. Üstelik barınmadan ulaşıma kadar her şeyi üstleniyordu.
3: Yeme içme konaklama servis zaten bana ait.
0: Ama polis gazinoya gidince gerçek ortaya çıktı. Ne müdürdü ne de oranın çalışanı. Sadece müşteriydi. Bursa'da yakalandı, tutuklandı. Şimdi o canlı yayın ceza davasına konu oldu. Savcılık fuhuşu kolaylaştırmak veya fuhuşa aracılık etmek amacıyla hazırlanan içerikleri yayma suçlamasıyla iddianame hazırladı. Reşo ve o gece yanında bulunan kız arkadaşı hakkında 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası istendi.
3: Bir sıkıntım varsa yardımcı olacağım. Yanımıza geldiği sürece bir sıkıntım olmayacak.
0: Reşo ise alkollü olduğunu, ne söylediğini bilmediğini savundu. Suçlamayı reddetti.
3: Kimse eyvallah olmaz. Kendimiz yanımıza geldiği sürece bir sıkıntım olmayacak.
2: 7 cenaze bulundu. Geriye bir tek 3 yaşındaki Asel kaldı. Kıbrıs'taki Filojet faciasında annesini kaybeden, kendisindense hala haber alınamayan minik kızın babası öyle bir feryat etti ki yürekleri dağladı.
4: Şu anda
5: artık çıkacak olan bir kemiğe bile razıyız ya.
6: Bir babanın dilinden dökülen en ağır sözlerdi bunlar. Artık kızını sağ salim kucağına almayı değil, hiç değilse ona veda edebilmeyi istiyor. 30 Ağustos'ta girin açıklarında batan Filojet 28 kişiden geriye büyük bir acı bıraktı. 239 kişi kurtarıldı. Kayıp 28 kişiden 27'sinin cansız bedenine ulaşıldı. Ama 3 yaşındaki anne Asel hala yok. O faciada annesi Nurcan Hilaloğlu hayatını kaybetti. 6 yaşındaki abisi Miran Asaf ise yaralı kurtuldu. Baba Salim Hilaloğlu şimdi bir yandan eşinin yasını tutuyor, bir yandan küçük kızının bulunmasını bekliyor.
5: Yetkililerine sesleniyorum. İnşallah duyuyorlardır.
6: Son olarak Mustafa Demir'in kimliği DNA testiyle belirlendi. Böylece faciada naaşına ulaşılamayan tek kişi anne Asel kaldı. Baba ise aramaların sonlandırılmamasını istiyor.
5: Allah rızası için onu bulun ve bize verin. Bir nebze olsun, yüreğimizi süsledi.
6: 41 gün geçti. Denizden 27 cenaze çıkarıldı. Şimdi bir babanın feryadı devam ediyor.
2: Sevgili izleyenler, sanat dünyasında yüksekten düşme bir düğüm haline geldi. Bakın, Güllü ve Erol Köse'nin ardından bu kez Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş. Acı tesadüfler ekipleri alarma geçirdi.
6: Önce ünlü şarkıcı Güllü, ardından yapımcı Erol Köse.
7: Hakkımızı helal edin. Yani kötüyüm. Her an her şey olabilir.
6: Şimdi de şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş. Üçünün de ölüm şekli aynı. Yüksekten düşerek hayatlarını kaybettiler.
8: Babam! Babam! Geldim baba! Ben geldim!
6: Sanat dünyasında yüksekten düşme düğüm haline geldi. Peş peşe gelen şüpheli ölüm ve yüksekten düşme vakaları arttı. Peki neler oluyor?
1: Hakkımı helal etmiyorum. Annemin kemiklerini sızlattılar.

0: Tarih 26 Eylül. Fantezi ve arabesk müziğin tanınan ismi Güllü, Yalova'daki 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Anne katili olan Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
1: Annenizi siz mi öldürdünüz?
0: Aradan 6 ay geçti. Bu kez de yapımcı Erol Köse geride "Alsas'tasıyım, mecburdum. Sorumluluk benim. Kedime iyi bakın" notunu bırakmıştı. 16. kattaki evinin penceresinden düşerek can vermişti.
2: Ölmeden bir hafta önce telefonu ses kaydı attı. "Hakkını helal et kızım, hastayım" dedi.
0: Ünlüler Erol Köse'nin ölümünde ikiye bölünmüştü. Onlardan biri de şarkıcı Atilla Taş'tı.
3: "Benim canımı çok yaktı."
0: Geçtiğimiz günlerde Atilla Taş evlat acısı yaşadı. İki çocuk annesi kızı 14. kattan düşerek hayatını kaybetti. Ekipler ölümünü şüpheli buldu.
4: "Ah babam, buna mı? Buna mı sen öleceksin? Babam, ne olur babam, babam."
0: Magazin dünyasını sarsan acı tesadüfler ekipleri alarma geçirdi.
5: Eski sevgilisini 6 kurşunla öldürmekle suçlanıyor. Mahkemeye çıktı ama yine savunma yapmadı. Öne sürdüğü gerekçe mahkeme başkanını bile çileden çıkardı. Bakın ne dedi efendim.
0: Öldürmekle suçlanıyor ama mahkemede kendisinin öldüğünü söylüyor. Üstelik bunu savunma yapmamak için öne sürüyor. Bursa'da Nagihan Karadeniz, eski sevgilisi tarafından iş yerinde kurşun yağmuruna tutuldu. İddiaya göre Halit Dertli, barışma teklifi reddedilince çalışanları dışarı çıkardı. Kapıyı kilitledi, önce iki el ateş etti. Sonra kapıya 7 kurşun sıktı. Ardından yaralı kadına dönüp 4 el daha ateş etti. Nagihan öldürülmeden hemen önce arkadaşını arayıp yardım istemişti. Arkadaşı o dehşet anlarını mahkemede anlattı. Önce Nagihan'ın çığlıklarını duyduğunu, son kurşunlardan sonra ise sesinin tamamen kesildiğini söyledi. Ve o cinayet insanı şimdi müebbet hapis sistemiyle yargılanıyor ama ifade vermeye gelince sağlık sorunlarını gerekçe gösteriyor. Bu kez de tansiyonunun 6'ya 3'e düştüğünü söyledi. Ardından mahkeme salonunda şaşkınlık yaratan o ifadeyi kullandı. "Eks olmuşum," yani öldüğünü iddia etti. Mahkeme başkanı ise artık tepkiliydi. "İyi niyeti suistimal ediyorsun," dedi. Sanık yine savunma yapmadı. Mahkeme tutukluluğunun devamına karar verdi.
5: Efendim, 68 yıllık aşk yürüyemeyen adamı ayağa kaldırdı. İzmir'de 87 yaşındaki Recai Usta, 2 aydır göremediği hayat arkadaşını karşısında görünce hastalığını falan unuttu. Yılların özlemini bir sarılmaya sığdırdı işte o anlar.
0: Yürüyemiyordu, tek başına ayağa bile kalkamıyordu. Ama 68 yıllık aşkını karşısında görünce... Önce ayağa kalktı, sonra adım adım ona yürüdü. Çünkü 2 aydır göremediği hayat arkadaşı eve dönmüştü.
6: "Normalde babam tek başına kalkıp yürümede zorluk çekiyor. Ama annemi görünce o bu zorluğu aştı."
0: 87 yaşındaki Recai Usta, 83 yaşındaki eşi Leziz Hanım. Tam 68 yıldır birlikteler. Recai Usta terzi, eşi ise yıllarca onun yanında çalışan kalfası. Ona hala sevgiyle "kalfa" diye sesleniyor. Leziz Hanım 2 ay hastanede tedavi gördü. Eve yatağa bağımlı hale döndü. Recai Usta ise huzursuz bacak sendromu nedeniyle desteksiz yürüyemiyordu. Ama o gün eşini görür görmez kimseye tutunmadan ayağa kalktı. Yılların sevgisi, 2 ayın hasreti hepsi o sarılmada buluştu.
6: Aslında bu videoda verilmek istenen mesaj ölüm bizi ayırana dek mesajıydı.
0: 68 yıl önce birbirlerine bir söz verdiler. İyi günde, kötü günde ve o söz bugün bir kez daha yerini buldu.
5: Anne olmasına sadece 2 hafta kala sayın seyirciler kanser olduğunu öğrendi. Dünyası başına yıkıldı ama karnındaki bebeği onu hayata bağladı. Şimdi bir yandan kanserle savaşıyor, bir yandan da kızını büyütüyor.
7: Şu an bebeğim için yaşıyorum.
0: Bir yanda kanserle mücadele, diğer yanda kucağında yeni doğmuş bebeği. 28 yaşında

0: yaşındaki Gamze'nin hayatı anne olmasına günler kala değişti.
1: Hamilelik sürecimde de 35. haftasında elime gelen büyümüş bir kitleyle hemen bir genel cerrahi gittik.
0: Sol göğsündeki kitle kanser çıktı. O an kendi hayatından önce karnındaki bebeği düşündü.
1: Önce bebeğime bir şey olur mu diye çok korktum.
0: Doktorlar tedaviyi geciktirmemek için doğum kararı aldı. 37. haftada minik Dila da dünyaya geldi. Ve Gamze için artık hayata tutunmak adına çok daha büyük bir neden vardı.
1: Yeniden bağlandık. Yoksa yani yataktan çıkamaz depresyona girerdim.
0: Şimdi kemoterapi görüyor. En büyük üzüntülerinden biri ise bebeğini emzirememek. Ama her zor günün sonunda onu bekleyen minicik bir gülümseme var.
2: Bize ilaç gibi gelen kızımız.
0: Gamze'nin tedavisi sürüyor. Önünde hala uzun bir mücadele var. Ama o bu mücadelede artık yalnız değil.
1: Onun sayesinde şu an bu süreci daha hafifletiyorum. Şu an bebeğim için yaşıyorum.
3: Sadece 10 aylıkken bir akrabası onu yanaklarından öptü sayın seyirciler, ama o akrabanın dudağında uçuk vardı, uçuk. Kısa süre sonra minik Atlas beyin enfeksiyonu geçirdi. Şimdi 6 yıldır her gün 8-10 kez epilepsi nöbeti geçiriyor. Annesinin ise bütün ailelere hayati bir uyarısı var.
4: Bir akraba ziyareti, bir öpücük ve bir ailenin 6 yıldır süren mücadelesi.
5: Oğlum bebekken uçuklu biri onu öptüğü için beyin enfeksiyonu geçirdi.
4: Atlas henüz 10 aylıktı. Annesi Buse akraba ziyaretinde bir yakınının bebeğini öptüğünü gördü. Kısa süre sonra Atlas ateşlendi. Ardından gözleri bir noktaya kilitlendi. Sol kolu istemsizce sallanmaya başladı.
5: Şimdi 6 yaşında. Ve her gün onlarca kez epilepsi nöbeti geçiriyor, konuşamıyor.
4: Doktorlar beyin enfeksiyonu teşhisi koydu. Nedeni uçuk virüsüydü. Atlas bir ay hastanede kaldı. Ama hastalık geride ağır izler bıraktı. Zihinsel gelişimi etkilendi. Epilepsi hastası oldu. Üstelik nöbetleri ilaçlarla kontrol altına alınamadı.
5: Mücadelemizi ve oğlumuzun tam sağlığına kavuşacağına dair olan sonsuz inancımızı Instagram hesabımdan paylaşarak benzer durumlar içindeki ailelere umut olmaya amaçlıyorum.
4: Buse oğlunun iyileşmesi için yıllardır mücadele ediyor. Şimdi Hindistan'da yeni bir tedavi sürecine başladılar. İlk aşamadan olumlu sonuç aldılar.
5: Umut her zaman vardır. Her arayan bulamaz. Ama bulanlar arayanlardandır.
3: Ankara'da gecenin sessizliğini bir magandanın silahından çıkan kurşunlar bozdu. Hedefinde ise bir anaokulu vardı sevgili izleyenler. Kapalı anaokuluna kurşun yağdırdı. O anları bir de kaydetti.
4: Gece saatleri, elinde eldiven, başında kapşon. Hedefinde ise anaokulu var. Kapısına geldi, ateş etti. Üstelik o anları kayda aldı. Burası Etimesgut'taki özel bir anaokul. Saldırganların kurşunlarından dördü okulun kapısına isabet etti. Dehşet anlarını da kayda almayı ihmal etmedi maganda. Sonra da işte böyle kaçtı. Sabah okula gelen personel mermi izlerini fark etti. Ekipler oradaydı. İncelemede 9 mm çapında iki boş kovan bulundu. Polis saldırının izini sürdü. Güvenlik kameraları incelendi. Araçların hareketleri ve izledikleri güzergahlar tek tek araştırıldı. Çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiriciler yakalandı. 5 kişilerdi. Saldırıda kullanılan silah bir evin çatısında ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin tamamı tutuklandı.
3: Efendim 75 yaşında evlenmeye karar verdi. Kendisinden 45 yaş küçük bir kadınla tanıştı. Altınları aldı, düğün hayalleri kurdu ama gelin adayı öyle bir bahaneyle ortadan kayboldu ki yaşlı adam neye uğradığını şaşırdı.
6: Yolda dedi bana bir baklava alır mısın? Annem alacağım baklavayı. Kız kaçtı gitti.
0: Baklava almaya gitti. Geri döndüğünde ne gelin adayı vardı ne de altınları. 75 yaşındaki Nizamettin amcanın evlilik hayali baklava molasında bitti. Hatay'da yaşayan Nizamettin Günan 30 yaşındaki bir kadınla evlenmek istiyordu. Kadınla tanıştı, görüştü, konuştu. Sonra kuyumcuya gidip iki bilezik aldı. Tam 170 bin liralık altını teslim etti.
6: Ceylan adı yanlış verip diyor ben Leyla. Yalancı çıktı. O aldattı bizi.
0: Bir gelin adayı iki ayrı isim. Bir baktı adı Ceylan, bir baktı adı Leyla. Ama gerçek kadın baklava isteyince ortaya çıktı. Nizamettin amca tatlı almaya gitti. Kadın altınlarla ortadan kayboldu. Meğer her şey önceden planlanmış. Üstelik iddiaya göre bu planın içinde yaşlı adamın bir akrabası da varmış. Polis güvenlik kameralarını inceledi. Dört şüpheliyi yakaladı. 170 bin liralık altınlar da sahibine geri verildi.
6: Allah razı olsun ekibimize, bize sahip çıktı.
7: Size teşekkür ederim. Hepinize Allah razı olsun.
0: Nizamettin amca altınlarına kavuştu ama evlilik hayali yarım kaldı. Gelin adayı gitti, baklava hikayesi kaldı.
3: Yıllar önceydi efendim. Gurbette çaresiz kalmıştı. Bir kadın ona iş verdi, para verdi, hayatını kurmasına yardım etti. İşte tam 35 yıl sonraysa roller değişti. Bu kez yardıma ihtiyacı olan o kadındı ve Türk işçi kendisine uzatılan o eli unutmadı.
0: Bir otomobil hediye etti ama aslında o otomobilin hikayesi tam 35 yıl önce başlamıştı. Yıl 1991, İshak Yalsun eşiyle birlikte Almanya'da yeni bir hayat kurmaya çalışıyordu. Ne düzenleri vardı ne de güvenceleri. İşte o günlerde karşılarına Bosna Hersekli Yuba Hanım çıktı. Önce onlara iş buldu, 3 yıl boyunca bir restoranda çalışmalarını sağladı. Üstelik zor günlerinde 10 bin marklık maddi destek de verdi. O yardım genç çiftin yeni bir hayata tutunmasını sağladı. Yıllar geçti, yolları ayrıldı. Ama İshak Yalsun kendisine yapılan iyiliği hiç unutmadı. Yuba Hanım'ın maddi sıkıntıya düştüğünü öğrendi. Bu kez de yardım etme sırası ondaydı. Yıllar önce kendisine iş ve para veren kadına bir otomobil hediye etti. Ne bir borç ödüyordu ne de bir karşılık bekliyordu. Sadece vefa gösteriyordu. 35 yıl önce bir kadın gurbette iki insanın elinden tutmuştu. 35 yıl sonra o insanlar kendilerine uzanan eli unutmadıklarını gösterdi.
3: İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde bir kişi cadde ortasındaki çeşmeye girip duş aldı sayın seyirciler. Çevresindeki demir korkuluklara ve meraklı bakışlara aldırış dahi etmeden yıkanan adamı kırmızı ışıkta bekleyen bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti.
8: Bağdat Caddesi, adam duş alıyor.
0: Cadde ortasındaki çeşmede duş aldı, görenler hayrete düştü.
8: Bağdat Caddesi. Adam duş alıyor.
0: Bağdat Caddesi'ndeki çeşmeye giren kişi üzerindeki kıyafetleri çıkararak yıkanmaya başladı.
8: Bağdat Caddesi. Adam duş alıyor.
0: Çevredeki demir korkuluklara aldırış etmeyen adam çeşmede bir süre duş aldı.
8: Bağdat Caddesi. Adam duş alıyor.
0: Olay sırasında kırmızı ışıkta bekleyen bir vatandaş yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
8: Bağdat Caddesi. Adam duş alıyor.
0: Üst bedeni çıplak şekilde çeşmede yıkanan adam bir süre sonra ayağa kalkarak kıyafetlerini düzeltti.
3: Efendim önce mühendisliği kazandı, sonra tıp okudu, pilot oldu, avukat oldu ama hiçbiriyle yetinmedi. 60 yaşında yeniden tıp fakültesine döndü. Beyaz önlüğünü de doktor olan oğlu giydirdi. Baba oğlun bu tatlı rekabeti milyonlarca kez izlendi.
4: Bu kez önlüğü giydiren oğluydu. Giyense 60 yaşındaki babası. Üstelik oğlu doktor. Babası ise tıp fakültesine yeni başladı. Ankaralı Yaşar Kadir Türkan'ın hayatı tam bir okul serüveni. Önce ODTÜ Petrol Mühendisliğini kazandı. Sonra Hacettepe Tıp Fakültesine girdi. Ama eğitimini yarıda bıraktı. Kara Harp Okulu'nu bitirdi, teğmen oldu. Kara Havacı pilot olarak görev yaptı. Ardından ilaç mümessilliği, sonra hukuk fakültesi ve avukatlık. Şimdi ise yıllar önce yarım bıraktığı tıp eğitimine af düzenlemesiyle geri döndü. Hem de 60 yaşında. Oğlu Emre Türkan ise henüz 23 yaşında. Hacettepe Tıp Fakültesini bitirdi. Şimdi plastik cerrahi asistanı ve babasının önlüğünü giydirirken tatlı rekabetlerine gönderme yaptı.
3: Hayır.
4: Oğlu 17 yaşında tıp fakültesine girdi. Babası 60'ında geri döndü. Birinin acelesi vardı. Diğerinin ise hiç acelesi yoktu.
9: Benim hayatta hep bir telaşım vardı. Babamın ise hiç acelesi yoktu.
4: Babasının önlüğünü giydirdi o görüntü. 8 milyondan fazla izlendi. Bir baba, bir oğul ve yıllara meydan okuyan bir öğrenme hevesi. Çünkü bazı hayallerin yaşı yok.
3: Bravo! Efendim iki küçük kardeşini okula götürüyordu. Yoldan geçen çocuklara yol verdi. Arkasındaki sürücü ise işte o an çıldırdı. Önce tehdit etti, sonra peşine düşüp kurşun yağdırdı. Üstelik otomobilde iki çocuk varken.
10: İnanla beni kovalıyor şu an.
11: Aa, arabaya ateş etti. Bir şey oldu mu Sümeyye?
10: Arabada kız kardeşlerim var, silahla beni kovalıyor şu an.
11: Arabaya ateş etti.
4: Otomobilde iki küçük çocuk vardı ama o buna bile aldırmadı. Takip ettiği araca ateş açtı.
11: Ateş etti. Arabaya ateş etti.
4: İstanbul Esenyurt'ta Yusuf Enis Güler 10 ve 14 yaşındaki iki kız kardeşini okula götürüyordu. Yaya geçişi için durdu. İki çocuğa yol verdi. Arkasındaki sürücü ise kornaya basıp küfretti. Tartışmaya başladı.
11: Bir şey oldu mu size?
4: İddiaya göre 51 yaşındaki sürücü önce silahını gösterdi. Yusuf Enis Güler uzaklaşmaya çalıştı ama şüpheli peşini bırakmadı.
12: Ara sokakta zaten iki el peş peşe ateş etti. Ateş ettikten sonra ben gaza daha çok yüklendim, kaçmaya başladım.
4: Araca iki el ateş edildi. Kurşunlar bagajına ve arka camına isabet etti. O arka camın hemen önünde ise okula giden iki kız kardeş vardı. Çocukların hayatı bir trafik tartışmasında tehlikeye atıldı. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 51 yaşındaki H.Ö. polis tarafından yakalandı.
3: Mutlu günleri bir anda kabusa döndü. Bir çiftin nişanında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Sandalyeler havada uçuştu.
4: En mutlu günleriydi. Kabusa döndü. Kavgada sandalyeler havada uçuştu. Bir çiftin nişan töreni vardı. Herkes eğleniyordu. Bir anda davetliler tartışmaya başladı. Gerginlik büyüdü. Kavgaya dönüştü. Kavga sokağa taştı. Taraflar düğün salonu önünde yumruk yumruğa kavga etti. Sandalyeler havada uçuştu. Ortalık savaş alanına döndü. Korku dolu anlar yaşandı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu.
3: Taksi ücreti 1100 liraydı. Müşteri yanlışlıkla 11 bin lira gönderdi sevgili izleyenler. Üstelik hatanın farkında bile değildi ve o taksici o parayı sahibine ulaştırmak üzere kilometrelerce yol gitti. İşte o dürüstlüğün hikayesi.
13: Taksi ücreti 1100 lira tuttu ama bana 11 bin lira atmış.
4: Müşteri 1-0 fazla yazdı. Taksici ise fazladan gelen 9900 lirayı sahibine ulaştırmak için seferber oldu.
13: Ben bunu sonradan fark ettiğince yolun yarısından geri döndüm.
4: İstanbul'da taksici Fatih Sarıoğlu müşterisini İstoç'tan aldı. Arnavutköy Kaymakamlığı'na bıraktı. Ücreti hesabına geldi ama 10 kat fazlaydı. Hemen geri döndü. Kaymakamlıkta kat kat oda oda müşterisini aradı. Bulamadı ama pes etmedi.
13: Sürücü kursu var dedi bizde. Sadece o sürücü kursu lafından benim de öyle aklıma geldi.
4: Yolculukta ettikleri sohbeti hatırladı. Müşterisi sürücü kursu işletiyordu. Arnavutköy'deki kursları tek tek aradı.
13: 6-7 sürücü kursu aradım. 5. de buldum herhalde.
4: Sonunda Muhammed Selim Çelik'e ulaştı. Üstelik müşterinin 9900 lira fazla ödediğinden haberi bile yoktu.
14: Ben fark etmedim. Kendisi beni aradığı zaman ben anladım.
4: Taksici fazladan gönderilen parayı eksiksiz iade etti.
14: Bugünlerde böyle güzel kişilerle karşılaşmak insanı mutlu ediyor.
3: Bir fotoğraf paylaştı ve bir anda milyonların karşısına çıktı efendim. Bodrum'un genç voleybolcusu Meryem Cabbaroğlu maç öncesi yaptığı paylaşımla dünya çapında gündem oldu. Peki o fotoğrafı paylaşırken aklından acaba ne geçiyordu? Genç voleybolcu bir anda gelen şöhreti ve en büyük hayalini anlattı.
15: Hani açıkçası şaşırdı. Sosyal medyada eğer şey birden yayılabiliyor.
0: Bir fotoğraf paylaştı, dünya onu konuştu.
15: İyi yorumlar da gelebiliyor, onun yanında kötü yorumlar da gelebiliyor. O yüzden mümkün olduğunca okumamaya, bakmamaya çalıştım.
0: Bodrum Spor'un 20 yaşındaki liberosu Meryem Cabbaroğlu, Karşıyaka maçı öncesi yaptığı paylaşımla sanal medyada viral oldu.
15: Beklemiyordum ben bu fotoğrafı, tavuk pilav yerken arkadaşımla karar verip attım.
0: Önce Türkiye'de yayıldı, ardından sınırları aştı. Fotoğrafı binlerce hesapta paylaşılan genç voleybolcu gördüğü ilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
15: Böyle bir şey kimse beklemiyor.
0: Annesi Rus, babası Yozgatlı. Kendisi ise Ankara'da doğup büyüdü.
15: Kendimi Ankaralı hissediyorum.
0: Meryem şimdi Bodrum'un başarısı için ter döküyor. Hedefleri de var.
15: Ben her sporcunun hayali yani. Bir hedefi vardır. O da milli takım formasını taşı. Öncelikle hedefimiz genç kızlara, gençlere iyi bir örnek olmak.
3: Okullarda yaşanan şiddet olaylarının önüne geçilmesi için bir dizi önlem alındı sevgili izleyenler. Her okula el ve kapı dedektörleri konulması planlandı.
4: Her okula metal dedektör, her kapıya X-ray, 30 bin güvenlik görevlisi. Saldırılar sonrası okullarda güvenlik kalkanı artırılacak.
16: Çocuklar aile yapısından, ellerindeki telefonlardan ya da oynadıkları oyunlardan tutumlara değişebiliyor. Bu da saldırılara neden olabiliyor.
4: Okullara güvenlik önlemleri alınıyor. Kalkanın artırılması için harekete geçildi.
16: İlk etapta 30 bin güvenlik görevlisi alınması gerektiği vurgulandı. Bir diğer formül ise X-ray cihazı ve metal dedektörler.
4: Okullara ayrılan bütçe de arttırılacak. 9 milyar lira bütçe gerekiyor.
16: Ama iş sadece okuldaki güvenlik önlemleriyle bitmiyor. En büyük görev ailelere düşüyor.
17: Ne kadar süre vakit geçirdiğine ve ne yaptığına çok dikkat etmesi gerekiyor. Çocukla sağlıklı bir iletişim kuracağız ki ekranda neler yaptığı konusunda çocuktan bilgi edinebilelim.
3: İstanbul Bayrampaşa'da altın ve döviz soygunu vardı. Zanlılar bir aracın önünü kesti ve vurgunu yaptı. Soygunu da verdikleri pozlarla kutlamayı ihmal etmediler ama mutlulukları uzun sürmedi tabii. Polisten kaçamadılar.
0: Bir aracın önünü kestiler. 7 kilo altın ve 35 bin euro çaldılar. O vurgunlarını işte böyle poz vererek kutladılar. Sevinçleri uzun sürmedi. Parayla poz veren zanlıların son hali işte buydu. 12 kişilerdi. Hedef belliydi. Altın ve döviz taşınan aracı yağmalayacaklardı. Soygun için grup bile kurmuşlardı. Mesaj yoluyla organize oldular. Ve soygun anı, aracın önünü kestiler. 7 kilo altın ve 35 bin euro çaldılar. Sevinçlerini objektiflere işte böyle yansıttılar. Ama polis peşlerindeydi. Soygun serüvenleri uzun sürmedi. Araç içinde çaldıkları paralarla poz veren zanlılar işte böyle yakalandı. 12 zanlı adliyeye sevk edildi.
3: Ormanda yürüyüş yapan grup duydukları çığlık seslerini takip edince su birikintisine düşerek mahsur kalan bir ayıyla karşılaştılar. Ayının yardım çığlıkları ormanı inletiyordu.
0: Ormanda yürüyüş yapan grup duydukları çığlık seslerinin peşine düştü. Karşılaştıkları manzara ise korku dolu anlar yaşattı. Derin su birikintisine düşen ayı çıkmak için çırpındı. Çaresizce bağıran hayvanın sesleri ormanda yankılandı. Günlerdir mahsur kaldığı tahmin edilen ayının çırpınışlarını gören vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdı. Ayının kurtarılması için ekiplere haber verildi.
3: Dilber Ay'ın ölümünün ardından gözyaşları içinde bir daha evlenmem demişti efendim ama yıllar sonra sürpriz bir nikahla ortaya çıktı. İbrahim Karakaş'ın yeni evliliğine Dilber Ay'ın kızından çok sert tepki geldi. Söyledikleri yeni bir tartışma başlattı.
18: Darıldım sevdim, darıldım sana.
0: Bir daha evlenmem demişti. Bu sözleri Dilberay'ı kaybettik

0: sonra söylemişti. Gözyaşları dökmüş, bir daha evlenmeyeceğini açıklamıştı. Ama o sözü tutmadı. Dilber Ay'ın 21 yıllık hayat arkadaşı İbrahim Karakaş, estetisyen Müdez Opun'la evlendi. Sürpriz nikah fotoğraflarla ortaya çıktı. "Ben Dilber'in acısını Müge ile yendim," dedi. İşte bu sözler Dilber Ay'ın kızını çileden çıkardı. Filiz Çelik annesinin eski eşine adeta ateş püskürdü.
1: "Sen acı yaşamadın, acıyı bize bir daha yaşatmadınız siz. 3 ay sonra, 4 ay sonra klip yaptım, parayı sattım, evi sattım, klip yaptım, arabayı sattım."
0: "Sen acı yaşamadın," dedi. Annesinin ölümünden kısa süre sonra arabanın satıldığını, klip çekildiğini öne sürdü. Üstelik yeni evlendiği kadını yıllar önce de gördüğünü iddia etti.
1: "7 sene 4 aydan beri evlisin sen.
0: Sen 7 yıl 4 aydır evlisin zaten," dedi. Ardından tepkisini daha da sertleştirdi. "Bir yağlı kapı daha buldum," diye seslendi.
2: "Ey benim vicdan sana.
0: İbrahim Karakaş ise yeni evliliğinden 15 gün sonra kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda tedavi gördü, sağlığına kavuştu, o zor günlerde yeni eşinin yanında olduğunu söyledi. Bir tarafta "bir daha evlenmem" sözü, diğer tarafta yeni nikah ve kızından gelen ağır suçlamalar. Dilber Ay'ın ölümünün üzerinden yıllar geçti ama ailedeki tartışma yeniden alevlendi.
3: Türkiye Futbol Federasyonu'nun dün gerçekleştirilen toplantısından kritik kararlar çıktı sevgili izleyenler. Amili futbol takımı teknik direktörü Montella ile yollar ayrıldı ve olağanüstü seçim kararı alınmaması nedeniyle istifa rüzgarları esti tabii. Yönetim kurulu üyeleri ikiye bölündü.
0: 7 maçta 6 mağlubiyet almıştı. Montella döneminde sona gelindi. Yollar ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu dün olağanüstü toplanmıştı. Toplantıdan kritik kararlar çıktı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella'nın görevine son verildi. Açıklama TFF'nin sanal medya hesabından yapıldı. A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır denildi. Ve toplantıdaki kritik konulardan biri de TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifa edip etmeyeceğiydi. Hacı Osmanoğlu toplantı öncesi yaptığı açıklamada istifa iddialarına son noktayı koydu. "Beni tanıyorsunuz, ben istifa eder miyim?" dedi. Ve toplantıdan da olağan seçimli genel kurul tarihine kadar devam etme kararı alındı. Ama yönetim kurulu üyeleri ikiye bölündü. Çünkü aralarında olağanüstü seçim kararı isteyenler vardı. Bu anlaşmazlık istifa rüzgarlarını estirdi. İstifa edenlerin yerine yedek üyeler atandı.
3: Milli motosikletçi Toprak Rızgatlıoğlu MotoGP serbest antrenmanında kaza yaptı sayın seyirciler. Omzu çıkan Rızgatlıoğlu'nun omzunu kendisinin yerine taktığı anlarsa kameraya böyle yansıdı.
4: Piste kaza geçirdi. Sağ omzunun üzerine düştü. Omzu yerinden çıktı. Ama milli motosikletçi Toprak Rızgatlıoğlu soğukkanlılığını korudu. Kimseden yardım beklemedi. Çıkan omzunu kendisi yerine oturttu. O zor anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Milli motosikletçi Toprak Rızgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 17. etabı için Endonezya'da piste çıktı. Ancak serbest antrenman seansında yaşanan kaza, yarış heyecanının önüne geçti. Rızgatlıoğlu motosikletinin kontrolünü kaybederek sağ omzunun üzerine düştü. Yere çarpmanın ardından omzunda ciddi bir sorun yaşadı. Milli sporcu acıyla omzunu tuttu. Asıl dikkat çeken anlarsa kazanın hemen ardından geldi. Omzu yerinden çıkan Toprak Rızgatlıoğlu kendi kendine müdahale etti. Çıkan omzunu eliyle yeniden yerine oturttu. Endonezya Grand Prix'sinde mücadele eden milli motosikletçi sprint yarışını 19. sırada tamamladı. Serbest antrenmandaki kazanın ardından yaşananlarsa yarışın en çarpıcı görüntüleri arasına girdi.
3: İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde meclis üyeleri yeni başkan vekili için sandık başındaydı. Sonuçlarda değişim yaşandı efendim.

0: CHP'li Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti.
1: Ataşehir'de seçim günüydü bugün. CHP'li başkan yolsuzluk suçlarından tutuklanmıştı. CHP ve Yeni Parti aday çıkarmadı. Oylamaya Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan tek aday olarak girdi. Orhan 18 oy alarak Ataşehir Belediye Başkan Vekilliğine seçildi.
2: Ataşehir için hep birlikte çalışacağız. Durmak yok, yola devam diyoruz inşallah.
1: Sonuçlarla birlikte Ataşehir AK Parti'ye geçti.
3: Ataşehir'imize ve İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun.
0: Efendim şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından Beyaz Ana Haber devam edecek.
4: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeli. Le Temple İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
5: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
6: Karaca Streambone Equinox yemek takımı 17.999 lira yerine 6.999 liraydı. Bu indirim kaçtı. Karaca uygulamasını indir, diğerleri kaçmasın.
7: Cepte Karaca var mı?
8: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
9: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
10: Yıl dönümü ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 72. yıl kaçırılmayacak ürünlerle geliyor. 10-12 Ekim tarihleri arasında dana kıymalık et çeşitlerinin kilosu 799 lira 95 kuruşa Migros.

0: 30'lu yumurta 145 lira. Poşetli bütün pilecin kilosu 115 lira.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada tek

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla. Bellona, Bellona.
2: Bu ürünü aldınız. Ama niye MediaMarkt'tan aldınız?
3: Yani ben bu makineyi aslında önce internette görmüştüm. Ama MediaMarkt'ta deneme şansım varmış. Ben de öyle olunca hemen kalktım geldim. Bir kahve içeyim, bir deneyeyim dedim. Çok da güzel yapıyormuş. Bayıldım vallahi, aldım gidiyorum şimdi.
2: MediaMarkt'ı tercih eden milyonların bir bildiği var. MediaMarkt'ta ürünleri deneyip alma şansınız var.
4: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat.
5: Getir fırsatları Ekim'de de seninle. Bu hafta sonu yüzlerce üründe geçerli, ikincisi 1 TL fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
6: Kırmızı Kelebek günleriyle sen de evini yenile. Şimdi tüm takım alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı Kelebek günlerini sakın kaçırma.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağı çıkar.
2: Metro yine tıklım tıklım.
3: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
4: Redoxon üçlü etkinin içeriğindeki C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
5: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
6: Bellona, Bellona.
7: Damla önce çok eğlendim.
8: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyet probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
11: Bayer'den.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabam.com'a değerinde drink sat. Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Yıl dönümü ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 72. yıl kaçırılmayacak ürünlerle geliyor. 10-12 Ekim tarihleri arasında dana kıymalık et çeşitlerinin kilosu 799 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için Hadi uygulamayı indir. Bankam.com.bank kartıma din.
8: Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen programı Beyaz Futbol ve Cumartesi günlerinin en önemli ismi sevgili Sinan abimle karşınızdayız.
9: Ama ben objektif bir insanım. Adama haksızlık yaptınız. Ne oldu? Hepsi dedi moral olarak da çöktüler şimdi şu an.
8: Şampiyon yapamam diye yönetime söylemem lazım.
9: İşte sen de vur kafana, vur kafana, vur. Yapmış olduğunuz hataları görmezden gelirsiniz.
8: Bu saydıkların isimler önümüzdeki sene kalmalı mı?
9: Delikanlı adam olduğunu Türkiye'ye gösterdi.
8: Hiç kimsenin ismini duymadığı bir 9 numarayla görüşme halinde olduğu da belirtiliyor.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
2: Bellona, Bellona.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak.
4: Getir denince akla ne gelir? Markete değil, kendi için koşanlar gelir. Pestisit analizli meyve sebze arayanlar gelir. Oh, alışverişi hallettik diyenler gelir. Yani kısaca zamanını ve cebini düşünenler gelir.
5: Getir. Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
6: Le Temp İstanbul Karakol. Kuyo Collection by Hilton.
7: Efendim reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. Panama'ya çevireceğiz kameraları. Büyük bir felaketi yaşıyor çünkü 7,7 büyüklüğündeki deprem ülkeyi yıktı geçti sevgili izleyenler. 9 ülke için tsunami alarmı verildi. İşte felaket anlarında kayda alınan bazı görüntüler.
8: Panama'yı deprem vurdu. 7.7 büyüklüğündeki deprem ülkeyi yıktı geçti. Evler yıkıldı, araçlar moloz yığınlarının altında kaldı. Yolda yürüyenler dengesini kaybetti. Tam o sırada 4 katlı bina böyle yerle bir oldu. Etrafı toz bulutu sardı. Altında kalmaktan kıl payı kurtuldular. Dev asma köprü beşik gibi sallandı. Spor sunucuları depreme canlı yayında yakalandı. Büyük panikle böyle dışarı çıktılar. Depreme evinde yakalanan bu aile şaşkındı. Deprem anını başından sonuna kadar kayda aldı. Felaketin boyutu çok büyüktü. İki çocuğunu da omuzunda taşıdı. Can havliyle merdivenleri indi. Deniz suyu yükseldi, 9 ülkenin kıyıları için tsunami uyarısı yapıldı. Yollar yarıldı, asfalt parçalandı. Henüz bir can kaybı açıklanmadı ama çok sayıda yaralı var.
7: Yeniden yurda döndüğümüzde dikkatsizlik ve aşırı hız efendim. Kazaları da beraberinde getirdi.
9: Alışverişini yapmış marketten çıkıyordu. Kapının önünde dehşeti yaşadı. Hızla gelen otomobil adama işte böyle çarptı. Ortalık savaş alanına döndü. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı. Hız ve kural tanımamazlık kazayı beraberinde getirdi. Hızla gelen kamyonetle otomobil işte böyle çarpıştı. Yolun karşısına geçen iki kadınsa kazadan son anda kurtuldu. 15 yaşındaki motosikletli dehşeti yaşadı. Dönüş yapan minibüse çarpmamak için manevra yaptı. Kaldırıma çıkan motosikletli başka bir motosiklete çarptı. Metrelerce savruldu. Ağır yaralandı. Polis ise minibüs şoförünün peşinde.
7: Elazığ'da ikinci sınıf öğrencisi bir çocuk arkadaşlarıyla oyun oynarken koridorda Türk bayrağını fark etti. Elini aldı, öptü, alnına koydu efendim. Minik öğrencinin davranışı okulun güvenlik kamerasına da böyle yansıdı.
8: Arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. Gözü koridordaki Türk bayrağına takıldı. İkinci sınıf öğrencisi Miran Batıncan Polat bayrağı eline aldı. Önce öptü, sonra alnına koydu.

0: Minik Miran bayrağı sevgisini gösterdikten sonra hiçbir şey olmamış gibi arkadaşlarının yanına döndü, oyununa devam etti. O anlar okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
1: Efendim, bu haberle birlikte bu akşam da Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Bugün çok sıcak. Evet, merak etme Alettin.
1: Buna inanamıyorum.
2: Neden?
1: Çünkü seni severim Fabio. Oğlum gibi.
2: Ben de seni Don Luis. Babam gibi.
1: Seni özleyeceğim.
2: Ben de seni özleyeceğim.
1: Pekala. Bu kadar duygusallık yeter. Son bir içki içelim. Yoksa iki yaşlı kadın gibi ağlayacağız. Hadi. Geleceğe.
2: Sağlığa ve yaşama.
1: Pekala. İşler halloldu mu?
2: Tamamen. Hepsi burada.
1: Başka kopya yok mu?
2: Sorman gerekiyor.
3: Hepsi bu kadar.
1: Güle güle Fabio. Güle güle. Seni özleyeceğim.
2: Hoşça kal Marco.
4: Güle güle.
1: Öldürün şu pisliği.
5: Lanet olası korkak hain!
4: Sorun nedir patron?
5: Serseri aptal olduğumu sanıyor. Dostummuş gibi davranıyor. Bağırıp çağırarak tüm alemi öldürmekle tehdit etse daha iyi. Buradan gitmek için bir saatimiz var.
6: Hadi acele et kazlar!

0: Dikkatli olun. Hepiniz tetikte olun. Hepiniz dikkatli olun. 10 dakikamız var.
1: Katalea, git hazırlan.
2: Ben hazırım anne.
0: Katalea,

0: ve onu kapıdaki adama göster.
1: Anlamıyorum baba.
0: Kata, anlamak zorunda değilsin. Sadece beni dinle ve unutma. Bak, bir şey olursa diye amcanın adresini yazıyorum. Ve bu seni güvende tutacaktır. Katereya orkidesi. Annem, yani büyük annen onlardan yetiştirirdi. Her sabah uyandığımda onları görürdüm. Onları koklardım. Sana bu yüzden Katereya adını verdim. Nereden geldiğini asla unutma. Tanrı yardımcın olsun.
2: Merhaba. Don Fabio'yu görmek istiyoruz.
3: Evde değil.
0: Lanet olsun.
4: Ben hazırım.
0: Zamanı geldi. Gidelim. Hadi, hadi, hadi, hadi. Hadi,
4: hadi gel. Hadi.
0: Gidelim, hadi. Yürüyün. Bekleyin. Lanet olsun, geri dönün.
2: Evde olmadığını söylüyorlar.
5: Dur bir dakika.
0: Artık çok geç. Hazır ol. Hadi git. Seni seviyorum. Hem de çok.
1: Ben de seni baba.
0: Teşekkür ederim.
5: Şimdi girin.
2: Tamam. Plan değişti.
0: Alicia, gidelim. Hadi.

Beni hatırladın mı, Katalea? Kiliseye kabul ayinindeydim. Adım Marco ve babanın çok iyi bir dostuydum. Don Luis'in kim olduğunu biliyorsun, değil mi? Baban için bir baba gibiydi. Bu seni de aileden biri yapar. Ama biri sana iyi davranıyorsa ve sen onlara iyi davranmıyorsan kötü şeyler olur. Okulunda çok başarılısın. O yüzden bunu anlamak senin için çok zor olmamalı. Yanılıyor muyum? Çok güzel. Şimdi babanda Don Luis'e ait bir şey vardı. Küçük bir şey. Şu kadarcık küçücük bir şey. Nerede olduğunu biliyor musun? Pekala. Onu bana verirsen Don Luis hem çok mutlu hem de çok minnettar olur. Yani şimdi ona ait olan o küçük şeyi bana verir misin? Bunu yapar mısın? Sen akıllı bir kızsın. Çok çok akıllısın. Ve bu hayatta zeki kızlar her zaman istediklerini elde eder. Hı? Sadece söyle bana.

0: Söyle bana hayatım. Ne istiyorsun?
1: Don Luis'i öldürmeyin.
2: Yakalayın o küçük. Bize canlı lazım o. Yakalayın onu. Hadi. Bulun onu. Bulun o küçük.

0: Hadi hadi acele edin. Hadi hadi çabuk ol.
1: Nereye böyle?
2: Gel. Oğlum gidelim buradan.
0: Geri çekil be kardeşim.
3: Gel bu taraftan.
2: İstiklal defolun gidin buradan.
0: Neler oluyor? Çık evimden Bücür. Hey çık evimden. Ne arıyorsunuz burada?

0: misiniz?
1: Oh, my God.

0: tarafa hadi. Daha hızlı.
1: Tamam yakaladık.
0: Hadi hadi.
1: Kaçmasana izin vermeyin.
2: Yakaladım seni.
1: Acele et in.
3: Hey, lanet
0: nasıl
3: olsun.
0: Nasıl girdi oraya? Olur.
4: Nereye gitti?
3: Lanet olsun.
0: Lanet olsun.
1: Nereye çıkıyor burası?
0: Geçelim siz serseriler. Hadi gidelim.
1: Çabuk. Arkadan buradan hadi.

0: Affedersiniz.
1: Eminim benim için bir şeyler yapabilirsin.
2: Benim yetkim ölçüyor. Bir de müdüre sorun.
3: Ve bize vermek istediğin bir şey mi var diyorsun hayatım? Peki görebiliyor muyum? Tanrım.

0: Pekala millet, 5 dakika kahve molası verin. Jim, bunu kaydetmemiz gerekiyor. Bunu nereden buldun tatlım?
1: Babamdan.
0: Peki baban nerede?
1: Öldü.
0: Bunun ne olduğunu biliyor musun?
1: Evet. Pasaportum.
2: Miami'ye varmak üzereyiz. Kemerini bağlayayım.
3: Sayın yolcularımız, Miami'ye hoş geldiniz.
4: New York uçağı için son çağrı.
5: Amerika'ya hoş geldin.
4: BZ-1200 sefer sayılı New York uçağı için son çağrı. BZ-1200 sefer sayılı New York uçağı için son çağrı. Yolcular...
2: Hadi gir, seni burada bekliyorum. Katalea.
6: Merhaba küçük hanım. Nereye gitmek istiyorsun bakalım? Chicago mu? Burası caddenin aşağısında değil biliyorsun.
1: Ne kadar?

0: Hey ufaklık. Burada ne arıyorsun? Emilio. Emilio. Emilio. Bir kız seni arıyor.
1: Şu an kadın istemiyorum.
0: O tür bir şey değil. Kızın adı Katalaya.
2: Tamam, merak etme, ben hallederim. Tamam, o zaman gidelim. Hadi acele et.
1: Katalaya.

Öldüğünü sanıyordum. Güvendesin. Her şey yolunda. Artık güvendesin.

0: Şimdi de sırada Washington'dan bir haber var. Senato bütçe görüşmeleri sırasında adeta kilitlendi. Hazinenin verdiği rapor konusunda çekincelerini dile getiren Cumhuriyetçi Parti...
1: Al bakalım.
2: Teşekkür ederim anne.
0: ...tasarının bu haliyle geçmesinin ekonomik dengeler açısından...
1: Günaydın Kara.
0: ...yıl geçireceğimizi işaret ettiğini belirterek rapor için...
1: Annenin diyerek, o güzel gözlerini almışsın canım. Sakın çekinme. Burası senin evin.
2: Ne kadar zamandır uyumadın?
3: Bilmiyorum. Uzun zaman oldu.
2: Pekala güzel. Genç bir bedenin uykuya ihtiyacı vardır. Senin yaşındayken günün yarısını uyuyarak geçirdim. Büyümeme yardımcı olduğumu bilmem ama bir sonraki adıma her zaman hazırlıklıydım.
3: Uyuduğum oda kimin odasıydı?
2: Oğlumun. Kuzeninin.
3: O nerede?
0: Teşekkür ederiz Larissa. Borsa demişken borsa
2: öldü.
0: Oranın nabzını alalım. Haftaya yükselerek hızlı bir başlangıç
3: yapan... Öldürüldü mü?
0: Hafta içinde görüşmelerdeki tıkanıklık nedeniyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Bu arada elbette...
3: Kim öldürdü?
0: Ülke çapını yayılarak...
2: Şu an yaşamayan biri.
0: ...de destek bulduğunu belirtmekte fayda var. Bütün bu gelişmelerin hükümet üzerindeki baskıyı...
2: Çok yeteneklisin. Sanatçı mı olmak istiyorsun yoksa?
3: Eskiden Zeyna gibi olmak isterdim. Savaşçı prenses.
2: Artık istemiyor musun? Peki şimdi?
3: Katil olmak istiyorum. Yardım eder misin?
2: Tabii.
4: Aslında öğretim yılının ortasında öğrenci kabul etmiyoruz. Ancak ailesini bir trafik kazasında kaybetmiş olduğunu göz önüne alınca... Al bakalım, bunlar ihtiyacın olan okul malzemeleri.
2: Affedersiniz, biraz sarsılmış durumda da.
4: Elbette. O halde pazartesi görüşürüz Katele'ye. Ne kadar güzel bir isim.
2: Teşekkür ederiz. Bütün bu malzemeleri aldıktan sonra Maxwell Caddesi'ne gideriz. Şu Polonyalılardan sosisli sandviç alırız. Sever misin? Hey! Yine ne oldu?
3: O okulun bana öğreteceği bir şey yok. Sana ne istediğimi söyledim. Yardım etmek istemiyorsun. Sorun değil. Kendim hallederim.
2: Bak. Emin misin? İstediğin bu mu? Sana katil olmayı öğretmemi istiyorsun? Tabii, hiç sorun değil. Öğretirim. Ama 5 yıl içinde ölürsün. Hem katil olup hem yaşamak istiyorsan akıllı olmalısın. Tetik çekmek dışında şeyleri de bilmen gerekir. Dünyada işlerin nasıl yürüdüğünü, insanların nasıl düşündüğünü, psikolojilerini anlaman gerekir. Bütün bunları okulda temel eğitimle almazsan öğretemem, tamam mı? Anladın mı? Hı? Hadi, ne olacak şimdi? Katalaya, karar ver. Hadi. Şimdi, seç hadi. Hadi. Ne istiyorsun? Seç. Daha iyi.

0: California, 15 yıl sonra.
1: Hey ortak, güzel şeyler aldım.
2: O halde şunu öneririm.
1: Evet.
2: Bilirsin işte, bazı şeyler alalım. Heyecan katan şeyler. Çorap lastiği gibi. Şu kalçaya kadar çıkan çoraplardan falan.
1: Evet, çok hoş.
2: 14 yıl oldu. Anlatabiliyor muyum?
1: Bifteyi ne kadar çok sevsem de arada bir kuzu pirzola fena olmaz, değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Aman tanrım.
3: Lanet olası serseri.

0: Lanet olsun. Bu da ne böyle? Ellerini arabanın üstüne koy. Ellerini arabanın üstüne hemen. Hemen dedim.
1: Aa, çok kötü.
0: Seni...
1: Gerçekten üzgünüm. Bu şey benim arabam bile değil.
0: Komik oldun mu sen?
1: Hayır efendim.
2: Sana güleceğim bir şey vereceğim.
1: Özür dilerim memur bey, özür dilerim. Ben hiç giyicmem.
3: Tabii efendim.
0: Bu da ne? Evet.
1: Hey.
0: Burada bir şey yok. Ehliyet yok, ruhsat yok, kimlik yok. Sadece bir kütüphane kartı var. Bayan Valerie Phillips. Bunlara ek olarak alkollü araç kullanmaktan, ters yönde araç kullanma ve polis mülküne zarar vermekle suçlanıyorsunuz. Bayan Phillips, lütfen dikkatinizi verir misiniz?
1: Evet. Hepsi bu mu?
0: Tabii, aklınıza başka bir şey gelmiyorsa.
1: Kusacağım.
0: Hayır. Çıkarın onu buradan. Bir fincan da kahve verin. Onu yarın kayda geçiririz. Bırakın önce biraz uyusun da ayılsın.
4: Peki, hala biraz yüksek. İn bakalım. Tamam, şimdi aç bacaklarını da yürü.
5: Herkes yerlerine. Tamam. Hadi acele et. Diğer taraftan.
4: Reed, aşağı kontrol et.
3: Kadın Romalı, tamam mı? Ve bana buradan...
4: Affedersiniz, polis müdürü Warren. Gennaro Rizzo geceyi burada geçirecek.
0: Bir dakika, durun biraz. Bakın, burada yarın geleceğiniz yazıyor.
4: Evet, tabii. Asla beklenti umma çavuş. Şuradaki kahve taze mi?
0: Evet, taze.
4: Alabilir miyim?
0: Patrick...
4: Teşekkür ederim.
0: Bir daha memur Doyle size hücre bloklarını gösterecek.
3: Hadi ama.
4: Evim, güzel evim. Önden buyurun bayım. Seni özleyeceğim Rizzo. Bunu bu akşam belki acıkırsın diye burada bırakıyorum. İyi uykular. Bu gece kafein gecesi olacak Joe. Gözlerini açık tut.

0: Bir.
1: Lanet olsun yine mi? Hey Doyle, gidip havalandırma sistemine bakar mısın? Mümkünse bugün lütfen.
2: Ah tanrım. Lanet olsun.

0: Gömleğini çıkar.
1: Ne?
0: Hemen.
1: Kimsin sen? Yarın sabah... Hadi.
2: Tamam hadi.
1: Çabuk.
2: Hadi acele. Yüksek dereceli güvenlik ihlali.
1: Devam edin. Hadi acele edin. İçeri girin. Biri açsın şu lanet kapıyı hadi. Hadi çabuk olun. Hadi. Bana bak Joe, bana bak. Silahı bana ver. Sadece bana ver, olur mu? Tamam, yavaş.
2: Kıpırdama.
3: Ben yapmadım. Beni dinleyin. Ben yapmadım.
2: Yürü, hadi.
1: Çıkarın onu buradan.
3: Ben yapmadım diyorum.
1: Çıkarın onu buradan. Destek çağırın. Destek çağırın. Hadi. Kenara çekilin.
2: Hadi bu taraftan. Dolun.
3: Yürü.
2: Hadi. Yukarıda. Hadi dağılın. Her yere bakın. Dikkat et. Arka tarafı kontrol et.

0: Ajan Rose.
1: Nerede?
0: Morg'da.
1: Gidelim mi?
2: Buraya bu halde geldi.
1: Yine aynı yazı. Ve aynı çizim, değil mi? Bu o. Olay yerini görmek istiyorum lütfen. Teşekkür ederim.
3: Aa, içmemeliydin.
0: Evet, içmemeliydin.
3: Aa, Tanrım, çok özür dilerim.
0: Tabii, bunu 10 gün sonraki duruşmanda yargıca da söyleyebilirsin.
3: Aa, Tanrım. Aşağıda neler oluyor böyle?
0: Hiçbir şey. Bu formu imzaladıktan sonra gidebilirsin.
3: Gerçekten mi?
0: Evet, gerçekten, ama yargıcın seni geri göndereceğinden eminim.
3: Sanırım bunu hak ettim.
0: Kimse yaralanmadığı için şanslısın. Pekala, geri çekilin.
4: Acaba cinayeti gerçekten bir polis memuru mu işledi?
1: İzin verin lütfen.
4: Tamam. Peki? Efendim?
1: Binayı kapatmadınız mı?
0: Bak, durum ortadaydı ve ben bunu içeriden
1: hemen kapatmalısın. Kimse girmeyecek, kimse çıkmayacak. Lütfen.
0: Tamam.
5: Pekala, onu duydunuz. Binayı kapatıyoruz. Kimse giriş çıkış yapmayacak.

Hemen bir liste istiyorum. Son 24 saatte bu merkeze giren çıkan herkesin ismini listeleyin. Ve tüm güvenlik kameralarının görüntülerini de istiyorum. Hepsini.

0: Her şey yolunda mı?
1: Hallettik.
2: Ne zaman dönüyorsun?
1: Yarından sonra.
2: Güzel. Sana bir şey vereceğim.
1: Bana bir gün ver.
2: Tamam. Gelişini iple çekiyorum Kara.
1: Büyük anneyi benim için öp.
0: Öperim.
3: Teşekkür ederim.
4: Son 4 yılda 22 cinayet. Hepsi aynı şekilde işlendi. Sanırım haklıyım. Adam bir mesaj veriyor ama mesajın bize olduğundan emin değilim.
5: Ama bu bilgiye sadece biz sahibiz.
4: Ama onunla bir yere varmıyoruz değil mi? Basına dağıtın. Zaman geldi. Haberin bu ruj çiziminin ülke çapında her gazetede, her dergide baş sayfada yayınlanmasını istiyorum. Mesajlar bize değilse gönderilmek istenen kişiye ulaşmasını sağlayalım.
6: Bu en sevdiğim oda.
7: Bay Richard.
8: Marco.
7: Uzun zaman oldu.
8: Kesinlikle. Elin nasıl?
7: Sadece nemli havalarda.
8: O halde seni New Orleans yerine Arizona'ya göndermemize izin vermeliydin.
7: Evet doğru. Ama patron nemli havayı seviyor. Yukarıda seni bekliyor.
8: Pekala.

0: hatırlıyorsun?
1: Hı? Rastlantı.
0: 22 kez mi? Dünyanın sadece bir yerinde yetişen bir çiçek mi? Ha, bu eskiden şeyin kartviziti değil miydi? Lanet olsun, adını unuttum. Şu eski ortağının adı neydi? Hani şu senin temizlik işlerini yapan.
1: Fabio.
0: Fabio.
1: Fabio Maria Restrepo.
0: Oturabilir miyim? CIA bir Luna Park değil. Teşkilat 15 yıl önce seni Kolombiya'dan kurtarıp buraya getirdiğinde yapmamız gereken ömür boyu hapse tıkmak yerine işini ufak ufak çevirmene izin vermek oldu ve karşılığında sen de bilgi akışını sağlayacaktın.
1: Ve yaptım da.
0: Pek sayılmaz.
1: Bununla hiçbir ilgim yok.
0: O halde kimin varsa bul.

0: Kız bizimle konuşuyor.
1: Herkes olabilir.
0: Sana söylemiştim. Herkes ölecekti. Köpek bile. İlk seferinde berbat ettin. Şimdi git ve düzelt.

Kurbanların her biri profesyonel çürük elmaydı. Cinayet nedenini hesaplaşmaya kadar indirgedim ve başka bir şey değil gibi. En iyi tahminim Alexa Milishonova. Las Vegas'ta büyük ölçekli kumar oynayan adamlarla ilişki kurarak kariyer sahibi olmuştu. Onları ağır soyar ve tanrılarına kavuştururdu. İşte D'Angelo James ticaretini Houston'dan devralmaya çalıştı. Şu ikizler kartelinden. Bu ikizler hakkında bilinmesi gerekenleri bilmiyorsanız bu odada işiniz yok demektir. Görüyor musunuz? Kamerayı tam da hücreye girişi görülmeyecek kadar eğiyor. Saat sabah 1.55. Bu da failimizin cinayetin işlendiği sırada... Bunu söylememe gerek yok değil mi? Affedersin. Şunları dağıt, lütfen. Bunlar saat 1.55'ten önce bu merkezde nabza atan herkesin ad, adres ve telefon numaraları. Herkesin. Yani hedefimiz onlardan biri. Size verilen dosyadaki 10 kişinin yerini belirlemenizi istiyorum. Her birinin son 10 yılını kapsayan ayrıntılı bir dosyasını istiyorum. Her ipucunu takip edip her hikayeyi kontrol etmenizi istiyorum. Çünkü katilimiz bayanlar baylar o dosyaların içinde. Ve onu bir cinayet daha işlemeden yakalamak istiyorum.

0: Merhaba Jennifer.
1: Merhaba Deni. Tablonu bitirmedin mi?
0: Aslında tablolarımı asla bitirmem. Sadece üstünde çalışmayı bırakırım.
1: Bitirmek dostu olduğun bir şey biliyorum.
0: Sahi mi?
1: Evet.

0: Güvendin mi?
1: Benim tarafım öyle. Senin?
0: Güvenli.
1: Büyük anne nasıl?
0: Oh, seni çok özlüyor.
1: Beni de özlediğimi söyle.
0: Sanırım bunu senden duymayı çok isterdi.
1: Biliyorum. Neyimiz var?
0: Bir yıl kadar önce Ponzi işini çevirdiği için haber olan adamı hatırlıyor musun?
1: Hı hı.
0: 50 milyar doları ortadan yok etti. Zeki adam. Hı? Şu an Karayipler'de yaşıyor.
1: Hayır.
0: Hı. Yani geride pek çok üzgün kişi bıraktı. Onu huzura kavuşturacağız. Sonsuza dek.
1: Tamam.
0: Bir şey daha var. Bu iş ne zamandır sürüyor?
2: Rizzo polis merkezinde ölü bulundu.
1: Çok olmadı.
0: Gazete 22 kişi diyor. Neden?
1: Nedenini biliyorsun.
0: Bunu Don Luis'i ortaya çıkaracağını mı sanıyorsun? O kadar aptal mı sanıyorsun? Bu sadece senin meselen değil. Tamam mı Katalya? Ben, annem ve ailemizle ilgili.
1: Aile mi?
0: Evet.
1: Amca lütfen. Sen temizsin. İşleri al, tahsilatı yap.
0: Hepsi ne güzel. Bu. Ben arkanı kolluyorum. Asıl işim bu. İşlerin her birinde ben de kirleniyorum. Sana bir iş verene kadar 5-10 işi geri çeviriyorum. Çünkü güvenliğini sağlayacağıma dair bir söz verdim. Ve seni koruyacağım. Katara'ya ne düşünürsen düşün, benim asıl işim bu. Bu hiç profesyonelce değil. Sana
1: benim
0: öğrettiğim gibi değil ama...
1: Benim güvenli olduğu umurumda değil. Bunu kendi yöntemimle yapıyorum.
0: Yöntemin bu mu?
1: Evet.
0: Etiket katili mi? Seni aptal. Ulu Tanrım. Bunu yapmana izin vermemeliydim. Asla.
1: Bunu yapmama sen izin vermedin. Bunu
0: bu
1: ben
0: benim
1: seçtim.
0: Suçum.
1: Unuttun mu? Bu benim seçimim. Kapından ilk girdiğim anda bile çoktan kararımı vermiş durumdaydım. Bunu
0: kendin
1: sen de biliyorsun. Evet. Ne sen ne de bir başkası bunu değiştirebilir.
0: Seni seviyoruz Katalya.
1: O halde bitene kadar arkamı kolla.
3: Katalya.
4: Anlamadım.
3: Bu bir orkide.
4: Ne, bu mu?
3: Aynen öyle. Kolombiya'da yetişir.
4: Nereden biliyorsun?
3: Karımdan. Kolombiyalıdır.
4: Katalya mı?
3: Evet.

0: Pekala. Örgütleri bir deneyelim. Giriş reddedildi. Lanet olsun.
1: Merhaba çocuklar. Beni özlediniz mi? Öğretmen, ben de sizi özledim. Merhaba, gelin bakalım. Uslu durdunuz mu? Hı? Pekala, durun. Fileto, ağzı sulandırıcı.

0: ve lezzetli. İstiyor musun? Güzel. Ye.
1: Bu şarkıyı biliyorum.
0: Merhaba, nasılsın? Sanırım oğlanlar beni ele verdi.
1: Onları çımartıyorsun.
0: İtiyorum.

0: Kıçı kıçı kıçı. Neden beni görmezden gibi?
1: Bebeğim, o havuza bir damla kan akıt senin en büyük hayranın olurlar.
0: Gerçekten mi?
1: Kesinlikle bebeğim. Hem de tertemiz sıyrılmış kemiklerine kadar.
0: Çok hoş.
1: Alejandro.
2: Evet.
1: Bu gece için fazladan güvenlik ayarla.
2: Emredersiniz.
1: Korunduğumdan emin olmalısın. Çok sıkı.
2: Emredersiniz.
1: Aferin. Kızlar, babanıza gelin ama.
2: Bahçede ve arka tarafta zaten adam var. Üçünüzü yukarıda istiyorum.
3: Emredersiniz.
2: İki kişi de çatıya. Kımıldayın.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
2: Letam, İstanbul Karakol, Kuyu Collection by Hilton.

0: yersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Ne var sırada Deniz Bank burada?
2: Çiftçilerimiz gibi biz de gece gündüz çalıştık. Bakalım ne var sırada?
3: Haluk Bey, tarlanın ihtiyacı çok. Gübresi var, yemi var, tohumu var. Bunların ödemesi var.
4: Ya baba daha mazot var ya.
3: Bir de var. Hasatı da daha çok var.
5: Yazıyor muyuz?
2: Yazmıyoruz. Üretici kartla alıyoruz, ödemeyi hasata bırakıyoruz. Şimdi siz de mobilinizden başvurunuzu yapın. Onaylandığı anda kartınızı dijital olarak kullanmaya başlayın. Üstelik nakit ihtiyaçlarınızda da üretici kart hep yanınızda.
3: O zaman sırada sabanı toprağa vurmak var.
2: Hadi bakalım.
1: Ne var sırada Deniz Bank burada. Cepte Karaca var mı?
6: Her alışverişte %5 geri ödeme, hızlı ve ücretsiz kargo, seni tanıyan VIP müşteri hizmetleri ve çok daha fazlası. Karaca uygulaması, Karaca'nın en büyük mağazası.
1: Cepte Karaca var mı?

0: Evet, Karadut Frank üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: Burası Popeyes. Anlatılmaz.

0: başlayan fiyatlarla.
1: Kuyrukta onca kişi, bir de idrar kaçırma problemi.
2: Bu sıra fena. Of, daha yeni gittim ama yine sıkıştım.
3: Ben cam petliyim, bana hava hoş.
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu cam pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler. Risk almayın, cam pet alın.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Dyson Hashed, sis huzurla uyurken hava kalitesini analiz eder. Tozu, alerjenleri ve kirleticileri filtreler. Temizlenmiş havayı bütün odaya dağıtır. Üstelik fısıltı kadar sessiz. Hashed, Dyson'dan.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin ve soğanın kilosu %17 indirimle 29 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
3: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
4: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
3: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
5: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Bir kase yaptık, olay oldu. Bu kaseler çok tuttu. Çünkü çeşit çeşit bir kase var. Sen de kendine göre bir kaseni seç. Yanında buz gibi Coca-Cola'yla, herkese göre bir kase menüler 180 liradan başlayan fiyatlarla. Usta dönerciye gelirsin, ne yediğini bilirsin.
9: O da kim öyle? Bir de böyle deneyelim. Etik Aram Gurme. Her ısırıkta hazza ulaş.
10: Getir fırsatları Ekim'de de seninle. Bu hafta sonu yüzlerce üründe geçerli. İkincisi 1 TL fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
11: Üniversitelilerin hayalleri varsa yanında üniversiteli Akbank'ta fırsatları var.
12: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
13: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
14: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
15: Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen programı Beyaz Futbol ve Cumartesi günlerinin en önemli ismi sevgili Sinan abimle karşınızdayız.
16: Ama ben objektif bir insanım. Adama haksızlık yaptınız. Ne oldu? Hepsi dedi moral olarak da çöktüler şimdi şu an.
15: Şampiyon yapamam diye yönetime söylemem lazım.
16: İşte sen de vur kafana, vur kafana, vur. Yapmış olduğunuz hataları görmezden gelirsiniz.
15: Bu saydıkların isimler önümüzdeki sene kalmalı mı?
16: Delikanlı adam olduğunu Türkiye'ye gösterdi.
15: Hiç kimsenin ismini duymadığı bir 9 numarayla görüşme halinde olduğu da belirtiliyor.
17: Kırmızı Kelebek günleriyle sen de evini yenile. Şimdi tüm takım alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı Kelebek günlerini sakın kaçırma.
18: Kelebek. Oğlum, el alemin oğluna bak. Ne kadar düzenli.
19: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI, AI.
1: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere Metin Canga.
7: Herkesin eşsiz bir gülüşü var.
6: Ama benimkinin arkasındaysa tarihi bir değişim var.
7: Manuel fırçadan Oral-B Ayo'ya geçtim.
6: İnanılmaz.
9: Oral-B Ayo'nun yuvarlak başlığı her dişe uyum sağlıyor. Manuel fırçaların ulaşamadığı yerlere ulaşarak dişleri %100 daha iyi temizliyor.
6: Sağlıklı dişler ve ikonik gülüşler için siz de Oral-B Ayo'ya geçin.
2: Bakteri oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
5: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
11: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
5: İçtikçe iyi hissedeceksin.
10: Getir denince akla ne gelir? Markete değil, kendi için koşanlar gelir. Pestisit analizli meyve sebze arayanlar gelir. Oh, alışverişi hallettik diyenler gelir. Yani kısaca zamanını ve cebini düşünenler gelir.
3: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle oh kafayı Crux'la.
20: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
21: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabam.com'a değerinde trink sat. Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
4: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Pro City gibi. Hem imajına... hem işine katkı sağlayacak. Bir de 10 yıla kadar garanti.
5: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
6: Sen seversin bir yavrum.
5: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
7: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
8: Evinize ışıltı katacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da. Bak, bak, bak, Mondi Home'a bak.

0: Servisler geldi.
1: Bu yumurtalar uçan daire gibi.
2: Ben bu yıldızlarla makar yapıp havada avlıyorum.
3: Haribo Star Mix'ten sahanda yumurta ve kalp yüzük. Kısa bir süre için kendi paketlerinde.
4: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
5: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
6: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
7: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim.
8: İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
9: Çocuk giyip el işi oynayacak.
10: Yoksa?
11: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesi.

0: Can?
1: Dedeciğim.
0: Yoksa sen de mi bonus doldun?
1: Bonus kıllı.
0: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
0: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
2: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
1: Seni dinledik, bonus kıllı oldum.
0: Yıkıldım şu an.
1: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
3: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
4: Zamanın izinde.

0: Bu da ne böyle?
1: Willy, yatağa dön.
0: Şşş,

0: Arkanı dön.
1: Kimsin sen?
0: Kim olduğumun önemi yok.
1: Pekala, ne istiyorsun?
0: Olduğun yerde kalmanı istiyorum.
1: Sana verdiklerinin iki katını veririm. Lütfen, lütfen beni öldürme.
0: Seni öldürmeyeceğim.
1: Tamam. Hayır. Lütfen.

0: Dolandırıcıyı köpek balıkları yedi.
1: Evet.
2: Bay Steven Richard.
1: Kimsiniz?
2: Ben FBI'den özel ajan James Rose. Bakın, bir seri katil soruşturmasının başındaki ajanım. Ona etiket katili diyoruz. Belki duymuşsunuzdur.
1: Gazetelerde gördüm.
2: Kurbanlarını bir çiçekle etiketliyor. Kolombiya'dan bir çiçek. Catalea orkidesi. Ne zaman bilgi edinmeye çalışsam CIA'nin girişi reddedildi yazısıyla karşılaşıyorum. Çok uzun bir yolun sonundayım. Bay Richard ve ihtiyacım olan kişinin siz olduğunuza inanmak için neden
3: yaşıyorum? Rose. Size telefonla herhangi bir bilgi veremem ancak ihtiyacınız olabilecek bilgiler için teşkilata resmi bir talepte bulunmanızı öneririm. Size memnuniyetle elimden geldiğince çabuk yanıt veririm.
0: Teşekkür ederim.
4: Alo.
3: Benimle dalga geçmeyi bırak Marco. Artık FBI ensemde.
4: Bu sorunun dün çözülmesini istiyordum. Duydun mu beni?
5: Açık ve net.
3: Güzel.
6: Güvenliğiniz için bavullarınızı yanınızdan ayırmayın.
4: Nereye?
5: Şehir merkezine. Ve onun ailesini bulana kadar karşılaştığımız her Kolombiyalıyı sorgulayacağız, tamam mı?

Jen, eve gelirsen galerilerle görüşmek için New York'a gittiğimi haber vermek istedim. Yarın akşam döneceğim. Ama zaten geldiysen lütfen rahatına bak.

0: Elimizde ne var?
1: Birkaç açıdan güvenlik kamerası kayıtları var.
0: Hepsi bu mu?
1: Hepsi bu. Bak dostum, fazla bir şey yok biliyorum.
0: Yapma.
1: Ama veri tabanından arat. Bakalım ne olacak.
0: Biçimsel analiz. Aradığımız bir kadın değil. Bu imkansız.

0: Vay canına. Teşekkür ederim.
1: Sana bir şey getirdim.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Oyuncak bir timsah mı?
1: Evet.
0: Hep almak istemişimdir. Dur. İstersen önce oturup şunlardan yiyip biraz konuşalım.
1: Ne hakkında konuşacağız?
0: Bilmem. Herhangi bir şey. Bana bir şey sor.
1: Yolculuğu nasıldı?
0: Aslında harikaydı. Galeri yeni tablolarımı beğendi. Ekim ayında sergilecekler.
1: Ve bu iyi bir şey, değil mi?
0: Evet. Sıra bende. Yolculuğu nasıldı?
1: Sıcaktı.
0: İlginç bir şey yaptın mı?
1: Yüzmeye gittim.
0: Başka bir şey? Hadi konuş benimle.
1: Ne bilmek istiyorsun?
0: Herhangi bir şey. Senin hakkında bir şey. Nerelisin? Ailen bu şehirden mi? Pekala. Daha basit bir şeyle başlayalım. Kahvaltıda ne yemek istersin?
1: Ben kahvaltı etmem.
0: Sana zarar vermeyeceğim. Seni biraz daha yakından tanımak istiyorum. Neler hissettiğini, benimle ilgili duyguların herhangi bir şeyi sadece birazcık.
1: Bazen yalnız hissediyorum.
0: Teşekkür ederim. Ben de öyle.

0: Günaydın. Kahvaltı etmediğini söylediğin için ben de öğle yemeği hazırladım.
1: Aman Tanrım, lanet olsun.
0: Dur biraz, nereye gidiyorsun? Ne yapmamalıydın?
1: Ay hiçbirini.
0: Anlamıyorum, neden? Neden bahsediyorsun, neden?
1: Çünkü
0: ne? Bak biraz bekler misin lütfen, konuşabilir miyiz?
1: Hayır, Deniz, çok fazla konuştuk.
0: Jennifer, dur bir dakika.
1: Özür dilerim, gitmeliyim.
0: Jennifer!

0: Özür dilerim, geciktim.
1: Şuna bak. 8 kişi Miami'de öldürülmüşler. Biri arkadaşımdı.
0: Ne olmuş?
1: Ne olduğunu biliyorsun. Giderek yaklaşıyor.
0: Amca lütfen yine başlama.
1: Seni arıyorlar. Yani benimle oynama. Onları kendine çekiyorsun. Aklından geçenleri biliyorum. Sen bu oyun mu sanıyorsun? Beni ciddiye almıyor musun? Beni korkutuyorsun Katalea. Artık pisliklerinle uğraşmak istemiyorum. Artık sana iş falan vermek istemiyorum. Artık emekli oldun.
0: Bunu yapamazsın.
1: Canın cehenneme.
0: Oğlun öldüğünde kaç kişiyi öldürmüştün? Kaç kişi?
1: Oğlum hakkında ne biliyorsun ki? Oğlum hakkında hiçbir halt bilmiyorsun.
0: Anlat öyleyse.
1: Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Oğlumu kaybettiğimde oğlumu kaybettim. Benim için hiçbir şeyin önemi kalmadı. Ve sana güvenmek istiyorum Katalea. Neden? Hala bunun dışında bir hayat bulman için dua ediyorum. Çünkü ailemizde hiç kimsenin böyle bir şansı olmadı. Dinle. Bir daha ne evimize ne de kiliseye gel. Rahatsız etme. Artık bana telefon etmeni beklemek istemiyorum. Annemin kalbini kırmanı istemiyorum. Belki bu sana anlatmaya çalıştığım şeyi anlamana yardımcı olur.
0: Lanet olsun.
2: %1.70 Kahverengi gözler, aslında elam. Siyah saçlı, kalın telli, parlak. Müthiş bir vücut. Nefis bir gülümsemem. Gün boyu onu düşünüyorum.
3: Dostum, sen aşıksın.
2: Ne kadar zekisin.
3: Pekala, gerçekten. Ve bunu tüm içtenliğimle söylüyorum. Sen delisin.
2: En az 10 yıldır hayatımda önemli biri olmadı. Sonunda gerçekten sürekli birlikte olmaktan hoşlandığım biriyle tanıştım. Ondan hiçbir şey almadım. Yalnızca bir oyuncak hayvan ve bir fotoğraf.
3: Fotoğrafı mı var? Hadi oradan.
2: Aslında tam bir fotoğraf bile değil. Uyurken çektim. İşte.
3: Aman tanrım.
2: Ay, sakin ol.
3: Müstakbel bayan Diane ile ne zaman tanışacağım?
2: Sen mi? Asla. Lanet olsun. Affedersiniz. Affedersiniz. Neden ceza yazıyorsunuz?
4: Üçüncü bölge.
5: Merhaba Şari.
3: Fotoğraf geldi mi?
4: Merhaba bilgisayarım. Detancılı surat. Oh. Güzel kız. Kesinlikle senin ayarın değil.
3: Benim için değil. Deni için. Hatırladın mı? Ressam olan.
4: Aa, evet. Daha iyi bir eşleşme.
3: Harika bir eşleşme. Ne kadar sürer?
4: Sakin ol bakalım aslanım. Sen kayınbiraderimsin. Patronum değil. Üstelik bunu yapmamalıyım.
3: Şari. Sen gelmiş geçmiş en güzel aşk hikayesinin meleği olacaksın.
5: Tamam mı? Düşünsene.
3: Bütün bunların gerçekleşmesini sağlayan kişi olduğunu herkese gururla söyleyeceksin.
4: Ve eğer yakalanırsam işimi kaybedeceğim.
6: Ryan, başladım. Bir şey bulursam seni ararım.
3: Teşekkür ederim bebeğim. Sen de daha sonra edersin.
7: Veri tabanına yeni giriş. Merhaba, yeni gelen iletinin yerini saptamanı istiyorum.

0: Bu çok güzel bir sürprizdi.
1: Herkes zamanla büyüyor.
0: İdare edebilecek mi?
1: Evet anne. Sanırım.

0: Affedersiniz.
1: Benimle gelin lütfen.
0: Bu benim bilgisayarım. Neden bilgisayarımın başına
1: sessiz tasarlı... kalma hakkına sahipsiniz.
0: Favorilerimi karıştırmayın.
2: Önce ortak yanlarını bulalım. Önce ölçüleri deneyelim. Güzel. Şimdi ellere bakalım. İyi görünüyor. Ve şimdi... güzel burun.
3: Kimlik eşleşmesi %100.
2: Tebrik ederim. Kızı buldunuz.
3: Yazdır. Bütün merkezlere dağıtın. Ve gezici birimleri hazır et.
2: Emredersiniz.

0: Benim.
1: Cen?
0: Meşgul müsün?
1: Hayır, hayır değilim.
2: Deni Delany. Yer belirleme işlemi başladı.
0: Ben sadece pencereden bakıp düşünüyordum. Neredesin?
1: Ben evdeyim. Ben de pencereden bakıyordum.
0: Yani aynı gökyüzüne bakıyoruz.
2: Neredeyse tamam.
0: Telefonda sesin çekici geliyor.
2: İkinci yer belirleme tamamlandı. Ve bulduk. Orası.
3: Pekala, kızı bulduk. Özel timi gönderin. Gidelim.
1: Beni aramana çok sevindim.
0: Ben de.
1: Telefon çaldığında...
4: Tam da telefondaki fotoğrafına bakıp seni düşünüyordum.
0: Ne fotoğrafı?
1: Uyurken telefonumla fotoğrafını çekmiştim. Çok kötü çıktı ama bana seni hatırlatacak bir şey istemiştim.
0: Onu birine gönderdin mi Deni?
4: Hayır. Aslında arkadaşım Rayna.
0: Fotoğrafı başka kim gördü Deni?
1: Hiç kimse. Neden?
0: Deni başka kim?
1: Kimse görmedi. Başka kimseye göstermedim. Neden büyütüyorsun ki?
5: Hadi. Biz arkasını kapatalım. Devam edin hadi.
1: Sadece telefonumla bir fotoğrafını çektim. Üzgünüm.
0: Ben de üzgünüm. Lanet olsun.
5: Acele hadi. Hadi acele.

0: Böyle giderse iklimde yaşanan bu kötü gidişe dur demek neredeyse imkansız olacak.
1: Hayır hanımefendi, her şey kontrol altında. Bizimle gelmenizi istiyorum. Binayı boşaltıyoruz.
2: Hele ki güneş tüm enerjisini bize gönderirken...
3: İkinci kat temiz, tamam.
4: Kesinlikle petrol lobisinin bir oyunu.
5: Başlayın.
4: Rüzgardan tutun da denizdeki dalgalara kadar pek çok alternatif enerji kaynağı varken kullanılmaması çok ilginç.

0: Alfa, Alfa, bir şey buldunuz mu?
1: Olumsuz, görünürde yok. Sola gidin.
2: Burada değil. Binayı hemen kapatın, hemen.

0: bir şey var mı?
1: Hayır, yok. Dur bir dakika, bir güvenlik kamerası devre dışı.
2: Biri daha devre dışı.
0: Nerede?
1: Garajda.
0: Bütün ekipler
2: garaja inin.
1: Gidelim, hadi.
0: Lanet olsun, çıkışları tutun.

Hop burada. Her yere bakın. Her arabanın altına. Bütün bagajlara bakın. Kız burada. Bulun onu. Bir şey var mı? Hadi şu bagaja bak. Şuna da...

Yok anne. Aman Tanrım.

Evliya. Evliya, özür dilerim. Hayır.

0: Uzun sürmeyecek. Lütfen otur.
1: Zekice bir şey yaptığını mı sanıyorsun? Tüm önlemleri aldın mı? Çünkü bu iş çoktan bitti. Bu ev kameralarla donatılmıştır.
0: Bunları mı diyorsun?

0: Önlemlerini almak demişken sandalyen artık basınca duyarlı. Bir santim bile kımıldarsan bu yaptığın son hareket olur. Ve hakkımda öğrendiklerinden sonra blöf yapmadığımı biliyorsun.
1: Aslında seni tanımıyorum. Bu yüzden soracağım. Başına ne geldi de 23 kişiyi öldürebildin?
0: Çocukluğumda hayal ettiğim hayatın bu olmadığını söylesem bana inanır mıydın? Öte yandan senin gibi olmak isterdim.
1: Sahi mi? Peki ne oldu?
0: Sandoval. Ailemi öldürttüğünde daha 9 yaşındaydım.
1: Yani nedeni bu mu? Etiketli cinayetler ipuçları bizim için değil, onun için miydi?
0: Onu bulabilmemin tek yoluydu.
1: Ve bunları basına vermemizi istiyordun, değil mi?
0: Evet, ama öyle çok beklediniz ki.
1: Lanet olsun. Gerçekten kararlı biri olmalısın. Amaca odaklısın ha?
0: Yeterince odaklanmış değilim. Bu sabah benden son parçamı aldı.
1: Ona mesaj gönderen sendin. O da sana cevap verdi.
0: Ve artık buna son vereceğim.
1: Sana yardım edemem.
0: Edebilirsin. Adam devlet tarafından korunuyor.
1: Ama devletin ulaşamadığım bir bölümü tarafından. Konu CIA ve nedenini bilmiyorum. Ama bunun altına giremem. Başa çıkamam. Ve bana inanmak zorundasın ki bunu denedim.
0: Daha çok dene Ajan Rose. Çok güzel bir ailem var.
1: Ailemin yakınından bile geçersen yemin ederim seni...
0: Şşş. Artık ne yapman gerektiğini biliyorsun. Bana Luis Sandoval'ı bul. Çünkü bulamazsan... her hafta bir cenazeye gideceksin. Ve bu benim bunca yıl hissettiklerimi hissedene kadar sona ermeyecek. Üzgünüm.
1: Katalea.
0: Akşam yemeğin hazır olduğunda... sandalyendeki zaman ayarının süresi dolacak. Daha önce kalkma.
1: Hey!
2: Bu toplantıyı sadece mesleki saygı nedeniyle yaptığımı anlamalısın. Gerçek şu ki sana gerçekten yardım edemem.
1: Edemez misin, etmez
2: İkisi
1: misin?
2: İkisi de aynı kapıya çıkar.
1: Ben de mesleki saygı gereği kartlarımı masaya açayım.
2: Tabii.
1: O kadına tanıştım. Şu etiket katiliyle.
2: Demek kadınmış.
1: Evet.
2: Güzel mi peki?
1: Evime kadar gelip bana açıkça onun için bu adamın nerede olduğunu öğrenmezsem ailemden kimse kalmayıncaya kadar her hafta birini öldüreceğini söyledi.
2: Şaka mı ediyorsun?
1: Sence böyle bir şeyi kendi başıma uydurabilir miyim? Yani şimdi bana ne yapacağımı söyle.
2: 911'i ara. İzninle bir toplantım var.
3: Şimdi başlıyor.
1: Rose. O arıyor. Ona istediği şeyi vermezsen ofisini baştan dekore edeceğini söylüyor. Seninle.
2: Lütfen ona bu camın 57 kalibrelik mermilere kadar dayanıklı olduğunu söyler misin?

0: Adresi vermek için 10 saniyem var.
1: Ona adresi verdiğim halde öldürülmeyeceğimden nasıl emin olacak?
0: Olamayacağını söylüyor. Ama inan bana, ona istediğini vermezsen 24. kurban olman işten bile değil.
1: New Orleans Manolio Evleri 867 numara.
0: Bu konuşmanın kesinlikle gizli kalmasını talep ediyorum.
1: Memnuniyetle.
0: Peki benim ailem?

0: Stanley Smith, baş topograf.
1: Günaydın.
2: Kimsin sen?
1: Bunun önemi yok. Önemli olan Manolya Evleri 867 numaranın kat planını almam.
2: Ofisimi derhal terk etmezsen polis çağıracağım.
1: O kat planları bana gerçekten lazım.
3: Sizin konuşlanacağınız yerler burası, burası ve burası. Beklenmeyen şeyleri bekleyeceksiniz. O kapı eşiğinden sızan duman duvarın içindeki fare gibidir. Asla doğrudan saldırmaz ve çok geç olana kadar onu görmezsiniz. Yani o denli görünmezdir.
4: Lanet olsun Marco!

0: Acı geldi mi?
1: Don Luis. Don Luis. İyi misin?
2: Arabayı getirin.
1: Ne oldu?
2: Buradan gitmeliyiz.
3: Beni rahat bırak.
0: Hadi hadi. Acele. Herkes binsin.

0: Acele etmeliyiz.
1: Çabuk olun.
0: Acele edin. Hadi. Buraya saklan. Ve aramamı bekle.
2: Tamam.
1: Hadi bu taraftan.
3: Oraya da bakın.
0: Hadi bulun onu. Her yere bakın. Her yere bakın.

0: Sanırım onu bulduk.
1: Marco! Marco!

0: lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedim.
2: Le Tam, İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton. Ne var sırada
3: Deniz Bank burada. Çiftçilerimiz gibi biz de gece gündüz çalıştık. Bakalım ne var sırada?
4: Haluk Bey, tarlanın ihtiyacı çok. Gübresi var, yemi var, tohumu var. E bunların ödemesi var.
5: Ya baba daha mazot var ya.
4: Bir de var. Hasatı da daha çok var.
6: Yazıyor muyuz?
3: Yazmıyoruz. Üretici kartla alıyoruz, ödemeyi hasata bırakıyoruz. Şimdi siz de mobilinizden başvurunuzu yapın. Onaylandığı anda kartınızı dijital olarak kullanmaya başlayın. Üstelik nakit ihtiyaçlarınızda da üretici kart hep yanınızda.
4: O zaman sırada sabanı toprağa vurmak var.
3: Hadi bakalım. Ne var sırada Deniz
7: Bank burada. Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim.
8: İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
9: Çocuk giyip geliş oynayacak. Yoksa...
10: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde.
11: Oh be, Profilo yapmış. Cepte Karaca
12: var mı? Her alışverişte %5 geri ödeme, hızlı ve ücretsiz kargo, seni tanıyan VIP müşteri hizmetleri ve çok daha fazlası. Karaca uygulaması, Karaca'nın en büyük mağazası. Cepte Karaca var mı?
13: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
14: Kuyrukta onca kişi, bir de idrar kaçırma problemi.
15: Bu sıra fena.
16: Of, daha yeni gittim ama yine sıkıştım.
17: Ben cam petliyim. Bana hava hoş.
18: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu cam pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler. Risk almayın, cam pet alın.
19: Bir kase yaptık, olay oldu. Bu kaseler çok tuttu. Çünkü çeşit çeşit bir kase var. Sen de kendine göre bir kaseni seç. Yanında buz gibi Coca-Cola'yla, herkese göre bir kase menüler, 180 liradan başlayan fiyatlarla. Usta dönerciye gelirsin, ne yediğini bilirsin. Bir kase yaptık, olay oldu. Bu kaseler çok tuttu. Çünkü çeşit çeşit bir kase var. Sen de kendine göre bir kaseni seç. Yanında buz gibi Coca-Cola'yla, herkese göre bir kase menüler, 180 liradan başlayan fiyatlarla. Usta dönerciye gelirsin, ne yediğini bilirsin.
20: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene, taksiciler 100 Oktan'ın performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışanı
1: tak. Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
2: Dyson'ın en güçlü ve en akıllı kablosuz süpürgesi V16 Piston Animal. Konik başlık, saçları ve tüyleri fırçaya dolanmadan toplar. Hazne boşaltılırken geride toz bırakmaz. Dyson.com.tr ve Dyson satış noktalarında.
3: Daha fazla uzatmasak mı?
4: Bence uzatalım.
5: Bu kaşar bir başka kaşar, bu kaşar Sütaş kaşar.
6: Damla.
7: Bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Getir fırsatları Ekim'de de seninle. Bu hafta sonu yüzlerce üründe geçerli, ikincisi 1 TL fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
13: Oğlum, el alemin oğluna bak. Ne kadar düzenli.
14: Anneciğim, bunlar gerçek değil. AI.
15: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere Etin

0: Evinize çok yakışacak oturma grupları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.
1: Hafta sonu fırsatları başladı. 1 kilo patates veya 1 kilo soğan 35 lira yerine 29 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
5: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
4: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
6: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.

Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin ve soğanın kilosu %17 indirimle 29 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.

0: O da kim öyle? Bir de böyle deneyelim. Etik Aram Gurme. Her ısırıkta hazza ulaş.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
3: Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen programı Beyaz Futbol ve cumartesi günlerinin en önemli ismi sevgili Sinan abimle karşınızdayız.
4: Ama ben objektif bir insanım. Adama haksızlık yaptınız. Ne oldu? Hepsi dedi moral olarak da çöktüler şimdi şu an.
3: Şampiyon yapamam diye yönetime söylemem lazım.
4: Sen de vur kafana, vur kafana, vur. Yapmış olduğunuz hataları görmezden gelirsiniz.
3: Bu saydıkların isimler önümüzdeki sene kalmalı mı?
4: Delikanlı adam olduğunu Türkiye'ye gösterdi.
3: Hiç kimsenin ismini duymadığı bir 9 numarayla görüşme halinde olduğu da belirtiliyor.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım net, sigortam.net.
7: Bu ürünü aldınız. Ama niye MediaMarkt'tan aldınız?
8: Ben aslında internetten alıyorum. Ama böyle çok acil bir şey olduğu zamanlarda da uygulamaya giriyorum. Oradan siparişimi veriyorum. Sonra çok hızlı bir şekilde hemen mağazadan teslim alıyorum. Kusura bakmayın ama benim gerçekten yetişmem gerekiyor. Görüşürüz.
7: MediaMarkt'ı tercih eden milyonların bir bildiği var. MediaMarkt'ta uygulamadan verdiğin siparişini mağazadan hızlıca teslim alma hizmeti var.
9: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
10: Sen seversin diye aldım.
9: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
11: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var benim.
12: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
13: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
12: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
14: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
12: Hiç gerek yok, piril var.
15: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
12: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
15: Yeni Piril Ultra Güç.
16: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
17: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
18: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
19: Evinize ışıltı katacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da.
20: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene, taksiciler 100 Oktan'ın performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile.
21: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
22: Sütaş labneyi.
23: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
24: Abi toplamışsın aileyi.
25: Aile çok önemli.
26: Hadi ben kaçar.
25: Aha.
26: Arkadaşlarla buluşacağız.
27: Paran var mı?
26: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
25: Darladın ama çocuğu.
26: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
25: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
24: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
25: Biraz rahat olun kızım.
28: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedeleri.
29: Le Temp, İstanbul Karakol. Curio Collection by Hilton.
30: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Çekin şu kamyonu yoldan. Lanet olsun. Marco?
1: Hayır.
2: Ben Katelea.
0: Ne bekliyordun ha? Bütün hayatını beni öldürmek için mi mahvettin? Benim gibi biri için mi? Ben öldürülemem. Öldürürüm. Şimdi avlanma sırası sende. Beni asla bulamayacaksın. Ama her gecenin sabahı olduğu gibi inan bana, ben seni bulacağım ve seni öldüreceğim. Ve neden biliyor musun? Çünkü asla olmamı beklediğin yerde olmayacağım.
2: İşin aslı, tam da olmanı istediğim yerdesin.
0: Ha?
2: Ye.

0: İyice düşünmelisin. Başka bir şey var mı?
1: Zaten her şeyi anlattım. Birkaç saatliğine uğrar sonra giderdi. Hepsi bu. Bakın gerçekten geç oldu ve çok yorgunum. Beni tutuklamayacaksınız.
0: Aslında seni suçlayacak bir şeyimiz yok.
1: O halde gidebilir miyim?
0: Hayır. Birkaç sorum daha var.
1: En azından bir kahve alabilir miyim?
0: Tabii. Süt ve şeker?
1: Evet lütfen. Alo?
2: Merhaba.
3: Jen, Tanrı'ya şükür. Bak hiçbir fikrim yoktu. Çok özür dilerim. Sen iyi misin?
2: İyiyim. Neredesin?
1: FBI'da.
2: Danny, biliyorsun onlar...
3: Evet. Ne kadar vaktimiz var?
2: 40 saniye.
4: Yani 3 soruluk zamanımız var.
1: Gerçek adın ne?
2: Katelea.
3: Şu çiçek gibi mi?
2: Evet,
4: çiçek gibi. 22 saniye.
3: Küçük kuşum bir gün geri dönecek mi?
2: Pencereni açık bırakırsan
4: görürsün.
5: Hey Rose.
0: Evet.
5: Adamın telefonundan bir şeyler alıyoruz.
2: Son soru.
1: Seni seviyorum.
0: Telefonu bana ver. Ver şunu. Alo.
6: Alo.

0: Remember everything. What have I become?
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
2: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

0: Bu kadar yıl aradıktan sonra kafatası sonunda benim oldu.
1: Görünüşe göre geç kaldık.
2: Şuradaki nedir acaba?
1: Bu kristal kafası. Atlantis'in kayıp hazinelerinden biri. Kainatın en güçlü gelecekten haber veren medyum olduğu sanılıyor. Geleceği gösteriyor. Yanlış ellere geçerse inanılmaz felaketlere yol açabilir.
2: Dur. Nereye gidiyorsun?
1: Aşağı iniyorum. Kafatasını alacağım.
2: Ama onlar en az 6 kişi. Biz 2 kişiyiz. Onların silahları var.
1: Sakin ol. Böyle şeyler benim başıma sürekli gelir.
0: Burayı kapatalım. Hemen buradan çıkıyoruz. Her yere dinamit koyun. Sen köşedeki oraya koy. Hadi çabuk olun. Hadi. Gidelim artık çocuklar. Sen. Yeter artık. Köşedeki. Yeter dedim.
3: Artık gidebilir miyiz?
1: Evet.
3: Falan.
1: İnanmıyorum. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Bu otantik bir Siyu okbaşı. Siyuların ataları sandığımızdan çok daha batıda yaşamışlar.
3: Harika. Benim evde bunlardan 5 tane daha var. Hadi gidelim artık.
1: Sadece bakmak istiyorum. Gevşetebilirsem alırım.
0: Her şey hazır olsun. Burayı havaya uçuracağız.

0: Merhaba. Biz buraya sadece okbaşı için geldik.
1: Kafatasını almışlar. Öldürün.
0: Kaçmalısın.
1: Öldürün. Hadi.
2: Böyle şeyler başına her zaman gelir

ikimizi kaybettiler.

0: izin vermeyin.
1: Gidecek yerimiz kalmadı. Geri dönmek zorundayız.
2: Tamalis çalısı. Tamalis çalısının olduğu her yerde... Hangi aydayız? Mart'tayız değil mi?
1: Ne?
2: Tamam. Ben atla deyince anlayacağım.
1: Atlamak mı?
3: Sen çıldırdın galiba.
2: Gidelim. Hazır mısın?
0: Yeah!

0: Nereden bildin?
1: Tamaris çalısı. Sadece nehir kenarlarında yetişir. Ve Utah'ta Mart ayı boyunca ortalama su 1,5-2 metre civarındadır. Düştüğümüz zaman bizi kaldırabilir diye düşündüm.
0: Ama Nisan ayındayız.
1: Nisan mı? Sahi mi? Yere kek gibi yapışabilirdik. Sanırım gerçekten fazlasıyla şanslıyız ha. Nisan ha. Kahire, Mısır.
2: Hey! Kaçıyor! Hadi bakalım. Hadi. Ne oluyor?
3: Ne yapar?
4: Çocuk, çocuk buraya gel. Bunu benim için postalar mısın? Adres üzerinde, anladın mı? Çabuk, hadi, çabuk, önemli. Hadi git, çabuk. Al bunları, al al, işte, işte, evet. Hadi git artık, git.
5: Arayın üzerine. Sır öğrenilmiş olacak. Ona ne yaparsan yap sonunda bulacağım, tamam mı?

0: olmuş.
1: Bunu kim karşılayacak, sigorta mı yoksa Workman şirketi mi?
0: Burası senin evin değil, iş yerin. Kişisel konular için burayı aramazlarsa çok sevinirim. Senin bir dairen yok mu?
1: Bir dairem var ama eve hiç gitmiyorum. Hep iş peşindeyim.
0: Evet, ev sahibin aradı, kirayı geciktirmişsin. Annen de işten sonra hemen seni evde bekliyormuş. Aa, bu da sana geldi.
1: Mısır'dan?
0: Evet. Şimdi de sekreterlik oynuyorum. Oysa yapacak işlerim var. Senin olduğu gibi.

0: Flynn, bir dakika iki saniye geç kaldım. Bu gecikmeyi sana yapılan ödemeden keseceğim. Judson seni aşağıda bekliyor. Ha, umarım bu kez verilen görevin dışına çıkmamışsındır.
1: Bu ne? Yeni bir heykel mi satın aldık?
0: Hayır, koruma görevlisi Steve yanlışlıkla Medusa'nın başına bakmış. Taş o.

Günaydın. Lou? Steve'i duydum, çok üzüldüm. Merhaba. Merhaba. Jackson, ben geldim. Excalibur. Şimdi olmaz, tamam mı? Havamda değilim. Geç kaldığımı görmüyor musun? Oyun oynayamam. Tamam. Oyun mu istiyorsun? Oynayalım o zaman. Buradayım.

0: İşte seni yakaladım. Ha, şimdi bir duş al bakalım.
1: Bugünlük bu kadar yeter. Poseidon'un üç dişli çatalının benzerini kullanmazsanız daha iyi.
2: Johnson, Excalibur'u üzerime saldığını sen olduğunu biliyorum. Şimdi böyle davranman komik değil mi sence ha? Hepsi daha görevden yeni geldim. Henüz bir kahve bile içmedim. Son dört günde aynı kıyafetleri giyiyorum ve yine de ıslanıyorum, tamam mı?
1: Ama onu tam zamanında durduruyorsun. O elindeki Turin'in kefeni. Leo. Leo, sanırım sana bu kefeni ortada bırakma demiştim.
3: Özür dilerim Cat.
1: Beni izle Flynn. Gel, sana göstermek istediğim bir şey var.
2: Vay canına. İnanamıyorum. Burası kütüphanenin tamamen farklı bir yeri. Burayı bana gösterdiğin için onur duydum.
1: Burası servis girişi. Utah'ta işler nasıl gitti?
2: İşte bir kristal kafatası. Söz verdiğim gibi.
1: Evet, sanırım kütüphanede çok daha emniyette olacaktır.
2: Dünyayı kurtardım gibi görünüyor. Yine.
1: Sayılır.
2: Sayılır mı? Bunun anlamı ne şimdi?
1: Başına gelenleri duydum. Ha, o mağarada sen hayatını riske attın. Tabii kafatasını kaybetme riskin de vardı. Ve bunların hepsi insan eliyle yapılmış.
2: Aa, bir şey. Hayır, için. Bu insan eliyle yapılmış sıradan bir şey değil. O otantik bir Sioux okbaşıydı.
1: Şimdi nerede? Okbaşı nerede?
2: Kaybettim. Bir tepeden Colorado nehrine atlarken kayboldu. Ama bir
1: küçük
2: görmeliydin
1: bir kaçamağın o kadar. Kaçamağın bütün görevin başarısız olmasına sebep olacaktı.
2: Tamam. Biliyorsun Johnson, ben bir yıl aşkın bir zamandır burada çalışıyorum. Bu zaman içinde dünyayı sihirli mızraklardan, zaman yolculuğu yapan ninjalardan ve daha pek çok şeyden kurtardım. Ben iyi bir iş yaptığımı sanıyordum.
1: Yaptın.
2: Evet, o zaman sen benimle oyun oynamayı ne zaman bırakacaksın, söyler misin? Sen de bana ne zaman güveneceksin?
1: Flynn, ben sana güveniyorum. Yani biz seni görevlere gönderiyoruz. Bu yüzden öğrenmen gereken çok şey var. Bazen senin için gönderdiğimizi unutup başka şeylerin peşine düşüyorsun. Bak, iyi bir kütüphaneci olmakla büyük bir kütüphaneci olmak arasında fark vardır.
2: Ah,

0: Merhaba. Anne, buraya uğramamı istediğin mesajını aldım. Aman Tanrım. Öldüm ve cehenneme geldim.
1: 32 yaşındasın, inanamıyorum.
0: Anne,
1: benim
0: anne,
1: küçük
0: anne,
1: bebeğim.
0: Anne, biliyorsun
1: artık.
0: Böyle şeylerden nefret ederim.
1: Nasıl şeylerden? Yaş gününden mi? Çok saçma. Kim yaş günlerini sevmez ki?
0: Bu insanlar kim, söylesene.
1: Oh, arkadaşlar, akrabalar, mahyon kulübünden kızlar. Ne oldu? Hayatın o kadar gizli tutuyorsa ki kimi davet edeceğimi bilemedim. Tanışmanı istediğim biri var. Evet, biliyorum, biliyorum ama bu sefer mükemmel. Mükemmel. Rose... Rose, Flynn. Flynn, Rose. İkinize şöyle bir bakınca çok uyumlu olduğunuzu görüyorum.
2: Merhaba Flynn, mutlu yıllar.
0: Merhaba. Sen Rose Edwards'ın.
2: Evet.
1: Ne kadar hoş değil mi?
0: Bir dakika izin verir misin?
2: Tabii.
3: Ne oldu? Çok mu zayıf?
0: Anne, o benim üçüncü kuzenim.
2: Yani?
4: Görmüyorum, biliyor musun?
0: Yani bu yasalara karşı anne.
2: Evet ama ne var, anlamadım ki. Kız senin kuzenin.
0: Hayır,
2: çok fazla şey bilebilirsiniz hayatım, hayatım. Bugün senin doğum günün. Rahatla, sakin ol. İyi vakit geçir. Ben de gidip karaoke'yi hazırlayayım.
0: Hayır. Laura halam nasıl?
2: İyiyim. Geçen hafta kalçalarından estetik oldum.
0: İçkiye ihtiyacım var. Büyük bir içkiye ihtiyacım var. Sana da bir şey getireyim mi?
2: Hayır.
0: Emin misin?
2: Evet.
0: İzninle lütfen.
5: Umarım bunu içecek kadar büyümüşsündür.
0: Senin burada ne işin var? Güney Amerika'da değil miydin?
5: Nepal. Biraz erken döndüm. Annenin canını nasıl sıktığını görmek istedim.
0: Hiç bilemezsin. Orada durmuş benim kuzenimle arama yapmaya çalışıyor.
5: Çift olmak iyidir.
0: Acelesi yok. Nepal nasıldı?
5: Heyecanlı. Sana şu kadarını söyleyeyim. İthalat ihracat işlerinde çok büyük para var. Eğer başka bir iş yapmak istersen, yani kütüphanecilik işinden ayrılıp gidip dünyayı gezmek istersen ben buradayım.
0: Jerry, ben böyle iyiyim.
5: Ha, tamam. Bu arada... özür dilerim. Nepal'den sadece mobilya türü şeyler almadım. Doğum günü kutlu olsun.
0: Vay canına. Bu harika bir şey. Bu bir Tibet gölge kutusu.
5: Evet.
0: King Hanedanı'nın imzası var.
5: Alacağım başka bir şeyden daha mutlu olursun diye düşündüm. Aç bakalım.
4: Evet, çok değerli bir şey. Ben de çok kararsız kaldım.
5: Bu fotoğraf babanla tanıştıktan kısa bir süre sonra çekilmişti. Öyle işte. 38 yıl öncesine ait. Savaştan yeni çıkmıştık. Ve çok iyi arkadaştık. Savaştan sonra baban annenle tanıştı. İkimiz de ondan hoşlanmıştık ama baban onun ayaklarını yerden kesmeyi bildi. Şanslı adam. Biliyorsun, hastanede sen doğduktan hemen sonra babam kendine bir şey olacak olursa seninle ilgileneceğime dair bana yemin ettirdi. Bunu daha önce söylemiştim. Ama sana tekrar hatırlatmak istiyorum. Bana ne zaman ihtiyacın olursa hep yanındayım.
0: Evet, biliyorum. Teşekkür ederim.
1: Tanışmanı istediğim biri var, evet. Biliyorum, biliyorum ama bu sefer mükemmel. Mükemmel.
5: Baş biliyor musun, seni her gördüğümde gözüme biraz daha güzel ve genç görünüyorsun.
1: Hadi gelin partiye katılalım. Üçümüz birlikte bir numara yapabiliriz değil mi?
5: Buna ihtiyacımız olacak.
1: Burada mıydı? Evet, sonunda Tanrı'ya şükür herkes gitti. Sen iyi misin?
0: Evet, sadece babamla eski fotoğraflarımıza bakıyordum.
1: Bahse girelim, bugün senin için çok zor geçti.
0: Evet, gün boyunca babamı düşündüm. O da öldüğünde 32 yaşındaymış, ben de 32 oldum. Onun hakkında çok fazla bilgim olmadığını düşünüyorum.
1: Ama kim olduğunu biliyorsun. Brooklyn'de giyim eşyaları satan bir insandı ve ailesini çok severdi. Hakkında başka ne bilmek istiyorsun?
0: Onu nadiren görürdüm. Sürekli seyahat ederdi. Yani 22 tane derecem var. Bütün bu gereksiz bilgiler...

0: şeyleri hafızamda hala tutuyorum ama babam hakkında sana tek bir şey bile söyleyemiyorum, biliyor musun?
1: Sana bir şey göstermek istiyorum.
0: Ne? Ne var?
1: Çok özel bir şey. Bunu ikinci el dükkanlarından birinden almış. Bununla ilgili şakalar yapardı. Bunun Carson ailesinin mühürü olduğunu söylerdi. Kralların soyundan geldiğimizi söylerdi. Bunu eline alır ve sana gece uyumadan önce sihirli krallıklar ve aşağı doğru inen vadiler hakkında sıra dışı hikayeler anlatır.
0: Evet, gülen kayalar vardı. Bak şimdi hatırladım. Hatırladım. Babama göstermek için anlattıklarının resmini çizerdim ve babamın gelmesini beklerdim. Ne? Olamaz. Bunları sakladın mı yoksa?
1: Evet. Bir gün görmek isteyeceğini düşünmüştüm, babanı hatırlamak için.
0: Evet. Evet, ben hikayeleri hatırladım. Aptal küçük fantazileri aklıma geldi. Ama babamı hatırlayamıyorum. Onu hiç hatırlamıyorum.
1: Ben bundan o kadar da emin değilim. Belki de bu resimler sana sandığından daha fazla şey hatırlatır.

0: Aman tanrım.
1: Hello.
0: Johnson benim. Sanırım buraya hemen gelsen iyi olur.
1: Ne oldu?
0: Bugün postayla biri bana bir şey göndermişti ve bence...
1: Lynn hala orada mısın?
0: Johnson, dairemde biri var.

0: Tamam, orada olduğunu biliyorum. Silahım var. Silahım var. Silah. Bakalım sana yiyecek bir şeyler bulabilecek miyiz?
1: Flynn, sen iyi misin?
0: Evet, evet. Başım, başım gövdemin üzerinde duramasa da iyiyim.
1: Kafanda büyük bir şişlik var. Bunu sana kim yaptı?
0: Eve geldiğimde içeride birileri beni bekliyordu. Sanıyorum evde rulo yapılmış o belge arıyorlardı. Gitmiş almışlar. Biri bana postayla göndermişti. Eski bir parşömendi. Velum ya da papirus gibi. Büyük ihtimalle en az 3000 yıllıktı. Köşesinde bir şekil vardı. Davut'un yıldızı ve...
1: Ve alt tarafında da bir hilal.
0: Evet. Nereden bildin?
1: Kral Süleyman'ın mührü.
0: Kral Süleyman. Pazar hainlerinden birinde öğrenmiştim. Bakayım... Süleyman milattan önce 10. yüzyılda İsrail'de hüküm sürmüş. İncil'de en zengin ve en akıllı kral olarak adı geçer. Uçsuz bucaksız varlığın Süleyman tarafından seçilen 24 duvarcı tarafından yapılan altın bir tapınakta saklanmış.
1: Doğru. Sadece her şeyini o tapınakta saklamadığını biliyoruz. Yağmalanacağından korkarak özel pek çok şeyini kimsenin bilmediği bir yere saklamış.
0: Dur bir dakika. Sen Kral Süleyman'ın madenlerinden mi bahsediyorsun? Bu sadece bir efsane değil miydi?
1: Flynn, sen ne zamandan beri burada çalışıyorsun?
0: Doğru.
1: Yüzyıllardır insanlar Süleyman'ın hazinesini arıyor. Madenlerin yeri bile henüz tespit edilmedi. Söylentilere göre yerini sadece 24 duvarcı biliyordu ve bir harita yaptılar. Postadan aldığın işte bu haritaydı.
0: O harita mıydı? Hayır. Üzerinde bir sürü rastgele şekil ve işaret vardı.
1: Bazen görünüş aldatıcı olabilir.
0: Tamam, eğer haritaysa o zaman daireme gelip karıştıran adamlar Kral Süleyman.

0: ormanın hazinesini arıyorlardı.
1: Ve sen bunu şimdi mi anlıyorsun?
0: Kafama vurdular.
1: Evet, daha fazlası da olabilirdi.
0: Süleyman'ın anahtarı.
1: Eski bir kitap ve inanılmaz güçleri vardır. Süleyman'ın bu güçleri kullanarak halkına hükmettiği düşünülüyor.
0: Evet, ben bunu daha önce duymuştum. Yer altındaki güçleri çağırdığını, zamana ve topraklara hükmettiğini.
1: Eğer Süleyman'ın anahtarı yanlış ellere düşerse...
0: Dünyanın kaderi değişir, değil mi?
1: Doğru. Neyse ki harita üzerindeki şifre çözülmeden hiçbir işe yaramıyor. Haritanın açıklayıcı bilgileri Volubilis'te, Fas'taki Romalıların kalıntılarının yakınında.
0: Romalıların kalıntıları, bakalım.
1: Flynn, haritayı geri al ve yapabilirsen açıklayıcı bilgileri bul. Kral Süleyman'ın madenleri asla bulunamadı.
0: Hey, bu verdiğin görev bana bu görev için ölebilirim duygusunu yaşattı. Ölüm asla uzağımızda değil.
1: Bak, endişelenme. Sen sadece sana öğrettiğim şeyleri yap yeter.
2: Uçağın 2 saat içinde kalkıyor. Casablanca'ya gidiyorsun.
0: Casablanca mı?
2: Hı-hı.
0: Yani filmdeki gibi mi?
2: Hı-hı.
0: O filmi çok severim. Charlene, sanırım bu harika bir arkadaşlığın başlangıcı olacak hayatım.
2: Hayır, sanmıyorum. Güvende ol. Kendini öldürtme. Getirmen gerekenleri iyice sakla. Ona söyledin mi?
1: Hayır.
2: Ama söylemeliydin.
1: Yakında kendisi bulur.
3: Buraya bakar mısınız? Bunları gördünüz mü? Hadi gelin. Tamam.
0: Rick'in Amerikan kafesi seni canlandırır dostum.
4: Oho, Casablanca filminden. Çok değişik bir adamsın.
0: Volubilis kalıntıları lütfen.
4: Volubilis kalıntıları. Anladım.
0: Üzgünüm, affedersin.

0: derin kazmıyorsunuz. Daha çökelti tabakasını delip aşağı geçemedik.
1: Bayan Emily, haftalardır burada kazı yapıyoruz ama hiçbir şey bulamadık.
0: O zaman kazıyı genişletelim.
1: Ama genişlettik, hem de iki kez.
0: Bir daha yapın, bir şey bulana kadar. Kim bu? Kazmaya devam edin.
1: Hadi çabuk olun, hadi. Acele edin.
0: Özür dilerim. Yardım edebilir miyim?
2: Evet, umarım bunun ne kadar nadir bulunduğunu biliyorsunuzdur. Emblema mozeyi Romalılardan milattan sonra 40. yüzyıl.
0: Milattan sonra 50, 40 değil.
2: Milattan sonra 50. Tamam, ben de öyle demek istemiştim. Kafam karışmış. Başıma vurdular da.
0: Kimsin sen? Ne istiyorsun?
2: Adım Flynn Carson. Yer bilimi enstitüsünden geliyorum. Bu bölgede toprak incelemesi yapıyoruz.
0: Bir jeolog için Romalılara ait eserler hakkında fazla bilgilisin.
2: Bu benim hobim.
0: Bu özel bir kazı. Korkarım incelemeniz işimizin bitmesini bekleyecek.
2: Tamam. Beklemekten sıkılmam. Tamam, beklemekten sıkılırım. Bilgisayar çekimleri. Yüksek çözünürlüklü dijital fotoğraflar. Bunları buraya kurmuş olmanız çok ilginç bayan.
0: Davenport, Emily Davenport.
2: Tam olarak ne arıyorsunuz? Sakıncası yoksa sorabilir miyim?
0: Elimizdeki kanıtlara göre burası bir zamanlar Kraliçe Sheba tarafından yönetiliyormuş.
2: Kraliçe Sheba. Eski İncil'de ondan Kral Süleyman'ın karısı olarak bahseder.
0: O da var.
2: Ama ben kraliçenin bölgesini Güney Arabistan'ın bir bölümü olarak biliyordum.
0: Evet, ama aksini söyleyen kanıtlarımız var izninizle.

0: Bir şey bulabildiniz mi peki?
1: Güneybatı tarafında Romalılara ait bir bekleme odası.
0: Sıra dışı bir şey var mı? Mesela diyelim ki okunması gereken bir harita gibi.
1: Sen bugün bunu soran ikinci kişisin.
0: Başkası da mı sordu?
1: Evet. Ve aynı senin gibi etrafta dolaşıp durdu.
0: Vay canına, bir günde iki kişi, ne tesadüf değil mi?
1: Nereden geldiğini söylemiştin.
0: Yer Bilim Enstitüsü'nden geliyorum. Söylemiştim.
1: Ah, o zaman John Binder'ı tanırsın. Söylesene, John'un sağlığı nasıl?
0: Çok iyi. Bu tuzak soruydu. John Binder diye biri yok.
1: Enstitünün başında o var.
0: Lanet
1: biliyordum.
0: Olsun.
1: Benim kazdıklarımı çalmaya geldin.
0: Hayır.
1: Seni kim gönderdi? Sorbon'dan Pierre Bubol mü?
0: Evet. Evet.
1: O zaman git Pierre'e ve çakallarına de ki kendi kazılarını kendileri yapsınlar. Benimkileri çalmaktan vazgeçsinler. Şimdi kazı alanından
0: tamam.
1: Çık, yoksa güvenliği
0: tamam,
1: çağıracağım.
0: Beni dinlersene.
1: Turito.
2: Evet.
0: Turito, tamam.
2: Sorun nedir?
0: Gidiyorum.

0: Hiç bıkmıyorsun değil mi?
1: Beni korkuttun. Yani burada mı uyuyorsun?
0: Bak, bu benim adıma alınmış bir izin. Yani seni buraya izinsiz girdiğin için tutuklattırabilirim. İnan bana, fazla geceyi hapishanede geçirmek istemezsin.
1: Bakın Bayan Davenport.
0: Profesör Davenport.
1: Sana yalan söylediğim için üzgünüm. Ama ben buraya senin kazılarını çalmaya
0: geldim. O zaman burada ne işin var?
1: Bunu açıklamak biraz zor.
0: Yine de bir dene.
1: Kral Süleyman'ın hazinelerine ulaşabilmem için haritanın şifresini çözecek bir şeyler arıyorum.
0: Bence jeolog hikayene geri dön. O daha inandırıcı.
1: Ben gerçeği söylüyorum.
0: O harita sana aynı zamanda Atlantis'in ve Neverland'in yerini de söyleyecek mi? Ne yapıyorsun?
1: Gizli bir kol arıyorum, bilirsin. Romalılar genelde değerli eşyalarını saklamak için mimarlarına bir oda yaptırırlar.
0: Roma mimarisini çok iyi bilirim, teşekkür ederim. Burada gizli oda falan yok.
1: Her zaman gizli bir oda vardır.
0: Mozaik parçasını milattan sonra 40. yüzyıl sanan biri için büyük konuşuyoruz.
2: Aa, bak!
1: Gizli bir oda.
0: Nerede durduğunu biliyor musun?
1: Gladius Ptolemy'nin mezarında. Geometrinin ve astronominin babasıdır. Çok hoş oldu gerçekten. Haritayı bulamıyorsan haritayı yapanı bul.
0: Şuna bir baksana.
1: Bu Ptolemy'nin ünlü atlasının bir reprodüksiyonu. Gördün mü? Ptolemy aslında dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk insanlardan biri.
0: Kürenin üstüne ve altına bak. Buradaki kıta işaretlerinin hepsi yanlış.
1: Şüphelendiğim gibi.

0: Şu işaretlere bak. Bunlar İbranice mi? Hayır, İbranice değil.
1: Ptolemy tarafından kolayca tekrar yazılabilir. Daha önce böyle bir sembol görmedim.
0: Ben gördüm.
2: Harita işaretleri asla mezardan ayrılamaz.
0: Konuşabiliriz istersen.
2: Efsaneye siz sahip çıkamazsınız.
0: Çıkmıyoruz. Biz bunun peşinde değiliz.
1: Kendi adına konuş. Bu benim kazım. Kazı iznim var.
2: Şimdi öleceksiniz.
3: Biraz yardım etsene.
2: Ala kazam. Büyük emir.
0: Ne oldu?
1: Muska.
2: Mısırlı duvarcıların büyük işareti. Sen de bizdensin. Kardeşim, Süleyman'ın sırrını koruyan 24 kişinin mirasçılarındansınız.

0: bu sırrı koruyarak taşıyacağız. İpucu senindir. Allah seninle olsun.
1: Sanırım gidecek iyi olacak.
2: Bu tarafa
1: gidelim.
2: Bu tarafa. Dur.
0: Haritanın açıklayıcı bilgisinin diğer yarısı gedede saklı. Shiba'nın göğüslerinin arasından geçip her şeyi gören gözlerin orada bulabilirsin. Şimdi git.
3: Ne anlama geldiğini biliyor
1: musun? Senin bildiğini sanıyordum. Bak bir su kemeri. Gördün mü? Romalılar sık sık su kemeri.
3: Bu kadar tarih dersi yeter. Ne olduğunu biliyorum.
1: Tamamen kurumuş. İçinde yosunlar var. Umarım yeterince kaygandır ve yer çekimi bizi yanıltmaz.
3: Seni tanıdığıma pişman olacağımı anlamıştım.
1: Bizi şehre götürür müsün acaba?
3: Amerikalı gitmiş. Harita parçası da yanında.
0: Bulun onları.
3: O adamlar da Kral Süleyman'ın hazinesini mi arıyor?
1: Evet. Ve Süleyman'ın Anahtarı isimli bir kitabı arıyorlar.
3: Eğer onları atlatmak istiyorsak Kenya'ya gitmeliyiz.
1: Ne?
3: Harita çözmek için ipucunun diğer parçası Kenya'da.
1: Sen Süleyman'ın hazinesine bile inanmıyorsun.
3: İpucu 3000 yıllık. Onlara malzeme götürürsem kızlarımın bütün masraflarını karşılarlar. Ben de seninle geliyorum.
1: Sana ihtiyacım yok.
3: Harita ipuçlarını çözerken bana ihtiyacın olacak.
1: Seni üzmek istemiyorum ama ben bütün ölü dilleri gayet rahat çözerim.
3: Bunlar ölü dillerden yazılmamış. Akon dilinde. İbrani kriptografisinin eski bir şekli. Bak bakalım ne diyor.
1: Ben bunu çözerim.
3: Eğer 312 haneli poli alfabetik şifreyi biliyorsan çözersin. Şifreyi biliyor musun?
1: Hayır.
3: Havaalanına geldiğimiz zaman beni uyandır. Hala okumaya mı çalışıyorsun?
1: Anlamıyorum. Bunu okumam gerekirdi. Ben Word alfabesini bile 7 saatte çözmüş bir adamım. Bana biraz ipucu versene.
3: Hayır.
1: Bak, şifrenin ilk 3 harfini söyle.
3: Gedi buradan arabayla bir gün uzakta. Götürecek birini bulalım. Ama bu hoşuna gitmeyebilir.
4: Balayı çiftleri, safariye hoş geldiniz. Önümüzde 4,5 saat sürecek kısa bir yolumuz var.
5: Flynn? Flynn Carson. Sen misin? Benim. Debra Markham. Tabii şimdi Debra Potter oldum. Hatırlasana, annem bir defasında seni benimle tanıştırmıştı.
1: Evet. Evet Debra. Sosyal uzman. Ağır ceza mahkumları üzerine
5: çalışıyor. Aha, doğru. Evet, bu da benim kocam Carl. İş aracılığıyla tanıştık. Senin yanında oturan kim? Yeni karın mı?
1: Evet.
5: Evet, evet. Evet, evet.
1: Bu Emily. Benim güzel mi güzel karım.
3: Ne yapıyorsun?
1: Annemin burada bulunma nedenimi bilmesini istemiyorum. Numara yapacağız, tamam mı?
5: Hepiniz bakın, bu benim arkadaşım Flynn Carson ve yanında yeni karısı Emily. Hadi onlara güzel bir balayı şarkısı armağan edelim. Ne dersiniz?

0: Bu çakmağı öldürdüğüm ilk adamdan almıştım. Bu yüzden benim için manevi değeri büyük.
1: Konuşmayacağım. Sırlar duvarcıdan duvarcıya geçecek. Bu saçmalıktan yoruldum. Haritanın ipucu nerede? Haritanın ipucunun yerini söyle. Beni öldürmen gerekir.
0: Hayır, asla seni öldürmeyi düşünmem. Seni canlı bırakacağım. Onları öldürürken seyredeceksin.

0: Aşağılık herif. Ya Allah! Hayır! Allah! Allah!
1: Bize kart gönderin. Burası daha uzak oldu. Yürüyerek 7'ye 2 günde gidebiliriz.
2: Otobüsten indik ya, hiç sorun değil. Şuna bak. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Bu enkerendi. Onların birleşme dansı.
1: Buna olipiri derler ve av danslarıdır.
2: Enkerendi.
1: Olipiri.
2: Neden sürekli beni düzeltmek ihtiyacı hissediyorsun? Düşündüğün kadar aptal biri değil.
1: Senin aptal olduğunu sanmıyorum. Ama benim kadar akıllı
2: Pekala,
1: değilsin.
2: Pekala. Benim tam 12 üniversite derecem, 6 master'ım, 4 tane de PhD esim var. Hepsi 22 derece yapıyor. Bu bir rekor, tamam mı? Ya senin kaç derecen var?
1: 25 ve yeni bir tanesini önümüzdeki Haziran'ın 26'sında başlayacağım.

0: Ne oldu? Çok mu hızlı yürüyoruz ha? Oho.
1: İyi misin?
2: Daha iyiyim.
0: Bunu kim yaptı?
2: Banto adasında haydutların eline düştüm.
1: Ne yani, seni buraya ölmen için mi bıraktılar?
2: Ben Nolu'yum. Ben de olsam aynını yapardım.
0: Gel, elimi tut. Şimdi çek. Çek.
2: Çek. Benim adım Jomo. Hayatımı kurtardınız.
0: Bunu dert etme.
2: Size borçlandım. Benimle köyüme gelin. Orada size yiyecek ve kadın veririz. Krallar gibi ağırlarız.
1: Evet, ama seni ben de kurtardım.
0: Adam konuşuyor, görmüyor musun? Özür dilerim. Kral falan gibi bir şeyler mi söylüyordun? Yani kaç tane kadından
1: bahsediyorsun? Çok tatlısın ama gitmemiz gerekiyor. Çünkü yolumuz Gedi'de bitiyor.
2: Gedi mi? Evet, orayı biliyorum. Sizi oraya götürürüm. Siz nereye giderseniz Jomo oraya gider.
1: Bu gerçekten gerekli değil.
2: Size olan borcumu ödeyene kadar içim rahat etmez. Jomo bunu sizin için taşır.
1: Kaç tane kadınmış?
0: Adamı duydun. Adetleri böyleymiş.

0: çikolata ister misin?
1: Ben istemem. Ah, bak hopoy kuşları. 2000 yıl önce Kral Süleyman bu kuşları Kraliçe Şiva'ya mesaj göndermek için kullanırmış. Ve şimdi bu kadar yıl sonra hala başımızın üzerinde uçuyorlar.
0: Sen hep Kraliçe Şiva ile bu kadar ilgili miydin?
1: Küçüklüğümden beri. Bütün gece uyanık kalır onun hakkındaki hikayeyi tekrar tekrar okurdum. Bu kadar güç, gizem. Bütün Afrika'nın kraliçesi olabilirdi.
0: Kulağa hoş geliyor.
1: Evet, bunu kanıtlamak gerekiyor. Henüz bu şansı yakalayamadım.
0: Evet, ama henüz bununla ilgili bir kanıt bulamadığın için, yoksa beceremediğinden değil. İnsanın kendine güveni olmalı. Ne oluyor?
2: Su aygırları. Afrika'nın en öldürücü hayvanlarıdır.
1: Evet, karaya çıkabilen hayvanlardır. Bizi parçalara ayırabilirler. Su aygırlarının inanılmaz bir işitme kabiliyeti vardır. Sessiz kalırsak, nefes bile almazsak peşimizi bırakırlar.
0: Tamam, ben seninle aynı fikirde değilim. Belki de çok ses çıkarırsak korkar ve buradan kaçarlar.
1: Kapat çeneni, seni aptal. Sessiz
0: Hayır,
1: olmalıyız.
0: Hayır, onları korkutabiliriz. Daha çok ses yapmalıyız.
1: Kes sesini. Baksana, saldırıyorlar.
0: Bu bir savunma hareketi. Daha fazla ses yapalım.
2: Su aygırları çikolatayı sever.
0: Teşekkür ederim.
3: Yolumuzdan çekil.

0: Biraz ara versek nasıl olur acaba?
1: Birkaç saatte üç tepe çıktık.
2: Biraz dinlenelim, bir şeyler yer gideriz.
1: Evet. Ne olsa yerim.
2: İşte. İn.
1: O küçük çikolatalardan başka
0: evet,
1: var mı?
0: Evet, ben de aynısını düşündüm. Resimlerim. İnanmıyorum. Annem. Ben görmeden çantama koymuş olmalı. İşte anneler.
1: Hala annenle mi yaşıyorsun?
0: Ne? Kim, ben mi? Hayır. Hayır, artık yaşamıyorum. Yeni taşındım. Artık kendime ait bir dairem var. Evet, biliyorum. Biraz utanç verici değil mi?
1: Merak etme. Üniversite yıllarımda ben de hep eve gidip uyurdum. Bakabilir miyim?
0: Evet.
1: Evet, Picasso değilmişsin. Bu bir gerçek.
0: Biraz nefes al. Sadece 8 yaşındaydım.
1: Hala öylesin.
2: Tamam. Gitme zamanı.
1: Bu resimler neyin resimleriydi?
0: Yatarken anlatılan hikayelerin. Babam bana yatarken bu aptalca hikayeleri anlatırdı. Ben de onun için resimlerini çizerdim.
1: Eminim buna bayılırdı.
0: Galiba. Babamı pek fazla hatırlayamıyorum. Küçükken öldü. Bir gün işten eve gelirken biri onu soymuş. Ve sonra da vurmuş. Kimin yaptığı hiçbir zaman bulunmadı.
1: Çok üzüldüm Flynn.
0: Ne yazık ki yatarken anlatılan o aptal hikayelerden geriye bunlar kaldı.
1: Benim babam bana yatarken asla masal anlatmadı. Ya işiyle ilgilenirdi ya da annemle kavga ederdi. Büyüme çağımda onunla hiç konuşmadım. Hala yaşıyor ve ben hala onunla konuşmuyorum. Anlaşılan senin baban çok iyi bir insanmış.

0: Gördünüz mü? Kedi eyaleti.
1: Şimdi ne olacak?
2: Shiba'nın göğüsleri diye bilinen ya da her şeyi gören göz olarak bilinen yerleri bulacağız.
1: Ne anlama geliyorsa.
2: Sanırım Shiba'nın göğüslerini bulduk. Bak, oradaki iki dağı görüyor musun? Bak nasıl böyle yukarı doğru şey gibi.
1: Anladım Flynn.
0: Yakınlardaki bir köyde bir falcının işlettiği mistik bir dükkan varmış. Orada her şeyi gören gözü bulabiliriz.
2: Her şey için çok sağ ol. Bize büyük yardımın oldu.
0: Bitti mi?
2: Evet, artık sadece kasabaya gidip haritanın parçasını alacağız ve eve döneceğiz. Bundan sonrasını biz hallederiz.
0: Ama daha size olan borcumu ödemedim.
1: Tabii ki ödedin. Bizi buraya getirdin.
2: Bizi su aygırlarından kurtardın ve termitlere yem olmaktan kurtardın. Sanırım ödeştik.
0: Sağlıkla gidin.
2: Tamam.

0: Her şeyi gören göz. Gören göz.
1: Yardım edebilir miyim?
2: Siz buranın sahibi misiniz?
1: Evet. İçeri girin lütfen.
2: Önce sen gir.
1: Dükkan aslında babama ait. Burası onun gururu ve tek eğlencesiydi.
0: Babanız şimdi nerede?
1: Öldü. Çok fazla olmadı. Onun mirasını sürdürmem babamın ölmeden önceki son isteğiydi. Yani bu dükkanı ondan miras olarak
2: evet, devraldım. Evet, kısırlar kuşaklar boyu geçmeli derler. Gerçekten geçiyor.
1: Diğer şeyler gibi. Değil mi?
2: Bunu Fas'ta gizlice bir duvarcıdan aldım. Bana diğer yarısını burada bulacağımı söyledi.
1: Kral Süleyman'ın hazinesinin sırrı çözülecek.
2: Diğer yarısı?
1: Evet, buralarda bir yerde olmalı. Maalesef babam hemen öldü. Tanrı onun ruhunu çabuk aldı. Gizli bölmeyi söyleyemeden öldü. Ama belki de siz bulmam için bana yardım edebilirsiniz. Teşekkür ederim.

0: Bakalım burada ne varmış. Bunlar benim resimlerim.
1: Sen yoksa bir şey mi buldun?
0: Evet, duvarın içinde bir şeyler gizlenmiş.
2: Neymiş?
0: Harita ipucunun diğer yarısı.
3: Ne yapıyorsun?
2: Bu da onlardan. Kötü adamlardan.
3: Koş, koş, koş, koş. Çabuk gidelim. Acele et biraz, koş.
2: Hayır.
3: Atlamak zorundayız.
2: Delirdin mi?
3: Hayır, hayır, bu dükkanın tentesi bizim düşman hızımızı en az %47 kesecektir.
2: 34.
3: Hadi %47 benimle tansiyonu keser misin? Atla lütfen.
4: İpucu parçası. Bunları da gidelim. Yakalayın.
1: Haritayı almışlar.

0: lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeni.
2: Le Temple İstanbul Karakol. Kuyo Collection by Hilton.
3: Vakıf Bank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıf Bank daima seninle.

0: yersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Üç kalp bir arada.
2: Burası Popeyes. Anlatılmaz yaşansın.
3: Hangisini deniyorsunuz?
4: Acı.
5: Acı.
2: Popeyes. Yeah. Maxi menüler 175 TL'den başlayan fiyatlarla.
6: Hafta sonu fırsatları başladı. 1 kilo patates veya 1 kilo soğan 35 lira yerine 29 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
7: Bu tatlı aşmış.
8: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
9: Büyük maç başlıyor.
10: O zaman yerindeyim.
11: Migros yeah.

0: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
1: Bellona, Bellona. Benim o, benim o, benim o. Benimle benim o yer misin?
2: Nefis çikolata kaplamasını yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: O sen, sen benim o der misin? Benimle benim o yer misin?
3: A101'de tazenin yıldızları. Otuzlu yumurta 145 lira. Poşetli bütün pilecin kilosu 115 lira.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Damla?
1: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Metro yine tıklım tıklım.
6: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
7: Redoxon üçlü etkinin sakin içeriğindeki ol. CD gardını vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu sakin destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
9: Bir pedal sizi harekete geçirir ya da enerjinizi yükseltebilir. Ve sadece bir pedal zahmetsiz temizliği ayağınıza getirir. Pedala her bastığınızda Velada Turbo döner, paspasını sıkarak mükemmel temizliğe hazırlar. Sizin için küçük, eviniz için büyük bir adım. Üstelik şimdi tam 3 yıl garantili. Velada, evde olduğunu hissetmek harika.
10: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su sipariş.

0: işinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için. Hadi uygun.

0: Kırmızı Kelebek günleriyle sen de evini yenile. Şimdi tüm takım alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı Kelebek günlerini sakın kaçırma.
1: Bir pedal sizi harekete geçirir ya da enerjinizi yükseltebilir. Ve sadece bir pedal zahmetsiz temizliği ayağınıza getirir. Pedala her bastığınızda Velada Turbo döner, paspasını sıkarak mükemmel temizliğe hazırlar. Sizin için küçük, eviniz için büyük bir adım. Üstelik şimdi tam 3 yıl garantili. Velada, evde olduğunu hissetmek harika.
2: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
3: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
4: Bayer'den.
5: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
6: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir... Alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
7: Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen programı Beyaz Futbol ve cumartesi günlerinin en önemli ismi sevgili Sinan abimle karşınızdayız.
8: Ama ben objektif bir insanım. Adama haksızlık yaptınız. Ne oldu? Hepsi dedi moral olarak da çöktüler şimdi şu an.
7: Şampiyon yapamam diye yönetime söylemem lazım.
8: Sen de vur kafana, vur kafana, vur. Yapmış olduğunuz hataları görmezden gelirsiniz.
7: Bu saydıkların isimler önümüzdeki sene kalmalı mı?
8: Delikanlı adam olduğunu Türkiye'ye gösterdi.
7: Hiç kimsenin ismini duymadığı bir 9 numarayla görüşme halinde olduğu da belirtiliyor.
9: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
10: 50 bin düş.
9: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
11: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
12: Arabam.com'a değerinde trink sat.
13: Dyson'ın en güçlü ve en akıllı kablosuz süpürgesi V16 Piston Animal. Konik başlık saçları ve tüyleri fırçaya dolanmadan toplar. Hazne boşaltılırken geride toz bırakmaz. Dyson.com.tr ve Dyson satış noktalarında.
14: Üniversitelilerin hayalleri varsa yanında üniversiteli Akbank'ta fırsatları var.
15: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
16: Bebeğinize olan sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak bebeklerin bağışıklık sistemini araştırıyor, D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginiz standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
17: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
18: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: Bir pedal sizi harekete geçirir ya da enerjinizi yükseltebilir. Ve sadece bir pedal zahmetsiz temizliği ayağınıza getirir. Pedala her bastığınızda Velada Turbo döner, paspasını sıkarak mükemmel temizliğe hazırlar. Sizin için küçük, eviniz için büyük bir adım. Üstelik şimdi tam 3 yıl garantili. Velada, evde olduğunu hissetmek harika.
0: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
19: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
20: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
21: Metro yine tıklım tıklım.

0: Onla gardını al, güvende ol.
1: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
0: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla. Bellona, Bellona.
2: Sana özel fırsatlarla A101'i ucuzdan da ucuz yapan tek uygulama.
3: Harcadıkça artık para veren uygulama. Tek uygulama.
2: İndir, A101 artıya katıl, harcadıkça artı para gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
4: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedeli.
5: Letam, İstanbul Karakur. Curio Collection by Hilton.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
7: Haritayı almışlar.

0: Ciğeri amca, burada ne işin var?
1: Bazı ihracat işleri için Mombasa'ya gidiyorum. Senin burada ne işin var?
0: Başımız biraz dertte. Buradan gitmemiz gerek. Bize yardım eder misin?
1: Trende bana ait kompartımanım var. İçeri girsenize. Bunlar General Samir'in adamlarına benziyor. Bana rastladığınız için şanslısınız.
0: General Samir ben.
1: Bu bölgedeki militanların başında o vardı. Çok tehlikelidir. Bak Flynn, burası pek de tekin olmayan bir yerdir. Burada savaşın ortasına düşebilirsin.
2: Çok geç.

0: Girin.
1: Hey ben bu... Bu bir Masai yerlisi kıyafeti sanırım.
0: Evet öyle. Bunu bana Jerry amcan verdi. Beğendin mi?
1: Evet, hiç fena değil. Üşütmeden yemeğe gidelim mi? İster misin?
2: Evet, daha sonra da kitap imzalatmak için biz de sıraya girdik. Flynn o zamanlar 9 yaşında kısa pantolonlu bir çocuktu. Yazarın yanına gitti ve onunla tartışmaya başladı. Ona kitabının yanlışlarla dolu olduğunu söylüyordu.
1: Adamın tezleri bir temele dayanmıyordu. Onu söylüyordum.
2: Yazar Stephen Hawking'di. 9 yaşındaki hiçbir çocuk Stephen Hawking'le tartışamaz. Adamda zeka var.
1: Evet.
2: Bize hemen bir şişe daha getir çabuk.
3: Hemen efendim.
0: Ben almam. Bu bile başımı döndürmeye yetti. Ben gidip biraz dinleneceğim. Teşekkür ederim elbise için.
2: Dikkat et. Şimdi ne yapacaksın? Kral Süleyman'ın hazinesinin peşinden gitmeyi mi düşünüyorsun yoksa?

0: Henüz bilmiyorum.
1: Bence benimle babasıya gel. Annen senin buralarda olduğunu bilse kalp krizi geçirir. Flynn, sen
2: bayım,
1: iyi misin?
2: Bir şişe teş.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, evet. Biliyor musun, babamı düşünüyorum. Siz birbirinizi çok iyi tanıyordunuz.
1: Evet, o benim en iyi arkadaşımdı. Öyle olduğunu sanıyorum.
0: Hayatıyla ilgili bir sır saklıyor olabilir miydi?
1: Bir sır mı? Senin gibi mi? Evet. Hepimizin sırları vardır Flynn. Sanırım babanın bizden farkı yoktu. Bu madalyon. Onu ilk gördüğümde de bu madalyonu takıyordu. Hiç çıkardığını görmedim.
0: Annem bana bunun bir dükkandan alındığını söyledi.
1: Baban bana bunu babasının verdiğini söylemişti. Ondan önce de babasına onun babası vermiş. Bu madalyon senin mirasının bir parçası. Kuşaktan kuşağa aktarılan bir şey.
0: Sır kuşaklara aktarılmalı.
1: Flynn, kafandan neler geçiyor?
0: Her şey için teşekkür ederim Jerry amca.
3: Oh, merhaba. Ben sadece haritaya ve ipucu parçasına bakıyordum.
0: Bulabildin mi?
3: Evet, harita ipuçlarının iki parçasını birleştirdim. İşaretleri deşifre etmeye çalışıyorum. Eski kitaptan pasajlar var. Özellikle
0: Süleyman'ın
3: de...
0: şarkısı.
3: Nereden biliyorsun?
0: Akon şifresini dün gece çözdüm de.
3: Çözdün mü?
0: O kadar zor değildi aslında. Mısır denklemleri gibi değil. Birden fazla hesaplama yöntemi var. Ne düşüneceğimi açıkçası pek bilemedim.
3: Neden bana şifreyi bulduğunu söylemedin? Şifreyi çözdüysen artık bana ihtiyacın yok.
0: Evet, ama sanırım etrafta dolaşman hoşuma gidiyor. O zaman Süleyman'ın şarkısı. Bu haritanın üzerinde İncil'den alınmış birkaç tane aşk şiiri var. Alabilir miyim? Belki cevap bundadır. Belki de bir şekilde haritayı okumayı başarırız. Ha, ne dersin?
3: Bunun bir amacı olmalı. No! İstersen kalabilirsin.
0: Tamam. Süleyman'ın şarkısında öpüşmekten bahseder, değil mi?
3: Sanırım.
0: Bırak beni ağzıyla öpsün. Bu öpücükler altından daha tatlı.
3: Şarap.
0: Ne?
3: Bu öpücükler şaraptan daha tatlı. Sen altın dedin.
0: Çünkü altın olduğundan eminim.
3: Ben de şarap olduğundan eminim.
0: Hayır, altın.
3: Şarap.
0: Altın.
3: Şarap.
0: Seninle bu kadar yakınlaşıyoruz ama sen günün her saniyesinde olduğu gibi beni düzeltmeye devam ediyorsun.
3: Seni günün her saniyesinde düzeltiyorum. Çünkü günün her saniyesinde yanlış yapıyorsun.
0: Ben şiir okuyordum Bayan Davenport. Romantik olmaya çalışıyordum. Ne var bunda ya?
3: Romantizm bu şekilde olmaz. Afrika'nın ortasında kanlı bir savaşın içinde. Romantizm ancak müzik, çikolata ve çiçekler...
0: Bir daha söyle.
3: Romantizm müzikle olur ve çikolatayla.
0: Müzik. Buldum. Bunu daha önce göremediğime inanamıyorum. Ne kadar kolaymış. Apaçık ortada. Anlamadın mı? Süleyman'ın şarkısı gerçek anlamıyla Süleyman'ın şarkısı. Bu bir... Bu bir... Harita değil. Bir müzik kağıdı. İpucu da harita.
3: Notaları çalmak için bir müzik aleti.
0: İyi ki klarnet dersleri almışım. Affedersin. Bir kez daha.

0: Gördün mü? Üç büyücü dağları. Hazine bu dağların içinde olmalı.
1: Şu anda bence tam zamanı Flynn Carson.
2: Flynn orada mısın? Bakar mısın Flynn?
0: Tamam ama bu kadarı da fazla. Sana nasıl yardımcı olabilirim?
2: Haritanın ipuçlarını çözdün.
0: Evet, haritayı da çözdüm.
2: Kral Süleyman'ın hazineleri emniyetli bir yerde değil mi? Pekala, o zaman ilk uçağa atlayıp hemen kütüphaneye dönebilirsin.
0: Ben buradan hemen dönmüyorum Jackson. Hazineyi bulacağım.
2: Bu çok tehlikeli Flynn. Yani eğer Süleyman'ın kitabı yanlış ellere geçerse...
0: Olmayacak, tamam mı? Dinle, neden bir kez olsun bana güvenmiyorsun? Başka seçeneğim yok. Şimdi gitmem gerekiyor, tamam mı?
2: Sadece hatırlatırım. Bazen isteklerimizi ertelememiz gerekir. Bizim iyiliğimiz
0: tamam,
2: için.
0: Tamam ama gitmem gerek. Kendine iyi bak.
3: Yeniden düşünmenizi istiyorum. Benimle Mombasa'ya gelebilirsiniz. Bu hazine avcılığını profesyonellere bırakın.
0: Ben iyiyim Ceylin amca.
1: Merhaba.
3: Günaydın.
0: Merhaba. Orada ne yapıyordun?
1: Kasabadan bir şeyler aldım.
0: Hı. Senin Kral Süleyman'ın hazinelerine inanmadığını sanıyordum.
1: İnanmıyorum. Sadece ihtiyacımız olan standart tırmanış takımları.
3: Yeseniz iyi olacak.
0: Amcam, her şey için teşekkür ederim.
3: Dikkatli ol evladım. Sen de tatlı kız.
1: Hoşça kal.

0: Burası neden bana tanıdık geliyor anladım şimdi. Daha önce buraya geldim.
1: Geldin mi?
0: Evet. Babamın yatmadan önce anlattığı hikayelerden. Burası bana anlattığı yer. Gülen kayalar. O buradaydı. Ve bir gün benim de buraya geleceğimi biliyordu. Beni bunun için hazırladı. Artık hiçbirinin gereksiz olduğunu düşünmüyorum.
1: Kereste, orman, ağaç, baobab ağacı Afrika'da en uzun süre yaşayan ağaç. 3000 yıldan fazla yaşıyor.
0: Bu Süleyman'ın zamanından kalma olmalı. Burası.

0: Şu anda dağların arasında olmalıyız. Burada bastığın yere dikkat et. Yer çok çok...
1: Flynn?
0: Aha.
1: Flynn, iyi misin?
0: Kaygan. Ben de tam sana yerin kaygan olduğunu söyleyecektim. Neredeyiz?
1: Işığı kapat.
0: Desmodus rotundus. Vampir yarasalar. Çirkin, mide bulandırıcı vampir yarasalar.
1: Evet, ışığa karşı duyarlılar. Onları rahatsız etmeyelim.
0: He. Bu da ne böyle? Şimdi fırlatıp atacağım.
1: Lütfen devam edelim. Burayı mı geçeceğiz?
0: Haritayı doğru hatırlıyorsam...

0: Vah canına. Çok kolay oldu. Tamam.
1: Tamam.
0: Bu mu?
1: Kitap nerede? Hazine nerede? İçinde hiç hazine olmayan bir hazine odası olabilir mi?
0: Efsanelerle, gizemlerle uğraşmak vakit kaybıymış. Ben de gerçekten bir şey bulacağı sanmıştım.
1: Teşekkür ederim baba.
0: Hazine yerine çılgın adamlar tarafından öldürülüyorduk. Su aygırları başka bir hikaye.

0: Şuna bak. Aman Tanrım. Bu Eski Ahit'in ilk kitabı.
1: Ölü Deniz yazmaları. Hepsi burada.
0: Şiba.
1: Süleyman'ın kitabı.

0: Fli? Fli?
1: Sanırım artık gitmeliyiz.
2: Kitabı bana ver. Onu bana ver dedim.
3: Bak kim gelmiş.
2: Buraya gelin. Onu da getirin.
4: Ceri amca.
3: Durun. Durun. Kitabı vereceğim ama ona zarar vermeyin.
2: Üzgünüm Flynn. Ama sana... buraya gelmemeni söylemiştim değil mi?
0: Seni alçak. Onların adamısın.
2: Tam tersi hayatım. Onlar benim adamlarım.
3: Ceri amca.
2: Ne demiştim? Hazine avcılığını profesyonellere bırak demiştim. Ama hayır, hemen buraya koştum.
3: Hazineyi nasıl buldun?
2: Babana bana yerini söylemesi için yalvardım. Ama söylemedi. Çok inatçıydı. Onu vurdum.

0: Dururken bile söylemeyi reddetti.
1: Babamı sen mi vurdun? O senin en iyi arkadaşındı.
0: Anneni benim elimden aldığı için ondan nefret ederdim. Benim olamadığım ailenin sahibi olduğu için ondan nefret ederdim. Babanın her şeyi vardı. Ama benim hiçbir şeyim yoktu. Kitabın gücü her şeyi değiştirecek. Onun sayesinde zamanı ve mekanı istediğim gibi yöneteceğim. Her şey benim olacak. Kendi tarihimi baştan yazacağım.
1: Hayır, o kitabı kullanmayacaksın. Ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorum.
0: Sihirli sözler madende bulunan özel bir odanın içinde okunmalı. Ne yazık. Kitabı özleyeceksin.
1: Ne yapacaksın? Bizi öldürecek misin Ceryan?
0: Sen benim oğlum gibisin Flynn. Seni asla öldüremem. Bunu benim için General Samir yapacak.
1: Umarım o bu işi becerir.
0: Fazla acı çekmesinler. Dikkatli ol.
2: Her ikinizi de vurup öldürmek en kolayı. Ama bunu biraz daha eğlenceli hale getirmeliyiz.
1: Burayı deneyelim.
0: Yetecek kadar güçlüyüm. Her şeyi bilen Tanrı'nın diğer bütün adlarıyla sizi yönetecek kadar güçlü. Ulu kişi, güçlü ve kuvvetli kişi, yattığın yerden kalk ve benim işlerimde bana yardımcı ol. Büyük kapıya aç.
3: Parçalanarak öleceğiz.
1: Keşke önce boğulup sonra parçalansak. Su seviyesi sandığımdan daha çabuk yükseliyor.
3: Kapa çeneni.
1: Oksijeni harcam. Ben tekrar deneyeceğim.

0: Ben hiçbir zaman iyi uçurtma uçuramadım.
1: Öldün mü?
0: Ölmek ister miydin? Güzel, o zaman ölmedin. Oo, nasıl gidiyor? Başarıyorum. Sadece sen Flame, Süleyman'ın gizemini koruyabilirsin. Bu senin mirasın. Babanın izinden gitmelisin.
1: Anlamıyorum.
0: Anlayacaksın. Şimdi benim için bir şey daha yapmanı istiyorum.
1: Neymiş o?
0: Gözlerini aç.
2: Jomo.
3: Şimdi ödeştik.
4: Her şeyi bilen Tanrı'nın diğer bütün adlarıyla sizi yönetecek kadar güçlü. Ey ulu kişi, güçlü ve kuvvetli kişi, yattığın yerden kalk ve benim işlerimde bana yardımcı ol.
1: Kralların odasındayız.
2: Ne yapıyor?
1: Grimorian sihirli sözlerini söylüyor. Bununla ölüleri diriltecek.
4: Büyük kapıya.
2: Bu kötü mü?
1: Evet, iyi değil tabii ki. Kalk. Eğer ruhlar ateşin tapınağına giderse bu pek hoş olmaz. Planımız şu. Onlardan kurtulmaya çalışacağız ve dikkatlerini ortaya çekeceğiz. Sonra da birimiz soldan birimiz sağdan gidip ön tarafta buluşacağız, tamam mı? Teşekkür ederim.
2: Zekice, sen...

0: şansım varken sizi vurmalıydım. Ah!
1: Büyük kapıya ve giriş yolu belirlensin. Büyük kapı açılsın. Giriş yolu belirlensin. Ey ulu kişi, işlerimde bana yardımcı ol. Ey ulu kişi, güçlü ve kuvvetli kişi, yattığın yerden kalk ve benim işlerimde bana yardımcı ol. Buraya gel karanlıklar meleği, çekinmeden gel.

dünyanın oluşumundan çok önce burada olan kainatın prensesinin adına Musa'nın yolundan, Yakup'un izinden, Davud'un mühüründen, Süleyman'ın ve Tanrı'nın adından ateşten yapılmış yaratıklar çıkar. Aç kapıyı, ışığa git ve isteklerimi yerine getir.

0: nefes aldığını duyuyorum.
1: Hep birlikte ortaya çıkın. Kalkın artık. Işığa gidin. İsteklerimi yerine getirin. Buraya gelin. İşe yarıyor. İşe yarıyor. Tanrı'nın güneşi hareket ettirdiği ruhla gelin. Sularla, denizle ve içindeki bütün yaratıklarla gelin. Dönen rüzgarlarla, fırtınalarla, şeytanlar bana işlerimde yardım edin. Tanrı'nın diğer isimleriyle birlikte hemen harekete geçelim. Bana gelin ve getirin. Süleyman'ın gücünü getirin. Sen o saçma sapan işine dön ve kitaplarının arasına gömül.
2: Kütüphanede öğrendiğim şeyler seni şaşırttı mı yoksa?
1: Kitabı bana ver.
2: Daha fazla yaklaşma yoksa kitabı atarım.
1: Buna cesaret.

0: Edemezsin. Yapma. Gücü hayal et Flynn. Tüm zamanı ve mekanı kontrol edebilirsin. El olmayacak rüyaların gerçekleşebilir.
1: Hiçbiri beni ilgilendirmiyor.
0: Babanı tekrar görebilirsin. Kitabı kullan Flynn. Sihirli sözlerin kalan kısmını sen tamamla. Baban sana dönsün artık.
2: Bunu takardı ve sana sihirli vadilerin arasında bir krallıktan bahseden sıra dışı garip hikayeler anlatırdı.
0: Evet, sözcükleri oku. Oku.
1: Tanrı seni korusun, bütün gücüyle ve bütün sevecenliğinle.
0: Babanı geri getir. Bu kadar basit. Sözcükleri oku.
1: Ateşten yaratılanlar ve ateşe tapanlar, bu kutsal isme duacı olun ve onunla gurur duyun.

0: Onu ortaya çıkarın ve ateşin yaratığını görün. O bütün dünyayı gezebilir, her istediğini yapabilir. Şimdi yanın ve dönerek ortaya gelin. Bütün bunları burada hissetmek istiyorum. Ateş tarafından sonsuza kadar yanacak yaratıklar.
1: Flame!
0: Ateşin yaratıkları.
1: Dur. Neler yaptığını görmüyor musun?
0: Bunları kullanan şeytan, hepsiyle birlikte ölümsüz ve bağışlayıcı Tanrı'nın kutsal ismini unutmayalım. Sevdiğim ve kaybettiğim insanı bana geri ver. Babamı bana geri ver. Babamı istiyorum.
2: Hayır. Ne yapıyorsun? Hayır. Hayır, durma. Oku. Babanın tekrar seninle olmasını istemiyor musun yoksa?
0: Babam zaten her zaman benimle beraber.
2: Hayır.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedeni.
2: Letam, İstanbul Karakur. Kuryo Collection by Hilton.
3: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
4: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazmış.
5: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
6: Aynenimiz.
5: Akımlar akıyormuş.
6: Akıyoruz.
5: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
4: Güzel. Sen ne yapıyorsun?
7: Ben bir şey yapmıyorum abi.
4: Sen Türkcell'li misin?
7: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
4: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızından şak diye ol. Dış ses gir buradan.
3: Türkcell gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
8: Türkcell'leri bağlan hayata.
9: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Bütün piliç alımında %30 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta. Doya doya harca.
10: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
11: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
12: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
13: Şeflere layık tencereler, en iyisinden beyaz eşyalar, son model telefonlar, taş pınar. Eviniz için her şey var. Taş pınar.
14: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
15: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
16: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
15: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
17: Şu geçen yılki boş şop kampanyası çok inancı. Kesin herkes kullanmıştır bunu.
18: Herkes değil.
19: Herkes kullanana kadar duramayız Naci.
20: Üstümüze düşeni yapacağız.
21: Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye.
22: Club Smart üyelerine boş yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.
23: Bu pasta aşmış.
24: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
25: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
26: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
27: Bellona, Bellona.
28: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
29: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
30: Arabanı arabam.com'a.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışanı tak. Damla?
1: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Metro yine tıklım tıklım.
6: Şişt, sakin ol. Gardını al, güvende ol.
7: Redoxon üçlü etkinin sakin içeriğindeki ol. C, D vitamini ve çinko ol. Bağışıklığın normal fonksiyonunu sakin destekler. Gardını deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
8: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
11: Bir pedal sizi harekete geçirir ya da enerjinizi yükseltebilir. Ve sadece bir pedal zahmetsiz temizliği ayağınıza getirir. Pedala her bastığınızda Vlada Turbo döner, paspasını sıkarak mükemmel temizliğe hazırlar. Sizin için küçük, eviniz için büyük bir adım. Üstelik şimdi tam 3 yıl garantili. Vlada, evde olduğunu hissetmek harika.
12: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
13: Boy,

mobilya fırsatları, evinize çok yakışacak oturma grupları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.

0: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
2: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
3: Bayer'den.
4: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
5: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
9: Bayer'den.
10: O da kim öyle? Bir de böyle deneyelim. Etik Aram Gurme. Her ısırıkta hazza ulaş.
11: Bebeğinize olan sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak bebeklerin bağışıklık sistemini araştırıyor, D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil. Sevginiz standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
12: Damla önce çok eğlendim.
13: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
14: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
13: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
15: Dyson Hayşet, siz huzurla uyurken hava kalitesini analiz eder. Tozu, alerjenleri ve kirleticileri filtreler. Temizlenmiş havayı bütün odaya dağıtır. Üstelik fısıltı kadar sessiz. Hayşet, Dyson'dan.
16: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
17: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
18: Daha daha ne var?
19: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
3: Le Temp, İstanbul Karakul. Curio Collection by Hilton.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

İstersen kalkabilirsin.

0: çocuğuma nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum.
1: Sen olmadan bir şey yapamazdım. Ben sana rehberlik ettim ama yolu sen açtın.
0: Sana küçük bir hediyem var.
1: Hayır. Hayır. Bu sana ait.
0: Hayır, bu sana ait. Kral Süleyman'ın sırrını senden daha iyi saklayacak birini tanımıyorum, Jomo.
1: Ben de sana bir şey vereceğim.
0: Su aygırları için.
2: Her şey için teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Bir daha Kenya'ya gittiğimde mutlaka Nolu kabilesini bulacağım.
1: Sana bir kraliçe gibi davranacağım.
2: Kraliçe mi? Bunu duydun mu? Saygı duyan biri var.
3: 382 numaralı New York uçuşu için yerlerinizi alın. 382 numaralı uçuş için lütfen yerlerinizi alın.
0: Kraliçe gibi davranılmasını istiyorsun, öyle mi? Annemi tanıyana kadar sabret o zaman. İşte uçağımız şurada.
2: Ben gitmiyorum. Ben Tunus'a yer ayırtmıştım.
0: Ayırttın mı?
2: Orada kazı var. Shiba ile bağlantılı olabilecek 1. yüzyıldan bazı çömlekler bulmuşlar. Karanlıkta bir ışık.
0: Sen hala efsaneler ve gizemlerle uğraşıyorsun.
2: Evet, istersen buna etkilenme diyebilirsin.
0: Bu kadar mıydı?
2: Sanırım.
0: Evet. Vedalaşmaları pek beceremem.
2: Ben de.
0: Ben gerçekten beceremem.
2: Ben de çok iyi değilim.
0: Bence ben söylediğimden biraz daha kötüyüm. Yine görüşebilecek miyiz?
2: İnsanda biraz kendine güven olmalı.
0: Dünyadaki bütün cin şişeleri. Oysa o benim içimde.

0: Balayı turu için 500 dolar mı? Ah, şimdi hatırladım. Annen aradı. Sesi çok kızgın geliyordu. Evlenip ona haber vermediğini söyledi.
1: Sorma. Tamam.
0: Bir dahaki sefere ayrıntılarıyla yaz. Eve döndüğüne sevindim.

0: Excalibur.
1: Oh, Flynn. Ben döndüğünü bilmiyordum.
0: Jackson.
1: Seyahatin nasıl geçti?
0: Çok iyi değil. Kitabı yok ettim. Bir kütüphanecinin yapacağı bir iş değildi.
1: Daha iyi bir kütüphaneci olmak isterken kurban da olabilirsin. Sadece büyük kütüphaneciler bunu yapabilir. Baban konusunda neler oldu? İstediğin cevapları bulabildin
0: mi? Evet. Sanırım sen hepsini zaten biliyorsun.
1: Evet.
0: Neden bana söylemedin?
1: Flynn, bu senin kendi başına öğrenmen gereken bir dersti. Biliyorum babanı çok özlüyorsun. O şimdi her neredeyse seninle gurur duyuyordur. Yaptığın önemli bir şeydi. Ben de gurur duyuyorum. Şimdi gel bak,

0: sana bir şey göstereceğim. Otantik bir Siyu Hint ok başlığı görmeye ne dersin?
1: Sahi mi? Evet. Gerçekten bir tane buldun mu?
0: Evet.
1: Aa evet. Nerede buldun?
0: Ebay'de.
1: Ebay'de. Hey Jackson.
0: Hı.
1: Pekala, madene geri dönelim. Ben bir şey gördüm. Sen ve ben bir plajdaydık. Sen benimle konuşuyordun. Bana öğütler veriyordun. Gözümün önünde birden belirmedin, öyle değil mi?
0: Flynn, ben pek çok şey yapabiliyorum ama aniden var olup kaybolmak ya da plajda uçurtma uçururken görülmek benim hünerlerimden değil.
1: Ben sana uçurtma konusunda bir şey söylemedim mi?
0: Oh.
1: Hadi. Bunu nasıl yaptığını bana mutlaka anlatmalısın. Hadi lütfen, nasıl yaptın? Birdenbire önümde beliriverdin. Plajda beraber yürüyorduk. Daha doğrusu sen uçurtma uçuruyordun. Ben yanına geldim. Sonra sen bana bir sürü bir şey söyledin. Hatırlamıyor musun? Bunu sen yaptın.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Terzi Ayhan Classics beyaz futbolu sunar.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Yine bir cumartesi akşamında sevgili Sinan abiyle karşınızdayız. Sinan abicim hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ertuğrul. Nasılsın?
0: İyiyim Sinan abi. Zirve karıştı. Arkadaşların puan durumunu getirecek. Ahmet Spor'un beraberliği Galatasaray'ın dün kazanmış olduğu maç 3-1'lik galibiyet. Sonrasında Ahmet Spor'un bugün 2-2'lik Gençlerbirliği beraberliği.
1: Sen Yakan Özdeşler niye öyle yaptın? Yakan Özdeşler'miş ha? Çok
0: fotoğraf
1: çektin kravatı.
0: Maç öncesinde
1: fotoğraf çektim. Şunu sol tarafa. Burası sol tarafa elini sok içine.
0: Tamam. Trabzonspor'un bugün 3-0'lık Samsunspor galibiyeti 10 kişi kalmasına rağmen ya, Fenerbahçe'nin
1: Melih seni Allah müstahakını versin Melih ya. Melih. Ya özür diledi gibi ama. Değil ya. Ertem.
0: Özür diledi.
1: Ya ne abim özür diledi ya. O böyle şey olabilir mi ya?
0: Ha? Aldığım maçı verecek.
1: İnanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil ya. Ya böyle bir şey. Sana sonra ne yapmış? 3-0 galipsin. Normal bir faul yapmış. Bu neyin agresifliği? Ne yapıyorsun? Niye atlıyorsun? Anana mı sövdü, babana mı sövdü, ne yaptı yani? Ne alakası var kardeşim ya? Ne ya bu, neyin hırsı ya? Güzelim maçı ne hale getirdin ya? Güzelim maçı. Sevgili Yüksel Başkan, Samsun Spor'da çanlar çalıyor. Samsun Spor'a bu futbol yakışmıyor. Bu bulunduğu yer yakışmıyor. Bu fikstür yakışmıyor. Bir an evvel Samsun Spor'a biraz bir şeyler yap. Ocak ayına kadar aman de... Yoksa Allah korusun diyelim direkt paraşütsüz düşer. Bak paraşütsüz. Aman nerede o Samsun Spor ya, eski Samsun Spor. Yani onun için Samsun Spor'un acil Ocak ayında 5-6 tane transfer ihtiyacı var Ertem'ciğim. 5-6
0: evet,
1: tane.
0: Evet.
1: Bir puan durumunu görebilir miyim? Var mı puan durumu?
0: Var.
1: Puan durumu?
0: Evet. Yani ön taraftan gelelim.
1: Ertem arkadaşlar. Arkadan geldin. Nerede Fener evet. Diyecektim biliyor musun? Gel geriye bir daha. Gel bir daha. Ön tarafa bak. Oğlum Fenerbahçe nerede diyecektim. Bu sefer.
0: Yukarıda.
1: Yukarıda. Gel ön sayfaya.
0: Yukarıda.
1: İşte Fenerbahçe busun sen. Bak. İşte Fenerbahçe. 3 hafta önce Fenerbahçe'yi aradık nerede diye. Yoktu bak. Yine demin oyun yaptınız bana. Tuzak kurdunuz.
0: Yok ya.
1: Hayır.
0: Hayır. Nerede Fenerbahçe?
1: Ondan itibaren
0: olabilir.
1: Ondan bak gel öteki sayfaya gel. Bu sayfayı açtınız. Lan yine Fener'i göremedim. Yine Fener'i göremedim. Ne oluyor dedim. Gel sayfaya. Galatasaray 16, 14 Ahmet. Ahmet'e bak helal olsun ya. Maşallah dolu dizgin gidiyor. Trabzonspor 13 puan yaptı. Beşiktaş 12, yarın yenerse 15. Aa Kocaeli'ye bak ya.
0: Kocaeli Spor'a bak ya.
1: Yenerse o da 15 yapıyor.
0: Tabii.
1: Oo.
0: Beşiktaş ya da Kocaeli Spor. İkisinden biri kazanırsa 15 oluyor.
1: Aferin Selçuk İnan'a be. Vallahi aferin ha.
0: Beşiktaş ya da Kocaeli hakikaten. Spor kazanırsa.
1: Aynen öyle.
0: Acayip
1: gel
0: bir maç
1: bakalım
0: olacak.
1: Geriye.
0: Muazzam bir maç olacak. Muazzam.
1: Öteki sayfaya gelelim. Öteki sayfaya Serkan'cığım.
0: Öteki sayfa.
1: Öteki sayfa. Abi.
0: Samsun Göztepe.
1: 3-3-4. 4-3-3. Samsun Göztepe. Vay vay vay vay. Çorum yarın maçı var. 7 yendi 10 yaptı.

0: Başakşehir. Çorum kimle oynuyor Çorum? Arca Çorum.
1: Çorum Gaziantep deplasmanında.
0: Deplasmanı mı? Kendi sahasında.
1: Gaziantep.
0: Gaziantep'te. Oo, Burak Yılmaz. Burak'ın eski takımı.
1: Eski takımına.
0: Burak Yılmaz'ın eski takımı.
1: Eski takımına gidiyor.
0: Burak Yılmaz'a da buradan tekrar hayırlı olsun
1: Başarılar
0: diyelim.
1: Başarılar diliyoruz.
0: Hayırlı olsun diyelim. Şimdi Ertem'cim. Bugün gündüz de maç seyrettim ben. Ahmet maçına da baktım. Gençler Birliği Ahmet maçına baktım. Bu Gençler Birliği'nden ne oluyor ben anlamıyorum. Antrenörlerle ilgili. İşte bir antrenör gidiyor, tekrar geliyor. Aynı antrenör bir daha gidiyor, bir daha geliyor. Volkan gidiyor, tekrar geliyor. Tekrar
1: dinlenip
0: gidiyor,
1: geliyorlar.
0: Tekrar geliyor. Metin Diyadin gidiyor, tekrar geliyor. Yani vazgeçemiyorlar da. Hep aynı. Şimdi bir Alman getirdiler. Değil mi? Alman
1: 63
0: mı?
1: 63 yaşında evet. Bir Alman
0: değil mi?
1: Alman hoca.
0: Alman getirdiler. Dolayısıyla bugün fena oynamadı.
1: Öyle dendi eğer yanlış
0: bilmiyorsam. Evet, fena oynamadı. Bilmiyorum, fena oynamadı. Ama enteresan işler oldu ama Metin Diyadin'le...
1: Çok
0: zorladı bence Metin Diyadin'le devam etseydi... Metin Diyadin'le devam etseydi... Bence daha iyiydi. Yani bir, demek ki bir sebebi var, anlaşamıyorlar. Şimdi ben bugün Fenerbahçe'yi 3-0 yendiğini...
1: Sinan abi, maç... Fenerbahçe'den önce bir Trabzonspor...
0: Konuşalım.
1: ...ilgili çok özür dileyerek...
0: Rica ederim canım.
1: Trabzonspor, Beşiktaş maçı var haftaya. Maça
0: evet,
1: bak.
0: Pazartesi.
1: Pazartesi, evet. Trabzonspor, Beşiktaş derbisi. Hani maçların maçı gibi bir şey olacak böyle. Yani... O maçla ilgili şimdiden bir yorum alıp...
0: Şu klimayı kapatır mı şimdiden? Nasıl yapayım Ertem? Yarın Beşiktaş Kocaeli'yle bir oynasın. Sakatı var mı o maça?
1: Beşiktaş Hoffenheim deplasmanından gelecek.
0: Çok zor. Trabzon'da var bu maçı.
1: Trabzon Avrupa maçı da kendi sahasında diye
0: biliyorum. Trabzon'da Avrupa maçı var.
1: Konferans liginde.
0: Şimdi önce Ertem'ciğim yani yarını bir oynasın Beşiktaş bakalım. Ama çok sert bir maç olacağını düşünüyorum. Ben oldukça çok sert. Agresif bir maç olacağını düşünüyorum. Trabzonspor mutlaka ve mutlaka kendi evinde bu maçı kazanmak istiyor. Hı hı. Mutlaka. Beşiktaş da aynı şekilde Ahmet de gibi yediği çelmeyi burada yemek istemiyor.
1: Evet.
0: Öyle bir maç bekliyor.
1: Beşiktaş yani iki deplasmanda
0: her
1: kaybetti.
0: Her iki takım da mutlak kazanmak istiyor.
1: Evet.
0: Öyle bir maç. Öyle bir yani üst seviyede bir maç. Yani ve çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Ya yani çok iyi maç olacağını.
1: Evet.
0: İki tane çok kaliteli takımın, iki tane iyi üst düzey oyuncular olan bir takım. Ben mesela bugün Trabzonspor mesela. Abi Mustafa Eski Hallaş diye bir futbolcu var abiciğim. Bugün seyrediyorduk işte bizim Burak, Ali Yeşilyurt. Bizim Burak Saral, Ali Yeşilyurt. İşte bizim Kerim aynı şekilde kardeşim. Hep beraber Buğra hep beraber maç seyrederken hep Trabzonspor ağırlıklı. Trabzonspor'la hepsi seyrettim. Ben Mustafa bu Eski Hallaç'ı Ferdi Kadıoğlu'na benzettim.
1: Aynısını defalarca söyledim biliyor musun?
0: Bak Ferdi Kadıoğlu'na benzettim bugün. Aldı gitti tık buçunun önüne attı gördün mü
1: evet,
0: topla?
1: Evet.
0: Soldan gitti kuvvetli.
1: Asistini
0: bizim
1: yaptı.
0: Abdülkerim de hep söylüyor. Ne diyor ya diyor bu diyor böyle bir adam var. Bunu niye mil takımda?
1: Niye oynatmıyorsun?
0: Bak.
1: Şu anda Türkiye'de yerler içerisinde en iyi Ferdi falan
0: Trabzonspor'dan,
1: dışarıda.
0: Trabzonspor'dan Trabzonspor futbol takımını hep söylüyorum. Ertuğrul Doğan'ın yapmış olduğu transferleri her zaman kutluyoruz.
1: Evet.
0: Abi ona çüğü kesti ya. Bir tane santrafor geldi ona çüğü kesti ya.
1: Franculino.
0: Ona çüğü kesti. Bugün attığı golü gördün yani. Kuvvetli, çabuk, hızlı, süratli. Yani hakikaten...
1: Trabzon'da deplasmanmış bu arada Avrupa'da. Kusura bakmayın.
0: Hakikaten. Kupyon. Yani Trabzonspor takımı ben seyrederken çok keyif alıyorum. Bugün evet. Trabzonspor. Evet. Bugün hatta sevgili Nevzat Aydın bizim Trabzonsporlu şey yazmış. Bu diyor Melih diyor. Melih diyor kaba sakal diyor. İşgüzarlık yapmasaydı diyor. Trabzon'un plakası olabilirdi bu maç dedi. Yani 6. Aynı fikirdeyim.
1: Evet.
0: Eğer şu klimayı kapattırsana Tunç. Eğer ben sana bir şey söyleyeyim mi Ertem? Eğer atılmasaydı oyundan Melih çok farklı bir maç olabilirdi ikinci yarı. Trabzonspor lehine çok farklı bir maç olabilirdi.
1: İkinci yarı daha kontrollü oldu
0: çok
1: çünkü.
0: Daha çok abi tek gol oynadı Samsunspor bastırdı ama eski Samsun değil abi. Eski
1: değil,
0: Samsun'dan yerler esiyor.
1: Hiç.
0: Eski Samsun'dan yerler esiyor yani. Onun için Trabzonspor takımı Trabzonspor beni çok keyiflendiriyor seyrederken. Çünkü çok kaliteli bir
1: tempo.
0: Abi Fabinho'yu görmüyor musun ya? Futbolcu oğlu futbolcu nasıl oynuyor? Alıyor, veriyor,
1: Sinan
0: alıyor
1: abi
0: falan.
1: Ondan önce bir şey söyleyeceğim.
0: Pina bana göre Türkiye'nin en iyi sağ beki.
1: En iyi sağ beki.
0: En iyi sağ beki.
1: En iyi sağ beki.
0: En iyi sağ beki tartışması.
1: Ya Sinan abi Thomas Reis ilk maçında Galatasaray'ı 4-0, ikinci maçında Samsunspor'u 3-0.
0: Thomas Reis'in bilmediğimiz demek ki Almanya'da herhalde Darül Aceziye falan oradaki kimsesizlere falan her hafta gitti yardım etti hayatı boyunca. Yardım etti.
1: Ama ben bunu defalarca herkese anlattım.
0: Evet, evet. Ama bak ne

0: İngilizce mi?
1: Muhammed Salah mı?
0: Hayır abi. Thomas Rice'a, yani dedim ya, Allah ona bir milli piyangodan büyük bir servet bağışladı ya, çıkardı yer. Cenab-ı Allah ona bir piyango vurdurdu ya. Ya Trabzonspor'un teknik direktörü oldu ya.
1: Evet.
0: Ne demek biliyor musun? Şu takımın teknik direktörü olmak Ertem.
1: Çok önemli. Tabii canım.
0: Yani bilmediğimiz Almanya'da herhalde eskiden, geçmişten herhalde

0: sonra geliyorsun daha yüksek paraya, daha iyi güçlü bir takıma geliyorsun, hoca oluyorsun. Kardeşim Trabzonspor'a teknik direktör oluyorsun. Hiç fark etmez, kadroyu yaz. Hadi çocuklar çıkın oynayın. Arada da bir iki oyuncu değiştir, baktı ne aksayan var. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Oynuyor makine gibi. Trabzonspor'u hiç şey yapmana gerek yok. Ya hala kapatamadınız klimayı kardeşim ya. Vuruyor şuradan kafama ya. Ya sinüslerim ağrıyor diyorum ya. Bu kadar zor mu Serkan?
1: Arkadaşlar gerçekten bak, çok acayip vuruyor ya. Gerçekten çok acayip vuruyor. Üzmeyelim Sinan abi. Sinan abi seni şöyle alalım mı? Ama oraya da kamera geçmesi lazım.
0: Oraya da alışkın değilim ya. Şuradan vuruyor ya. Ben böyle bir klimasını görmedim ya. Ya Ferit bir de kapattım diyorsun. Nereye kapattın ya? Şuralara bak ya.
1: Lokomotiv Sofya'da, Sofya'da
0: antibiyotik
1: Bulgaristan.
0: Kullanıyorum. 15 gündür antibiyotik kullanıyorum ya. 15 gün antibiyotik kullanır mı insan ya? 15 gündür yine CRP'm yükselmiş. Dün doktora gittim. Yine yüksek CRP düşmüyor ya. Vallahi billahi anlatamıyoruz abi insanlara.
1: Arkadaşlar bu klima gerçekten çok kötü vuruyor buradan Sinan abiye ve bize, bana. Yani onun için kapatırsak seviniriz.
0: Şimdi Ertem'cim bugün Fenerbahçe'yi seyrettim. Eğer Fenerbahçe'yi maçını seyretmeseydim, 3-0 olduğunu duysaydım, yani dese anlatsa birisi bana Fenerbahçe 3-0 kazandı. Ulan helal olsun be. Demek ki ne oynadı?
1: Ne oynadı?
0: Sonuçla alakası olmayan bir futbol seyrettik.
1: Evet.
0: Ama önemli olan ne biliyor musun? Kötü oynarken kazanmak.
1: Tabii.
0: İyi oynamadan kazanmak.
1: Tabii.
0: Şimdi Fenerbahçe takımının bir sıkıntısı var. Bu sıkıntısı ne biliyor musun?
1: Ne Sinan abi?
0: Top rakipteyken, Fenerbahçe takımının sıkıntısı top rakipteyken. Çok rahat pozisyon veriyor. Çok rahat geliyor rakip.
1: Çok acayip hem de.
0: Çok rahat geliyor.
1: Evet.
0: Çok rahat geliyor. Şimdi İsmail Kartal'ı seviyorum. Eleştirmek istemiyorum. Kerem'le ilgili buradan iyi şeyler hep söylemek istiyorum. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili. Ama şimdi...
1: Olmuyor ama.
0: Yani söyleyemiyorum biliyor
1: Olmuyor.
0: Musun?
1: Olmuyor.
0: Yani Kerem Aktürkoğlu bir şeyler söyleyeceğim. Ya ulan Kerem be bugün de ne oynadın ya hakikaten. Seni tebrik ederim hakikaten. Bugün de maça aldın imzanı attın diyeceğim. Mesela dün Barış Alper'i kaç haftadır eleştiriyordum. Barış Alper... Maça imza attı dün. İkinci yarı çıktı tak tak tak tak tak. Maça imza attı. Şimdi oraya da Galatasaray'a da geleceğiz. Şimdi ben de Kerem'le ilgili bunu söyleyeceğim. Şimdi
1: olmuyor.
0: Ben sevgili İsmail Kartal kardeşime, arkadaşıma şunu söylemek istiyorum. Ya İsmail'cim. Oğuz Aydın varken Kerem Aktürkoğlu oynamaz ya. Herhalde bizim bilmediğimiz bu Kerem antrenmanlarda herhalde orta yapıyor, koşuyor, vuruyor falan. Kendi vuruyor yaptı ortaya falan herhalde. Böyle şeyler yapıyor. Bu kadar 80 dakika falan çocuğa da yazık oluyor. Ertem.
1: Telaş.
0: Bakın çocuğa panik, da yazık oluyor.
1: Bir sürü şey
0: oluyor. Bu kadar
1: olur.
0: Çok top kaybeden bir futbolcu ben görmedim abiciğim.
1: Telaş panik başlıyor.
0: Ha, topu daha sahibi olmadan kaybediyor.
1: Aynen öyle.
0: Bak topa sahibi olmadan topa gelirken hemen kaybediyor
1: evet,
0: zaten.
1: Evet.
0: Ya kardeşim bir al bir sahibi ol. Bir düşün mantıklı al ver git. Ama...
1: Yeteneklerini de unuttu Sinan abi.
0: Abi
1: panikten,
0: çocuk,
1: telaştan.
0: Nerede o Galatasaray'da biz bu için Kerem için neler söylüyorduk.
1: Benfica'da.
0: Ne metiyeler yayıyor ama sen gel bakalım kardeşim Kerem'e bak. Takım eksik oynatıyor.
1: Evet.
0: Santrafor maalesef. Yeterli değil. Santrafor'un yeterli değil. Vedat Muriç'i bugün seyrettin mi?
1: Ben hiç beğenmedim bugün.
0: Abi...
1: Hep ezdi.
0: Vedat Muriç alacak sadece onu atması gerekeni atıyor.
1: Lukaku 5 dakika duvar oldu ya.
0: Ya ben bir şey söyleyeceğim sana.
1: Ne oynadı bu? 5 dakika yetti ya Lukaku'ya bugün. 5 dakika yetti Sinan abi ya.
0: Ertem bu Lukaku 10 tane falan gol atar mı ya?
1: Ben sana söyleyeyim Sinan abi atar mı bilmem ama çok attırır. Çok rakip defansı çok yorar. Atar. Bence
0: Ertem,
1: atar.
0: Ertem boks maçı falan değil güreşmeyecekler. Çalım atıp gol atacak Ertem.
1: Attırdığı golde ha? Duvar oldu orada resmen.
0: Ya
1: Oğuz'un önüne düşen top.
0: Attırdığı golde ne alakası? İrfan Can'ın koşusunu gördün mü sen orada?
1: Tamam. İrfan Can'ı. Tamam. Ama orada Lukaku çok zorladı.
0: İrfan Can bir depar attı gördün mü?
1: Tabii.
0: He? Sağ olsun. İrfan Can, Oğuz Aydın. Bugün maça girdiler. Maça imza attılar. İrfan Can. Şimdi aynı pozisyonda Kerem Aktürkoğlu'na sağ ayakla top geliyor.
1: Yok olmaz.
0: Kerem nereye atıyor? İrfan Can'a geliyor. Solla nereye atıyor? Yani kardeşim eksiklerini çalış ya. Senede 4-5 milyon euro para evet, alıyorsunuz
1: evet,
0: ya.
1: Evet.
0: Antrenman bittikçe çalışın ya. Bugün İsmail Kartal B planıyla maçı kazandı. Oğuz'la İsmail oyuna girdi. İrfan Kahveci. İrfan Kahveci ile Oğuz oyuna girdi maçı.

0: aldı. Maçı aldı. Hele bugün ben İrfan'ı çok beğendim. Ve bu neydi o? Tedesco. Ya Tedesco sorgusuz sualsiz bu çocuktan faydalanmadı biliyor musun?
1: Faydalanmadı.
0: Bakın bundan faydalanmadı ya. Ve ben bunu İrfan Can'ı gördüğüm zaman da sorum. Sen niye kadro dışı kaldın oğlum dedim. Bilmiyorum dedi. Ve bunu kadro dışı bıraktı bu çocuğu biliyor musun? Kadro dışı bıraktı. İrfan Can'ı geçen oynatmadılar ya. Ve bu çocuk bugün
1: maalesef.
0: Bak nasıl verim alıyor İsmail Kartal. Bak girdi bugün maçı aldı.
1: İrfan Can'ın özelliği oynadıkça daha da güzelleşiyor.
0: Abi bugün geldi aldı verdi evet. Aldı verdi. Şimdi sizin bugün bir şey söyleyeceğim. Bakın Ertem'ciğim. İrfan Can.
1: Ve şeye verdi biliyorsunuz.
0: Kasımpaşa'ya olsaydı bugün. İrfanoski. Tamam mı? Bugün İrfanoski
1: olsaydı. Yabancı olsaydı.
0: Oyuna girdi İrfanoski diyelim. Hı-hı. Değil mi? İrfanoski oyuna girdi. Bugün Greenwood'dan da iyi oynadı. Asansiyo'dan da iyi oynadı.
1: Tabii ki.
0: Ulan bu ne futbolcu diyeceklerdi be. Vay be görüyor musun?
1: Vuruşa bak.
0: Ama İrfan Can diye hiç bu tezahüratı görmüyorsun. Görmüyorsun. Hayır. Bugün İrfan Can oyuna imza attı.
1: Ama İrfan Can bugün iyi oynadı Sinan abi. Son dönemlerde İrfan Can'ın abi, performansı çok düşük ya.
0: Şişem, ver arka arkaya şans ya. Ya Ertem'ciğim.
1: Çok verildi ama ya. Milli takımda bile verildi Sinan abi. Yani abi, hayalet gibi gezdiği de oldu İrfan'ın. Bak İrfan'ı çok severim arkadaşımdır.
0: Bak, bir dakika. Sen bir dakika İrfan'ın şey, boş ver şimdi. Sen bana de ki milli takımda şu iyi oynuyor de bana.
1: Milli takımda.
0: Ya, şu iyi oynuyor de yani. Kimse. Öyle değil. Şimdi bakın. İrfan Can. Konu İrfan Can değil. Konu bir futbolcunun performansından bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Bugün girdiler maçı aldılar Oğuz Aydın'la evet. Beraber. Aynısını bir yabancı oyuncu Greenwood bugün oyuna girseydi ve Asensio bugün oyuna girseydi neler söylenirdi biliyor musun? Tabii. Neler söylenirdi biliyor musun? Ben bakıyorum bugün Beyin Sport'tan maçın iyileri yazıyorlar. İrfan Can'ın adı yok. Ama ben öyle görmüyorum oyunu. Attığı koşuya bakıyorum. Attığı gole bakıyorum. Oğuz'un golünde şeyinde gördün mü attığı bir koşu
1: tabii,
0: var.
1: Tabii o.
0: Bu tarafa doğru çekti adamı. Yani onun için. Yani İrfan Can da Oğuz Aydın evet B planı maçı kazandırdı. Ayrı. Ama onun dışında Fenerbahçe takımı ısırmıyor. Fenerbahçe takımı kavga etmiyor.
1: Kante'nin etkisini de söyleyelim mi? Efendim? Abi? Kante. Mükemmel oynadı ya.
0: Bak yani, sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Tek kişilik ordu
0: şimdi
1: gibi.
0: Şimdi bazı insanlar tanımazlar, bilmezler. Kante'yi geldiğinde eleştiriyordum. Ulan bu Kante bitmiş okey dönüyor diyordum. Kante kim biliyor musun Kante? Bizim Rıza vardı Rıza Çalınbay atom karınca. Bugün bir ara Rıza gözümün önüne geldi biliyor musun? Kante'yi seyrederken. Her yerde Rıza'dı böyle. Rıza var ya her yerde topu alırdı. Evet. Her yer hiç olmazdı. Ne bak Rıza hiç böyle olmamıştır biliyor musun?
1: O her kadar koşardı. Şimdi Rıza
0: bakın,
1: Kante.
0: Bak Rıza Çalınbay hiçbir zaman böyle nefes nefese falan hiç kalmamıştır. Her yere basar, her topu alır. Her
1: yorulmazdı.
0: Yerde. Bugün de aynı şey. Kante'yi seyrederken bir an Rıza Çalınbay atom karınca o zaman Rıza önü gözümün önüne geldi. Evet Kante bugün müthiş oynadı.
1: Mükemmeldi ya.
0: O ayrı müthiş oynadı. Yani söylemek istedim Fenerbahçe'nin hücumda sıkıntısı var Ertem'ciğim.
1: Evet var.
0: Fenerbahçe'nin gol bölgesinde sıkıntısı var.
1: Bence defansta da var senin abi.
0: Defansta var ne var biliyor musun? Defanstaki sıkıntı ne? Archie Brown'u bugün beğenmedim.
1: Ben de beğenmedim.
0: Skriniar. Defanstaki... Şimdi niye biliyor musun? Çarşamba günü hepsi şeyi bekliyor.
1: O nereden belli biliyor musun Sinan abi? 5 saniyede taç atması lazım.
0: Aston Villa
1: bekliyor.
0: Aston Villa'yı bekliyorlar.
1: Evet sarı kart gördü zaten.
0: Çarşamba günü diye. Aston Villa maçı var. Önemli. Şimdi Fenerbahçe zaten yabancı oyuncuları biliyorsun. Onlar için
1: Bitmine
0: Şampiyonlar Ligi.
1: İsterler.
0: Onun için Şampiyonlar Ligi. Onun için bugün...
1: Şu maçla ilgili birkaç görüntü
0: bugün bakıyorsun, ekrana gelsin arkadaşlar. Ertem bugün bakıyorsun Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe takımı kopuk kopuk oynuyor. Yani belirli baktığın zaman oyunda böyle bir sistem göremiyorsun. Çünkü şimdi dünyada veya günümüz futbolunda bir futbol takımının santraforun ne kadar önemli olduğunu bir örneği var. Kim bu? Osimhen.
1: Evet.
0: Onu da görüyorsun. Dün oyuna girdi. Bir anda oyun değişti.
1: Her şey değişti.
0: Bir anda. Bugün Fenerbahçe futbol takımına bakıyorsun. Vedat Muriç denilen bir santraforu var. Vedat Muriç'in tamam alıyor, boğuşuyor, kapasitesi belli ama ben şimdi ona şunun Fenerbahçe'de olduğunu düşünüyorum mesela. Jenerik senaryo. Ben düşünüyorum. Yani ne kadar...
1: 25 yazar mısın?
0: Öntörüm. Hemen yazarım kağıt. Eğer Onaçı bugün Fenerbahçe'de oynasın...
1: Ben de yazarım.
0: Ben kağıda abi. Tak 25 yazarım.

0: Sinan abi, bugün aldığı
1: bir destek vereyim mi Franculino? O da Fenerbahçe'de
0: daha iyi. Bakın Franculino uzayda bile oynar.
1: Kesin.
0: Franculino çok iyi futbolcu. Çok yetenekli, hızlı bir de. Onaçı'dan hızlı. Bak formayı aldı Onaçı'dan.
1: Evet.
0: Ne yaptı Ertuğrul Doğan? Onaçı baktı. Kıçı başı oynuyor. Kötü. Hop gitti aldı. Bir tane aldı koydu. Gel bakalım çekil. Çekil kenara. Geçen sene takımı götüren Onaçı bugün kulübede oturuyor.
1: Midtjylland'de maçını anlattım. Franculino'nun. Batrakov'u Lokomotiv Moskova maçlarını seyrettim. İki senedir bu futbolcu da kendi yayınlarında YouTube kanalında söylüyorum. Bu adam acayip diye. Beşiktaş yönetimine seslenmiştim. Trabzonspor o zaman yoktu. Ayıp etmeyeyim Trabzon yönetimine. Alın bu adamı diye. Yani Vlahovic ismi yoktu o zaman. Franculino'yu alın diye. Galatasaray'a bile söyledim Sinan abi. Alın diye. Yayınlarda söyledim.
0: O Galatasaray'ın gündemindeydi bir ara.
1: Gündemindeydi.
0: Osimhen olmasaydı onu alacaktı.
1: Batrakov'la Franculino'yu hatta dediler ki Ertem mi söyledi falan diye. Ben ne söyleyeceğim? Ben yayınlarda söyledim.
0: Ama
1: alın diye.
0: Fenerbahçe takımı kaliteli.
1: Çok özel oyuncular.
0: Fenerbahçe çok kaliteli bir takım. Ama Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı Greenwood, Asensio, Vedat Muriç.
1: Evet.
0: Bunlar hücum presi yapabilen oyuncular değil Ertemciğim. Hücum presi.
1: Ama senin bir sözün var Sinan abi. Asensio da onu yaptı. Kaliteli adam çat diye bırakıyor işte. Yani.
0: O ayrı bir şey. Bak şimdi Galatasaray takımının hücum hattına bak. Hücum presiyle attığı gollere bak. Fenerbahçe aynı hücum presi yapamaz. Çünkü fizik gücü elverişli değil Fenerbahçe futbol takımının ön tarafının. Galatasaray'ın ön tarafı daha yıpratıcı bir forvet hattı var. Hücum hattı var. Pres yapabilen. Fenerbahçe'deki ön taraftaki oyuncular daha teknik oyuncular. Top ayağındayken oynayabilen oyuncular Ertem.
1: Hadsizlik yapmayayım ama Galatasaray'ın hücum hattında da bir düşüklük var ama Osimhen tek bacakla çıksa dün dediğiniz gibi Osimhen zaten tek başına Galatasaray'ın yarısı. Osimhen varsa hücum hattında problem yoktur ama Fenerbahçe'de de mesela düne paralel Fenerbahçe'de de bugün İrfan'la Oğuz girdi sizin dediğiniz gibi. Ben hatta sen kızacaksın ama Lukaku'nun da ben etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani
0: görmedim ben.
1: İki kere duvar oldu. Aldı orta sahadan koştu. Lukaku'yla
0: Leo'yu almak lazım. Bir konuşmak lazım onlarla. Leo da. Galatasaraylı Leo'yu da.
1: Leo'yu kesin. Dün Leo. Ben dinledim. Senin Arda'yla olan programı Leo. Seyrettim. Yani konuşmak Leo. Lazım.
0: Leo'ya bir anlatmak lazım Leo'ya.
1: Ama Lukaku konusuna katılmıyorum size Sinan abiciğim.
0: Ertemciğim ya. Lukaku konusuna katılmıyorsun derken. Lukaku bugün.
1: Leo da %100
0: dinle, bak, ders niteliğinde bir yorum. Lukaku bugün öyle pozisyonlar geldi ki. Eski Lukaku olsa onlar atar. Ağırlıktan topa vuramadı. Dikkat et. Sol ayağına bir tane geldi falan oraya kapatsana. Evet, evet. Sen santraforsun gelmiş sana. Şimdi konu o değil. Burada konu 15 milyon 40 milyon bonservis 15 milyon euro maaş alan Leo ligin 7. haftası sıfır. Sıfır katkı.
1: Sıfır.
0: Leo sıfır katkı. Asist yok, gol yok, şut yok, iş yok. Kaleci karşı karşıya. Yani Leo işin kolayını bulmuş. Evet. Ben şimdi salı günü bekliyorum Leo'yu. Barcelona maçında ne yapacak Leo? Merak ediyorum.
1: Hiçbir şey yapamaz ki.
0: Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bakacağız. Şimdi senin Lukaku'da abi 7. hafta bitmiş. Hala Lukaku çalım atmıyor. Adam geçmiyor. Abdülkerim Bardakçı ona büyük kıyak yaptı. Bir yan yana depar attılar milli maçta. Ulan bu ne hızlı demiş dediler.
1: Orada Abdülkerim değil. Hepsi olsa hepsini geçerdi.
0: Abi.
1: O kadar kötüydü milli takım.
0: Geniş alan. Geniş alanda düz koşuyor. Değil. Önemli olan topla alıp çalım atıp gidebiliyor musun? Bana geniş alanda dik koştuğun o önemli değil. Şimdi Lukaku oyuna
1: bugün de
0: giriyor.
1: Yaptı aynısını ama.
0: Oyuna
1: ya.
0: Giriyor ha?
1: Bugün de yaptı aynısını. Ertem, başka ben de Lukaku'nun avukatı gibi.
0: Ertem başka maç falan mı seyrettik? Sen bir abi seyretsene
1: ya. Ya bak ne olursun.
0: Sen
1: ne
0: bugün Lukaku çalamadın adam falan mı geçti?
1: Adam geçti.
0: Nerede geçti
1: duvar
0: ya?
1: Duvar oldu. Vallahi ya. 2-3 pozisyonda bak maçı, ne olursun ya.
0: Sen uyudun mu acaba maçı?
1: Hayır estağfurullah. Abi sen ya diyorsan seninki doğrudur. Ben haksızlık yapmayayım. Sen yılları Sinan'a gitti. Hem futbolcu hem yorumcu. Kimle tartışıyorum
0: ya? Ya ben Lukaku iyi oynasın diye istiyorum da yapma kandırmayalım
1: ya
0: kendimizi.
1: Ya ben de düşünüyorum acaba ya ben mi hatalıyım diye.
0: Ya yok abi yani Lukaku nerede yaptı gözünü seveyim. Çalım atıp hatta dedim lan bu Lukaku ne zaman canlanacak?
1: Sinan abi.
0: Hatta bugün maçı seyrederken dedim kendi arkadaşlarıma. Ya bu Lukaku 300 tane golü nasıl atmış dedim yine ya. Abi bir an evvel canlansın abi.
1: Çok büyük.
0: Abi Lukaku bakın ben buradan sevgili İsmail Kartal'a söylüyorum.
1: Dün Osimhen gol attı
0: sen
1: mı?
0: Sen çok iyi Lukaku diyorsun. Niye başlatmıyorsun Lukaku'yu o zaman? Ha, başlat hadi. Baştan başlat.
1: Ben olsam başlatırdım zaten. Şimdi Vedat Muriç de kötü, Lukaku da kötü. Hangisini başlatırsın?
0: Ben Lukaku ile başlarım arkadaş.
1: İkisiyle de başlamamazlık yapar mısın şöyle bir dönemde?
0: Kimi oynatacaksın ki?
1: İrfan, yok. Oğuz. Yok, ondan sonra Kerem'i santrafor yapıp.
0: Abi bak Lukaku.
1: Kerem santrafor olmaz. Kerem'in biraz yedek oturması lazım.
0: Bir an evvel maç şeyini yakalaması.

0: için,
1: temposunu,
0: maç temposunu yakalaması için Ertem'im bir an evvel başlaması lazım. 90 dakika oynaması lazım. Oyuna ben Lukaku ile başlarım arkadaş. Gerekirse Lukaku için hafta içleri özel maç alırsın. Abi şimdi senin ne maçı var hafta içi? Aston Villa mı?
1: Aston Villa. Hadi
0: koy abi Lukaku'yu ya. Sevgili İsmail Kartal, koy Lukaku'yu
1: zaten
0: kardeşim.
1: Zaten oynar orada Sinan abi. Vedat Muriç'i yerler.
0: Yani Lukaku'dan yani çok memnun bir diyelim. Antrenmanlarda çok iyi oynuyorsa harikaydı. Niye son 10 dakika oynattı? Çünkü hala değil abi. Hala istenilen seviyede değil. Hala
1: İsmail
0: %50.
1: Kartal Fenerbahçe'yi Belçika milli takımı zannetmiş olabilir mi? Orada öyle oynuyor, burada da böyle oynuyor.
0: Abi %50.
1: Bak şey hala yapmıyorum ha, yanlış anlaşılmasın. Belçika milli takımında da son 10-15 dakikada oynatıyor ya. Mükemmel bir performans sergiliyor
0: abi,
1: orada.
0: Abi adam ne zaman...
1: Gol atıyor Belçika'da.
0: Yani ligin 7. haftasını bitirdik. Bu adam ne zaman 90 dakika oynamaya başlayacak? Ne zaman 20 gol atacak? Şimdi ben her santrafora 20 gol yazarım en az. Şimdi 20 o atması lazım. 20 de Muriç atması lazım. Nasıl atacak bunlar 40 gol ikisi?
1: Ben Lukaku'cuyum.
0: Şimdi bak iki santraforda 20-20 atarsa Ertem'ciğim, tamam mı? 20-20 atarsa en azından şampiyonlukta ya 1 olur ya 2 olursun. Ama bunların ikisi, birisi 10 attı. Şimdi ne o çocuk? Vedat Muriç zaten geçen hafta attı.
1: 4 tane hem de.
0: Attı zaten, tamam 20'yi tamamlar o. Abi Lukaku nasıl atacak 20 tane Ertem?
1: Bence atar.
0: He? Ya şu görüntüyle atarsa vallahi dedim ki Ertem sen
1: takım elbise alacak mısın?
0: Sen ileriye
1: 20 tane atarsa takım elbise alacak mısın?
0: Bana? 20 tane atarsa takım elbise alırım ben
1: 20
0: sana.
1: 20 atmaya gerek yok.
0: Parasını da Zibey'den alırım ben zaten. O zaman Fenerbahçe şampiyon olur.
1: Ay
0: yani
1: abi.
0: 20 tane Vedat attı, 20 tane Lukaku attı.
1: Şampiyon
0: olur. O zaman Fenerbahçe şampiyon olur ama nasıl atacak? Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe takımının şimdi bir şey söyleyeceğim sana.
1: Buyur senin abicim.
0: Onaçı mu? Ne o?
1: Lukaku mu?
0: Hayır hayır. Trabzonspor öteki santrafor ne?
1: Franculino.
0: Franculino mu?
1: Ju.
0: Bak bu ikili. Juru. Juru mu?
1: Ju.
0: Onaçı mu? İşte neyse Ju. Franculino Ju işte. Onaçı mu? Lukaku mu? Vedat Muriç mi? İkisinden alman gerekiyor bir takıma. Hangisini alırsın ikiyi?
1: Ben Franculino'yla Onaçı'yı alırım.
0: E tamam da yani o anlatıyorsun bana zor Lukaku.
1: Ama hayır
0: diyorsun.
1: Onlar Fenerbahçe'de değil diye Sinan abicim ya,
0: fark etmez.
1: Ya.
0: Fark etmez. Tercihini yapıyor. Sana soruyorum. Bak hesap ortada. Yani bu ikisi Fenerbahçe'de olsa bugün Fenerbahçe maçı 5-0 alır. Öyle düşün.
1: %100 tabii canım. Yani. Tabii ki. Herhalde o ayrı bir tartışma konusu.
0: Yani söylemek istediğim o. Benim söyleme yani Fenerbahçe'nin hala santrafor bölgesine çözüm bulamadı kardeşim. Sen geçen hafta iyi be 6 tane attın, 4 tane attın.
1: 8.
0: Beni ilgilendirmiyor evet. Yani 10 tane attın. Beni ilgilendirmiyor kardeşim. Ben güçlü takım atacaksa önemli olan.
1: Evet.
0: Onun için söylüyorum, derdim o. Yani Fenerbahçe takımı kazanıyor. Ama nasıl kazanıyor biliyor musun? Yanlarıyla, santraforlarıyla değil. İşte bugün Vedat Barış'ın pozisyonu var mı? Girdiği pozisyon var mı?
1: Ya ezdi, hep top ezdi ya.
0: Girdiği pozisyon var mı? Yok. Lukaku'nun önüne geldi, atamadı. Yani şimdi bakıyorsun yani Eyüpspor'a Vedat Muriç 4 tane attı. Bana ne abi, Eyüpspor atabilir. Sen gidip deplasmanda alıp bir tane yazabiliyor musun? Çalım atıp atabiliyor musun?
1: Evet.
0: Bunlar önemli. Bunlar önemli yani. O zaman seni başarıya götürür bu.
1: Asensio demiş ki maç maç ritim kazanacağım. Mehmet Ali söylüyor şimdi.
0: Abi Asensio futbolcu. Asensio futbolcunun tillağı. Çok yetenekli. Ama Fenerbahçe'deki sorun bak Ertem. Kerem fizik gücü yeterli değil. Pres yapmada. İki yönlü oynamada. Öteki taraftan dönüyorsun. Asensio aynı, Greenwood aynı. Bunlar top rakipteyken adam kovalayamazlar. Fenerbahçe'deki en büyük sıkıntısı bunlar, takım savunma. Onun için Fenerbahçe çok açık oynarsa, böyle yani bloklar arasında açık bırakırsa çok kolay geçerler orta sahadan.
1: Evet.
0: Dün mesela Kasımpaşa. 11-11 oynasaydı belki yenilmezdi. 11-10 tuzağa düştü Emre Belezoğlu.
1: Aynısını söyledim biliyor musun Sinan?
0: Söyledin mi?
1: Tabii.
0: Tuzağa düştü. Hurra! Ya %100. Emre nereye yolluyorsun ya?
1: Ne yapıyorsun
0: ya?
1: Değil mi?
0: Ya bir kalsın ya. Berabere kal ya. Berabere.
1: Ramsbank'ta berabere kalıyoruz.
0: Kasımpaşa'nın böyle savunması olabilir mi ya? 3 tane savunma Barış Alper'e servis yaptı ya.
1: Evet evet.
0: Yalnız bir tane futbolcu var. O Galatasaray'dan gitmiş. Ali Yavuz. Çok beğendim.
1: Evet.
0: Çok iyi futbolcu. Gördün mü birebir de falan Barış Alper'le falan hiç hepsinin bir ikili mücadeleleri kazandı. Çok beğendim ben onu. Çok iyi futbolcu. Hızlı sakatlandı çıktı. Vallahi çok iyi futbolcu.
1: Orada Hayredinoviç işi bozdu.
0: Bilmiyorum.
1: Hayredinoviç Kerem Demirbay'ın yerine girip yani Hayredinoviç
0: yani,
1: işi bozdu.
0: Değişikliklerde sıkıntı. Yani her iki teknik direktörle yapmış olduğu Galatasaray'da Fenerbahçe'de yapmış olduğu değişikliklerle maçı kazandılar.
1: Doğru.
0: Osimhen'le oyuna girdi. Lemina Osimhen oyuna girdi. Burada da Barış'la şey...

0: Ya Oğuz'la İrfan Can
1: İrfan
0: oyuna
1: Can.
0: girdi, maçı kazandı. İrfan Can maçı kazandı. Onun için Ertem'cim, yani Fenerbahçe takımında bir kalite var ama Fenerbahçe takımında agresiflik yok. Agresif takım değil. Bir tek orta sahada Gendüzi, Conte koşuyor, top kazanıyor, alıyor gidiyor. Ama o da bir yere kadar. Ama onun dışında hücum hattı çok fizik olarak üstün değil. Yani deplasmanda zorlanır. Bak Fenerbahçe deplasmanda zorlanır. İyi oynamaz. Abi rakip belli. Şimdi Rizespor takımının kapasitesi belli, gücü belli. Ama Fenerbahçe'de şu var iyi olan, kötü oynayarak kazandı bugün. Kalitesini ortaya koydu. İki oyuncu, üç oyuncu nasıl? Bak Galatasaray yıllarca hep böyle kazandı. Duruyordu. Sané, Mertens, bilmem ne işte, Barış
1: Maçın
0: Alper.
1: istatistiğini
0: Birileri
1: getirseniz
0: devreye giriyor, anladın mı? İki futbolcu giriyor, maçı alıyor. İki futbolcu o gün çok oynuyor, maçı alıyor. Bugün de Fenerbahçe'de. Oğuz girdi, İrfan Can girdi, maçı kazandı.
1: ekrana. Emre Can'la Can diye biri sol kanatta biri sağ kanatta. Recep Uçar Hoca oyuna aldı. Ondan sonra bu iki futbolcuyu. Kardeşlerimiz tabii ki çok iyi niyetli, kusura bakmasınlar. Emre Can da Can da kusura bakmasınlar. Bu kadar Fenerbahçe ceza sahası içinde olup bu kadar pozisyonları harcamak. Çaykur Rizespor, birazdan arkadaşlarım istatistikleri getirecek ekrana. Çaykur Rizespor Fenerbahçe'ye daha çok şut attı. Çaykur Rizespor Fenerbahçe ceza sahası içindeydi. Rakamlarda %50 %50. Pas başarı yüzdesi Çaykur Rizespor'un daha fazla. Topla oynama yüzdesi Çaykur Rizespor'un daha fazla. Ama burada belirleyici etken yetenek. Bir tane Asensio'n varsa çıkıyor atıyor. Bir tane İrfan Can'ın
0: Kalite
1: varsa
0: abi,
1: aylarca
0: kalite.
1: oynamasa bile bir tane atıyor, sallıyor, gol.
0: Ertem'im,
1: Yani böyle bir
0: kalite,
1: olay var.
0: kalite çok önemli.
1: Çok önemli Sinan abi. Bu
0: Kalite.
1: senin sözün
0: Bak
1: Sinan abi. Bunu sen
0: bugün
1: söylüyorsun.
0: iyi futbol, iyi futbolcuyla oynanır.
1: Yıllardır.
0: İyi
1: Tabii.
0: futbolcu da sana maç kazandırır.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi İrfan Can klas, Oğuz Aydın. Şimdi Oğuz Aydın benim elimde varsa bu formüyle Kerem Aktürkoğlu'nu oynatmam.
1: Neden peki?
0: Şimdi Kerem Aktürkoğlu bizim düşmanımız değil. Kerem
1: Değil
0: Aktürkoğlu'nu da
1: tabii.
0: çok seviyoruz.
1: Ya küsüyorlar sonra
0: Futbolcu.
1: bize Sinan
0: Ya
1: abi. Ertem
0: kardeşim,
1: abi bana böyle
0: küsmeyin.
1: demiş. Sinan abi bana böyle demiş.
0: Kardeşim
1: Ne küsüyorlar
0: şimdi
1: ya?
0: Abdülkerim
1: Ne
0: Bardakçı'yı
1: diyeyim
0: eleştiriyorduk.
1: yani?
0: Abdülkerim Bardakçı'yı dün met ettim. Bugün de met ediyorum. Ne dedim Abdülkerim Bardakçı için? Çocuğa helal olsun.
1: Evet.
0: Bütün milli maçlarda oynadı. Çok iyi profesyonel, sakatlanmadı. Bugün de oynadı. Öne çıkıyor, geri çıkıyor, kafa vuruyor.
1: Golünü atıyor,
0: Gol
1: hep arıyor
0: pozisyonu
1: ya.
0: yani müthiş. Abi neyse onu söylüyor çocuklar. Barış Alper'i kaç haftadır eleştiriyorum. Dün metiyeler düzdüm.
1: Evet.
0: Sağ maçın adamı dedim, harika oynadı. Ben Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bir şeyler söylemek
1: Kişiliklerine bir
0: istiyorum.
1: şey demiyoruz. Aslan gibi
0: Kardeşim
1: çocuklar, aslan
0: ama
1: gibi
0: Kerem,
1: beyefendi.
0: ya bu Kerem kardeşim bir seyret
1: Ama
0: kendini
1: çok...
0: ya. Ya top gelmeden topu kaybeder mi bir adam ya? Ya
1: Ya
0: top gelmeden topu kaybediyorsun ya.
1: peki Sinan abi, hoca falan ne diyorlar ya? Yani hoca bu görmüyor mu bizim gördüğümüz? Yani
0: Hayır
1: bizim
0: çocuğa da
1: demeyeyim,
0: yazık.
1: benim gördüğümü
0: Bakın
1: İsmail Hoca görmüyor mu?
0: Ertem'im, bak Kerem'e de yazık.
1: Çok yazık hem
0: Bak
1: de.
0: Kerem'e de çocuk, çocuk kötü oynuyor.
1: Çok yazık.
0: Ve şans da yardım ediyor.
1: Fenalaşıyor
0: Şut
1: sahada ya.
0: atıyor, oraya çekiyor, buraya çekiyor, şut atıyor. Olmuyor da yani. Ya bırak biraz kendine gelsin. Dinlendir ya.
1: Sinan abicim, şuna katılıyor musun? Yeteneklerini unutmaya başladı. Yani Kerem bunu yapar diyoruz, topu eziyor. Ben Kerem'i çok seviyorum. Yani gerçekten çok düzgün bir insan ama düzgün bir insan olmak sahada ayrı bir mesele. Yani yetmez demiyorum, yeter. Düzgün olması çok çok önemli. Ama yetenek olarak bildiklerini unutmaya başladı. Top ayağına geldiği anda topa
0: Ya
1: basıyor.
0: gelmeden kaybediyor.
1: Gelmeden kaybediyor.
0: Ya
1: Mükemmel
0: gelirken
1: diyorum
0: topu
1: yani.
0: kaybediyorsun
1: Gelmeden
0: Kerem'ciğim oğlum. Yapma bir
1: kaybediyor.
0: seyret kendini bir bak. Ya bir futbolcu bir maçta 17-18 tane top kaybetmez.
1: Maçın skorunu bilmiyorsun. Ben seni şimdi uykudan uyandırdım
0: Uyandım.
1: Sinan abi. Ali
0: Uyandım.
1: sen de dinle.
0: Uyandım
1: Uykudan
0: bakıyorum.
1: kalktın. Siz de dinleyin. Yalova
0: Ne
1: Spor.
0: oldu bakayım?
1: Sinan abi.
0: Hı.
1: Şimdi bak. Maçın skorunu bilmiyorsun. Sinan abicim. Rizespor Fenerbahçe maçı kaç kaç bitmiş diyorsun bana. Diyorum ki Sinan abi sana söylüyorum %50 %50 toplu oynama. XG gol beklentisi 1.52 Rizespor 0.96 Fenerbahçe. Büyük şans. Yani rakip kalede büyük şans. Rizespor'un 3, Fenerbahçe'nin 1. Toplam şutta Rizespor 19, Fenerbahçe 13. Kaleci kurtarışında Rize 2, Fenerbahçe 5. Kornerde bir Fenerbahçe üstün. Aşağıda var mı? Ya pas yüzdesi falan her şeyin Sinan
0: Abi
1: abi
0: işte
1: Rize Spor üstün.
0: tamamıyla
1: Skora bak, sen programa böyle başladın.
0: Ertem'de tamamıyla
1: 3-0 Rize
0: kalite.
1: Spor
0: Ertem'ciğim
1: kaybetti.
0: tamamıyla bireysel kalitesiyle bugün.
1: Bravo, bitti.
0: Bugün bireysel
1: Aynen.
0: kalitesiyle maçı kazandı.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi bakın bu istatistiklere çok takılma.
1: Alex
0: Takılma
1: Ferguson
0: fark
1: diyor
0: etmez
1: ya,
0: yüzde bir
1: istatistik
0: şey
1: mühim
0: söyle.
1: tek gibidir,
0: Ertem
1: gerçekleri
0: %65'e
1: göstermez diye.
0: %65'e %35'le maç kazananlar da olmuştur. O ayrı bir konu.
1: Tabii.
0: İki tane atak yaparsın Adamlar 18 tane atak yaparlar. Anladın mı? Aa, ben ona takılmam.
1: Evet.
0: Şimdi Fenerbahçe'de mesela bir de Ederson da var.
1: Ben Montella gibi oldum değil mi? 45 Ederson kere içeri diye.
0: Bak Ederson da iyi oynuyor.
1: Çok. Zaten 72. dakikada mı bir top çıkardı abi, 72'de?
0: Ederson da olsaydı. Yani Brezilya milli takımının kalecisi olduğunu, dünya çapında bir kaleci olduğunu
1: çok iyi kaleci.
0: Şu aralar gösteriyor.
1: Çok iyi kaleci.
0: Hakikaten gösteriyor. Yani dolayısıyla yani buradaki en büyük sıkıntı, Fenerbahçe'deki en büyük sıkıntısı takım savunması.
1: Evet.
0: Fenerbahçe takım bugün, yani gol yememesi bugün şans. Şans. Ederson'un iyi oynayışı. Evet. Şans. Şans yani. Vallahi şans diyorum ben sana Ertem. Ama önemli olan bugün Fenerbahçe'nin önemli bir Avrupa maçı öncesi, aynı dün Galatasaray gibi önemli bir Avrupa maçı öncesi bu maçı kazanması Rize deplasmanında. Yani kötü oynarken kazanmak şampiyonluk için büyük bir avantajdır şampiyonluk yolunda. Onun için sen şimdi bugün Fenerbahçe'nin burada takıldığını düşünebiliyor musun Ertem'in? Bugün burada takılsaydı, çarşamba günde Aston Villa maçı kötü gitseydi yine başlayacaklardı camiada. Oo, İsmail Kartal eleştirilmeye başlayacak. Hayır. İsmail Kartal duygusallık yapmayacak. Ben İsmail Kartalcıyım kardeşim. Ben İsmail Kartal'ı seviyorum. Antrenörlüğü 99 puan toplamış bir teknik direktör seçim uğruna gitti.
1: Ama şampiyon olamadı işte.
0: Fark abi, olamazsın. Senden daha iyisi var ama. 101 puan toplayan var. Ertem.
1: 102.
0: Ona bakmayacaksın. 99'un iyisi var. Şimdi derler. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi yani hep bir tane iyi var. Ama sen de iyisin. Ama senden biraz iyisi var. Evet. Kim? Galatasaray. Şampiyon oldu.
1: Evet.
0: Şimdi geçen sene Fenerbahçe biraz akıllı olsaydı, Tedesco'yla Galatasaray maçına çıkmasaydı Fenerbahçe geçen sene şampiyon olurdu. Bak Tedesco gittikten sonra Fenerbahçe ne yaptı görmedin mi? Seri yaptı. Tedesco gittikten sonra.
1: Ya o takımla herkes seri yapar Tedesco haricinde. Ya
0: kalkıyor, ben burada sevgili şeyi dinledim. Ne o bizim Erdal Torunoğlu, ne Ertan Torunoğlu.
1: Ertan Torunoğlu.
0: Bir yerde röportajını duydum. Biz dedi Charlotte'la anlaştık dedi.
1: Ya yok demiş ya.
0: Ben dedi benim sisteme uymaz dedi.
1: Öyle demiş.
0: Ya bu antrenör hemen teşekkür ederim biliyor musun ben? Baba Allah senin yolunu açık etsin dersin derim ya. Ya sen Charlotte'la anlaşıyorsun Atletico Madrid'in santraforuyla. Bir tane ne de Sadık-ı Şerif mi ne o?
1: Sıdık-ı Şerif.
0: Sıdık-ı Şerif. Evet. Sıdık-ı Şerif. Nerede oynuyor mu?
1: Yok.
0: Nerede oynuyor?
1: Coventry. Yedek.
0: He? 20 milyon bonservis mi? Ya bırakın bu menajer tuzaklarını kardeşim. Bırakın bu menajer işlerini.
1: Sinan abim. Sosyal medyada reklam arasında söylerim kim olduğunu. Spor camiasının çok güçlü ve önemli bir ismi. Ha. Özellikle maç spikerlerinin çok sevdiği bir isim. Kardeşimiz, dostumuz yazmış. Sinan abime selam söyle, ellerinden öpüyorum abicim demiş.
0: Allah razı olsun.
1: Galatasaray kötü oynayarak kazandığında öyle ya da böyle kazandı deniliyor ama Fenerbahçe kötü oynayarak kazandığında Fenerbahçe kötü oynayarak kazandı deniliyor. Bu konu hakkında imparator ne düşünüyor demiş.
0: Abi.
1: Çok güzel bir soru.
0: Galatasaray takımı dün
1: yani diyorlar ki Galatasaray kötü oynadığında öyle ya da böyle kazandı. Fenerbahçe kötü oynadığında Fenerbahçe kötü oynuyor ya, İsmail Kartal da olmaz, bu oyuncularla olmaz.
0: Abi kötü
1: diyorlar.
0: Oynayabilirsin. Ama kazanmayı da bileceksin. Bak kötü oynuyorsun ama kazanmayı bileceksin. Şimdi Galatasaray'a baktığın zaman bir maçı rahat kazandığı maçı bana söyle bakayım Galatasaray'ın.
1: Galatasaray'ın rahat kazandığı bu sene.
0: İlk bizim Çorum maçı hatırla. Beraber hep hatırlayın.
1: Mağlup oluyordu.
0: Kazanama öyle değil. Yani ama ne yapıyor? İşte ne oluyor? İçeride kaliteli ayaklar bir anda maçı. Dün mesela Osimhen oyuna girmese Galatasaray kazanamazdı. İddia ediyorum.
1: %100 imza attım.
0: Osimhen oyuna girmeseydi Galatasaray kazanamazdı. Ertemciğim. Şimdi Fenerbahçe'nin bugün kazanmasının en büyük sebebi ne dedik? Kaliteli ayakları var. Kaliteli. Bugün İrfan değil de İrfan'ın oynadığı oyunu bugün. Bak bugün İrfan'ın oynadığı oyunu. Greenwood oyuna girip oynasaydı. Bak burayı iyi not alın. Greenwood bugün oynasaydı. Hala şu an Greenwood'u düşünüyorduk, konuşuyorduk biliyor
1: tabii,
0: musun?
1: Tabii.
0: Ulan ne oynadı lan bu Greenwood, neymiş be? Hakikaten Ballon d'Or'a hakikaten bu kıl payı kaçırdı falan filan falan. Ve Asensio işte geldi büyük usta, döndü büyük usta. Ama İrfancan abi kabullenin arkadaşlar ya. Kabullenin ya. İşte Oğuz Aydın. Abi yani attığı golü görmüyor musun ya? O golü bugün Lukaku atsaydı Sen eyvallah. Allah neler diyordun şimdi
1: ben sen? Ben Lukaku'cuyum ya.
0: Sen şimdi ne?
1: 2013-2023 Lukaku'yum ben.
0: Ben de bir şey söyleyeyim.
1: Lukaku'yu ben Everton'dan beri Lukaku'yum ben.
0: Ertemciğim ben de Lukaku'yu sevmek

0: istiyorum. Ben de sevmek istiyorum. Oğlum benim. Ama atsın yani. Ben de oğlum gibi görüyorum onu. Oğulcan'ın esmeri, öyle düşün o. Oğulcan'ın esmeri.
1: Ya o kim gibi olabilir mi?
0: Oğulcan'ın esmeri
1: ya?
0: Yok, onu da seviyorum. Sevimli çocuk ama babanın bir an evvel söylüyorum ona ben abicim. O çocuğun diyet yapması lazım abi. O çocuk protein diyetine karbonhidratı kesmesi lazım onun.
1: Ya Sinan
0: o
1: abi.
0: Bak, onun protein diyeti yapması lazım Ertemciğim. Akşam 6'dan sonra yemek yemiyorsun. Ben 6'dan sonra yemek yemiyorum akşam. Bir tartılıyorum, 2 kilo fark ediyor. Bak 6'da yemeği kesiyorum. Bir tartılıyorum, ertesi gün 2 kilo fark ediyor Ertem. Bazen 9'da kaçırıyorum, yemek yiyorum. Bir tartılıyorum, 2 kilo fazla çıkıyor. Lukaku da bu ne yapacak?
1: Ne?
0: Protein. Ha, ben protein çok yiyemiyorum. Gut hastasıyım çünkü. Onda insan yer o. O et met her şey yer o. Onda gut bat falan olmaz onda.
1: Meksika'daki kafes...
0: Onda gut olur mu? Lukaku'da gut olabilir mı?
1: Onda gut bay olur abi, ben sana söyleyeyim.
0: Onda gut falan, gut da yer o.
1: Gut gudak olur
0: abi
1: onda.
0: Ben çok istiyorum. Çocuk, çünkü ben onun buraya gelmesini biliyorum. Gelirken de şu lafları söyledi. Ben demiş Osimhen'le demiş burada. Bak onlar Osimhen'le kavga ederler Galatasaray Fenerbahçe maçında.
1: Zaten aralarında sıkıntı var.
0: Bak ne diyorum? Onlar Galatasaray Fenerbahçe maçında Osimhen'le kapışabilirler.
1: Kim döver?
0: Ya niye dövsünler? Kavga mavga olmasın canım.
1: Ha, kim döver?
0: Kapışırlar.
1: Hayır, ringe çıktılar. Lukaku ile Osimhen. Kim döver? Boksörler kim döver Sinan abi?
0: Ben ne bileyim yani.
1: No, sen bilmiyorsun. Mike Tyson'ı dövmüş adam.
0: Lukaku biraz daha kuvvetli gibi.
1: Bence de.
0: Lukaku daha böyle iri.
1: Ben Lukaku'yu bir Inter Dortmund maçında Giuseppe Meazza'da seyrettim. O zaman teknik direktör Conte, bir de takım otobüsünde gördüm. Sanki otobüsü o götürüyor gibiydi yani, en arkada oturuyordu. Yani İnanılmaz bir adam. 2013-2023 arası bak, Roma'da, Everton'da, Chelsea'de ilk oynadığı Everton. Manchester United'da, Napoli'nin ilk sezonunda. Geçen sene bir 7 maç oynadı, kötü bir performans sergiledi ama 2013-2023 arasındaki Lukaku'yu 50 tane Osimhen'e değişmem. Hele hele Inter'deki Lukaku'yu Osimhen'e değişmem. Inter'deki Lukaku'yu. Roma'dakini söylemiyorum.
0: Ertem.
1: Melon var şimdi ikisinin, bir tane yeni Lukaku diyorum ona.
0: İkisinin kariyerini kıyaslayamazsın.
1: Efendim?
0: Lukaku büyük kariyer. Lukaku çok büyük. Lukaku 2 kamyon gol atmış.
1: 2 kamyon.
0: Bak 2 kamyon gol atmış.
1: Sinan abiyle futbol muhabbeti yap. Acayip laflar.
0: 2 kamyon gol atmış. Öteki baktığın zaman bir kamyonet, küçük kamyonetler yok mu? Osimhen de o kadar gol atmış.
1: Evet.
0: Ama şu an Osimhen onun önünde. Tam Osimhen tabii genç, daha genç, daha çabuk atletik. Ama geçen sene mesela oynamamış Lukaku.
1: 7 maç.
0: Ben de diyorum ki kardeşim, bu çocuğu baştan başlatın. Bir maç, 2 maç dayanın.
1: Lukaku'ya.
0: Dayan.
1: Tabii.
0: Dayan abi, bu maç şeyini arttırsın, temposunu arttırsın. Sevgili İsmail'cim, arttırsın bu. Maç temposunu arttırsın bu çocuk. Öteki türlü olmaz. 10 dakika olmaz.
1: Sana yemin ediyorum, bence hoca Belçika milli takım teknik heyetinin yaptığını yapıyor bilerek. Son 20 dakikada, 15-20 dakikada oyuna sokuyor. Bilerek yapıyor. Orada da çünkü giriyor, başarılı bir performans. Atıyor,
0: attırıyor. Orada oynayamaz orada zaten. Bu performansıyla orada oynayamaz.
1: Oynuyor
0: orada.
1: Ya. Gol ya. Uluslar Ligi'nde falan acayip. İtalya.
0: Ne zaman attı ya?
1: Bir tanesini bize attı.
0: Tamam, o kadar.
1: Bir tanesini de İtalya'ya attı.
0: Ne zaman?
1: Bu Uluslar Ligi'nde yeni daha. İtalya'ya attı. Bir tanesini bize attı.
0: Bank oynamadım, hep oyuna girdi.
1: 20 dakika, son 20 dakika. İşte İsmail Kartal onu yapıyor
0: bence. İşte bir an evvel başlaması lazım Ertem.
1: Burada diyor, bu var kesin diyor.
0: Olmaz kardeşim, bir an evvel karar verecek. Bir an evvel.
1: Mesela ben çok şişman olsam sen bana program sundurmaz mısın?
0: Sundururum.
1: Yeteneğim var.
0: Aynı şey mi ya? Şişmanlıkta program konuşuyorsa, otur nerede konuşuyorsa. Bir şey söyleyeyim.
1: O zaman dilime vurur karnım.
0: Konuşmayla ne alakası var onun?
1: Adam şişman değil Sinan abi ya. Ben gördüm karşıda adamı. Vallahi şişman değil ya.
0: Ertem,
1: ya ekranda
0: değil.
1: Öyle görünüyor ya.
0: Görüntüsü öyle.
1: Görüntü öyle ya.
0: Tamam, ben şişman demiyorum.
1: Zımba gibi adam ya.
0: Ya Ertem tamam da. Ya bir şey söyleyeyim. Çalım atsın, gol atsın, adam geçsin. Bir şey yapsın, yapmıyor ki hiç. Var mı ligde golü?
1: Gülşen diyor ki Sinan abi hiç konuşturmuyorsun diyor. Kesin.
0: Hayır, ligde golü var mı?
1: Kimin? Lukaku'nun. He. Ligde golü var galiba ya. Yok mu ya? Bir dakika ya, hemen bakayım.
0: Antrenmanda var.
1: Sinan abim ya. Sinan abi var ya, her gün seninle yayın
0: abi,
1: yapsak
0: abi Lukaku.
1: Ya.
0: Lukaku'yu ben bir an evvel fizik olarak iyi duruma gelip bank oynamasını bekliyorum. Ben Lukaku'yu seyretmek Lukaku, istiyorum sevgili İsmail Lukaku, Kartal. Ben Lukaku'yu seyretmek istiyorum.
1: Lukaku,
0: Fenerbahçe teknik kadrosu. Bir an evvel Lukaku'yu fiziki değerlerini, atletik değerlerini üst seviyeye çıkarın. Kardeşim. Bu adama sabah akşam gerekirse antrenman yaptırın.
1: Golü yok, bir asisti
0: bunu
1: var.
0: Bunu atletik değerlerini üst seviyeye çıkarın. Ben Lukaku'yu Fenerbahçe seyretmek istiyorum ya. 10 dakika, 5 dakika seyretmek istemiyorum kardeşim. Bu kadar.
1: Sinan abi bu sene ligde golü yok. asisti var. Şimdi geçen sene 7 maç oynamış, 1 gol atmış. Bir önceki sene 38 maçta 14 gol 11 asist. Roma'da 47 maçta 21 gol. Inter'de 39 maçta 44 maçta 30 gol. 51 maçta 34
0: gol. Kaç senesi
1: o? 2021, 22, 23. Roma'da mesela 2024'te 2 sene
0: öncesine. En az 10 kilo eksiktir onlarda. En az 10 kilo eksiktir. Öyle deme ya. Gülme Erdem.
1: Doğru. Hayır.
0: En az 10 kilo eksiktir. Ya. Yapmayın. Çok... Abi kiloya takmak olur mu? Ya herhalde kilosu ya. Olur mu ya?
1: Anderlecht'te 2009-2010'da 30 maçta yani 45 maçta 19 gol. Everton'da 38 maçta 26 gol. 45 maçta 25 gol.
0: Ya adam diyor sana Erdem 2 kamyon gol atmış diyorum evet. sana ya.
1: Manchester United'da kariyer, 45 maç 27
0: yani
1: gol.
0: Yani kariyeri Premier kıyaslayamazsın. Şimdi Lukaku'nun kariyerini... Abi Lukaku'nun kariyerini kıyaslayamazsın.
1: Ya herhalde.
0: Ama ben de diyorum ki bir an evvel Lukaku'nun hazırlanması lazım. Hazırlanması için son 10 dakika oyuna girmeyecek kardeşim. Baştan başlatacaksın.
1: Jorge Jesus, Ronaldo'yu ne yaptı? Kesti. Bence futbol, zaten Portekiz Federasyonu böyle bir şey arıyordu. Dediler ki Ronaldo'yu, çünkü takımın el freni gibi yani. Şimdi Emir Kılıçetin bana kızacak ama. Yani orada başka bir şey var artık. Yani yeni golcüler, yeni isimler, yeni oyuncu. Bir
0: saygısızlık yapıldı bana göre.
1: Doğru, öyle olmamalıydı.
0: Messi'ye nasıl uğurluyorlar?
1: Doğru, öyle olmamalıydı. Messi'ye nasıl?
0: Şimdi Cristiano Ronaldo.
1: Takımda sevmiyorlar.
0: Bak şimdi Cristiano Ronaldo.
1: Ayıp ediyorlar.
0: Messi. Son 15 senemizi onlarla geçirdik. Onların oynadığı maçları seyrederek. Kaç defa şu an seyrediyorsun Barcelona veya Real Madrid maçını?
1: Evet.
0: Seyrediyor musunuz? Pek seyrediyorum. Arda var diye.
1: Aynen. Tabii canım.
0: Yoksa seyretmeyiz değil mi?
1: Tabii.
0: Seyretmem ben. Barça seyrediyorum. Ama eskiden kaçırmazdık Barcelona'yı bilmem neyi.
1: Evet.
0: Anladın? Yani bunlar bizim hayatımızda önemli. Onun için bu adamı ödüllendirdim. Bak Messi nasıl gördün mü? Nasıl ödüllendirdiler? Nasıl çocuğa jübile yaptılar?
1: Sinan abi Messi'nin Dünya Kupası'nda CONCACAF'ta falan böyle CONCACAF diyorum. Güney Amerika maçlarında sahaya çıkarken, soyunma odası koridorlarından çıkarken arkasında bütün Arjantin milli takımı beraber geliyorlar. Böyle bir üçgen oluşturmuşlar, beraber geliyor. Sahada bir şey olduğu zaman, Messi'ye biri bir şey yaptığı zaman.
0: Sen şimdi kalkıyorsun.
1: 50 kişi gidiyor Messi, sen Messi'ye nasıl vurursun?
0: 500 tane gol atmış. Yani Portekiz'in,
1: Ronaldo'yu yalnız bırakıyorlar.
0: Portekiz'in gelmiş geçmiş.
1: Adam, ıssız adam.
0: Bak gelmiş geçmiş ve gelecekteki en büyük kariyeri. O kariyeri kimse yakalayamaz Portekiz'de. Geçecekler bu işleri.
1: %100 doğru
0: sen
1: söylüyorsun.
0: Sen adamı kadro dışı bırakıyorsun.
1: Sinan abi, Bruno Fernandes iyi ki Galatasaray'a gelmedi.
0: Ben o Portekiz Futbol Federasyonu'na püt diyorum biliyor musun?
1: Kime?
0: O Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı'na. Jorge Jesus gibi adama sen kalkıyorsun, payı veriyorsun, kadro dışı bıraktım diyorsun. Ya bu Ronaldo'ya yapılır mı böyle bir şey?
1: Ama
0: ya?
1: Kazanan hep haklıdır bu senin sözün. He? İmza Sinan Engin, kazanan hep haklıdır.
0: Kazanan hep haklıdır.
1: 4'te 4 yaptı.
0: Ben. Kim ya?
1: Jorge Jesus.
0: Ya yapsana onsuz. Olacak kardeşim. Ya Jorge Jesus yapsana olacak kardeşim. Burada bir Cristiano Ronaldo'dan bahsediyorsun. Bir vefa vardır ya.
1: Ama
0: bu adam bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi bugün bakıyorum dinliyorum mesela. Ocak'ta şeye gelir diyorlar. Türkiye'ye gelebilir diyorlar. Ya.
1: Sen bana ne demiştin hatırlıyor musun?
0: Bunlar.
1: Kafana güneş mi geçti?
0: Bunlar. Cristiano Ronaldo'nun kaç para kazandığını falan biliyorlar mı?
1: 200 milyon euro yıllık.
0: 280 milyon euro alıyordu. Geçen sene 500 milyon mu ne almış? Abi inanamıyorum Türkiye'ye gelir falan diyorlar ya. Bazen inanamıyorum biliyor musun?
1: Portekiz Federasyon Başkanı Sinan abi.
0: Yani onun için Ertem'ciğim Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı'na ben buradan yuhluyorum. Cristiano Ronaldo'ya böyle bir terbiyesizlik yapamazsın sen. Cristiano Ronaldo Portekiz futbolunun en büyük dünya futbolunun 1 ve 2 numarasıdır Messi ile beraber. Son 15 yılımızı biz onlarla geçirdik.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla sen kalkıp da bir tane aksi bir ihtiyar bunu kovuyor ya. Yapamazsın kardeşim.
1: Oradan şuraya gelecektim. Bu arada gerçekten arkadaşlar, sevgili seyirciler bakın. Cristiano Ronaldo'nun son maçlarına, son yıllarda Portekiz milli takımında Cancelo antrenmanında geliyor böyle. Saygısızca. Bruno Fernandes soyunma odasında saygısızca. Portekiz mini takımın içerisinde zaten bu saygısızlıktan dolayı kaynaklanan bir Ronaldo'yu küstürme, Ronaldo'yu öteleme, bir operasyon resmen. Bence Portekiz Federasyon Başkanı'nda biraz önce gördünüz. Portekiz mini takımı teknik direktörü Jorge Jesus'u bilerek getirdiler ve dediler ki Ronaldo'nun mini takımda bağlarını keselim. Bu bir. İkincisi Arjantin mini takımına bakın. Arjantin mini takımında Messi için neler yapılıyor? Sinan abinin dediği gibi harikalar yaratan Messi'ye Saha içerisinde bütün herkes sahip çıkarak gözyaşlarıyla uğurluyor. Ama Ronaldo'nun arkasından normalde ne olması lazım? Herkesin peşinden koşması lazım. Bütün milli takımın bırakması lazım. Arkasından gitmesi lazım. Nereye geleceğim? Şimdi Leao Cristiano Ronaldo'nun formasını aldı. 7 numarasını. Numarasını aldı. 7 evet. numarasını. Şimdi Jorge Jesus eğer Cristiano Ronaldo'yu kesiyorsa Okan Hoca da kendi ülkesinde Jorge Jesus örneğini verebilir mi Leao'ya? Bak senin ülkende senin hocam Ronaldo'yu kesti. Sen de burada kesilmeyecek adam değilsin Leao. 50 milyon euro Sinan abi. 50-60 milyon euro. Yani gerçekten inanılmaz bir olay. Evet bence Zaha olmayacak. Evet bence Ziyech gibi olmayacak. Osimhen gibi bir faktör var. Osimhen orada zaten düzeltmeye çalışacak ama yani inanılır gibi değil. İlkay oyundan diyorum. Mixon'dan çıkarken hazır değilim ki niye oynayayım gibilerinden bir ifadesi var. Yani çok garip. Hani İlkay'a hiç yakıştıramadım. Evet İlkay'ı eleştiriyorum. Çok saygı duyuyorum. Yani önümü dikliyorum kariyerine. O kadar çok seviyorum İlkay'ı ama maç sonrasında yaptığı açıklama. Dursun Başkan da der ki hazır değilsin niye sana para vereyim? Diyemez mi? İnanılmaz paralar kazanıyorsunuz. Ne yedek kulübesinde ne saha içerisinde reaksiyon veriyorsun. Sen bu takımın teknik direktörü gibisin. Yani sportif direktör falan olacak dediler Ocak ayında Galatasaray için. Ya bir sportif direktör adayı böyle konuşur mu takımı için? Ben orada İlkay Gündoğan'ın kesinlikle hepimizin yanlış anladığını düşünüyoruz.
0: Bir şey
1: İlkay Gündoğan'ın
0: orada.
1: Bu konuda bir açıklama İlkay yapması Gündoğan lazım.
0: İlkay Gündoğan konusu bir farklı bir konu bence.
1: Lazım.
0: Bakın,
1: bir açıklama bakın, yapması lazım. İlkay'ı çok seviyoruz. Darılmasın, kırılmasın
0: Ertemciğim,
1: bana da.
0: Ertemciğim, İlkay Gündoğan konusunda bir şey var. Ya İlkay Gündoğan'a dediler ki maaşında indirim yap. Ertemciğim.
1: Evet Sinan abicim.
0: Ya maaşında indirim yap. Yani beklenen performansı alamıyor. O da indirmiyor. 5 dakika oyuna girmez mi oyuncu? 10 dakika oyuna girmez mi?
1: Evet.
0: Değil mi? Normalde kulübedesin.
1: Tabii.
0: Girer. Bir şey var.
1: Bir şey var.
0: Yani o çocukta idari olarak bir konu var.
1: Var.
0: Onun için ben İlkay Gündoğan'a burada kızmam. Adam normal. Şimdi İlkay Gündoğan'ın kariyerine kimse ağzını açamaz. Evet. İlkay Gündoğan büyük futbolcuydu zamanında.
1: Evet.
0: Yani buraya gelmeden önce vay İlkay'ı mı alacağız? 3 sene önce ne İlkay'ı hayalde kurmayın
1: hayal
0: diyorduk.
1: Hayal kurma diyorduk.
0: İlkay geldi. Tabii. Bugün oynayamıyor. Ayrı bir konu.
1: Aynen.
0: Ama 5 dakika 10 dakikada oynamıyorsa bir sorun var bu işte.
1: Evet.
0: Bence idari anlamda.
1: Evet.
0: Şimdi ama Okan Buruk bu işleri çok güzel yönetiyor. Okan Buruk'un en büyük özelliği aynı zamanda bir sportif direktör.
1: Aynen.
0: Bakın hem kulübün teknik direktörü ama aynı zamanda da bir menajer kulüp sportif direktörü. Okan Buruk. Bu iki denklemi bir arada çok iyi yürütüyor.
1: Sinan abicim.
0: He.
1: Kısa bir reklam arası vereceğiz. Evet.
0: Çünkü hiçbir futbolcuyla sorun dikkat edersen ya, şimdi Icardi ile çok sorun vardı ama hiç basına yansımadı. Hiç çıkmıyor. Hiç yaşatmadı.
1: Evet.
0: Onun için birazdan Galatasaray konusuna da geleceğiz. Fener'e de devam edeceğiz. Ama şimdi Ankara'ya sevgili Cenap var benim kardeşim. Çok sevdiğim can kardeşim Cenap. Onun oğlu Eymen Öncü bizi seyrediyor. 12 yaşında ve çok futbol hastası. Bir de bayılıyor şeye, beyaz futbola da. Eymen Öncü buradan öpüyorum seni. Cenap'cığım seni de öpüyorum. Allah'ın izniyle salı günü görüşmek üzere. Eymen'cığım hadi yat uyu sen de. Onun için buradan da reklama gidiyoruz.
1: Bir reklama gidelim. Reklamdan sonra dönüyoruz. Hadi.
2: Terzi Ayhan'ın sunduğu Beyaz Futbol devam edecek.
3: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
4: Letam, İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
5: Taraftarlık yalnızca bir takım tutmak değil, bir spordur. Biz değil, bilim söylüyor. Maç izleyen bir taraftarın nabzı 140'ı geçiyor. Neredeyse 540 kalori yakıyor. Kan ter içinde, heyecanla izlenen maçlar. Bir saniye yerinde duramayanlar. Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuyla yaşasın futbol, yaşasın taraftarlar.
2: Rahat, klas ve etkileyici. Her gün özel hissedeceğiniz takım elbise ve damatlıklar 3.499 liradan başlayan fiyatlarla Terzi Ayhan Classics mağazalarında.

0: hareketi.
1: Kızlar, siz de intim bölgenizde normal tıraş makinesi mi kullanıyorsunuz?
2: Venüs intim bölgesine özel tıraş makinesi hayatınızı değiştirecek.
1: Tahriş önleyen bariyeriyle cildin korunmasına yardımcı olurken, yeni kıvrımlı gövdesiyle her tüye ulaşmayı kolaylaştırır. Gillette Venüs intim bölgesi serisiyle batık ve pütürlere elveda.
3: Uludağ

0: Kendinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: Ben futboldan anlarım. Ben stilden de anlarım. Ben Ahmet Çakar'ım. Herkes takım elbise giyer ama herkes takım elbise seçemez. Ben seçtim. Terzi Ayhan Classics.
5: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
6: Doğutaş'tan yıl sonu mobilya fırsatları. Evinize çok yakışacak oturma grupları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle. Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Hoca çıkar.
2: Zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
3: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
4: Bir alana bir bedava isteyenlere yepyeni peynir sever ailesi. Hemen sipariş ver, bu lezzeti kaçırma.

0: Kırmızı Kelebek günleriyle sen de evini yenile. Şimdi tüm takım alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı Kelebek günlerini sakın kaçırma.
1: Kelebek. Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: Ben futboldan anlarım, ben stilden de anlarım. Ben Ahmet Çakar'ım. Herkes takım elbise giyer ama herkes takım elbise seçemez. Ben seçtim. Terzi Ayhan Classics.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
4: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
5: Rahat, klas ve etkileyici. Her gün özel hissedeceğiniz takım elbise ve damatlıklar 3.499 liradan başlayan fiyatlarla Terzi Ayhan Classics mağazalarında.
6: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel bebeği.
7: Letam, İstanbul Karakol. Kuyo Collection by Hilton.
8: Terzi Ayhan'ın sunduğu Beyaz Futbol devam ediyor.
9: Sonu grafikler. Hoş geldiniz tekrar sevgili seyirciler. Biz de hoş bulduk. Evet, Fenerbahçe'yi yavaş yavaş toparlayalım. Grafikleri bir ekrana getireceğiz. Sinan abi, Ebu Bekir. Sevgili Ebu Bekir mesaj atmış eski idari işler müdürümüz.
10: Bizim Ebu Bekir,
9: diyor ki çok selam söylüyor. Çok iyi yayınlar. Lukaku Aston Villa maçında ilk 11'de başlamalı mı diye sormuş.
10: Bence başlamalı.
9: Değil mi?
10: Ben başlarım abi. Başlarım abi. Oynayabildiği kadar, gidebildiği kadar gitsin. Ben başlarım. Gidebildiği kadar gitsin. Ne demiş Şikrinyar?
9: Bu arada asistan analizden Murat Uzun Mehmet çok selam söylüyor. Yok, iyi yayınlar dileklerini iletiyor Sinan abicim. Şikrinyar diyor ki zor bir maç oldu. Burada oynamanın zor olduğunu biliyorduk. Maça iyi başladık. Daha fazla gol bulabilirdik. En önemli nokta bugün galip gelmekti. İkinci yarı iki güzel golle beraber oyunu kopardık. Şimdi birkaç gün dinleneceğiz ve sonrasında yine maçlara devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin kalan maçlarına da bakacağız bir. Yani şu milli araya kadar arkadaşlarımdan istemiştim. Ake, gol yemeden maçı tamamlamak bizim için çok önemli. Zaten ön tarafta yetenekli oyuncularımız var. Sadece defans oyuncularıyla ilgili konuşmamak lazım. Bu savaşı kolektif olarak verdik ve iyi bir oyun ortaya koyduk. Bak, acayip bir mesaj. Bir öncesine gelseniz arkadaşlar. Bir öncesine. Sadece defans oyuncularıyla ilgili konuşmamak lazım diyor. Yani diyor ki santraforlarımız da gol atsın diyor resmen burada. Dediğinize geliyor. Bir sonraki sayfaya geçelim. Ederson bugün çok iyiydi. Çok fazla örnek gösterebiliriz savaşma anlamında. Kalemizde bazı pozisyonlar versek de rakip de gol atabilirdi ama yine de sonuçtan mutluyum. Maçı gol yemeden tamamlamak mutluluk verici. 3-0 kazanılan bir maçta diyor ki yine de sonuçtan mutluyum. Yani aslında 3-0'lık galibiyet evet. Ama Ake diyor ki bunu kendi içimizde tartışmalıyız. Maç maç ritim kazanacağımı düşünüyorum. Benim için zor bir dönemdi ama yavaş yavaş çok daha iyi bir noktaya geleceğimi düşünüyorum. En iyi tempoma ulaşmak için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğim diyor. Marco Asensio ve İsmail Hoca. Rize Spor'a hazırlanırken ne kadar iyi bir takım olduklarını anlattık. Bir golü bulduk, maça iyi başladık ama Rize Spor ataklarını geliştirdi. Onlar da bize gol atabilirdi. Devre arası daha baskılı oynamamız gerektiğini anlattık. Daha sonra değişikliklerle maçı 3-0 kazanmasını bildik.
10: Ertem'cim.
9: Aston Villa, Brentford'la 2-2 berabere kalmış bugün. Brentford'la 2-2 berabere. Brentford'da taş gibi takım. Şimdi konsantrasyonumuzu o maça çevireceğiz. Oyuncularımızla birlikte en iyisini yapmak için çalışacağız. Bu arada Premier Lig'de başka ilk haftalarda, geçen sene de böyle çok kötü başlamıştı Aston Villa. Berabere istikrarsız bir sonuç alıyor. Ama Avrupa'da Unai Emery olunca Aston Villa'dan daha büyük Unai Emery. Onu söyleyeyim yani Avrupa kupalarında acayip bir teknik adam. Bir de ortam, atmosfer, muazzam bir atmosfer bekliyor Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe büyük maçları büyük oynuyor, onu da söyleyelim. Evet Sinan abicim.
10: Fenerbahçe'deki iki tane sorunu söylüyorum. Fenerbahçe o iki sorunu düzeltirse şampiyon olmaması hiç sebep yok.
9: Santrafor.
10: Bir, santrafor sorunu, iki, Kerem Aktürkoğlu bölgesini. Oraya çözüm bulursa, yani oranın performansını arttırırsa Fenerbahçe istenilen seviyeye gelir. Çünkü o Kerem'in bölgesinde sıkıntı var, santrafor bölgesinde sıkıntı var. Yani bir futbol takımının santraforu kolay maçta değil abi, zor maçta da gol atacak.
9: Evet.
10: Deplasmanda da çıkacak, tabii, atacak, işi tabii bitirecek. Dolayısıyla Fenerbahçe o iki yeri hallederse Fenerbahçe evet üst düzey bir takım olduğunu tamamıyla gösterecek.
9: Fenerbahçe devre arası santrafor transferi yapar mı?
10: Ben abi

0: an evvel işte Lukaku'ya hazırlanması. Niye işte bir an evvel Lukaku'yu görmek lazım.
1: Evet.
0: Bir an evvel Lukaku ile 11'e başlaması lazım. Ya ben Lukaku'yu seyretmek istiyorum. Eğer Lukaku'nun da fizik olarak hazır olması
1: 27.
0: için Ertem'cim baştan başlaması lazım. İlk baştan başlaması lazım. Onun doğru. için yani karar verecek İsmail Kartal. Santraforunu seçecek. Lukaku mu Vedat mı? Lukaku'yu sen son 10 dakika 10 dakika 15 dakika sokarak fizik olarak hazırlayamazsın. Maç temposunu arttıramazsın. Son 15 dakika oynatarak maç temposunu arttıramazsın. Bununla ya Erro diyeceksin ya Merro maçın başında başlayacaksın.
1: Doğru.
0: Kerem Aktürkoğlu'nu da İsmail Kartal yanına alacak. Beraber maçı seyredecek. Rize maçını Kerem Aktürkoğlu İsmail Kartal yanına alacak. Pozisyon pozisyon anlatacak ona. Bak top sana geliyor. Kerem sen top gelmeden topu kaybediyorsun. Önce bir sahip ol. Sakin ol. Önce bir çalım at. Pas vermen gerekiyorsa ya sen çok iyi futbolcuydun kardeşim. Hızlı futbolcun büyük sana ne oldu ya? Hakikaten yani. Yani üniversitede tartışılır test. Yani
1: bravo
0: test
1: ya.
0: Sorusun ya. Hakikaten ya.
1: Test
0: bir futbolcu bu kadar yani. Hakikaten ya. Teste sorulur. Kerem Aktürkoğlu'nun yani performans hakkında ne düşünüyorsunuz? Yazılabilir yani. Sorulabilir. Soru cevap yapılabilir yani.
1: Ne oldu
0: bir
1: diye.
0: Bir tane insana iyi diyecek bir tane hadi çıksın bakalım. Yok. Yok abi yazık
1: bundan
0: çocuğa.
1: Bundan dolayı bir baskı olabilir mi? Yani hep böyle
0: abi, arka
1: olmuyor,
0: arkaya
1: olmuyor,
0: ya.
1: Olmuyor. Ama bu kadar şans nereye verilse nene bugün Ronaldo olmuştu.
0: Abi bir şey söyleyeceğim sana.
1: Yani.
0: Yani Kerem Aktürkoğlu sanki İsmail Kartal'ın uzun zamandır arayıp da bulamadığı oğlu kayboldu. Evet. Oğlu. Öyle yani. Oğlu gibi. Oynatıyor ve 75-80 dakika dayanıyor da. Her anda bekliyor İsmail Kartal bir gol atar diye. Hani morallenir diye. O da olmuyor kardeşim. Ama öteki taraftan oradan geliyor İrfan. Tak diye koyuyor abi.
1: Evet.
0: Tak diye koyuyor Ertem.
1: Evet.
0: Sol ayağına giriyor koyuyor. Koşuyor. Abi futbol akıl işi. Zeka. Anladın mı? Beceri. Bunların hepsini bir araya toplayacaksın. Anladın mı? Sen şimdi süratlisin. İki tane ayağını sağ ayağında kullanıyorsun. Sol ayağında kullanıyorsun Kerem. Ama biraz sağlıklı fundamentalını düzeltmen lazım. Onun için yani onunla konuşmak lazım. Hakikaten diyorum çok savruk oynuyor. Değil abi.
1: Telaş,
0: yani Fenerbahçe evet, bu iki yeri düzeltmesi lazım. Fenerbahçe bu iki yeri düzeltirse istenilen seviyeye gelir Fenerbahçe.
1: Sinan abi arkadaşlar 27 sıkıntı var mı 27'de gelebilecek mi yoksa geçelim Osimhen röportajına. Sevgili Buğra Arslan kardeşimiz maçtaydı Galatasaray muhabirim. Fenerbahçe'nin milli araya kadar fiksürü. Aston Villa deplasman, Alanya içeride, Slavia Prag içeride, Galatasaray deplasman, Göztepe içeride, Liverpool içeride, Çorum Futbol Kulübü deplasman. Sen Beşiktaş'ı gördün mü?
0: Milyar Aston Villa maçı. Çok iyi bir santrafor olsa kazanır derim biliyor musun? Ama ben yine de Fenerbahçe yenilmez diyorum. Ben Fenerbahçe Aston Villa'yı yenecek diyorum.
1: İnşallah.
0: Alanya'yı da yenecek. Slavia Prag'la içeride oynuyor. Aston Villa deplasmanda mı? Lan görmedim be. Zor be. Zor. Zor.
1: Onun için inşallah.
0: Zor. Pardon.
1: Bu arada
0: zor.
1: Slavia Prag.
0: Slavia Prag içeride yener.
1: Sabahla oynayacak.
0: Aston Villa maçı zor.
1: Zor.
0: Ertem. Çok zor. Yani bana göre orayı yani geçerse sürpriz olur diyorum. Galatasaray deplasman. O zaman gelsin konuşalım. Göztepe'yi yener. Liverpool içeride yener. Çorum futbol.
1: Deplasman.
0: Burak Yılmaz da daha 4. 5. hafta olacak. Burak Yılmaz oraya bir yemek atacağını düşünüyorum. Çok zor bir deplasman olduğunu düşünüyorum. Çorum. Arca Çorum Spor diyelim. Ayıp olmasın Arca sponsoru. Arca Çorum Futbol Kulübü. Zor Fenerbahçe'nin işi o deplasmanda. Evet. Yani ben çünkü Burak Yılmaz'ı beğeniyorum antrenörlüğü. Onun da sakin olması lazım. Bak Burak sakin ol kenarda. Sana bunu yüzüne de söylüyorum. Sakin ol. Sinirlenme. Sakin ol. Kaptırma kendini.
1: Bakü'de olacağım Şampiyonlar Ligi'nde salı günü. Pazartesi gidiyorum. Salı günü maçta olacağım. Tofik Bahramoğlu stadında.
0: Çok selamlar Bakü'ye.
1: Sabah futbol kulübüne buradan çok selamlar. Sabaha canım temsilcimiz.
0: Bakü'ye buradan çok Azerbaycan'a çok selamlar Bakü'ye.
1: Canlarımıza selamlar. Sabah yönetimine de buradan çok selamlar. Sayın Başkan'a bütün yönetim kurumuna selamlar. Sabaha selam olsun buradan bütün Azerkeşlere selamlar buradan buluşacağız ve o maçta mutlaka Slavia Prag'la ilgili de

0: notlar alacağız. Çünkü bir sonraki maçı Fenerbahçe'nin Slavia Prag'la orada notlar alacağız. İsmail Hocam'a veririm notları inşallah. Tabii işin profesyoneli onlar. Onlar daha iyisini biliyorlar. Ama buradan sabaha da kocaman sevgiler, selamlar bütün Azerbaycan'a. Gelelim Beşiktaş'a bir. Beşiktaş'ın kalan maçlarını gördün mü milyaraya kadar?
1: Bakalım.
0: Kocaeli Spor, Hoffenheim deplasman. Hoffenheim deplasmanından Trabzon deplasmanı. Trabzon deplasmanından içeride Crystal Palace.

0: Celtic'le oynuyorlar. Sonra Gençler Birliği ile içeride. Maça bak ya, bu
1: Ertan'cığım, hani bunu puanlama yapmayalım.
0: Ya? Yapılmaz ya.
1: Hani bunu, hani benim var ya bir tane meşhur videom. İçeride Dortmund'la oynadın, kazandın. Onunla oynadın, kazandın. Burada oynadın, kazandın. Bunu yapmayalım biz.
0: Sinan abi, böyle bir şey olamaz.
1: Bunu ya. Yapmayalım, bunu bekleyelim. Maç maç konuşalım. Maç maç. Önce yarın bir bitsin. Hoffenheim deplasman, Trabzon deplasman. Maç maç konuşalım. Burası Ertem'ciğim
0: Survivor.
1: Değil, Survivor falan değil. Burası, ben sana söylüyorum. Ne o? Hani böyle bir şeyden geçiyorsun ya, böyle bir kanyondan geçiyorsun.
0: Evet ya.
1: Yukarıdan taşlar böyle dökülüyor. Aynen falan filan, deprem oluyor gibi böyle.
0: Bravo
1: gelir.
0: Bravo Sinan
1: abi. Aynen öyle, o kanyondan öyle geçeceksin. Evet. Yani. O kanyonu, anladın mı, kanolarla geçiyorsun ama yukarıdan da aynı zamanda sana düşman taşlar atıyor. Anladın mı?
0: Öyle.
1: Oradan sıyırman lazım. Öyle bir fikstür bu Ertem. Buradan çıkmak çok zor.
0: Çok zor. İnşallah Allah Beşiktaş'ımıza yardım etsin.
1: Bu fikstürden çıkmak çok zor. Bu kanyondan çıkmak çok zor. Ertem'ciğim.
0: Avrupa maçlarında.
1: Hani düz bir kanyon da değil yani. Diyorum ya sana, yukarıdan taşlar geliyor. Baksana abi, Hoffenheim.
0: Kocaeli Spor.
1: Hoffenheim, Trabzon.
0: Kazanırsa ikinci olacak.
1: Hoffenheim, Trabzon deplasman. Kocaeli Spor'a bak ya. Helal olsun.
0: Selçuk Hoca.
1: Aferin Selçuk İnan'a be. Çok seviniyorum biliyor musun? Bizim gençlerin başarılı olmasını çok seviyorum biliyor musun? Vallahi çok hoşuma gidiyor.
0: Evet.
1: Çok hoşuma gidiyor.
0: Galatasaray da pek kolay değil.
1: Ben aynı şekilde Türk milli takımının da Türk antrenörünü çalıştırmasını istiyorum kardeşim. Türk milli takımı.
0: Arda Turan gelir mi?
1: Arda Turan'a evet yapılan bir teklif var. Shakhtar'la beraber aynı şekilde. Yani hem Shakhtar hem burayı, ama valla sormadım Arda'yı da, çıktı. Federasyondan şey yapmak istemedim. Yani gelebilir. Yani gelebilir Arda. Ama Arda'nın hedefleri başka. Arda'ya her şey.
0: Arda İspanya, Atletico Madrid falan
1: var.
0: Evet.
1: Yani onun için Futbol Federasyonu hayırlı olsun. Yeni bir karar aldılar. Devam ediyorlar. Yalnız çok iyi donanımlı, birikimli, uluslararası tecrübesi olan bir genel sekreter Serdar'ı tanıyorsun.
0: Ya Serdar Bey tanımaz mıyım?
1: Tanıyorsun. Tabii, Serdar tanıyorum. Yıldız tanıyorsun
0: tanıyorum.
1: Değil mi?
0: Tanıyorum.
1: Serdar Yıldız'ı getirmişler. Hakikaten çok birikim olan, uluslararası tecrübesi olan, yani yurt dışında da ve buraya, yurt dışında da büyük para getirdi.
0: Evet.
1: Kulüplere falan da. Yani bana göre iyi bir transfer yaptı. İbrahim Hacı Osman'ı tebrik ediyorum. Genel sekreter olarak Serdar Yıldız'ı getirmiş. Hakikaten baktım. Bir Serdar Yıldız'ın aslında CV'sine baksınlar. Hakikaten oraya yakışacak bir adam genel sekreter koymuşlar. Tebrik ediyorum da yani. İbrahim Başkan da bu konuda.
0: Versenize Galatasaray'a arkadaşlar. Barcelona bu hafta.
1: Hayırlısıyla Rafinha oynamıyor. Galatasaray'ın kazanma şansı yükseldi.
0: Rafinha oynamıyor da Mafinha oynuyor Sinan abi. Adeyemi var.
1: Belli olmaz.
0: Lamin Yamal var.
1: Ya Rodri, Pedri var.
0: Rodri,
1: işte.
0: Pedri,
1: Yamal.
0: Olması.
1: Yamal.
0: Olmaması.
1: Fark etmez. Hepsi. Bizde de Torreira, Lemina, Osimhen, Barış, Yunus.
0: Torreira çok düşük.
1: Bizimkiler de var abi. Bizde de aslanlar var ya. Belli olmaz Ertem.
0: Ben bir şey söyleyeyim mi?
1: Hı-hı.
0: Galatasaray kaybetmeyecek. Yazın bunu bir yere. Rafinha'dan dolayı değil ama.
1: Galatasaray Barcelona yener. Rahat ol.
0: Kaybetmeyecek Galatasaray.
1: Galatasaray Barcelona yener. Rahat ol.
0: Geçen sene bu zamanlarda herkes Galatasaray Liverpool'dan 5 mi yer 6 mı yer diyordu. Ali Sami Yen'de Ramspark'ta. Görürsünüz Galatasaray Barcelona'ya yenilmeyecek.
1: Lille maçından sonra Fener
0: deplasmanı. Barcelona, Ankara deplasmanı, Gençler Birliği. Sonra Lille de gidiyor deplasmana. Lille'in durumu da çok kritik. Galatasaray Barcelona ve Lille maçlarından 4 puan çıkarırsa devam eder.
1: En zor fikstür Beşiktaş'ın.
0: Geçmiş olsun.
1: En zor fikstür Beşiktaş'ın fikstürü.
0: Ahmet maçı, Stuttgart maçı, Konya
1: en
0: maçı.
1: Zor.
0: Of.
1: En zor fikstür Beşiktaş'ın.
0: Trabzon, Kupyon deplasman, Beşiktaş Hearts, Rize Spor deplasman, Gaziantep, Freiburg,
1: Alanya. Beşiktaş hariç hepsini kazanır. Beşiktaş maçını söylemek istemiyorum. Yani Trabzonspor'daki ikinci takımın Beşiktaş maçıyla ilgili bir şey yorum evet. yapmak istemiyorum. Şu an erken. Ama Beşiktaş hariç Trabzonspor bütün maçları
0: kazanır.
1: Ben
0: de Trabzonspor'u çok zorlanacağını zannetmiyorum.
1: Beşiktaş maçı hariç Trabzonspor bütün maçları
0: kazanır. Ahmet Spor gelsin. Lig ikincisi. Konya Spor, Samsun Spor deplasman, Eyüp Spor içeride, Galatasaray deplasman. Yani bence burada en zor maç Galatasaray deplasmanı. Konya
1: Galatasaray
0: ile içeride.
1: Hariç hepsini kazanır.
0: Bence de.
1: Galatasaray 96-3'te
0: yediler bugün. Evet, bir Osimhen röportajımızı bir izleyelim. Osimhen, Victor.
2: Osimhen, what do you think about Galatasaray fans?
3: You know what I think. Why you want to ask me again? They are simply amazing. You know, on the pitch, they try to do their best and support us. So just like I said and I used to say, every time the player runs, every time the fight for this fans first, then the badge, then for the club as a whole. And when you talk about the club, you talk about the Galatasaray fans worldwide. So

0: say again, he's beautiful to be here sanatçı.
1: Thank you.
2: Ya bir verir misin? Sinan abi bir bakabilir misin bak? Bir en başa gel. Sinan abinin görmesini rica ediyorum. En başa gelin o çayı içmeden önce. Serkancığım bir gel başa.
1: Osimhen, what do you think about Galatasaray fans?
2: Girmeyin, ben okeyleyin demedim. Playlemeyin bir dur. Bir sakin reji, bir dakika arkadaşlar. Sinan abicim.
3: Buyur canım.
2: Bir bakabilir misin ekrana?
3: Heh.
2: Bak şimdi. Osimhen, what do... Arkadaşlar bir saniye girmeyin ya, Allah Allah. Ya o rejide kim playliyorsa bir dursun ne olursunuz arkadaşlar. Rica ediyorum bir sakin. Dünyanın en önemli futbolcularından biri. Sadece Galatasaray'ın değil, dünyanın en büyük oyuncularından biri. Yani Türkiye'de bazı futbolcuların değil, bütün futbolcuların örnek alması lazım. Egolu olabilir. Geçip gitse kimse bir şey diyemez. Sadece bize değil, herkese konuşuyor. Ve 50 defa sorulan bir soruya nasıl içtenlikle cevap veriyor? Yüz ifadesine bakın. Yani yorulmuş, gidiyor, sakatlıktan çıkmış. Şu yüz ifadesine bir bakabilir misin Sinan abi? Bak.
3: Abi müthiş bir adam.
2: Şu adamlığa bak ya.
3: Abi
2: bak,
3: müthiş bir çocuk.
2: Bak şimdi
3: abi.
2: Geliyor bak.
3: Müthiş bir çocuk abi. Müthiş bir çocuk.
2: Bak geliyor ve röportaj yapıyor ya. They try to do their best and support us. So just like I said and I used to say, every time the player runs, every time the fight for this fans first, then the badge, then for the club as a whole. And when we talk about the club, we talk about the Galatasaray fans worldwide. So I used to say again, it's beautiful to be here.
1: Thank you.
2: Yani teşekkürler Osimhen. Gerçekten teşekkürler. Çok abi, özel
3: müthiş,
2: bir oyuncu. Çok özel bir oyuncu.
3: Yani müthiş bir çocuk. Yani.
2: Her
3: yani
2: şeyle yani sağ içinde de golünü atıyor. Müthiş. Burada aldım. Da Mixon'da da gol kadar
3: abi,
2: seviniyor.
3: Malzeme veriyor basına. Yani. Müthiş bir karakter. Yani ben sana bir şey aldığı para helal olsun. Her şey helal olsun.
2: Aynen öyle.
3: Her şey yakışıyor biliyor musun bu çocuğa? Hakikaten yani iyi bir karakter, iyi bir şahsiyet abi.
2: 15'i versenize.
3: Bak ver bir daha, aç bir daha sesi iyice. Al bizi al ekrandan, al abi. Al ekrandan bizi.
1: Galatasaray fans. Osimhen, what do you think about Galatasaray fans?
4: You know what I think? Why you want to ask me again? They are simply amazing, you know, on the pitch, off the pitch. They try to do their best and support us. So just like I said and I used to say, every time the player runs, every time the fight for this fans first, then the badge, then for the club as a whole. And when we talk about the club, we talk about the Galatasaray fans worldwide. So I used to say again, it's beautiful to be here.
2: Evet yani müthiş bir karakter. Müthiş karakter yani. Yani gerçekten
3: her şey
2: karakter.
3: Yakışıyor ona, her şey yakışıyor.
2: Şu 15 numarayı bir verelim. 15 numara. Sinan abi İlkay videosu ekranda.
3: Dinleyelim.
2: Bir gelsin. Dinlenecek bir şey yok. Bir cümle bir şey cevap veriyor. Barcelona maçına hazır mısın diyor. Sesi açalım.
5: Barcelona maçına hazır mısın? Mümkün yazdım.
2: Yani... Bilemedim. Dünyaca ünlü bir oyuncu. Dünyaca ünlü. Yani yanlış duymadınız. Dünyaca ünlü bir oyuncu. Benim
3: abi,
2: futboluna aşık
3: normal,
2: olduğum, çok sevdiğim.
3: Ertemciğim, insanların
2: böyle bir şey
3: morali
2: yani.
3: Bozuk olabilir. Futbolculara kızmayacaksınız. Oynamamış. Büyük futbolcu. Dünya çapında bir futbolcu. Büyük marka. Geldiğinden beri oynamıyor.
2: Oynasın. Oraya.
3: Oynaması
2: için geldi.
3: Oynatmıyor antrenörü.
2: Sinan abi.
3: Yeterli görülmüyor belki.
2: Hayır. Neyi yeterli değil? Bu abi, böyle bir karakter oynamaz mı ya böylesine önemli
3: değil,
2: bir oyuncu?
3: Fizik olarak yeterli değil. Belki iyi değil. Teknik direktör oynatmıyor. Beğenmiyor. Oynatmıyor. Yeterli değil diyor. Bu da oynamak istiyor. O oynatmıyor. Çocuk morali bozuk. Normal yani. Kızmayacaksın İlkay'a. Kızmam. Abi.
2: Bir saniye insanların, arkadaşlar. İstemedim daha.
3: İnsanların halinden anlamak lazım. Oynamayan futbolcunun morali bozuk olur. Öyle bir. Ben oynamıyorum kardeşim. Niye hazır olayım diyecek. Normal. Şimdi sen geliyorsun. Dünyanın bir kulübünde oynuyorsun. Ve buraya geliyorsun, burada oynayamıyorsun. Seni antrenör oynatmıyor.
2: Peki Barcelona'da, Manchester City'de bu açıklamayı yapabilir mi öyle? Veya
3: kimi?
2: Borussia Dortmund'da oynadığı kulüplerde böyle bir açıklama yapabilir mi?
3: Yapar belki, bilmiyorum.
2: Barcelona'da
3: oradaki...
2: da oynatmadı mesela Ertem, hoca onu. Oraya, Hansi oradaki... Flick oynatmadı. Orada Ertem, çıkarken
3: şimdi,
2: böyle bir şey demedi.
3: Çocuk şimdi kötü bir şey söylemiyor burada. Ne söylüyor?
2: Ya Sinan abi diyor ki, bir versene bak, Barcelona maçına hazır mısın diyor. Oynamıyorum ki, niye hazır
3: ben
2: olayım?
3: Ben oynamıyorum diyor. Yani beni oynatmıyor adam.
2: Niye hazır olayım?
3: İsteme diyor hocasına.
2: Hayır, Barcelona maçına hazır mısın diyor.
3: Tamam. Ben de
2: niye hazır olayım
3: ben diyor. De hazır değilim diyor. Yani beni hiç oynatmıyor. Beni 5 dakika bir hoca oyuna sokmuyor diyor. Şimdi sen Okan'ı mı bana dersin ki tutar mısın? İlk ayımı Okan'ı tutarım. Ama burada bir gerçek var. Bir kendim, Allah var yukarıda, vicdan var yani. Bir...

0: Çocuk morali bozuk. Oynamak istiyor. Teknik direktör de bunu oynatmadığı için, hiç düşünmediği için diyor ki ben niye yazıyorum? Beni zaten hiç oynatmıyor
1: Sinan abi.
0: Şimdi
1: oynadığı zamanlarda
0: beri,
1: ne yaptı?
0: Ertemciğim 7 haftadır. 7 haftadır. Hiç süre aldı mı?
1: Aldığı zamanlar oldu. Sonradan girip
0: bu
1: oynadı.
0: Bu 7 haftada hiç aldı mı?
1: Aldı. Sonradan girdiği
0: ben
1: zaman oldu.
0: Ben zannetmiyorum. Ya bir maçtır ya iki maçtır. Almamıştır. Almamıştır bakın. Normal abi.
1: Bir yani dakika, hemen söyleyeceğim.
0: Futbolcuya kızmamak lazım.
1: Sinan abi çok özür diliyorum. Rica milyon ederim. Euroları alacaklar. Yedek kulübesinde ne ya abilikler.
0: Ertemciğim,
1: bu İlkay işi
0: kadro
1: değil.
0: Kadro İlkay yapmıyor. Okan Buruk yapıyor. Ya bu arz talep meselesi meselesi. Antrenör sen niye böyle konuşuyorsun?
1: Ben şundan dolayı konuşuyorum. Ben İlkay'dan beklentim çok büyük.
0: Ya yani adamın kapasitesi belli.
1: Antrenmanda.
0: Ertemim adamın gücü belli, kapasitesi ve demek ki yeterli görmüyor. Şimdi Icardi'yi de vardı. Icardi daha Icardi'den.
1: Gabriel Sara çok mu iyi Sinan abi? Bir takımın şey, el freni bence.
0: Ama antrenör açacak. Kadro İlkay yapmıyor ki. Yani şimdi Gabriel Sara aynı şey
1: bu
0: değil
1: ki bu. Bu sene ligde iki defa oynamış.
0: İşte.
1: İki maçta.
0: İşte. Gabriel Sara aynı değil ki.
1: Evet.
0: Gabriel Sara'yı antrenör atıyor. Bunu antrenör atmıyor. Bu niye? Bu sistemi kime ediyor? Okan Buruk'a ediyor.
1: Hocaya yapıyor.
0: Ben oynatmıyor ki kardeşim diyor. Ben oynamak istiyorum diyor. O da Okan da diyor ki senin kapasiten yetmiyor yani. Yeterli değilsin. Performansın yeterli değil diyor Okan'a göre. Ama bana göre yarım saatte süre alır. 10 dakikada oynar. Oynar yani. İlkay'ın ne olursa olsun alır. Yani oynar yani İlkay. Galatasaray takımında oyuna girer en kötü ihtimalle. Ondan dolayı diyorum yani. Teknik direktör çocuk hani,
1: geçen sene çok oynadı. Hayır, Şampiyonlar Ligi'nde de Süper Lig'de hiçbir etkisi olmadı.
0: Çocuk şimdi ben oynamak istemiyorum diyor ki geçen sene çok iyi oynamadı. Kesti. Şimdi niye? İyi değil ki oynatmıyor. İyi olsa oynatacak demek ki Okan'a göre. Ben anlamam. O da orada diyor ki ben oynamıyorum ki niye hazır olayım kardeşim diyor. O kadar. Gayet net. Mesaj yolluyor işte yani.
1: Evet. Okan Hoca da bir cevap vermiş. Sevgili Buran Can Terzi'ye galiba sevgili kardeşimize. Onun da bir evladı olmuş oldu. Aradık gerçi. Allah analı babalı büyütsün. Hanımefendiye de çok geçmiş olsun. Şifa versin. Allah bağışlasın. Okan Buruk bence de yanlış anlaşıldı. Maç sonu ısınıp oyuna girmediği için biraz gergin olabilir çocuk. Ben hiç takılmadım. Çünkü İlkay iyi çalışıyor ve oynamayı biliyor. Ya iyi çalışıyorsa
0: adam
1: iyi çalışıyor ve oynamayı bekliyor.
0: Ertemciğim onun yerine oynayan adam demek ki daha iyi diye düşünüyor. Ben Okan'la aynı fikirde bak bu açıklaması harika ama Okan'la aynı değil. Nereden baksan İlkay 10 dakika 20 dakika oyuna girer abi. Gabriel Sarı'yı ben oynatmam mesela. Barcelona maçında da oynatmam ben Gabriel Sarı'yı. Ben oraya Lemina'yı çekerim. Torreira Lemina yaparım. Ön tarafa Yunus'u koyarım. Tamam mı? Veya işte Sarı'yı koyarım. Sarı'yı diyorum. Yunus'u koyarım. Batrakov'u da oynatmam. Sağ tarafa Sané'yi koyarım ya da Barış'ı. Sol tarafta Leo'yu koyarım.
1: Batrakov dün takımın en iyisiydi Sinan abi. En iyilerindendi.
0: Ya Yunus sürekli. Oynar ya Batrakov aynı anda.
1: Oynamaz
0: mı? O zaman Sané'yi ne yapacaksın? Oynatmayacak mısın Sané'yi?
1: Sané oynayacak gibi değil ki. Sané.
0: Yok öyle değil işte. Avrupa abi Avrupa maçında farklı.
1: Sinan abi bir şey sorabilir miyim? Tabii Okan ki. Hoca'yı hepimizden daha iyi tanıyorsun. Bu açıklama gerçekten Okan Hoca'nın sadece diliyle söylediği midir? İçinden
0: fark
1: geldiği
0: etmez,
1: bir açıklama.
0: Önemli olan buraya söylemesi. Evet. Bak çok güzel cevap vermiş. Aynı benim sana. Oyuncu morali bozuluyor. Oyuncu oynamıyor, üzülüyor. Yani öyle deme. İlkay bu yani.
1: Dursun Başkan da şöyle bir şey diyebilir. Hazır değilsen ben niye sana 5 milyon euro
0: Dursun
1: yıllık
0: Başkan
1: para vereyim?
0: Dursun Başkan derken?
1: Dursun Başkan. Dursun Özbek Başkan. Dursun Özbek Başkan der ki kaç lira aldığını bilmiyorum. Atıyorum kaç euro aldığını bilmiyorum. 5 milyon euro, 3 milyon euro. Hazır değilsen ben sana niye vereyim ki kardeşim parayı?
0: Olmaz abi anlaşma yapmışsın vereceksin ya öyle
1: o
0: şey.
1: O zaman oynayacaksın.
0: Abi Ertem sen niye anlamak istemiyorsun? İlkay yapmıyor kadroyu.
1: Böyle bir açıklama yapmasın o zaman.
0: Ya Ertem'ciğim sen niye anlamak istemiyorsun bugün? Farklı
1: çünkü,
0: düşünüyorsun.
1: Hayır hayır şöyle Sinan abi.
0: Ya sen bir şey söyleyeceğim şimdi. Sen şimdi buraya dörtlü masa koyuyorsun buraya.
1: Evet.
0: Tamam mı? Sana geldi dediler ki yarın Ertem buraya çıkmıyorsun. Yukarıda da Ertem sen çıkmıyorsun.
1: Hak etmiyorum demektir.
0: İşte o aynısını söylüyorum. O da demek ki performansı yeterli değil. Teknik direktörün i̇şte oynatmıyor
1: benim
0: yavrum.
1: Gibi bir adam, benim gibi bir adam hazır olmamalı mı? Olmalı. İnsanlar der ki suç
0: değil
1: sende.
0: Abi 35 yaşında yetmiyor fizik olarak. Demek ki Saray ondan daha iyi görüyor. Batrakov ondan peki. Daha iyi görüyor Ertem. Hani peki. Şimdi diyor ki 12 kişi olsa diyor oynatacak onu da belki. Ama 11 kişi oynanıyor. Yani onun için kadroyu o yapmıyor.
1: Yani son olarak hadsizlik yapmayayım size şunu söyleyeyim. Bunu Barcelona'da, Manchester City'de oynadığı kulüplerde Alman milli takımında yapabilir mi? Yapamaz. Ama Galatasaray olunca Galatasaray herkes
0: abi
1: söylüyor.
0: Abi şunu düşünüyor. Yollasınlar beni kardeşim diyor veya yani. Yani oynatmayacaksanız olabilir. Yollayın. Ya onu düşünüyor.
1: Sinan abim geldik sona.
0: Evet. Yalova'dan bıçak geldi baksana.
1: Kenan
0: Yalova'dan
1: abime.
0: Kimler?

0: Kim isim? Muhammed'le Fatih.
1: Muhammed ve Fatih kardeşlerimize,
0: evet,
1: çok teşekkür
0: çok
1: ederim.
0: Güzel,
1: Yalova'ya.
0: Evet. Kenan abim mi yollamış misafirlerimizi? Bize güzel şey bıçağı yollamışlar. Ekmek bıçağı.
1: Kenan hediye. Engin abimin ellerinden öperim. Yalova'ya çok selamlar, Yalova'ya saygılar.
0: Çok selamlar buradan Yalova'ya.
1: Sinan'ı da çok öpüyorum.
0: Hayırlı akşamlar yeğenim.
1: Yiyen Sinan'ı da çok seviyorum.
0: Hayırlı akşamlar.
1: Sinan abi, bizim bir DM'de
0: bizim
1: hastalarımız,
0: DM hastalarımız var. Onları
1: var.
0: Verelim
1: var mı
0: hemen
1: isteğiniz
0: yok,
1: Sinan abi?
0: Yok, bir şeyim yok. Sen ver onları.
1: Hırkayı soruyor herkes.
0: He?
1: Ha, hırkayı soruyorlar.
0: Hırka güzel. Özel şey dikti. Hanım dikti.
1: Ayşe ablam yaptıysa en iyisini yapmıştır zaten.
0: Yarın sabah 10'da Hakan Ural'ın konuğu olacağım.
1: Hakan abinin.
0: TV 100'e.
1: Hayırlı olsun Hakan abi.
0: Sabah saat 10'da TV 100'e konuk olacağım Hakan Ural kardeşime.
1: Hakan Ural abime
0: Hakan
1: çok selamlar.
0: Hakan Ural öz kardeşimdir benim. Öptüm.
1: Hakan Ural abime hayırlı uğurlu olsun. Onu çok severim. Çok saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Hayırlı olsun. Büyük Fenerbahçeli. Evet, bir yavrularımız, evlatlarımız var yine. Sevgili seyirciler, onları bir ekrana taşıyalım. Akın'a umut ol. Valilik izinli hepsi. Bağış kampanyası. Muğla Valiliği. Benim yarı hemşerim sayılırlar. Muğla. Buradan Muğla'ma. Koca Muğla'ya çok selamlar. Çok seviyorum onları. DMD hastası çocuklarda her geçen gün kas hücreleri geri dönülmez bir şekilde kaybolur diyor. Akın'a umut olalım. Sizden rica ediyoruz. Valilik onaylı bir kampanya. Sevgili seyirciler, şöyle bir ekranda fotoğrafını çekip destek olalım. Bunlar hepsi Allah rızası için, yavrularımız için. Hiçbir anne baba böyle bir istekte bulunmaz. Düşünün çaresizliği. Yakışıklıya bakar mısınız? Allah şifalar versin. Evet, diğer evladımıza geçelim. Mehmet Oğuz, 3,5 yaşında. Alması gereken ilaç son %2 diyor. Bak, ses, yani son %2. Orada bir barkod var. İnfaz koruma memuru Gökhan Askan evladı için son bir destek bekliyor diyor. Sevgili seyirciler, sizden rica ediyorum. Şurada, çok rica ediyorum. Şurada böyle bir barkod var. Bir okutalım onu. Mehmet Oğuz için, 3,5 yaşındaki evladımız için, DMD savaşçısı kendisi. Bir destek olalım. Diyorum ya, hiçbir anne baba çaresiz kalmasa istemez, isteyemez. Ama bugün ona, yarın bize. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Bu arada bana bir gelir misin? Üçüncüsünü vereceğim. Atilla Taş. Bütün Türkiye'nin yüreği dağladı. Herkes çok çok gözyaşı döktü. Büyük gözyaşı döktük. Hepimizin evladı ölmüş gibi. Hepimizin evladını kaybetmişiz gibi. Yani evlat acısını anlatamıyorum işte böyle. Yani 30 yıldır bu işi yapıyorum. Böyle şeyleri söyleyemiyorum. Evladını, gencecik evladını, pırlanta gibi evladını kaybetti. Yavrumuza, kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kabri nurlarla dolsun, mekanı cennet olsun. Atilla Taş ve ailesine, yakınlarına sabırlar diliyorum. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Son derece üzgünüm. Acısını paylaşıyoruz. Allah sabırlar versin Atilla Taş'ın ve tüm ailesinin başı sağ olsun. Allah sabırlar versin. Evlat başka bir şey. Evlat çok çok başka bir şey. Akan sular duruyor. Bir üçüncüsünü getirelim ekrana. Varsa var mı üçüncüsü arkadaşlar? Üç var mı, yoksa yarın da verebiliriz. Tamamdır. Yarın da verebiliriz. Evet. Sevgili seyirciler, sizleri seviyoruz. Allah evlatlarımıza sağlık versin. Gecenin son sözü bu olsun. Hepinizi çok seviyoruz. Yarın akşam Beyaz TV'de, Beyaz Futbol ekranlarında, Beyaz TV ekranlarında, Beyaz Futbol'da sizlerle birlikte olacağız. Sevgili seyirciler, bu arada tekrar söylüyorum. Sabah kulübüne buradan çok selamlar Azerbaycan'a. Yürekten sevgiler Garabağ, Nefçi Bakü'ye, İmişli'ye, Trantovuz'a. Hepinizi çok seviyoruz. Bütün Azerbaycan'a, Azerbaycan futboluna, Sabah kulübü yönetimine, Sayın Başkan başta olmak üzere, teknik direktöründen futbolcusuna, tüm Sabah kulübüne selamlarımı, sevgilerimi. Azerbaycan'a çok selamlar, sevgiler. Sizleri çok seviyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Yarın akşam 23.30'da tam kadro karşınızda olacağız. Hoşçakalınız.

0: Terzi Ayhan Classics Beyaz Futbolu sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Bugün çok sıcak. Evet, merak etme Alettin.
1: Buna inanamıyorum.
2: Neden?
1: Çünkü seni severim Fabio. Oğlum gibi.
2: Ben de seni Don Luis. Babam gibi.
1: Seni özleyeceğim.
2: Ben de seni özleyeceğim.
1: Pekala. Bu kadar duygusallık yeter. Son bir içki içelim. Yoksa iki yaşlı kadın gibi ağlayacağız. Hadi. Geleceğe.
2: Sağlığa ve yaşama.
1: Pekala. İşler halloldu mu?
2: Tamamen. Hepsi burada.
1: Başka kopya yok mu?
2: Sorman gerekiyor.
3: Hepsi bu kadar.
1: Güle güle Fabio. Güle güle. Seni özleyeceğim.
2: Hoşça kal Marco. Güle güle.
1: Öldürün şu pisliği.
4: Lanet olası kulka kain!
5: Sorun nedir patron?
4: Serseri aptal olduğunu sanıyor. Dostummuş gibi davranıyor. Bağırıp çağırarak tüm alemi öldürmekle tehdit etse daha iyi.
5: Buradan gitmek için bir saatimiz var.
6: Hadi acele kazan!

0: Dikkatli olun. Hepiniz tetikte olun. Hepiniz dikkatli olun. 10 dakikamız var.
1: Katalea, git hazırlan.
2: Ben hazırım anne.
0: Katalea. Dinle beni çiçeğim. Eğer bir şey olursa... Bu senin pasaportun, tamam mı? Yalnız kalacak olursan bu kartta yazan adrese git. Ve onu

0: kapıdaki adama göster.
1: Anlamıyorum baba.
0: Kata, anlamak zorunda değilsin. Sadece beni dinle ve unutma. Bak, bir şey olursa diye amcanın adresini yazıyorum. Ve bu seni güvende tutacaktır. Katereya orkidesi. Annem, yani büyük annen onlardan yetiştirirdi. Her sabah uyandığımda onları görürdüm. Onları koklardım. Sana bu yüzden Katereya adını verdim. Nereden geldiğini asla unutma. Tanrı yardımcın olsun.
2: Merhaba. Don Fabio'yu görmek istiyoruz.
3: Evde değil.
0: Lanet olsun.
1: Ben hazırım.
0: Zamanı geldi. Gidelim. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi.
1: Hadi gel. Hadi.
0: Gidelim, hadi. Yürüyün. Bekleyin. Lanet olsun, geri dönün.
2: Evde olmadığını söylüyorlar.
4: Dur bir dakika.
0: Artık çok geç. Hazır ol. Hadi git. Seni seviyorum. Hem de çok.
1: Ben de seni baba.
0: Teşekkür ederim.
4: Şimdi girin.
2: Tamam. Plan değişti.
0: Alicia, gidelim. Hadi.

0: Beni hatırladın mı Katalea? Kiliseye kabul ayinindeydim. Adım Marco ve babanın çok iyi bir dostuydum. Don Luis'in kim olduğunu biliyorsun, değil mi? Baban için bir baba gibiydi. Bu seni de aileden biri yapar. Ama biri sana iyi davranıyorsa ve sen onlara iyi davranmıyorsan kötü şeyler olur. Okulunda çok başarılısın. O yüzden bunu anlamak senin için çok zor olmamalı. Yanılıyor muyum? Çok güzel. Şimdi babanda Don Luis'e ait bir şey vardı. Küçük bir şey. Şu kadarcık, küçücük bir şey. Nerede olduğunu biliyor musun? Pekala. Onu bana verirsen Don Luis hem çok mutlu hem de çok minnettar olur. Yani şimdi ona ait olan o küçük şeyi bana verir misin? Bunu yapar mısın? Sen akıllı bir kız. Çok çok akıllısın. Ve bu hayatta zeki kızlar her zaman istediklerini elde eder. Hı? Sadece söyle bana. Söyle bana hayatım. Ne istiyorsun?
1: Don Luis'i öldürmeyin.
2: Yakalayın o küçük. Bize canlı lazım o. Yakalayın onu. Hadi. Bulun onu, bulun o küçük.

0: Hadi hadi acele edin.
1: Hadi.
0: Çabuk ol.
2: Nereye böyle?
3: Hey. Ne oldu? Gidelim buradan.
0: Geri çekil ve kayın.
1: Bu tarafta.
3: İstikler, defolun, gidin buradan.
0: Neler oluyor? Çık evimden bücür. Hey, çık evimden. Ne arıyorsunuz burada?

0: taraftan.
1: Hadi acele et.
2: Thank you.

0: Hadi, daha hızlı.
1: Tamam, yakaladık.
0: Hadi, hadi.
1: Kaçmasına izin vermeyin.
2: Yakaladım seni.
1: Acele et, in.
0: Hey, lanet olsun. Nasıl girdi oraya?
3: Nereye gitti?
0: Lanet olsun.
4: Lanet olsun.
1: Nereye çıkıyor burası?
4: Geçelim siz serseriler. Hadi gidelim.
0: Çabuk. Arkadan
1: gidelim. Hadi.

0: affedersiniz.
1: Eminim benim için bir şeyler yapabilirsin.
2: Yetkimi aşıyor. Demir'e soralım.
3: Ve bize vermek istediğin bir şey mi var diyorsun hayatım? Peki görebiliyor muyum?

0: Pekala millet, 5 dakika kahve molası verin. Jim, bunu kaydetmemiz gerekiyor. Bunu nereden buldun tatlım?
1: Babamdan.
0: Peki baban nerede?
1: Öldü.
0: Bunun ne olduğunu biliyor musun?
1: Evet. Pasaportum.
2: Miami'ye varmak üzereyiz. Kemerini bağlayayım.
3: Sayın yolcularımız, Miami'ye hoş geldiniz.
4: New York uçağı için son çağrı.
5: Amerika'ya hoş geldin.
2: Hadi gir, seni burada bekliyorum.
3: Minneapolis yolcularının 4 numaralı kapıya yönelmeleri rica olunur. Minneapolis yolcularının 4 numaralı kapıya yönelmeleri rica olunur.
2: Katalea.
6: Merhaba küçük hanım. Nereye gitmek istiyorsun bakalım? Chicago mu? Burası caddenin aşağısında değil, biliyorsun.
1: Ne kadar?

0: ufaklık. Burada ne arıyorsun? Emilio. Emilio. Emilio. Bir kız seni arıyor.
1: Şu an kadın istemiyorum.
0: O tür bir şey değil. Kızın adı Katalaya.
2: Tamam, merak etme, ben hallederim. Tamam, o zaman gidelim. Hadi acele et.
1: Katalaya.
3: Amca.

Öldüğünü sanıyordum. Güvendesin. Her şey yolunda. Artık güvendesin.

0: Şimdi de sırada Washington'dan bir haber var. Senato bütçe görüşmeleri sırasında adeta kilitlendi. Hazinenin verdiği rapor konusunda çekincelerini dile getiren Cumhuriyetçi Parti...
1: Al bakalım.
2: Teşekkür ederim anne.
0: ...tasarının bu haliyle geçmesinin ekonomik dengeler açısından...
1: Günaydın
0: Kara. ...bir yıl geçireceğimizi işaret ettiğini belirterek rapor için...
1: Annenin diyerek, o güzel gözlerini almışsın canım. Sakın çekinme. Burası senin evin.
2: Ne kadar zamandır uyumadın?
3: Bilmiyorum. Uzun zaman oldu.
2: Pekala güzel. Genç bir bedenin uykuya ihtiyaç vardır. Senin yaşındayken günün yarısını uyuyarak geçirdim. Büyümeme yardımcı olduğumu bilmem ama bir sonraki adıma her zaman hazırlıklıydım.
3: Uyuduğum oda kimin odasıydı?
2: Oğlumun. Kuzeninin.
3: O nerede?
0: Teşekkür ederiz Larissa. Borsa demişken borsa
2: öldü.
0: Oranın nabzını alalım. Haftaya yükselerek hızlı bir başlangıç
3: yapan... Öldürüldü mü?
0: Hafta içinde görüşmelerdeki tıkanıklık nedeniyle dalgalı evet. Seyrini sürdürüyor. Bu arada elbette...
3: Kim öldürdü? Ülke
2: çapını yayılarak... Şu an yaşamayan biri.
0: ...de destek bulduğunu belirtmekte fayda var. Bütün bu gelişmelerin hükümet üzerindeki baskıyı...
2: Çok yeteneklisin. Sanatçı mı olmak istiyorsun yoksa?
3: Eskiden Zeyna gibi olmak isterdim. Savaşçı prenses.
2: Artık istemiyor musun? Peki şimdi?
3: Katil olmak istiyorum. Yardım eder misin?
2: Tabii.
4: Aslında öğretim yılının ortasında öğrenci kabul etmiyoruz. Ancak ailesini bir trafik kazasında kaybetmiş olduğunu göz önüne alınca... Al bakalım, bunlar ihtiyacın olan okul malzemeleri.
2: Affedersiniz, biraz sarsılmış durumda da.
4: Elbette. O halde pazartesi görüşürüz Katele'ye. Ne kadar güzel bir isim.
2: Teşekkür ederiz. Bütün bu malzemeleri aldıktan sonra Maxwell Caddesi'ne gideriz. Şu Polonyalılardan sosisli sandviç alırız. Sever misin? Hey! Yine ne oldu?
3: O okulun bana öğreteceği bir şey yok. Sana ne istediğimi söyledim. Yardım etmek istemiyorsun. Sorun değil. Kendim hallederim.
2: Bak. Emin misin? İstediğin bu mu? Sana katil olmayı öğretmemi mi istiyorsun? Tabii, hiç sorun değil. Öğretirim. Ama 5 yıl içinde ölürsün. Hem katil olup hem yaşamak istiyorsan akıllı olmalısın. Tetik çekmek dışında şeyleri de bilmen gerekir. Dünyada işlerin nasıl yürüdüğünü, insanların nasıl düşündüğünü, psikolojilerini anlaman gerekir. Bütün bunları okulda temel eğitimle almazsan öğretemem, tamam mı? Anladın mı? Hı? Hadi, ne olacak şimdi? Katalaya, karar ver. Hadi. Şimdi, seç hadi. Hadi. Ne istiyorsun? Seç. Daha iyi.

0: California, 15 yıl sonra.
1: Hey ortak, güzel şeyler aldım.
2: O halde şunu öneririm.
1: Evet.
2: Bilirsin işte, bazı şeyler alalım. Heyecan katan şeyler. Çorap lastiği gibi. Şu kalçaya kadar çıkan çoraplardan falan.
1: Evet, çok hoş.
2: 14 yıl oldu. Anlatabiliyor muyum?
1: Bifteyi ne kadar çok sevsem de arada bir kuzu pirzola fena olmaz değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Aman tanrım.
3: Lanet olası serseri. Lanet olsun. Bu da ne böyle? Ellerini arabanın üstüne koy. Ellerini arabanın üstüne hemen. Hemen dedim.
4: Aa, çok kötü.
3: Seni...
4: Gerçekten üzgünüm. Bu şey benim arabam bile değil.
3: Komik olduğunu mu sanıyorsun?
4: Hayır efendim.
3: Sana güleceğim bir şey vereceğim.
4: Özür dilerim memur bey, özür dilerim. Ben hiç gitmem.
5: Tabii efendim.
0: Bu da ne? Evet.
4: Hey.
0: Burada bir şey yok. Ehliyet yok, ruhsat yok, kimlik yok. Sadece bir kütüphane kartı var. Bayan Valerie Phillips. Bunlara ek olarak alkollü araç kullanmaktan, ters yönde araç kullanma ve polis mülküne zarar vermekle suçlanıyorsunuz. Bayan Phillips, lütfen dikkatinizi verir misiniz?
4: Evet, hepsi bu mu?
0: Tabii, aklınıza başka bir şey gelmiyorsa.
4: Kusacağım.
0: Hayır, çıkarın onu buradan. Fincanda kahve verin, onu yarın kayda geçiririz. Bırakın önce biraz uyusun da ayılsın.
6: Peki, hala biraz yüksek. İn bakalım. Tamam, şimdi aç bacaklarını da yürü.
7: Herkes yerlerine. Tamam. Hadi acele et. Her taraftan.
6: Reed, aşağı kontrol et.
8: Kadın Romalı, tamam mı? Ve bana buradan...
6: Affedersiniz, polis müdürü Warren. Gennaro Rizzo geceyi burada geçirecek.
0: Bir dakika, durun biraz. Bakın, burada yarın geleceğiniz yazıyor.
6: Evet, tabii. Asla beklenti umma çavuş. Şuradaki kahve taze mi?
0: Evet, taze.
6: Alabilir miyim?
0: Patrick...
6: Teşekkür ederim.
0: Bir de memur Doyle size hücre bloklarını gösterecek.
8: Hadi ama.
6: Evim, güzel evim. Önden buyurun bayım. Seni özleyeceğim Rizzo. Bunu bu akşam belki acıkırsın diye burada bırakıyorum. İyi uykular. Bu gece kafein gecesi olacak Joe. Gözlerini açık tut.

0: 2 1
1: Lanet olsun yine mi? Hey Doyle, gidip havalandırma sistemine bakar mısın? Mümkünse bugün lütfen.
2: Ah tanrım.

0: Gömleğini çıkar.
1: Ne?
0: Hemen.
1: Kimsin sen?
2: Yarın sabah... Hadi.
3: Tamam hadi.
2: Çabuk.
3: Hadi acele. Yüksek dereceli güvenlik ihlali. Devam edin.
2: Hadi acele edin. İçeri girin. Biri açsın şu lanet kapıyı hadi. Hadi çabuk olun. Hadi. Bana bak Joe, bana bak. Silahı bana ver. Sadece bana ver, olur mu? Tamam, yavaş.
3: Kıpırdama.
4: Ben yapmadım. Beni dinleyin. Ben yapmadım.
3: Yürü hadi.
2: Çıkarın onu
4: ben
2: buradan.
4: Ben yapmadım diyorum.
2: Çıkarın onu buradan. Destek çağırın. Destek çağırın. Hadi. Kenara çekilin.
3: Hadi bu taraftan.
4: Yürü.
3: Hadi. Yukarıda. Hadi dağılın. Her yere bakın.
5: Dikkat et.
3: Arka tarafı kontrol et.

0: Ajan Rose.
1: Nerede?
0: Morg'da.
1: Gidelim.
2: Buraya bu halde geldin.
1: Yine aynı yazı. Ve aynı çizim, değil mi? Bu o. Olay yerini görmek istiyorum lütfen. Teşekkür ederim.
3: Aa, içmemeliydin.
0: Evet, içmemeliydin.
3: Aa, Tanrım, çok özür dilerim.
0: Tabii, bunu 10 gün sonraki duruşmanda yargıca da söyleyebilirsin.
3: Ay, Tanrım. Aşağıda neler oluyor böyle?
0: Hiçbir şey. Bu formu imzaladıktan sonra gidebilirsin.
3: Gerçekten mi?
0: Evet, gerçekten, ama yargıcın seni geri göndereceğinden eminim.
3: Sanırım bunu hak ettim.
0: Kimse yaralanmadığı için şanslısın.
4: Pekala,
5: geri çekilin. Acaba cinayeti gerçekten bir polis memuru mu işledi?
1: İzin verin lütfen.
5: Tamam. Peki. Efendim.
1: Binayı kapatmadınız mı?
0: Bak, durum ortadaydı ve ben bunu içeriden
1: hemen kapatmalısın. Kimse girmeyecek, kimse çıkmayacak. Lütfen.
0: Tamam.
6: Pekala, onu duydunuz. Binayı kapatıyoruz. Kimse giriş çıkışı yapmayacak.

Hemen bir liste istiyorum. Son 24 saatte bu merkeze giren çıkan herkesin ismini listeleyin. Ve tüm güvenlik kameralarının görüntülerini de istiyorum. Hepsini.

0: Her şey yolunda mı?
1: Hallettik.
2: Ne zaman dönüyorsun?
1: Yarından sonra.
2: Güzel. Sana bir şey vereceğim.
1: Bana bir gün ver.
2: Tamam. Gelişini iple çekiyorum Kara.
1: Büyük anneyi benim için öp.
0: Öperim.
3: Teşekkür ederim.
4: Son 4 yılda 22 cinayet. Hepsi aynı şekilde işlendi. Sanırım haklıyım. Adam bir mesaj veriyor ama mesajın bize olduğundan emin değilim.
5: Ama bu bilgiye sadece biz sahibiz.
4: Ama onunla bir yere varmıyoruz değil mi? Basına dağıtın. Zaman geldi. Haberin bu ruj çiziminin ülke çapında her gazetede, her dergide baş sayfada yayınlanmasını istiyorum. Mesajlar bize değilse gönderilmek istenen kişiye ulaşmasını sağlayalım.
6: Bu en sevdiğim oda.
7: Bay Richard.
8: Marco.
7: Uzun zaman oldu.
8: Kesinlikle. Elin nasıl?
7: Sadece nemli havalarda.
8: O halde seni New Orleans yerine Arizona'ya göndermemize izin vermeliydin.
7: Evet doğru. Ama patron nemli havayı seviyor. Yukarıda seni bekliyor.
8: Pekala. Ne diyorsun?

0: rastlantı.
1: 22 kez mi? Dünyanın sadece bir yerinde yetişen bir çiçek mi? Ah, bu eskiden şeyin kartviziti değil miydi? Lanet olsun, adını unuttum. Şu eski ortağının adı neydi? Hani şu senin temizlik işlerini yapan.
0: Fabio.
1: Fabio.

0: Kız bizimle konuşuyor.
1: Herkes olabilir.
0: Sana söylemiştim. Herkes ölecekti. Köpek bile. İlk seferinde berbat ettin. Şimdi git ve düzelt.

Kurbanların her biri profesyonel çürük elmaydı. Cinayet nedenini hesaplaşmaya kadar indirgedim ve başka bir şey değil gibi. En iyi tahminim Alexa Minishonova. Las Vegas'ta büyük ölçekli kumar oynayan adamlarla ilişki kurarak kariyer sahibi olmuştu. Onları ağır soyar ve tanrılarına kavuştururdu. İşte D'Angelo James ticaretini Houston'dan devralmaya çalıştı. Şu ikizler kartelinden. Bu ikizler hakkında bilinmesi gerekenleri bilmiyorsanız bu odada işiniz yok demektir. Görüyor musunuz? Kamerayı tam da hücreye girişi görülmeyecek kadar eğiyor. Saat sabah 1.55. Bu da failimizin cinayetin işlendiği sırada... Bunu söylememe gerek yok değil mi? Affedersin. Şunları dağıt, lütfen. Bunlar saat 1.55'ten önce bu merkezde nabza atan herkesin ad, adres ve telefon numaraları. Herkesin. Yani hedefimiz onlardan biri. Size verilen dosyadaki 10 kişinin yerini belirlemenizi istiyorum. Her birinin son 10 yılını kapsayan ayrıntılı bir dosyasını istiyorum. Her ipucunu takip edip her hikayeyi kontrol etmenizi istiyorum. Çünkü katilimiz bayanlar baylar o dosyaların içinde. Ve onu bir cinayet daha işlemeden yakalamak istiyorum.

0: Kımıldama.
1: Merhaba Jennifer.
0: Merhaba Deni. Tablonu bitirmedin mi?
1: Aslında tablolarımı asla bitirmem. Sadece üstünde çalışmayı bırakırım.
0: Bitirmek dostu olduğun bir şey biliyorum.
1: Sahi mi?
0: Evet.

0: Güvendin mi?
1: Benim tarafım öyle. Senin?
0: Güvendi.
1: Büyük anne nasıl?
0: Oh, seni çok özlüyor.
1: Beni de özlediğimi söyle.
0: Sanırım bunu senden duymayı çok isterdi.
1: Biliyorum. Neyimiz var?
0: Bir yıl kadar önce Ponzi işini çevirdiği için haber olan adamı hatırlıyor musun?
1: Hı hı.
0: 50 milyar doları ortadan yok etti. Zeki adam. Hı? Şu an Karayipler'de yaşıyor.
1: Hayır.
0: Hı. Yani geride pek çok üzgün kişi bıraktı. Onu huzura kavuşturacağız. Sonsuza dek.
1: Tamam.
0: Bir şey daha var. Bu iş ne zamandır sürüyor?
2: Rizzo polis merkezinde ölü bulundu.
1: Çok olmadı.
0: Gazete 22 kişi diyor. Neden?
1: Nedenini biliyorsun.
0: Bunu Don Luis'i ortaya çıkaracağını mı sanıyorsun? O kadar aptal mı sanıyorsun? Bu sadece senin meselen değil. Tamam mı Katalya? Ben, annem ve ailemizle ilgili.
1: Aile mi?
0: Evet.
1: Amca lütfen. Sen temizsin. İşleri al, tahsilatı yap. Hepsi
0: ne güzel.
1: Bu.
0: Ben arkanı kolluyorum. Asıl işim bu. İşlerin her birinde ben de kirleniyorum. Sana bir iş verene kadar 5-10 işi geri çeviriyorum. Çünkü güvenliğini sağlayacağıma dair bir söz verdim. Ve seni koruyacağım. Katara'ya ne düşünürsen düşün, benim asıl işim bu. Bu iş profesyonelce değil. Sana
1: benim
0: öğrettiğim gibi değil ama...
1: Benim güvenli olduğu umurumda değil. Bunu kendi yöntemimle yapıyorum.
0: Yöntemin bu mu?
1: Evet.
0: Etiket katili mi? Seni aptal. Ulu Tanrım, bunu yapmana izin vermemeliydim. Asla.
1: Bunu yapmama sen izin vermedin. Bunu
0: bu
1: ben
0: benim
1: seçtim.
0: Suçum.
1: Unuttun mu? Bu benim seçimim. Kapından ilk girdiğim anda bile çoktan kararımı vermiş durumdaydım. Bunu
0: kendin
1: sen de biliyorsun. Evet. Ne sen ne de bir başkası bunu değiştirebilir.
0: Seni seviyoruz Katalya.
1: O halde bitene kadar arkamı kolla.
3: Katalya.
4: Anlamadım.
3: Bu bir orkide.
4: Ne, bu mu?
3: Aynen öyle. Kolombiya'da yetişir.
4: Nereden biliyorsun?
3: Karımdan. Kolombiyalıdır.
4: Katalya mı?
3: Evet.

0: Pekala. Örgütleri bir deneyelim. Giriş reddedildi. Lanet olsun.
1: Merhaba çocuklar. Beni özlediniz mi? Öyle mi? Ben de sizi özledim. Merhaba. Gelin bakalım. Uslu durdunuz mu? Pekala durun. Fileto. Ağzı sulandırıcı ve lezzetli. İstiyor musun? Güzel. Ye.
2: Bu şarkıyı biliyorum.
1: Merhaba. Nasılsın? Sanırım oğlanlar beni ele verdi.
2: Onları çımartıyorsun.
1: Eğitiyorum.

0: hard, getting dark, but you still gotta hit this last shot. Yo, I got this hoop dream written all on my mind. I'm about to push rocks, orange with the black line. Y'all know the deal. I got dreams of dunks, but the
1: kuçu, kuçu, kuçu. Neden beni görmezden gidiyor?
2: Bebeğim. O havuza bir damla kan akın senin en büyük hayranın olurlar.
1: Gerçekten mi?
2: Kesinlikle bebeğim. Hem de tertemiz sıyrılmış kemiklerine kadar.
1: Çok hoş.
2: Alejandro.
3: Evet.
2: Bu gece için fazladan güvenlik ayarla.
3: Emredersiniz.
2: Korunduğundan emin olmalısın. Çok sıkı.
3: Emredersiniz.
2: Aferin. Kızlar. Babanıza gelin ama.
3: Bahçede ve arka tarafta zaten adam var. Üçünüzü yukarıda istiyorum.
4: Emredersiniz.
3: İki kişi de çatıya. Kımıldayın.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
5: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar. Sevildiğimi hep hissettiriyorlar. Bazen ortalığı dağıtsalar da.
6: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
5: Hiç gerek yok, Piril var.
7: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
5: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
7: Yeni Piril Ultra Güç.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
4: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Bu da ne böyle?
1: Willy, yatağa dön.

0: Arkanı dön.
1: Kimsin sen?
0: Kim olduğumun önemi yok.
1: Pekala, ne istiyorsun?
0: Olduğun yerde kalmanı istiyorum.
1: Sana verdiklerinin iki katını veririm. Lütfen, lütfen beni öldürme.
0: Seni öldürmeyeceğim.
1: Tamam. Hayır, lütfen.

0: Dolandırıcıyı köpek balıkları yedi.
1: Evet.
2: Bay Steven Richard.
1: Kimsiniz?
2: Ben FBI'den özel ajan James Rose. Bakın, bir seri katil soruşturmasının başındaki ajanım. Ona
3: etiket katili diyoruz. Belki duymuşsunuzdur.
1: Gazetelerde gördüm.
2: Kurbanlarını
3: bir çiçekle etiketliyor. Kolombiya'dan
2: bir çiçek. Katalea orkidesi.
3: Ne zaman bilgi edinmeye çalışsam CIA'nin girişi
2: reddedildi yazısıyla karşılaşıyorum.
3: Çok uzun bir yolun sonundayım.
2: Bay Richard ve ihtiyacım olan kişinin siz olduğunuza inanmak için neden...
1: Ajan Rose. Size telefonla herhangi bir bilgi veremem, ancak ihtiyacınız olabilecek bilgiler için teşkilata resmi bir talepte bulunmanızı öneririm. Size memnuniyetle elimden geldiğince çabuk yanıt veririm.
3: Teşekkür ederim.
4: Alo?
1: Benimle dalga geçmeyi bırak Marco. Artık FBI ensemde.
4: Bu sorunun dün çözülmesini istiyordum. Duydun mu beni?
5: Açık ve net.
1: Güzel.
6: Güvenliğiniz için bavullarınızı yanınızdan ayırmayın.
7: Nereye?
5: Şehir merkezine. Ve onun ailesini bulana kadar karşılaştığımız her Kolombiyalıyı sorgulayacağız, tamam mı?

Jen, eve gelirsen galerilerle görüşmek için New York'a gittiğimi haber vermek istedim. Yarın akşam döneceğim. Ama zaten geldiysen lütfen rahatına bak.

0: Bizde ne var?
1: Birkaç açıdan güvenlik kamerası kayıtları var.
0: Hepsi bu mu?
1: Hepsi bu. Bak dostum, fazla bir şey yok biliyorum. Yapma. Ama veri tabanından anlat. Bakalım ne olacak.
0: Biçimsel analiz. Aradığımız bir kadın değil. Bu imkansız.

0: Vay canına. Teşekkür ederim.
1: Sana bir şey getirdim.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Oyuncak bir timsah mı?
1: Evet.
0: Hep almak istemişimdir. Dur. İstersen önce oturup şunlardan yiyip biraz konuşalım.
1: Ne hakkında konuşacağız?
0: Bilmem. Herhangi bir şey. Bana bir şey sor.
1: Yolculuğu nasıldı?
0: Aslında harikaydı. Galeri yeni tablolarımı beğendi. Ekim ayında sergileyecekler.
1: Ve bu iyi bir şey, değil mi?
0: Evet. Sıra bende. Yolculuğu nasıldı?
1: Sıcaktı.
0: İlginç bir şey yaptın mı?
1: Yüzmeye gittim.
0: Başka bir şey? Hadi konuş benimle.
1: Ne bilmek istiyorsun?
0: Herhangi bir şey. Senin hakkında bir şey. Nerelisin? Ailen bu şehirden mi? Pekala. Daha basit bir şeyle başlayalım. Kahvaltıda ne yemek istersin?
1: Ben kahvaltı etmem.
0: Sana zarar vermeyeceğim. Seni biraz daha yakından tanımak istiyorum. Neler hissettiğini, benimle ilgili duyguların herhangi bir şeyi sadece birazcık.
1: Bazen yalnız hissediyorum.
0: Teşekkür ederim. Ben de öyle.

0: Günaydın. Kahvaltı etmediğini söylediğin için ben de öğle yemeği hazırladım.
1: Aman Tanrım, lanet olsun.
0: Dur biraz, nereye gidiyorsun? Ne yapmamalıydın?
1: Ay hiçbirini.
0: Anlamıyorum, neden? Neden bahsediyorsun, neden?
1: Çünkü
0: ne? Bak biraz bekler misin lütfen, konuşabilir miyiz?
1: Hayır, Deniz, çok fazla konuştuk.
0: Jennifer, dur bir dakika.
1: Özür dilerim, gitmeliyim.
0: Jennifer!

0: Özür dilerim, geciktim.
1: Şuna bak. 8 kişi Miami'de öldürülmüşler. Biri arkadaşımdı.
0: Ne olmuş?
1: Ne olduğunu biliyorsun. Giderek yaklaşıyor.
0: Amca lütfen yine başlama.
1: Seni arıyorlar. Yani benimle oynama. Onları kendine çekiyorsun. Aklından geçenleri biliyorum. Sen bu oyun mu sanıyorsun? Beni ciddiye almıyor musun? Beni korkutuyorsun Katalya. Artık pisliklerinle uğraşmak istemiyorum. Artık sana iş falan vermek istemiyorum. Artık emekli oldum.
0: Bunu yapamazsın.
1: Canın cehenneme.
0: Oğlun öldüğünde kaç kişiyi öldürmüştün? Kaç kişi?
1: Oğlum hakkında ne biliyorsun ki? Oğlum hakkında hiçbir halt bilmiyorsun.
0: Anlat öyleyse.
1: Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Oğlumu kaybettiğimde oğlumu kaybettim. Benim için hiçbir şeyin önemi kalmadı. Ve sana güvenmek istiyorum Katalya. Neden? Hala bunun dışında bir hayat bulman için dua ediyorum. Çünkü ailemizde hiç kimsenin böyle bir şansı olmadı. Dinle. Bir daha ne evimize ne de kiliseye gel. Rahatsız etme. Artık bana telefon etmeni beklemek istemiyorum. Annemin kalbini kırmanı istemiyorum. Belki bu sana anlatmaya çalıştığım şeyi anlamana yardımcı olur.
0: Lanet olsun.
2: %1.70 kahverengi gözler, şey aslında Ela'm. Siyah saçlı, kalın telli, parlak. Müthiş bir vücut. Nefis bir gülümsemem. Gün boyu onu düşünüyorum.
3: Dostum, sen aşıksın.
2: Ne kadar zekisin.
3: Pekala, gerçekten. Ve bunu tüm içtenliğimle söylüyorum. Sen delisin.
2: En az 10 yıldır hayatımda önemli biri olmadı. Sonunda gerçekten sürekli birlikte olmaktan hoşlandığım biriyle tanıştım. Ondan hiçbir şey almadım. Yalnızca bir oyuncak hayvan ve bir fotoğraf.
3: Fotoğrafı mı var? Hadi oradan.
2: Aslında tam bir fotoğraf bile değil. Uyurken çektim. İşte.
3: Aman tanrım.
2: Ay, sakin ol.
3: Müstakbel bayan DNA ile ne zaman tanışacağım?
2: Sen mi? Asla. Lanet olsun. Affedersiniz. Affedersiniz. Neden ceza yazıyorsunuz?
4: Üçüncü bölge.
5: Merhaba Şari.
3: Fotoğraf geldi mi?
4: Merhaba bilgisayarım.
6: Red Angel'ı suratı. Oh.
4: Güzel kız. Kesinlikle senin ayarın değil.
3: Benim için değil. Deni için. Hatırladın mı? Ressam olan.
4: Aa, evet. Daha iyi bir eşleşme.
3: Harika bir eşleşme. Ne kadar sürer?
4: Sakin ol bakalım aslanım. Sen kayınbiraderimsin, patronum değil. Üstelik bunu yapmamalıyım.
3: Şari, sen gelmiş geçmiş en güzel aşk hikayesinin meleği olacaksın.
5: Tamam mı? Düşünsene,
3: bütün bunların gerçekleşmesini sağlayan kişi olduğunu herkese gururla söyleyeceksin.
4: Ve eğer yakalanırsam işimi kaybedeceğim.
6: Ryan, başladım. Bir şey bulursam seni ararım.
3: Teşekkür ederim bebeğim. Sen de daha sonra edersin.
7: Veri tabanına yeni giriş. Merhaba, yeni gelen iletinin yerini saptamanı istiyorum.

0: Bu çok güzel bir sürprizdi.
1: Herkes zamanla büyüyor.
0: İdare edebilecek mi?
1: Evet anne. Sanırım.

0: Affedersiniz.
1: Benimle gelin lütfen.
0: Bu benim bilgisayarım. Neden bilgisayarımın başına
1: takıyorsunuz? Sessiz kalma hakkına sahipsiniz.
0: Favorilerimi karıştırmayın.
2: Önce ortak yanlarını bulalım. Önce ölçüleri deneyelim. Güzel. Şimdi ellere bakalım. İyi görünüyor. Ve şimdi... güzel burun.
3: Kimlik eşleşmesi %100.
2: Tebrik ederim. Kızı buldunuz.
3: Yazdır. Bütün merkezlere dağıtın. Ve gezici bilimleri hazır et.
2: Emredersiniz.

0: Benim.
1: Cen?
0: Meşgul müsün?
1: Hayır, hayır değilim.
2: Deni Delany. Yer belirleme işlemi başladı.
0: Ben sadece pencereden bakıp düşünüyordum. Neredesin?
1: Ben evdeyim. Ben de pencereden bakıyordum.
0: Yani aynı gökyüzüne bakıyoruz.
2: Neredeyse tamam.
0: Telefonda sesin çekici geliyor.
2: Evet, İkinci yer belirleme tamamlandı. Ve bulduk. Orası.
3: Pekala, kızı bulduk. Özel timi gönderin. Gidelim.
1: Beni aramana çok sevindim.
0: Ben de.
1: Telefon çaldığında...
4: Tam da telefondaki fotoğrafına bakıp seni düşünüyordum.
0: Ne fotoğrafı?
1: Uyurken telefonumla fotoğrafını çekmiştim. Çok kötü çıktı ama bana seni hatırlatacak bir şey istemiştim.
0: Onu birine gönderdin mi Deni?
4: Hayır. Aslında arkadaşım Rayna.
0: Fotoğrafı başka kim gördü Deni?
1: Hiç kimse. Neden?
0: Deni başka kim?
1: Kimse görmedi. Başka kimseye göstermedim. Neden büyütüyorsun ki?
5: Hadi. Biz arkasını bandım. Aceleyin.
6: Devam edin hadi.
1: Sadece telefonumla bir fotoğrafını çektim. Üzgünüm.
0: Ben de üzgünüm. Lanet olsun.
6: Acele hadi. Hadi acele.

0: Sor bakalım kimmiş?
1: Ben FBI'den özel ajan Williams.
2: Temiz.

0: böyle giderse iklimde yaşanan bu kötü gidişe dur demek neredeyse imkansız olacak.
1: Hayır hanımefendi, her şey kontrol altında. Bizimle gelmenizi istiyorum. Binayı boşaltıyoruz.
2: Hele ki güneş tüm enerjisini bize gönderirken...
3: İkinci kat temiz, tamam.
4: Kesinlikle petrol lobisinin bir oyunu.
5: Başlayın.
4: Rüzgardan tutun da denizdeki dalgalara kadar pek çok alternatif enerji kaynağı varken kullanılmaması çok ilginç.
5: Patlat.

0: Alfa, Alfa, bir şey buldunuz mu?
1: Olumsuz, görünürde yok. Sola gidin.
2: Burada değil. Binayı hemen kapatın, hemen.

0: Bir şey var mı?
1: Hayır, yok. Dur bir dakika. Bir güvenlik kamerası devre dışı.
2: Biri daha devre dışı.
0: Nerede?
1: Garajda.
0: Bütün ekipler
2: garaja inin.
1: Gidelim. Hadi.
0: Lanet olsun, çıkışları tutun.

Aman Tanrım. Büyük anne. Aman Tanrım.

0: Evliya. Evliya, özür dilerim. Hayır.
1: Teşekkür ederim.

0: uzun sürmeyecek. Lütfen otur.
1: Zekice bir şey yaptığını mı sanıyorsun? Tüm önlemleri aldın mı? Çünkü bu iş çoktan bitti. Bu ev kameralarla donatılmıştır.
0: Bunları mı diyorsun? Önlemlerini almak demişken sandalyen artık basınca duyarlı. Bir santim bile kımıldarsan bu yaptığın son hareket olur. Ve hakkımda öğrendiklerinden sonra blöf yapmadığımı biliyorsun.
1: Aslında seni tanımıyorum. Bu yüzden soracağım. Başına ne geldi de 23 kişiyi öldürebildin?
0: Çocukluğumda hayal ettiğim hayatın bu olmadığını söylesem bana inanır mıydın? Öte yandan senin gibi olmak isterdim.
1: Sahi mi? Peki ne oldu?

0: Luis Sandoval. Ailemi öldürttüğünde daha 9 yaşındaydım. Gözlerimin önünde.
1: Yani nedeni bu mu? Etiketli cinayetler ipuçları bizim için değil, onun için miydi?
0: Onu bulabilmemin tek yoluydu.
1: Ve bunları basına vermemizi istiyordun değil mi?
0: Evet ama öyle çok beklediniz ki.
1: Lanet olsun. Gerçekten kararlı biri olmalısın. Amaca odaklısın ha?
0: Yeterince odaklanmış değilim. Bu sabah benden son parçamı aldı.
1: Ona mesaj gönderen sendin. O da sana cevap verdi.
0: Ve artık buna son vereceğim.
1: Sana yardım edemem.
0: Edebilirsin. Adam devlet tarafından korunuyor.
1: Ama devletin ulaşamadığım bir bölümü tarafından. Konu CIA ve nedenini bilmiyorum. Ama bunun altına giremem. Başa çıkamam. Ve bana inanmak zorundasın ki bunu denedim.
0: Daha çok dene Ajan Rose. Çok güzel bir ailem var.
1: Ailemin yakınından bile geçersen yemin ederim seni...
0: Artık ne yapman gerektiğini biliyorsun. Bana Luis Sandoval'ı bul. Çünkü bulamazsan... her hafta bir cenazeye gideceksin. Ve bu benim bunca yıl hissettiklerimi hissedene kadar sona ermeyecek. Üzgünüm.
1: Katalea.
0: Akşam yemeğin hazır olduğunda sandalyendeki zaman ayarının süresi dolacak. Daha önce kalkma.
1: Hey!
2: Bu toplantıyı sadece mesleki saygı nedeniyle yaptığımı anlamalısın. Gerçek şu ki sana gerçekten yardım edemem.
1: Edemez misin, etmez
2: İkisi
1: misin?
2: İkisi de aynı kapıya çıkar.
1: Ben de mesleki saygı gereği kartlarımı masaya açayım.
2: Tabii.
1: O kadınla tanıştım. Şu etiket katiliyle.
2: Demek kadınmış.
1: Evet.
2: Güzel mi peki?
1: Evime kadar gelip bana açıkça onun için bu adamın nerede olduğunu öğrenmezsem ailemden kimse kalmayıncaya kadar her hafta birini öldüreceğini söyledi.
2: Şaka mı ediyorsun?
1: Sence böyle bir şeyi kendi başıma uydurabilir miyim? Yani şimdi bana ne yapacağımı söyle.
2: 911'i ara. İzninle bir toplantım var.
3: Şimdi başlıyor.
1: Rose. O arıyor. Ona istediği şeyi vermezsen ofisini baştan dekore edeceğini söylüyor. Seninle.
2: Lütfen ona bu camın 57 kalibrelik mermilere kadar dayanıklı olduğunu söyler misin?

0: Adresi vermek için 10 saniye varmış.
1: Ona adresi verdiğim halde öldürülmeyeceğimden nasıl emin olacak?
0: Olamayacağını söylüyor. Ama inan bana, ona istediğini vermezsen 24. kurban olman işten bile değil.
1: New Orleans Manolio evleri 867 numara.
0: Bu konuşmanın kesinlikle gizli kalmasını talep ediyorum.
1: Memnuniyetle.
0: Peki benim ailem?

0: Günaydın.
1: Kimsin sen?
0: Bunun önemi yok. Önemli olan Manoli Evleri 867 numaranın kat planını almam.
1: Ofisimi derhal terk etmezsen polis çağıracağım.
0: O kat planları bana gerçekten lazım.
2: Sizin konuşlanacağınız yerler burası, burası ve burası. Beklenmeyen şeyleri bekleyeceksiniz. O kapı eşiğinden sızan duman duvarın içindeki fare gibidir. Asla doğrudan saldırmaz ve çok geç olana kadar onu görmezsiniz. Yani o denli görünmezdir.
3: Lanet olsun Marco!

0: Acı geldi mi?
1: Don Luis. Don Luis. İyi misin?
2: Arabayı getirin.
3: Ne oldu?
1: Buradan gitmeliyiz.
3: Beni rahat bırak.
0: Hadi hadi. Acele. Herkes binsin.

0: Acele etmeliyiz.
1: Çabuk olun.
0: Acele edin. Hadi. Buraya saklan. Ve aramamı bekle.
2: Tamam.
1: Hadi bu taraftan.
3: Oraya da bak.
0: Hadi bulun onu. Her yere bakın. Her yere bakın.

0: Sanırım onu bulduk.
1: Marco! Marco!

Ugh!

Ah!

0: Çekin şu kamyonu yoldan. Lanet olsun. Marco?
1: Hayır.
2: Ben Katelea.
0: Ne bekliyordun ha?
3: Bütün hayatını beni öldürmek için mi mahvettin? Benim gibi biri için mi? Ben öldürülemem. Öldürürüm. Şimdi avlanma sırası sende.
0: Beni asla bulamayacaksın.
3: Ama her gecenin sabahı olduğu gibi inan bana.
0: Ben seni bulacağım.
3: Ve seni öldüreceğim. Ve neden biliyor musun? Çünkü asla olmamı beklediğin yerde olmayacağım.
2: İşin aslı. Tam da olmanı istediğim yerdesin. Ha?
0: Aa!
2: Yeah.

0: İyice düşünmelisin. Başka bir şey var mı?
1: Zaten her şeyi anlattım. Birkaç saatliğine uğrar sonra gider de hepsi bu. Bakın gerçekten geç oldu ve çok yorgunum. Beni tutuklamayacaksınız.
0: Aslında seni suçlayacak bir şeyimiz yok.
1: O halde gidebilir miyim?
0: Hayır. Birkaç sorum daha var.
1: En azından bir kahve alabilir miyim?
0: Tabii. Süt ve şeker?
1: Evet lütfen. Alo?
2: Merhaba.
3: Jen, Tanrı'ya şükür. Bak hiçbir fikrim yoktu. Çok özür dilerim. Sen iyi misin?
2: İyiyim. Neredesin?
1: FBI'da.
2: Danny, biliyorsun...

0: Evet.
1: Bunlar...
0: Ne kadar vaktimiz var?
1: 40 saniye.
2: Yani 3 soruluk zamanımız var.
3: Gerçek adın ne?
1: Katelea.
0: Şu çiçek gibi mi?
1: Evet,
2: çiçek gibi. 22 saniye.
0: Küçük kuşum bir gün geri dönecek mi?
1: Pencereni açık bırakırsan
2: görürsün.
4: Hey Rose.
5: Evet.
4: Adamın telefonundan bir şeyler alıyoruz.
1: Son soru.
3: Seni seviyorum.
5: Telefonu bana ver. Ver şunu. Alo.
6: Alo.

0: Bu kadar yıl aradıktan sonra kafatası sonunda benim oldu.
1: Görünüşe göre geç kaldık.
2: Şuradaki nedir acaba?
1: Bu kristal kafası. Atlantis'in kayıp hazinelerinden biri. Kainatın en güçlü gelecekten haber veren medyum olduğu sanılıyor. Geleceği gösteriyor. Yanlış ellere geçerse inanılmaz felaketlere yol açabilir.
2: Dur. Nereye gidiyorsun?
1: Aşağı iniyorum. Kafatasını alacağım.
2: Ama onlar en az 6 kişi. Biz 2 kişiyiz. Onların silahları var.
1: Sakin ol. Böyle şeyler benim başıma sürekli gelir.
0: Burayı kapatalım. Hemen buradan çıkıyoruz. Her yere dinamit koyun. Sen köşedeki oraya koy. Hadi çabuk olun. Hadi. Gidelim artık çocuklar. Sen. Yeter artık. Köşedeki. Yeter dedim.
3: Artık gidebilir miyiz?

0: Evet.
1: Falan.
0: İnanmıyorum. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Bu otantik bir Siyu okbaşı. Siyuların ataları sandığımızdan çok daha batıda yaşamışlar.
1: Harika. Benim evde bunlardan 5 tane daha var. Hadi gidelim artık.
0: Sadece bakmak istiyorum. Gevşetebilirsem alırım.
2: Her şey hazır olsun. Burayı havaya uçuracağız.

0: Başı için gelmiş.
1: Kafatasını almışlar. Öldürün.
2: Kaçmalısın.
1: Öldürün. Hadi.
2: Böyle şeyler başına her zaman gelir mi?
0: Bunlara alışmalısın.
1: Yavaş, yavaş, yavaş.

Sanırım izimizi kaybettiler.

0: Açmalarına izin vermeyin.
1: Gidecek yerimiz kalmadı. Geri dönmek zorundayız.
2: Tamalis çalısı. Tamalis çalısının olduğu her yerde... Hangi aydayız? Mart'tayız değil mi?
1: Ne?
2: Tamam. Ben atla deyince anlayacağım.
1: Atlamak mı?
3: Sen çıldırdın galiba.
2: Gidelim. Hazır mısın?
0: Yeah!

0: Na.
1: Ja. Ja.
0: Der. Ja. Nereden bildin?
1: Tamaris çalısı. Sadece nehir kenarlarında yetişir. Ve Utah'ta Mart ayı boyunca ortalama su 1,5-2 metre civarındadır. Düştüğümüz zaman bizi kaldırabilir diye düşündüm.
0: Ama Nisan ayındayız.
1: Nisan mı? Sahi mi? Yere kek gibi yapışabilirdik. Sanırım gerçekten fazlasıyla şanslıyız ha. Nisan ha. Kahire, Mısır.
2: Hey! Kaçıyor! Hadi be abi! Hadi! Ne oluyor?
3: Ne yapın?
2: Orada! Ne tarafa gitti?
3: Aşmer! Aşmer!
4: Çocuk, çocuk buraya gel. Bunu benim için postalar mısın? Adres üzerinde, anladın mı? Çabuk, hadi, çabuk, önemli. Hadi git, çabuk, al bunları. Al al, işte, işte, evet, hadi git artık, git.
5: Üzerine. Sır öğrenenin işi olacak. Ona ne yaparsan yap sonunda bulacağım, tamam mı?

0: Flynn, bir dakika iki saniye geç kaldım. Bu gecikmeyi sana yapılan ödemeden keseceğim. Judson seni aşağıda bekliyor. Ha, umarım bu kez verilen görevin dışına çıkmamışsındır.
1: Bu ne? Yeni bir heykel mi satın aldık?
0: Hayır, koruma görevlisi Steve yanlışlıkla Medusa'nın başına bakmış. Taş olmuş.
1: Bunu kim karşılayacak? Sigorta mı yoksa bakma şirketi mi?
0: Burası senin evin değil, iş yerin. Kişisel konular için burayı aramazlarsa çok sevinirim. Senin bir dairen yok mu?
1: Bir dairem var ama eve hiç gitmiyorum. Hep iş peşindeyim.
0: Evet, ev sahibin aradı. Kirayı geciktirmişsin. Annen de işten sonra hemen seni evde bekliyormuş. Bu da sana geldi.
1: Mısır'dan?
0: Evet. Şimdi de sekreterlik oynuyorum. Oysa yapacak işlerim var. Senin olduğu gibi.

Günaydın. Lou? Steve'i duydum, çok üzüldüm. Merhaba. Merhaba, Johnson. Ben geldim. Bu... Bu Excalibur. Şimdi olmaz, tamam mı? Havamda değilim. Geç kaldığımı görmüyor musun? Oyun oynayamam. Tamam. Oyun mu istiyorsun? Oynayalım o zaman. Buradayım.

0: İşte seni yakaladım. Ha, şimdi bir duş al bakalım.
1: Bugünlük bu kadar yeter. Poseidon'un üç dişli çatalının benzerini kullanmazsanız daha iyi
2: Johnson, olur. Johnson, Excalibur'u üzerime sallanın sen olduğunu biliyorum. Şimdi böyle davranman komik değil mi sence ha? Hepsi daha görevden yeni geldim. Henüz bir kahve bile içmedim. Son dört gündür aynı kıyafetleri giyiyorum ve yine de ıslanıyorum, tamam mı?
1: Ama onu tam zamanında durduruyorsun. O elindeki Turin'in kefeni. Leo. Leo, sanırım sana bu kefeni ortada bırakma demiştim.
3: Özür dilerim Cat.
1: Beni izle Flynn. Gel, sana göstermek istediğim bir şey var.
2: Vay canına. İnanamıyorum. Burası kütüphanenin tamamen farklı bir yeri. Burayı bana gösterdiğin için onur duydum.
1: Burası servis girişi. Utah'ta işler nasıl gitti?
2: İşte bir kristal kafatası. Söz verdiğim gibi.
1: Evet, sanırım kütüphanede çok daha emniyette olacaktır.
2: Dünyayı kurtardım gibi görünüyor. Yine.
1: Sayılır.
2: Sayılır mı? Bunun anlamı ne şimdi?
1: Başına gelenleri duydum. Ha, o mağarada sen hayatını riske attın. Tabii kafatasını kaybetme riskin de vardı. Ve bunların hepsi insan eliyle yapılmış.
2: Aa, bir şey. Hayır, için. Bu insan eliyle yapılmış sıradan bir şey değil. O otantik bir Sioux okbaşıydı.
1: Şimdi nerede? Okbaşı nerede?
2: Kaybettim. Bir tepeden Colorado nehrini atlarken kayboldu. Ama bir
1: küçük
2: görmeliydin
1: bir kaçamağın o kadar. Küçük bütün görevin başarısız olmasına sebep olacaktı.
2: Tamam. Biliyorsun Johnson, ben bir yıl aşkın bir zamandır burada çalışıyorum. Bu zaman içinde dünyayı sihirli mızraklardan, zaman yolculuğu yapan ninjalardan ve daha pek çok şeyden kurtardım. Ben iyi bir iş yaptığımı sanıyordum.
1: Yaptın?
2: Evet, o zaman sen benimle oyun oynamayı ne zaman bırakacaksın söyler misin? Sen de bana ne zaman güveneceksin?

0: diyeceksin?
1: Flynn, ben sana güveniyorum. Yani biz seni görevlere gönderiyoruz. Bu yüzden öğrenmen gereken çok şey var. Bazen seni niçin gönderdiğimizi unutup başka şeylerin peşine düşüyorsun. Bak, iyi bir kütüphaneci olmakla büyük bir kütüphaneci olmak arasında fark vardır.
0: Ah.
1: İyi misin? Yani canını sıkan bir şey var mı?
0: Hayır, benim yapacak işlerim var.

0: Merhaba. Anne, buraya uğramamı istediğin mesajını aldım. Aman tanrım. Öldüm ve cehenneme geldim.
1: 32 yaşındasın, inanamıyorum.
0: Anne,
1: benim
0: anne,
1: küçük
0: anne,
1: bebeğim.
0: Anne, biliyorsun
1: artık.
0: Böyle şeylerden nefret ederim.
1: Nasıl şeylerden? Yaş gününden mi? Çok saçma. Kim yaş günlerini sevmez ki?
0: Bu insanlar kim, söylesene.
1: Oh, arkadaşlar, akrabalar, mahyum kulübünden kızlar. Ne oldu? Hayatın o kadar gizli tutuyorsa ki kimi davet edeceğini bilemiyorum. Tanışmanı istediğin biri var.
0: Hayır,
1: evet. Biliyorum, biliyorum ama bu sefer mükemmel. Mükemmel. Rose... Rose, Flynn. Flynn, Rose. İkinize şöyle bir bakınca çok uyumlu olduğunuzu görüyorum.
2: Merhaba Flynn, mutlu yıllar.
0: Merhaba. Sen Rose Edwards'ın.
1: Evet, ne kadar hoş değil
2: ben
1: mi?
2: Ben sürpriz istiyorum, bana da yapar mısınız?
0: Bir dakika izin verir misin?
2: Hiç beklemedim.
1: Tabii.
3: Ne oldu? Çok mu zayıf?
0: Anne, o benim üçüncü kuzenim.
1: Yani?
4: Görmüyorum, biliyor musun?
0: Yani bu yasalara karşı anne.
1: Evet ama ne var, anlamadım ki. Kız senin kuzenin. Konuşacak çok fazla şey bilebilirsiniz hayatım, hayatım. Bugün senin doğum günün. Rahatla, sakin ol. İyi vakit geçir. Ben de gidip karaoke'yi hazırlayayım.
0: Hayır. Laura halam nasıl?
2: İyiyim. Geçen hafta kalçalarından estetik oldu.
0: İçkiye ihtiyacım var. Büyük bir içkiye ihtiyacım var. Sana da bir şey getireyim mi?
2: Hayır.
0: Emin misin?
2: Evet.
0: İznini lütfen.
5: Umarım bunu içecek kadar büyümüşsündür.
0: Senin burada ne işin var? Güney Amerika'da değil miydin?
5: Yapar. Biraz erken döndüm. Annenin canını nasıl sıktığını görmek istedim.
0: Hiç bilemezsin. Orada durmuş benim kuzenimle arama yapmaya çalışıyor.
5: Çift olmak iyidir.
0: Acelesi yok. Nepal nasıldı?
5: Sana şu kadarını söyleyeyim. İthalat ihracat işlerinde çok büyük para var. Eğer başka bir iş yapmak istersen, yani kütüphanecilik işinden ayrılıp gidip dünyayı gezmek istersen ben buradayım.
0: Jerry, ben böyle iyiyim.
5: Evet. Ha, tamam. Bu arada. Özür dilerim. Nepal'den sadece mobilya türü şeyler almadım. Doğum günü kutlu olsun.
0: Vay canına. Bu harika bir şey. Bu bir Tibet gölge kutusu.
5: Evet.
0: King hanedanının imzası var.
5: Alacağım başka bir şeyden daha mutlu olursun diye düşündüm. Aç bakalım.
4: Evet, çok değerli bir şey. Evet, çok hoş. Ben de çok kararsız kaldım.
5: Bu fotoğraf babanla tanıştıktan kısa bir süre sonra çekilmişti. Öyle işte. 38 yıl öncesine ait. Savaştan yeni çıkmıştık. Ve çok iyi arkadaştık. Savaştan sonra baban annenle tanıştı. İkimiz de ondan hoşlanmıştık ama baban onun ayaklarını yerden kesmeyi bildi. Şanslı adam. Biliyorsun, hastanede sen doğduktan hemen sonra babam kendine bir şey olacak olursa seninle ilgileneceğime dair bana yemin ettirdi. Bunu daha önce söylemiştim. Ama sana tekrar hatırlatmak istiyorum. Bana ne zaman ihtiyacın olursa hep yanındayım.
0: Evet, biliyorum. Teşekkür ederim.
1: Tanışmanı istediğim biri var, evet. Biliyorum, biliyorum ama bu sefer mükemmel.
5: Baş biliyor musun, seni her gördüğümde gözüme biraz daha güzel ve genç görünüyorsun.
1: Hadi gelin partiye katılalım. Üçümüz birlikte bir numara yapabiliriz değil mi?
5: Buna ihtiyacımız olacak.
1: Burada mıydı? Evet, sonunda Tanrı'ya şükür herkes gitti. Sen iyi misin?
0: Evet, sadece babamla eski fotoğraflarımıza bakıyordum.
1: Bahse girerim, bugün senin için çok zor geçti.
0: Evet, gün boyunca babamı düşündüm. O da öldüğünde 32 yaşındaymış, ben de 32 oldum.

0: Onun hakkında çok fazla bilgim olmadığını düşünüyorum.
1: Ama kim olduğunu biliyorsun. Brooklyn'de giyim eşyaları satan bir insandı ve ailesini çok severdi. Hakkında başka ne bilmek istiyorsun?
0: Onu nadiren görürdüm. Sürekli seyahat ederdi. Yani 22 tane derecem var. Bütün bu gereksiz bilgileri hafızamda hala tutuyorum ama babam hakkında sana tek bir şey bile söyleyemiyorum, biliyor musun?
1: Sana bir şey göstermek istiyorum.
0: Ne? Ne var?
1: Çok özel bir şey. Bunu ikinci el dükkanlarından birinden almış. Bununla ilgili şakalar yapardı. Bunun Carson ailesinin mühürü olduğunu söylerdi. Kralların soyundan geldiğimizi söylerdi. Bunu eline alır ve sana gece uyumadan önce sihirli krallıklar ve aşağı doğru inen vadiler hakkında sıra dışı hikayeler anlatırdı.
0: Evet, gülen kayalar vardı. Bak şimdi hatırladım. Hatırladım. Babama göstermek için anlattıklarının resmini çizerdim ve babamın gelmesini beklerdim. Ne? Olamaz. Bunları sakladın mı yoksa?
1: Evet. Bir gün görmek isteyeceğini düşünmüştüm babanı hatırlamak için.
0: Evet. Evet, ben hikayeleri hatırladım. Aptal küçük fantazileri aklıma geldi. Ama babamı hatırlayamıyorum. Onu hiç hatırlamıyorum.
1: Ben bundan o kadar da emin değilim. Belki de bu resimler sana sandığından daha fazla şey hatırlatır.

0: Aman tanrım.
1: Hello.
0: Johnson benim. Sanırım buraya hemen gelsen iyi olur.
1: Ne oldu?
0: Bugün postayla biri bana bir şey göndermişti ve bence...
1: Lynn hala orada mısın?
0: Johnson, dairemde biri var.

0: Tamam, orada olduğunu biliyorum. Silahım var. Silahım var. Silah. Bakalım sana yiyecek bir şeyler bulabilecek miyiz?
1: Flynn, sen iyi misin?
0: Evet, evet. Başım, başım gövdemin üzerinde duramasa da iyiyim.
1: Kafanda büyük bir şişlik var. Bunu sana kim yaptı?
0: Eve geldiğimde içeride birileri beni bekliyordu. Sanıyorum evde rulo yapılmış o belge arıyorlardı. Gitmiş almışlar. Biri bana postayla göndermişti. Eski bir parşömendi. Velum ya da papirus gibi. Büyük ihtimalle en az 3000 yıllıktı. Köşesinde bir şekil vardı. Davut'un yıldızı ve...
1: Ve alt tarafında da bir hilal.
0: Evet. Nereden bildin?
1: Kral Süleyman'ın mührü.
0: Kral Süleyman. Pazar hainlerinden birinde öğrenmiştim. Bakayım... Süleyman milattan önce 10. yüzyılda İsrail'de hüküm sürmüş. İncil'de en zengin ve en akıllı kral olarak adı geçer. Uçsuz bucaksız varlığın Süleyman tarafından seçilen 24 duvarcı tarafından yapılan altın bir tapınakta saklanmış.
1: Doğru. Sadece her şeyini o tapınakta saklamadığını biliyoruz. Yağmalanacağından korkarak özel pek çok şeyini kimsenin bilmediği bir yere saklamış.
0: Dur bir dakika. Sen Kral Süleyman'ın madenlerinden mi bahsediyorsun? Bu sadece bir efsane değil miydi?
1: Flynn, sen ne zamandan beri burada çalışıyorsun?
0: Doğru.
1: Yüzyıllardır insanlar Süleyman'ın hazinesini arıyor. Madenlerin yeri bile henüz tespit edilmedi. Söylentilere göre yerini sadece 24 duvar.